0: plastik. Dövüşmeyi bilmiyor. Hey! Harika bir adam ben bulduk. Onu canını doğru adam oynamışım. Ona ne yaptığını gördünüz mü? Çok
1: hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Tamam. Lanet evet, harika.
1: Gardını kaldırmadın bile.
0: Dur bir dakika. Pap, lanet olsun.
1: Hak et
0: şu lanet paramı ver de bu işi temiz tamam, bir şekilde halledelim.
1: Lanet herif.
0: Bu para çok az dost.
2: Teşekkür ederim.
0: Hey dinle beni, tekrar hesaplamalıyız. Bekle adamım, beni bekle. Bu hesapta bir yanlış var gibi görünüyor. İyi bir dövüşçüsün ama üçkağıtçısın. Benim hakkım asla bu değil. Dövüşü organize eden benim.
3: Aradığınız numara artık hizmet dışıdır. Ve kayıtlı başka bir numara yoktur. Eğer yanlışlıkla çevirdiğinizi düşünüyorsanız kapayıp tekrar arayınız.
1: Dostum bana bir hamburger, bir patates kızartması daha ver.
4: Hemen geliyor.
0: Kimse yok mu?
2: Yok.
0: E ya pap sandviçe bakıp durma. Al ye, sana bir zararı dokunmaz. Korkma. Hadi ye hemen. Ye hadi. Los Angeles'a mı gitmek istiyorsun?
2: Evet.
0: Hey dostum, yemek için teşekkür ederim. Los Angeles'a gitmek ister misin? Orada öderim sana.
2: Tabii, öyledir.
0: Los Angeles'a gitmek ister misin dedim.
2: Beni oraya götürebilir misin?
0: Tabii ki kardeşim.
2: Ne zaman?
0: Bu tamamen sana bağlı dostum. Önce bazı kişilerle görüşmeliyiz dediğimi anladın mı? Hey ahbap, nasıl gidiyor? Ha? Evet.
5: Yardım edebilir miyim bayla?
0: Hanımefendiyi göreceğiz dostum.
5: Bunun için önemli bir sebebiniz olmalı.
0: Bu saçmalık da nereden çıktı? Joshua geldi, yanında da biri var dersin, tamam mı?
6: Evet işte ihtiyar Joshua. Benim eski dostum.
0: Evet, tabii ki.
6: Bizi nasıl buldun?
0: Haberler hızlı yayılır, anlıyorsun değil mi? Biriyle tanışmanı istiyorum.
6: Kötü bir zaman seçtin. Beni gelecek hafta...
0: Hayır hayır, şimdi. Tamam mı? Şimdi.
6: Hiç vazgeçmezsin değil mi?
0: Bana bak dostum. Bu adam 5 kişiyi mahvetti. 6. olmak ister misin? Evet.
6: Tamam. Boş ver. Beni izleyin.
0: Bilirsin. New York'u severim ben. Yavaş ol ey. Acelen ne senin? Hadi gel. Hadi. Vay canına, şuraya bak. Hey. Hadi. Hey.
4: Birazdan başlayacaklarını söylüyorlar.
0: Hey.
4: Evet.
6: Burada bekleyin.
0: Tamam. Ciddi biri değil mi? Hey. Senin umudun işte burası dostum. Los Angeles için umudun burası, anladın mı? Şuna bak. Bu dostumuz hanımefendi. Ve bu gösteri onun.
7: Uzun zaman oldu Joshua. Bakıyorum da zevkin bayağı gelişmiş. Kim bu?
0: Bu bir aslan. Ormanların kralı.
7: Joshua lütfen. Adın nedir?
2: Leon.
7: Leon. Fransız mısın?
2: Ne fark eder?
0: Şey efendim şimdi bu önemli değil. Adamım kendinden bahsedilmesinden hiç hoşlanmaz. Yani nereli olduğundan falan, anladınız mı? Anlaştık.
7: Anlaştık.
0: Tamam.
7: Bu tür şeylere önem vermem. Yeter ki benim istediklerimi ver.
8: pislik.
9: Devam.

0: Neresine kadar istiyorsun? Hadi göster bakalım.
1: Artık. Ha?
0: Burası senin gitmek istediğin yeri uçak biletin olacak.
1: Hadi.
0: İşte geldiler.
2: Bunu yapmak istediğinden emin misin yakışıklı?
3: Senin sıran. Kendine gel. Kavga bu tarafta.
0: Hadi adamım. Hadi. Hadi. Hadi dostum. Hadi. Güveniyorum sana.
4: Merhaba,
0: hadi.
4: Merhaba. Nasılsın Joshua?
0: İyiyim Lenny. Sen Lenny, nasılsın?
2: Baksana ne diyorsun?
4: Tony'ye 1'e 3 diyorum. Öbür çocuğun adı neydi?
2: Aslan Yürek.
4: Aslan Yürek mi? Hey beni dinleyin. Aslan Yürek'e karşı 1'e 3 diyorum. 1'e 3.
1: Bahisleri görelim. Bahisleri topluyorum. Hadi bahisler lütfen. Hep paraları görelim.
0: Dinle Aslan Yürek. Kaybedersek %15 kaybederiz. Kazanırsak
1: bahisler, evet, bahisleri görelim. Bahisleri topluyorum.
4: Biz mi?
1: Bahisler lütfen. Evet, tamam lütfen. Hadi lütfen.
0: Seni buraya kim getirdi?
1: Tamam, hadi verin. Tamam. Tamam evet alıyorum.
0: Bütün topluyorum. Parayı senin adına oynayacağım. Tamam, kazanırsak hadi, parayı tamam, yarı yarıya bölüşürüz.
1: Evet bahisler.
0: Ha?
1: Hadi evet veremedin demeyin. Hadi biz çabuk.
0: Biz
1: hadi.
0: Ortağız tamam. Tamam evet, evet bunu sakın unutma. Anlaşıldı mı?
1: Tamam.
0: Biz ortağız. Tamam, biz ortağız. Tamam. Anlaşıldı mı dostum?
1: Evet tamam sakin olun alıyorum tamam. Tamam.
5: Hadi.
1: Aslına tamam.
6: Gidiyorum kazanacağım.
2: Hepsini Aslan Yüreği alıyor. Ama bu aramızda kalsın.
1: Tamam bahisler kapandı pekala. Hadi beyler kuralları biliyorsunuz değil mi? Zaten kural yok.
7: Merhaba tatlım. Seninle dövüşecek miyim yoksa yatacak mıyım?
0: Hadi oğlum. Hadi. Bitir işini. Hadi sana güveniyorum. Hadi Aslan Yürek.
1: Evet. Hadi. Hadi evet.
0: Hadi dostum.
1: Evet.
0: Hadi oğlum. Hadi oğlum.
1: Hadi göster.
0: Hadi oğlum.
1: Hadi. Evet. Hadi.
0: Bitir işini.
1: Hadi oğlum. Hadi.
0: Hadi Aslan Yürek. Sana güveniyorum.
1: Hadi. Yumruklarını çalıştır.
8: Aman
1: tanrım. Ayağa kalksın aptal.
0: Adamımı gördünüz mü? Harikaydın dostum. Adamımı gördünüz mü? Muhteşemdi.
1: Üç bitti lanet olsun.
4: Hayır olamaz.
0: Harika.
4: İstersem gidip şimdi parçalayabilirim.
6: Bu kadar büyütmene gerek yok.
0: İşte benim adamım.
4: Buraya geliyor.
0: Hey ne oluyor?
9: İşini görmek istiyoruz. Hadi mahvet o herifi.
10: Hadi parçala. Sen ve ben.
0: Tamam hadi sakin ol dostum. Tamam hayır bu kadar büyütme gerek yok. Sakin ol tamam hadi tamam. Sen de işine git hadi tamam. Hey bu işi büyütme dostum gerek yok sakin ol. Hey bayanlar baylar işte galibi ilan ediyorum karşınızda Aslan Yürek. Kendisi ormanların kralı.
2: Bir daha müşterilerimle sakın uğraşma. Yalnızca Russell'la benim halledemeyeceğimiz bir şey olursa kendi güvenliğini sağlayabilirsin. Anlaşıldı mı?
11: Evet.
2: Güzel. Şu Los Angeles hikayesi de ne? Bir hafta içinde sana yeni bir maç daha ayarlayabilirim. Ki bu herkes için daha kazançlı olur. Kararı sen ver Leon.
11: Los Angeles'a gideceğim.
2: Ne var şu lanet Los Angeles'ta? Pekala. Salıya kadar buraya dönebilir misin?
11: Hayır.
3: Bir iyilik yap. Bir de menajerinle konuş.
11: Menajerim mi?
0: Evet. Dinleyin, oraya gitmek istiyor. Orada ne yapacağı onu ilgilendirir. Ne zaman buraya dönmek isterse o zaman döner. Beni anlıyor musunuz? Tamam mı adam?
11: Bir şey söylemek istiyorum. Bu gece ailem için dövüştüm. Ne senin... Ne de kendim için.
2: Ama para kazandın. $5,000 kadar. Bu bir gece için fena sayılmaz ha? Bu kadar parayı başka nerede kazanabilirsin ki?
11: Bu benim sorunum. Sizin değil.

0: Arabayı durdur.
1: Peki ya sana Kaliforniya'da maç ayarlasak? Orada da bağlantılarımız var.
0: Bence başkasını ayarlayın. Arabayı durdurun.
1: $5,000 sizi fazla idare etmez. Bu özel numaram. Tabii eğer fikrini değiştirirse.
2: Hey ahbap! Hey! Hey ahbap! Dur biraz, dur biraz! Hey burada dur! Havaalanının ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorsun galiba. Hadi evlat, sadece sen ve ben varız. O sahtekarlar geride kaldı artık, tamam mı? Pekala, tamam anlıyorum. Dostum bana para kazandırdı ve ben onu sokakta bıraktım. Ne olmuş yani? Ne var ki bunda? Pekala, bildiğini oku. Ben siz ne kadar gidebileceğini göreceğiz bakalım. Hadi.
0: Bir dakika, bir dakika. Dur biraz.
2: Yalancı sersem seni.
0: Bu gece sana dövüştüm. Yeterince kazanmadım.
2: Bekle yapma, parayı cebine sok, cebine sok.
0: Fazla mı istiyorsun?
2: Hayır hayır, buralarda paranın lafını ağzına alma evlat. Eğer cebimizde $10,000 taşıdığımızı duyarlarsa köşeye bile varamayız. Paranı şimdi cebine sok, tamam mı? Hadi hemen bir taksi bulalım, tamam mı dostum? Ve buradan evet evet evet gidelim buradan bir an önce, tamam mı? Hadi gidelim. Hey işte orada bir telefon var, bu işimizi görecektir. Hadi şimdi benimle gel, seni kurtaracağım, evet. Tamam mı dostum, bana güven birazcık. Hadi. Hadi gidelim dostum, şuradan arayacağımız kişileri arayalım, sonra da yolumuza gidelim, tamam mı ahbap, hadi. İşte böyle, sinirlenmeni gerektirecek bir durum yok dostum.
0: Peki, sakin öyle ol, olsun.
2: Biraz daha, işte orada telefon var. Hadi gidelim. Hey, burada neler oluyor ahbap?
3: Kapa çeneni pislik. Telefonumu kullanmak ister misin?
2: Ey bak, telefon önemli değil. Biz başka yere gideriz ama...
3: Ne o, telefonumu beğenmedin mi yoksa?
0: Telefona kaç para istersin?
2: Yapma, tamam. Bırak onlarla ben konuşayım.
3: Kes sesini zenci. Sana değil, beyaz çocuğa sordum ben. Burası benim bölgem. Soruları da ben sorarım. Kaç para verirsin?
2: Onun cebinde parası yok. Bütün para bende. Seni mahvederim, anlıyor musun? Zırnık bile alamazsın benden dostum.
4: Bu pislik cezasını çekecek. Şimdi
2: hadi,
3: işlerini
2: doğru.
3: Bitirin şunları.
2: İşini bitireceğim. Al bakalım. Al bakalım. Lanet olasın. Lanet olasın. Gel bakalım buraya. İşini bitireceğim. Seni pislik. Geberteceğim seni. Al bakalım.
5: Bugün şanslı günün
2: ahbap. Ne demek bu bölgeye taksi gönderemiyoruz? Saçmalamayın. Havaalanına kadar yürüyelim mi yani? Bir kolaylık yapın bize. Telefonu kullanacak mısın?
0: Hadi gidelim.
2: Hey. Joshua'yı dinleyecek misin artık?
0: Evet.
2: Ben bütün dünyayı dolaştım evlat. Hem de bir ucundan diğer ucuna kadar. Los Angeles'ı bilirim dostum. Gerçekten. Ha? Bir sürü pislik. Los Angeles'a züppeler dolaşır. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok züppe dostum. Ha? Sana bir yemek borcum vardı değil mi evlat?
0: Evet evet, yemek borçlusun.
2: Evet evet evet.
0: Ama tekrar dövüşeceğimi sanıyorsan vakit harcıyorsun.
2: Tamam, belki haklısın. Tamam dostum.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Tamam. $5,000 Güneş Şehri'nde bizi biraz idare eder evlat.

0: Southwest Merkez Hastanesi. Maalesef geçen hafta sonu öldü. Onca yaraya rağmen bu kadar süre nasıl dayandı bilmiyorum doğrusu.
1: Çünkü ona mutlaka yanında olacağımı söylemiştim.
0: Gerçekten çok üzgünüm.
1: Ona bunu yapanlar yakalandılar mı?
0: Bay Gülter, o öldü. Artık onu hiçbir şey geri getiremez.
1: Doktor, benim sorum şu. Yakalandılar mı?
0: Hayır Bay Gülter. Ne yazık ki polise de hiçbir şey anlatabilecek durumda değildi. Sizin yerinizde olsam karısı ve çocuğuyla ilgilenirdim. Ödenmemiş bir sürü hastane ve masrafından başka onlara hiçbir şey bırakmadı. İsterseniz size adresini verebilirim. Ne dersiniz?
1: Bende var. Teşekkür ederim.
2: Hey, beni görmezden gelme bebeğim. Hey Leon. Hey aslan yürek. Neler oluyor dostum? Sanki doktordan hamile olduğunu öğrendin.
1: Sana ihtiyacım yok. Git artık, tamam mı? Git.

0: nasılsın dostum? Afiyet olsun. Sana borcum vardı evlat, hatırladın mı? Al bakalım. Enflasyon yüzünden al işte 2 dolar ve üstü kalsın. Çocuklarına verirsin sen.
1: Russell sana hiç vazgeçmediğini söylemişti değil
0: mi? Ben sana yardım için buradayım.
1: Doğruymuş.
0: Doğru söze bir şey denir mi?
1: Yapacak başka işin yok mu? Tamam. Belki bana yardım edebilirsin. Şurayı bul. İşte adres.
0: Şuna bir bakalım, evet. Çok kolay dostum. Kim oturuyor burada? Kız kardeşim.
1: Hadi. Sadece yerini bul ve fazla soru da sorma.
0: Tamam. Hey dostum, dur bakalım orada. Yol bizim. Az kaldı evlat. Hey. Evet. Bakalım. Hey. İşte şuradan gidiyoruz. Şurası. Karşıya geçelim. İşte şu kapı.
1: Bu senin mi? Helen'in nerede oturduğunu biliyor musun peki?
2: Bunu daha fazla dinleyecek halim kalmadı. Buradan bir an önce taşın.
1: Gösterir
2: ben
1: misin?
2: Ben de kira ödeyeyim.
3: Annem yabancılarla konuşmamamı söyledi.
4: Halledeceğim diyorum.
2: Hayır oğlum.
1: Annen mi dedi?
4: Halledeceğim.
2: Hayır, buradan taşınmanızı istiyorum.
1: Hayır, annen haklı.
2: Bana paramı ödeyin.
4: Maalesef şu anda...
3: Adım
2: Nicole. Paramı istiyorum. Madem 5 oturacaksınız kirayı ödeyin.
1: Nicole çok güzel bir isim. Benim adım da Leon.
3: Artık yabancı sayılmayız
2: hayır,
3: değil mi?
2: Hayır, kalamazsınız.
1: Lütfen. Önce annen ne zaman derse... O zaman yabancı
5: sayılırsın. Cuma'ya kadar.
2: Hemen evimden
5: size
2: çıkın.
5: Size söz verdim. Halledeceğim.
2: Cuma günü.
5: Gerçekten
2: Cuma.
5: Halledeceğim.
2: Ben paramı istiyorum.
5: Sadece birkaç gün daha.
2: Nakit 450 dolar. Eğer ödeyemezseniz...
5: Lütfen.
2: Sizi sokağa atacağım. Hemen paramı verin.
3: Bana kalırsa annemi sormak için yanlış zamanı seçtin.
2: Eğer parayı ödemeyecek olursanız bu iş çok kötü olacak.
3: Anne, bu adam yabancı mı?
5: Nicole, bize biraz izin ver tatlım. Birazdan geleceğim. Demek sonunda bizi şereflendirmeye karar verdin.
1: Helena.

0: gelmek neredeyse imkansızdı. Buraya gelebilmek için inan çok uğraştım.
1: Sana haberlerim var. Boşuna gelmişsin. Artık çok geç.
0: Helen, denedim. Üzgünüm. Denedim.
1: Biliyorsun, tek istediğim seni bir kez daha görmekti.
0: Bence içeri girerim.
1: Hayır, girmeni istemiyorum. Bizim yakınımızdan olmanı hiç istemiyorum, anlıyor musun? Babasını bu pisliğe bulaştıran da sendin.
0: Bu doğru değil.
1: Öyle mi? Amsterdam'daki o işi senin için aldım.
0: Bu polise anlattığım hikaye. O akıllı biriydi. Hapse girmesini istemedim. Geleceği vardı. Sen
1: bunları
0: hamileydin.
1: Boşuna anlatma.
0: Siz bir aileydiniz.
1: Sen konuşmasaydın o da hapse girerdi ve şimdi yaşıyor olurdu, biliyorsun.
0: O hapiste yaşayacak kadar güçlü değildi. Bu onun kesin ölmesi demekti.
1: Onun seni bıraktığın sokakları öldürdü.
0: Hayır Helen. Hadi.
1: Konuşacak başka bir şey yok.
0: Helen, hadi ama. Helen, sen ve Nicole, biz bir aileyiz. Benim tek yakınımsınız. Yardım etmeme izin ver. Helen, bunu ihtiyaçların için kullanırsın.
1: Senin paranı istemiyorum. Anlıyor musun? Senden hiçbir şey istemiyorum. Polisi çağırmadan hemen git buradan.

0: İntihar etmeye hazırlanıyor gibisin. Al biraz tavuk ye.
1: Hayır, sağ ol. İçkiye ihtiyacım var.
0: Boşuna söyleme. Falcıyım anladın. Paralı askerlik ha? Beyaz şapkalı adamlar değil mi? Ben yabancı paralı askerleri gördüğüm yabancı filmlerden hatırlarım dostum.
1: Keşke, keşke eski bir film olsaydı.
0: Hey tamam tamam bırak şimdi bunları. Nereye gitmek istersin? Kadın ister misin ya da dans etmek ister misin? Kafanda ne var söyle. Söyle bana.
1: Sadece bitirmem gereken bir iş var. Kişisel bir iş.
0: Peki benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Evet. Olabilir.
0: Evet. İşte bunun şerefini içtir evlat. Hadi bakalım kaldır kadehini. Hadi dostum hadi hadi. Şerefe. İşte böyle. Şeytana ve onun çocuklarına. Baksana dostum. Ben bir telefon edeyim. Telefon edip hemen dönerim tamam mı? Tamam mı? Geliyorum hemen.
1: Hey ha? Nereye gidiyorsun?
0: Hey sakin ol dostum. Akşam yatacak bir yerler bulmalıyız sana tamam mı? Bir şeyler ayarlayacağım hemen dönerim. Merak etme.
1: Tamam.
0: Tamam ben hemen döneceğim. Tamam geliyorum hemen. Tamam bırakma kendini geç. Tamam yavaş ol. Arabaya bineceğiz şimdi tamam mı? Dikkatli ol. Yavaş ol işte böyle tamam. Bırakma kendini dedim. Evet işte böyle. Bin bakalım. Hey nasılsın dostum? Çevrene bir baksana Leon. Vahşi batıda değiliz.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Eski bir dostumu ziyareti. Bak işte. Orası onun evi. Ha ha ha! Ha ha ha ha ha!

0: İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
0: Evet. Evet. Burayı sadece Los Angeles'a iş için geldiğinde kullanır. Hadi çekinme dostum, rahat ol. Hadi. Bu gece burası senin.
1: Hadi ya sen.
0: Ben mi? Ben yan tarafta olacağım. Bu güzel doğru da olacak.
1: Tamam.
0: Dostluk ne güzel değil mi?

0: Günaydın. Joshua kalacak bir yere ihtiyacın olduğunu söyledi. Umarım burayı beğenmişsindir.
1: Evet. Teşekkür ederim. Gitmeliyim izninle.
0: Hadi git bakalım. Sabah geldiğimde yatakta ihtiyar bir sarhoş gibi yatıyordun.
1: Elbiselerimi ne alacağım?
0: Uşağı verip yakmalarını söyledim.
1: Elbiselerimi yaktırdın mı?
0: Aa, dur biraz.

0: Elbiselerimi ver yeter.
1: Bugün olmaz. Tekmeleyip bağırsam bile.
0: Neden bu kadar anlayışlısın?

0: Bir tane daha dene. Hı? Beğenmedin mi yoksa?
1: Güzel ama bana göre değil.
0: Öyle mi? Bence hiç de öyle değil.
2: Her şey yolunda mı acaba?
1: Her şey yolunda.
0: Biliyor musun? New York'takiler hala seni konuşuyor.
1: Konuşsunlar bakalım.
0: Holde uyumayı mı düşünüyorsun?
1: Hayır, yan odada kalırım. Joshua'yla.
0: Yoksa aranızda bir şey mi var?
1: Cynthia, senin oyuncağın değilim. Oyuncak istiyorsan Doktor Russell'la konuşmalısın. Benimle değil.
3: Pekala. Al bakalım. Tamam. Gidiyoruz. Sakın düşürme, tamam mı? Şimdi araba geliyor. Burada duralım ve arabanın geçmesini bekleyelim. Evet, işte böyle. Dikkatli olmalıyız.

Senin mi? Lütfen alın.

0: Ya lanet olsun. Merhaba.
1: Yapacağım.
0: Güzel. Nihayet.
1: Yani dövüşeceğim.
0: Oh.
1: Bir banka hesabı açmalıyım.
0: Bu tip işleri severim.
1: Kendi adıma değil, başka bir ismi olacak. Nedenini sorma. Sadece yap. Şartım bu, tamam mı?
0: Sabah hemen muhasebecimi çağırırım. Başka bir şey var mı?
1: Evet. Buradan taşınmalıyım.
0: Acaba ben bu ani değişikliğin nedenini
1: Dinle.
0: öğrenebilir miyim?
1: Eğer sana çalışacaksam bir dövüşçü gibi yaşamalıyım. Burası çok güzel, çok yumuşak, çok kolay.
0: Anlıyorum.
2: Kimliğinizi görebilir miyim? Teşekkür ederim. Devam edin.

0: isterseniz hanımefendi.
1: Evet, çok iyidir. Tamam, yarım tadı. Olur, nasıl istersen. Tamam, peşin alıyorum. Elbette.
2: Atancı çocuk, bahisler tamam, nasıl gidiyor bakalım?
1: Bir saniye, bu işi bana bırak.
2: İşte rakibinde geldi. Bakalım senin karşına nasıl biri çıkaracak.
1: Evet.

0: adam etek giymiş.
1: İskoçyalı.
0: İskoçyalı mı? İskoçya pisliği. Mahvet şu İskoçyalıyı. Yırt elbisesini de jartiyer takmış mı görelim bakalım. El sıkışma onunla evlat. El sıkışma dedim.
2: Evet hadi.
3: Hadi vur.
0: El sıkışma dedim dostum. Sakın yapma öyle bir şey. Yapma sakın.

0: düşürmüş.
1: Tamam, tamam anladım seni.
0: Deviriyor.
1: İnanılmaz.

0: Mustafa.
1: Hmm,
0: sıra sende.
2: Anne, kendime bisiklet alabilir miyim?
3: Hayatım, neden odana gitmiyorsun? Biz de Bay Edriget'le konuşalım, tamam mı? Güzel bir resim yapabilirsiniz.
2: O zaman bisiklet resmi yapacağım.
3: Evet, bu çok iyi olur.
4: Çok tatlı.
3: Nasıl olur da bundan haberim olmaz, anlayamıyorum.
4: Erkekler hep bunu yaparlar bayan. Hep gizli bir sigorta poliçesi. Karısının ve çocuklarının emniyette olmasını isterler. Yani onları aldatmadan, anlıyor musunuz beni? Her ay bundan bir tane alacaksınız bayan. Buradaki postaneleri bilirsiniz. Bu yüzden eğer sakıncası yoksa her ay ben getireceğim.
3: Yok tabii, yok. Ben size gerçekten çok teşekkür ederim.
4: Bana teşekkür etmeyin. Poliçe hazırlayan adamı edin lütfen. Huzur içinde yatsın. Hanımefendi, bana bir iyilik yapın lütfen. Onun bunu isteyeceğinden eminim.
3: Nedir o?
4: Çocuğa bir bisiklet alın. Pekala. Görüşürüz, iyi günler.

0: İşte bu. Harikasın aslan yürek. Devam et oğlum.
1: Rakibi bakalım, ona daha ne kadar. Çok güzel bir karşılaşma izliyoruz sevgili izleyenler.
0: Evet, bu işe bayıldım.

0: güzel oldu. Hey, onu bana ver. Onda koşamazsın, tamam mı?
1: Öyle mi?
0: Konsantrasyonunu bozar.
2: Oldukça zor durumda olan Lyon durumu kendi lehine
1: bence fena başladı.
0: Bence de değil ama sen yine de beni dinle, tamam mı evlat?
2: Ve gelecekte neler yapacağıyla ilgili hepimiz çok meraklıyız.

Helen.

Mustafa, Mustafa kalk. Burada aşağıda kalk.

0: Sence bizi gördü mü? Nasıl olsa dönecek.
1: Biz kazandık.
2: Helen Gauthier kim? Bankaya göre o hesaptan adına bir sigorta çeki düzenlenmiş.
1: Leon'un erkek kardeşiyle evliymiş. Sadece o kadına yardım etmeye çalışıyor hepsi.
2: Onunla birlikte oluyor mu?
1: Cynthia, sen acımasız, duygusuz, pisliğin birisi.
2: Sana bir soru sordum.
1: Adam kadının evine...

0: girmedi. Kadın o paranın nereden geldiğini bile bilmiyor.
1: Onun en yakın akıl hocası olduğuna göre onu beladan uzak tutacağına eminim.
0: Ya da para kazanmasına yardım edeceğimden.
1: Çok doğru. Benim için. Ve senin için. O ikisine göz kulak ol.

0: Keyfini gördün mü?
1: Evet, très joli ta bicyclette.
2: Bisikletin gerçekten çok güzel.
0: Bu Fransızca mıydı? Babam da Fransızca konuşurdu.
1: Pasenika.
2: Artık gitmeliyim.
0: Şu kim?
3: Nicole.
2: Tamam, sen eve git.
3: Nicole.
2: Hemen eve git.
4: Neden geldiğimizi biliyoruz. Bizi zorlama. Seninle buradan gideceğiz.
2: Ben olmasam mahvolurlar.
4: Hikayeni askeri mahkemeye anlatırsın. Bizim görevimiz seni alıp buradan götürmek. Her ne şartta olursa olsun.
2: Onlara para bulmam için bir hafta verin bana. Bir hafta.
4: Zamanın çölde doldu. Bunun için bize borçlusun sersem. Yürü.
2: Lanet olsun.
4: Buraya gel. Beni zorlama. Buraya gel. Hadi. Bize zorluk çıkarma.

0: metot hadi. Her şey bitti. Gidiyoruz. Gidiyoruz.
1: Leon, eğer başın dertteyse bunu bilmemiz gerekir.
2: Eğer beni ihbar ettiysen benim de bilmem gerekirdi.
1: Tamam, şimdi biliyorsun. Galiba bütün kartlarımızı açık oynamalıyız. Hadi.
0: Olamaz. Adamlar seni fena benzetmişler. Sana ne gerekli biliyor musun? Karate dersi almalısın. O zaman kimse sana bulaşamaz dostum. Şu haline baksana. Kaburgan kırılmış. Bir ay yataktan çıkmaman lazım.
2: Bana bir iyilik yap.
0: Ne gibi?
2: Kimseye kaburgamdan bahsetme.
0: Merak etme dostum. $100 iyi para.
2: Günler.
0: Senin iş yapmak zevkliydi.
3: Kim o?
4: Benim hanımefendi.
3: Sizi bu kadar çabuk beklemiyordum.
4: Biliyorum hanımefendi. Acilen konuşmamız gerekli.
3: Ne hakkında?
4: Bakın hanımefendi, lütfen kapıyı açın. Bu çok acil bir durum. Lütfen. Evet, bakın. Bu gece burayı terk etmelisiniz. Siz ve küçük kızınız.
3: Olanları nereden biliyorsunuz?
4: Hey dostum. Buraya gel hadi. Hadi gel.
3: Demek sigorta işi yalandı, öyle mi?
4: Evet. İşte paranın size geldiği yer burasıydı hanımefendi. Hayır hayır. Bakın şimdi en azından söyleyeceklerini dinleyecek kadar ona borçlusunuz.
3: Peki. Ne diyeceksen de.
2: Pekala. Bu sabahki adamlar beni Kuzey Afrika'dan biri izliyor. Buraya size geleceğimi biliyorlardı.
3: Bunun uyuşturucuyla bir ilgisi var mı? Eğer varsa bu işe bulaşmak istemiyorum. Francis yüzünden yeterince çektim.
2: Helen.

0: Yemin ederim öyle değil. Artık fazla vaktim yok. Ve buraya size yardıma geldim.
1: Bunu bana yapma. Hayatım zaten öylesine zor ki.
0: Sorun çıkartmaya çalışmıyorum. Yardım edeceğim. Lütfen izin ver. Bana güvenmelisin.
2: Merhaba abayım.
3: Merhaba ufaklık, nasılsın?
2: Bisikletimi gördün mü? O daha önce gördü.
3: Evet.
2: Anne, o hala bir yabancı mı?
1: Hayır tatlım. O senin Leon amcan. Babanın abi.
2: Onun yabancı olmadığını anlamıştım.
0: Bu o. Atilla. Tam bir katil. Profesyonel. Sokaktan topladığımız sersemlerden değil. Rakibiyle oynamayı sever. Önce ümit verir. Sonra da parçalara ayırır. Böylesini hiç görmemiştin, öyle değil mi?
4: İşte bu yüzden onu şimdilik size veremem. Maç tarihi ayarlandı. Ama eğer Fransız konsolosluğuna ya da göçmen bürosuna haber verirsem her şey berbat olur. Bu yüzden işbirliği yapıyorum. Size söz veriyorum. Atilla onun işini bitirdiği zaman onu size teslim ederim. Sorusu olan, ne diyorsunuz beyler?
5: Biz diyoruz ki
6: bu seçede kara.
5: Biz de izleyebilir miyiz?
4: Evet.
0: Umarım bunları beğenirsin. Joshua seçti.
3: Hey.
1: Burada bütün hazırlık sınıfına yetecek kadar yiyecek var.
3: Ve bir de Noel babanın getirdiği bir şey.
1: Olamaz.
3: Mutlu Noeller. Evet.
1: Onu çok şımartacaksınız.
0: O benim tek yeğenim. Şımartmaya hakkım var, değil mi?
1: Evet, sanırım öyle. Evet, burada gerçek yiyecekler olmadığına göre yarın işten dönerken biraz alışveriş yapıp gerekeni alırım.
0: Aslında söylemek istediğim bir şey daha var. Bence artık orada çalışmamalısın, tamam mı?
1: Ciddi misin? Böyle daha ne kadar yaşayabiliriz?
0: Sadece yeni bir iş ya da yeni bir koca buluncaya kadar. Yani sorun değil. Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çok güzel olmuş.
1: Evet. Yeğenin yaptı ve seni görebileceğin bir yere asmam için ısrar etti.
0: Çok güzel.
7: C'est très joli.
1: Evet.
3: Hey papa, bil bakalım kim geldi.
4: Hadi eğlenelim.
0: Nereye gidiyoruz?
4: Sakin ol, bazı dostlarımızla görüşeceğiz. Bu arada söyle bakalım, akrabaların nasıl?
0: Yanlarında olsam daha iyi olurdu.
4: Öyle mi? Bu gece katılacağımız küçük parti bizlerin olduğu kadar onların da çıkarına. Dostlarım gelecek seferki kavgana büyük miktarda paralar oynayacaklar. Ama paranın büyüklüğü sana bağlı.
8: Artık bu işten sonra hepimiz emekli olabiliriz. Bunu berbat etme.

0: Aslan yürek dedikleri bu, öyle mi? Güzel vuruş. Evet. Bay Aslan Yürek, hoş geldiniz. Biz de şimdi kasetinizi seyrediyorduk. Çok etkileyici. Şey, içki ister misiniz? Elimizde çok güzel şeyler var.
1: Evet, evet. Ben bir tane içki alayım ama içine biraz limon da katın.
0: Pekala, bu tarafa doğru gelin. Nasıl, yolculuğunuz iyi geçti?
1: Hayır.
0: Çok üzüldüm.
2: Kaseti aldınız mı acaba?
3: Evet ama bunun için neler çektiğimi bir bilseniz.
0: Evet ama bu adam için ne diyorsunuz?
2: Pek iyi değil. Çok beğenmedim doğrusu.
0: Sence nasıl?
4: İyi görünmüyor.
0: Haklısın.
4: Hiçbir ışık göremiyor.
0: Son derece basit. Bu kadarı yeterli. Evet, size pek etkilenmediğimi söylemeliyim. Siz ne dersiniz Bay Aslan Yürek?
2: Hong Kong'da bu adamın sizi paramparça edeceğini söyleyen dostlarımız var. Buna ne diyorsunuz?
4: Her şey mümkündür.
3: Tam bir şeytan. Lafı filan boş verin. Siz onu bir de dövüşürken görün bayiler. Benim görüşüme göre Aslan Yürek bu adamı mahvedecektir. Ben bu iş için çeyrek milyon ayırdım.
0: Ben kime oynayacağımı ancak maç günü bildireceğim.

0: O çok güzel. Bu gece dövüşeceğim. Büyük bir dövüş. Çok para ver. Ve eğer kazanırsam seni ve Nicole'ü buradan götürmek istiyorum. Tüm kötü günleri unutacağız. Burada etraf çok karışık.
1: Bu maç 100 yılın maçı, oynuyorsunuz değil mi?
2: Evet,
1: hiç merak etme. Dediğin gibi isminizi listeye ekliyorum hemen. Sorun yok. Sonra görüşürüz. Bir sorun yok değil mi? Dediğim her şeyi hallettiniz değil mi? Dediğimi anlıyor musun? Hiç sorun çıksın istemiyorum, tamam mı? Sorun çıkmamalı.

0: ne diyorsun?
1: Pekala, onunla ben konuşurum. Pekala, sakın bahisleri yanlış kaydetme, anladın mı?
2: İşte zaman yaklaştı, herkes çok heyecanlı. Evet. Dışarıda korkunç bir kalabalık var, lanet olsun. Hey dostum, nasılsın bakalım, nasılsın? Evet evet, gel bakalım pislik, hadi vur bana.
1: Zengin olmaya hazır mısın? Bankadaki bütün paramı çekip kendim oynadım. Bu maçı kazanacağız.
2: Kazanacağız. Duymak istediğim en güzel kelime bu. Değil mi dostum?

0: Ne oldu şimdi sana? Baksana. Hey. Bir haftadır benden bir şeyler saklıyoruz. Söyle.
1: Hiçbir şey.
0: Hiçbir şey ha? Demek hiçbir şey.
1: Hey.
0: Dışarıda ne kadar para dönüyor biliyor musun? Ha? 12 milyon dolar para. Cynthia'nın arkadaşları bir çığ gibi üzerimize geldiler. Sonra şu Atilla'yı duydun mu? Tam 8 tane cesedi var arkasında.
1: Onu yeneceğim.
0: Yenmek mi? Bu halinle o adam seni parçalara yarır. Sen her şeyi berbat edeceğinin farkında mısın?
1: Yenmeye mecburum.
0: Bunu yapmak zorunda değilsin lanet olası herif. Yoksa benim halime düşersin. İstediğin bu mu? Sokaklara düşmek, 3-5 dolar için keşlerle uğraşmak.
1: Seni bu pis işten kurtaracağım. Seni ve ailemi. Cynthia'yı bile. Tabii eğer isterse.
0: Cynthia mı dedin? Sen Cynthia'nın umurunda mısın sanıyorsun? Ha? Senin derdin ne biliyor musun adamı? Mangal gibi bir yüreğin var. Aslan gibi güçlüsün ama burada senin çöküşünü hazırlayan da bu işte. Onun sayesinde hiçbir şey olamıyorsun. Kimsenin umurunda bile olamazsın. Dinle aslan yürek, senden başka seni hiç kimse düşünmez. Bunu hiç kimse senden daha fazla istemez.
1: Sen düşünüyorsun. Onu yeneceğim. Bana güvenmelisin. Merhaba Joshua, nasılsın?
0: İyi. Evet. Evet. Kimi oynadınız?
2: Tabelaya bak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor.
0: Ben bunu sormadım. Kimi oynadığınızı sordum.
2: Neden? Yoksa birdenbire adamından şüphelenmeye mi başladın?
0: Hayır hanımefendi. Sadece bana yaptıklarını hatırladım da... Atilla hakkında bilmem gereken bir şey var mı?
2: Leon hakkında bilmem gereken bir şey var mı?
0: Hayır. Sadece o sersemi paçavraya çevirip paket halinde evine yollayacak.
2: İyi öyleyse. Masa orada. Bahis için yaklaşık 5 dakikan kaldı.
3: Neredeyse yarım saat geciktin. Bahis ne, onu söyle. Ne bekliyorsun? Kararını vermedin mi hala?
4: Bunları katladım.
2: Aferin.
5: Atilla ile Aslan Yürek arasındaki dövüşün başlamasına son bir dakika.

parçalayacak.

akşam.

0: Sakın yerden kalkma, tamam mı? Sakın yerden kalkma.
1: Hadi ayağa kalk hadi.
2: Hadi geber bunu.
0: Bütün paramı verdim. Lanet olsun, paranın canı cehenneme. Kal olduğun yerde. Sintia onu oynadı, biliyorum. Değil mi? Haklısın. Onu oynadı. Kim oynarsa oynasın, farkında değil misin? Herif seni öldürecek. Öldürecek seni, anlamıyor musun? Sen kafayı mı yedin? Bırak artık bu maçı.
3: Hey aslan yürek.

0: aslan yürek. Bu kadının bana yaptıklarını anlattım. Sana da yapmasın. Kalkma sakın yerden. Hadi dostum. Dinle beni lütfen. O paraya ihtiyacımız yok. Seninle anlaşmıştık. Daima yarı yarıya dedim. Bunu seninle bölüşeceğim dostum. Yarı yarıya hepsini. Bak onun üzerine oynadım, tamam mı? Ben onun üzerine oynadım. Hepsini Atilla'nın üzerine oynadım dostum. Beni anlıyor musun? Sakın yerden kalkma. Lütfen. Senden istediğim bu. Kalkma.
1: Yanlış bahis.
0: Kalkma lütfen. Lütfen. Kalk.
2: Hadi. Hadi bakalım.
3: Hadi.
4: Harika. Harika.
3: Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika. Evet. Harika

0: tamamen bir hayal kırıklığı.
1: Yani hiç beklemiyordum böyle olduğunu.
2: Harikaydın Leon.
0: Adamın haline bakar mısın?
2: Artık ailen rahat eder.
1: Bilsem yatırmazdım. Ama...
2: Gitme zamanı geldi.
1: İlk defa kaybettim.
2: Gidelim.
1: Daha önce hiç kaybetmedim ki o hisleri.
3: Niye ona güvendim ki?
1: Yazık.
0: Tamam. Biz de gidelim istersen.
4: Cynthia hayatım, bana verdiğin öğüt için teşekkürler. Harika bir bahisti.
5: Kapıyı aç.
6: Kalbin çok temiz evlat. Sakın kaybetme çünkü bir daha kazanamaz. Ben artık bittim. Ama bunu ben istedim.
2: Dur.
6: Ne?
2: Dur.

0: Kendine iyi bak, görüşürüz. Bir sonraki box maçından karşılaşırız tekrar ha. Yani bunları tepkisi yapıyorum. Önemli olan böyle bir yarışı izlemektir. Keyif almak, his koymak.
1: Bayan Caldera, ödenmeyen çekiniz için sizinle görüşmek istiyorlar. Bu taraftan lütfen.
2: O pisliği bulursan paramı ondan al.
1: Şu an kapının önünde efendim.
2: Nakit olsun.
3: Paranın New York'ta olduğunu söyle. Yarın getireceğim. Aman Tanrım.
4: Bak, gitmeye hazırız.
5: Seni seviyorum. Nicole, annem ve sen bensiz gitmek zorundasınız. Anladın mı? İşte... Bu senin.
4: İstemiyorum. Neden? Neden sensiz gitmek zorundayız ki? Lütfen gitme. Burada kal. Bizimle kal lütfen. Bizimle kal.
5: Hayat her zaman güzel değildir. Bazen hayatta kötü ve aptalca şeyler olabilir. Hayat bazen de çok güzeldir. Kötü şeylerin olduğu yere dönüp hayatımın geri kalanında da dövüşmek zorundayım. Annene lütfen iyi bak, olur mu?
4: Sen de bizimle ol.
5: Gitmeye mecburum. Lütfen üzülme tatlım, tamam mı?
4: Peki sen ne yapacaksın?
5: Bak, her zaman yaşadığımız o güzel günleri hatırlayacağım.
3: Kendine dikkat et.

0: Onlara iyi bak, tamam mı?
1: Merak etme adamım. Merak etme.
0: Seni seviyorum.
2: Lütfen gitme. Lütfen gitme.
3: Hadi gidelim.

0: Çık.
1: Hasta sizin yakınınız mıydı?
0: Hepimizin büyüğü. Sadece benim değil.
1: Ben gerekli müdahaleyi yapıyorum.
0: Sen kardiyolog musun?
1: Evet.
0: Sen git başka hastalarla ilgilen. Ben hastamla ilgilenirim.
1: Siz doktor musunuz? Nasıl ilgileneceksiniz?
0: Yeri geldiğinde doktorum. Yeri geldiğinde savcıyım. Yeri geldiğinde öğretmenim. Çok kafam bozulunca cellat oluyorum.

0: Eşref Bey.
1: Polat, neredesin?
0: Beni iyi dinle. Aksaçlı tehlikede. Mete hangi hastanede olduğunu biliyor. AGT ekibine haber ver, Mete'ye engel olsunlar.
1: Sen neredesin Polat?
0: Yoldayım. Hastaneye gidiyorum.
2: Yavaş lan, ben seni... Kasaptan mı aldın lan ehliyeti?
3: Abi pardon, hata ettim.
4: Saygılar abi.

0: korkmadım başımıza gelecekti. 2000 yıllık tarih böyle 280 mi yatacaktı? Zaman herkesi tasfiye etti. Siz bir Polat'ı tasfiye edemediniz. O da size kefeni giydirdi. Gömmek gene hayırsız evladınız bana düştü.
1: Yat aşağı.
2: Beyler, problem çıkarmayın. Biz gerekeni yapıyoruz.
3: Siz kimsiniz?
2: Mete Bey içeride. Sizin geldiğinizi fark etmesin. Bir an önce basın gidin. Sizin için iyi olmaz.
3: Şimdi sıkarım kafana. Mete Bey'in geldiğimizi duyar.
0: Yine de üstümde hakkınız var.

0: Gözünüz açık gitmeyin lütfen. Ben burada oldukça vatan evlatları rahat bir nefes alacaktır. Sana beni rahatsız etme demedim mi?
1: Kusura bakma. Ben ısrar ettim.
0: Şimdi ziyaret saati değil. Sonra gelirsiniz.
1: Başkanın emniyetini almaya geldik. Size gerek yok. Artık gidebilirsiniz.
0: Sen kimsin ki bana öyle üst perdeden konuşuyorsun? Ben yetişmeseydim başkanı öldürüyorlardı.
1: Senin ne yaptın beni alakadar etmez. Naibin direkt emri var. Eğer bir problemin varsa ara derdini ona anlat.
0: Aferin. Seni bayağı beğeniyorum. Nafiz yaşlanmaya başladı. İleride onun yerine seni emrime alacağım. Burada yeterli doktor yok. Aksaçlıyı nakil ettirmemiz lazım.
1: Eşref Bey Aksaçlı'nı sağlık ekibini müdahale için getiriyor. Gözünüz arkada kalmasın. Biz her şeyle ilgileniriz.
0: O zaman Aksaçlı'nın sorumluluğu sana ait. Benden sonra bir şey olursa kafanı koparırım.
2: Efendim, niye bu çocuğa adını bildirmedik?
0: O çocuğu benim yanıma kadar soktun. Bir de soru mu soruyorsun Nafiz? Çocuklar mühim değil. Aksaçlı'nın fazla zamanı yok. Özel doktorlar hastaneye ulaşmasınlar. Yeter Nafiz.

0: Abi, seni içeri sokamayız.
1: Müdahale ettiniz mi? Aksaçlı iyi mi?
2: Her şey kontrolümüz altında abi. Sağlık ekibini bekliyoruz.
1: Abdüley ile Cahit nerede?
2: Görmedik abi.
1: Mete nerede?
3: Siz böyle mi güvenlik alıyorsunuz? Aksaçlı'yı öldürmeye çalışan adam gelmiş, muhabbet ediyorsunuz.
1: Çocuklar genç Mete. Sen al, sana yakışır.
3: Polat Alemdar, sen artık ölü bir adamsın. Ben ölülerle uğraşmam.
1: Abdüley ile Cahit nerede?
3: Çocukları çok çalıştırıyormuşsun. Rapor almaya gelmişler. Ben de Nafize dedim ki, artık Polat Alemdar diye biri yok. Çocukları yormayın. Yatırın, biraz dinlensinler.
1: Mete, ben seni öyle bir yatıracağım ki bir daha hiç yorulmayacaksın.

0: Abi sen gitsen daha iyi olur. Naip birazdan gelir.
1: Akif, Abdüle ile Cahit'i bir yere kapatmışlar.
0: Biz bakarız abi.
1: Akif, tepemin tasını attırma. Çekil.

0: Aksaçlı'yı naklettiniz mi?
1: Niye ki?
0: Abi doktor burada kalırsa ölür dedi.
2: Eşref Bey Aksaçlı'nın özel sağlık ekibini getiriyor. Merak edilecek bir durum yok.

0: Ne oldu abi?
1: Doktorlar gelemeyecek.
2: Aksaçlı'nın durumu kötüleşiyor. Doktor bir an önce nakletmemiz gerektiğini söylüyor.
3: Hemen ambulans çıkarsınlar.
1: Akif, Eşref'in kaza yapması tesadüf olamaz.
3: Ne yapacağız abi? Burada kalırsa ölecek.

0: Hayırdır, kime baktınız?
1: Mete'ye. İçeride mi?
0: Mete Bey evde değil.
1: Koçum, beni çağırmasa benim ne işim var burada? Aç kapıyı.
0: Mete Bey yok dedik.
1: İlla bana zorlaştıracaksınız kapıyı.
2: Ne oluyor orada?
1: Hanımefendi, bizim Mete ile yarım kalan bir hesabımız vardı. Onun için geldik. Siz rahatsız olmayın.
2: Niye kapıda bekletiyorsunuz misafiri? Buyur etsenize içeri.
0: Hanımefendi, problem çıkarmaya gelmişler.
2: Ne diyorsam onu yapın. Gel bakalım evladım. Neymiş yarım kalan hesabın? Bir anlat. Mete birazdan gelir. Dışarıda bekleme.

0: Evet evladım, seni dinliyorum.
1: Hanımefendi, daha çok erkekler arasında bir mesele. Ben sizin kafanızı şişirmeyeyim.
0: Benim haylaz oğlum beni üzdüğü gibi seni de mi üzdü?
1: Onun hesabını sormaya geldim.
0: İyi yaparsın evladım. Sen ne iş yapıyorsun?
1: Devlet görevlisiyim efendim. Polat Alemdar'la çalışıyorum.
0: Ne şanslısın. Polat Alemdar gibi bir kahramanla birlikte çalışıyorsun.
1: Siz tanır mısınız Polat abimi?
0: Ben bu devlet için, bu millet için hizmet eden herkesi tanırım. Bizim ailemiz 7 kuşaktır devlet hizmetinde evladım.
1: Hayret efendim. Böyle bir aileden, böyle bir anneden yetişmiş bir evlat. Nasıl böyle bir şerefli bir ailenin mensubu? Nasıl böyle haylaz oluyor?
0: Benim yüzümden evladım. Babası hep devlet görevinde dışarıda olduğu için babasız büyüdü evladım. Ben de üzülmesin diye biraz şımarttım.
1: Hanımefendi, bir arasanız da acaba gelmeyecek mi haylaz oğlunuz?
2: Ah evladım. Korkumdan arayamaz oldum. Annesine söylenmedik söz bırakmıyor. Oğlum, ben hiç kimseyle bunları paylaşamıyorum. Sana böyle kanım ısındı, içim açtı. Aslında kötü çocuk değildir Mete. Ama...
1: Aman anneciğim, üzülmeyin.

0: Her evlat zaman zaman haylazlık yapar. Ne olacak? Gelir, elini öper, af diler. Benim anam da benden az çekmemiştir.
1: Polat Alemdar'ı ara, hemen gelsin. Bu Metin'in dersini versin.
0: Aman anneciğim. Polat abiyi aramayayım şimdi ben. Çok meşgul.
1: Uzatıver şu telefonu. Ben savcı Leyla Hanım'ı arayayım, o gelsin. Bu Metin'in uslanacağı falan yok.
0: Yok yok, belki uslanır. Savcı Hanım'ı hiç yormayalım. Oo, saat de çok geç olmuş. Ben de müsaadenizi isteyeyim, sonra tekrardan gelirim.
1: Nereye evladım? Hani Metin'in dersini verecektin?
2: Abi ne oldu?
0: Oğlum Mete'yi götürelim derken anası bizi Polat abiye yem edecekti. Buradan acil tüyüyoruz.

Gel. Bunları muhataplarına ulaştırın. Derhal gelsinler.

0: Aksaçlı'nın durumu nedir?
1: Efendim, ben Aksaçlı'yı bulup gerekli önlemleri aldım. Ama Naip başka bir ekip göndermiş.
0: Teferruatı geç Mete. Aksaçlı kurtuldu mu?
1: Bilmiyorum efendim. Ben elimden geleni yaptım. Son gördüğümde yaşıyordu.
0: Naip'in ekibi mi devraldı Aksaçlı'yı?
1: Evet efendim.
0: Sen niye yanında kalmadın?
1: Efendim, açık konuşabilir miyim? Aksaçlı'nın sabaha çıkması çok zor. Bir an önce gelip size haber vermek istedim. Naip saçma sapan işler yapıyor. Büyüğümüz olarak olaya el koymanız lazım.
0: Bunları düşünmek sana mı kaldı Mete? Sen vazifeni yapmamışsın. Aksaçlı'yı katiyen yalnız bırakmaman gerekirdi.
1: Efendim, beni mazur görün ama Polat Alemdar Aksaçlı'yı öldürseydi daha iyi. Bu saatten sonra artık kimseye hükmedemez. Yaşaması heyeti daha fazla sıkıntıya sokar.
0: Haddini bil. Seni şuraya gömerim Mete. O sadece heyetin başı değil, aynı zamanda benim babam gibiydi. Sen nasıl böyle konuşursun?
1: Efendim, ben sadece gerçekçi konuşurum. Böyle bir iktidar boşluk kaldırmaz. Hele Türkiye ve bölge böyle bir dönemden geçerken.

Hastamıza anjiyo yaparak stent taktık. Durumu stabil. Ama biraz kendini toparladıktan sonra bypass yapmamız gerekecek.

0: Cerrahlar hazır mı?
1: Her şey hazır.
0: Doktor, bilmem gereken bir şey yok değil mi?
1: Endişe etme Rauf. Uzun bir müddet dinlenmesi gerekecek. Ama hayati riski çok az.

0: Hiç boşuna bir şey sormayın Abdülrahim. Bu saatten sonra benim verecek bir şeyim kaldı. O da canım.
1: Abi bizi neden öldürmediler? Neyi bekliyorlar?
0: Formalitenin yerine gelmesini bekliyorlar Cahit. Yarın heyet hükmü verir, infaz ederler.
2: Abi niye kendimizi öldürtüyoruz? Öyleyse niye teslim olduk?
0: Abdurey, yaptığımız hatanın özrü, telafisi yok. Bedelini ödeyeceğiz, başka yapacak bir şey de yok.
2: Abi ölmeden önce son arzum, bize bunu kim yaptı söyle.
0: Kim yaptı bilmiyorum Abdurey. Ama kim yaptıysa çok büyük iş yaptı.
3: Tansiyonunuz gayet iyi efendim.
4: Teşekkür ederim. Hastaneden ne zaman çıkabilirim?
3: Efendim, uzunca bir süre misafirimiz olacaksınız. Size bypass yapmamız gerekli.
4: Acil mi?
3: Sizi ancak bu şekilde gönül rahatlığıyla taburcu edebilirim.
5: Geçmiş olsun efendim.
4: Sana da geçmiş olsun eşref. Hayırdır?
5: Önemli değil efendim. Siz iyileşin sonra konuşuruz.
4: Bir sıkıntı mı var eşref?
3: Müsaadenizle.
5: Efendim, heyet olağanüstü toplantıya çağrıldı.
4: Rauf! Hazırlan, çıkıyoruz.
6: Efendim, durumunuz?
4: Rauf, ne diyorsam onu yap.

0: Aksaçlı'nın durumunu biliyor musunuz?
1: Abi onun durumu iyiymiş. Ama bizim durumumuz iyi değil.
2: Size de mi af yok?
3: Abi yalvaracak halimiz yok. Bedeli neyse göze aldık ama Mete'yi götüremeden yakalandık. Ben ona yanıyorum.

0: Sizinle benim kurtuluşum yok. Ama Abdüley ile Cahit benim dediklerimi yaparlarsa kurtulacaklar. Abdüley, Cahit. Sizin ne olup bittiğinden, kimi kaçırdığımızdan haberiniz yok.
1: Abi.
0: Şşş, sözümü kesme. Ben emir verdim, siz uyguladınız. Kaçırdığımız kişinin ak saçlı olduğunu bilmiyordunuz.
1: Abi, buna inanmazlar.
0: İnandıracaksınız.
1: Diyelim ki inandılar. Bize bunları söylemek ölümden beter zulüm abi.
0: Başka çare yok Abdüley. Size son emrim bu.
1: Abi, ilk defa emrine karşı geleceğim. Bunu da sana söylemek zorundayım.
0: Abdüley, çocukluğu bırak. Siz ikiniz yaşamazsanız bize bu

0: oyunu oynayanı kim bulacak?
1: Abi senin bulamadığını biz zaten bulamayız. Sen nereye?
2: Biz oraya.
0: Ha, üzerinizde şu kadar hakkım yok mu yani?
3: Estağfurullah abi. Senin hakkını biz ödeyemeyiz.
0: Ödersiniz Abdüley. Dediklerimi yaparsanız hakkım size helal.

0: Günaydın anneciğim.
1: Neredeydin gece?
0: İşim vardı anneciğim. Yoksa gece huzursuz mu oldun?
1: Yo, çok şirin bir çocuk geldi. Polat Alemdar'ın adamıymış.
0: Bir terbiyesizlik mi yaptı yoksa anne? Nafiz, o korumaları çağır. Hepsinin kafasına sıkacağım. Nasıl alırlar annemin yanına?
1: Saçmalamayın. Sen annenle sohbet etmiyorsun, annene vakit ayırmıyorsun. Konuşacak kimsen mi var? Ben içeri çağırdım. Çok saygılı efendi bir çocuk. Güzel güzel sohbet ettik.
0: Anne, sohbet edecek adam mı arıyorsun? Ara Nafiz'i gelsin. El alemin adamını niye alıyorsun karşına? Ya sana bir şey yapsaydı?
1: Saçma sapan konuşma Mete. Sen annenin kim olduğunu bilmiyor musun? Kim annene bir şey yapabilir ki?
0: Orası öyle ya.
1: Asıl sana ne diyecektim? Bak lafı karıştırdın yine.
0: Ne diyecektin anneciğim?
1: Sen ne zaman evleneceksin?
0: Hayda. Anne bu nereden çıktı şimdi?
1: Hayırlı evladım Mete'yi ziyarete gittim. Büyük sürprizle karşılaştım. Lazia'nın güzeller güzeli kızıyla evleniyormuş.
0: Hadi canım. Anne, emin misin?
1: Terbiyesiz. Ne biçim konuşuyorsun annenle? Bunadın mı ben?
0: Estağfurullah anacığım. Ya ben Adaş'a çok sevindim. Ya ağzımdan öyle çıktı.
1: Beni ne zaman sevindireceksin? Bak, sen ol, bu savcağını mı kaçırma. Böyle kısmet her zaman bulunmaz.
0: Annem, biz seninle böyle iyiyiz.
1: Ben iyi falan değilim Mete. Bu evde bir ses, bir nefes istiyorum.

0: Vekil olarak bizi olağanüstü toplantıya çağıran ortaya çıkmayacak mı?
1: Çağrıyı yapan benim. Ancak bazı konuları netleştirmeden karşınıza çıkmam mümkün değil.
2: Aksaçlı Tanrı Dağı'na mı uğurlandı? Toplantıya neden bizi çağırdınız?
1: Polat Alender Aksaçlı'yı kaçırdı.
0: Ne? Nasıl olur?
2: Buna nasıl cüret eder?
3: Bunu nasıl yapar?
4: Aksaçlı yaşıyor. Polat Alemdar yaptığı hatadan döndü. Bedel ödemek üzere heyete teslim oldu.
0: Polat Alemdar bu ihaneti nasıl yapabilir?
1: Daha vahim olanı, Polat Alemdar'ın böyle bir eylemde başarılı olabilmesine nasıl izin verildi? Çok açık görülüyor ki güvenlik zafiyeti sandığımızdan çok daha vahim. Önceki Aksaçlı'nın suikasti aydınlatılmadan yeni Aksaçlı'nın kaçırılabilmiş olması tartışmamız gereken bir konu.
4: Bu mevzu elbette tartışılmalı. Ancak bu tartışma için Aksaçlı'nın iznini almak gerekmez miydi?
1: Bana göre bu hadise Aksaçlı'nın meşruiyetine gölge düşürmüştür. 2000 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir hadiseyle karşı karşıyayız.
3: Bizim töremiz belli. İhanet söz konusu olmadığı sürece Aksaçlı ölene kadar görevde. Bu durumda neyi tartışacağımızı anlayamadım.
1: Aksaçlı'nın görevden alınmasının söz konusu olmadığını ben de biliyorum. Ancak Aksaçlı kendi iradesiyle görevden çekilebilir. Ve yine biliyorum ki Aksaçlı, biz heyet olarak Aksaçlı'ya görevden çekilmesini talep edersek talebimizi yerine getirecek karakterdedir.
5: Efendim, artık bu kadarı ihanet.

0: nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?
1: Rauf, bizi farklı kılan en önemli şey nedir biliyor musun? Burada herkes fikrini açıkça ve özgürce ifade eder. Kimse düşüncesinden dolayı hain olarak görülmez, kınanamaz.
0: Efendim, ben özellikle Sencer Bey'in böyle düşünmesine çok şaşırdım. Ve açıkçası yadırgadım.
1: Aksine, ben hiç şaşırmadım. Sencer asla doğru bildiğinden şaşmaz. Kurumun, törenin kişilerin üstünde olduğunu bilir. O kişi ben bile olsam.
0: Efendim, böyle sessiz sedasız çekilmeyeceksiniz herhalde.
2: Unutmayalım ki heyet milletin bekasıdır. Bu bakımdan da kişilerin üzerindedir.
1: Buyurun, devam edin.
2: Ben sözümü bitirmiştim efendim.
1: Bugün heyetinize olan inancım bir kat daha arttı. Ne şartlar altında olursa olsun bu kurumun milletin bekasını tesis edeceğine güvenim bir kat daha arttı. Buraya tek bir şey söylemek için geldim. Heyet benim için ne tavsiyede bulunursa ben o tavsiyeye kayıtsız şartsız uyacağım.
3: Sizden bize Polat Alemdar'la yaşadıklarınızı anlatmanızı rica ederiz.
1: O benimle ebediyete gidecek bir konu. Ancak bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Görevimi lekeleyecek bir şey olmadı. Başka sorunuz var mı? Heyet için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum.

0: Gel.
1: Aziz, Lalezara'ya davetimi ilettiniz mi?
2: İlettim efendim. Avrupa seyahatindeymiş. Dönünce de icabet edecek.
1: O elindeki ne?
2: Nesrin Hanım, kuyumcu da bunları beğenmiş. Sizin bunlardan birini seçmenizi istemiş.
1: Getir. Getir.

0: Aziz, bu yüzüklerden hangisi ölmeye değer?
1: Efendim, hiçbiri.
0: Götür o zaman Aziz. Birini seç. Bunu beğendi Mete Bey dersin. Hı hı. Nasıl olsa takacak fırsatımız olmayacak. Gel.
2: Efendim, Mete Aymar geldi.
0: Anasından aldı tabii haberi çakal. Aziz, Mete yüzükleri görmesin. Al içeri. Hı hı.

0: Adaş, sana çok kırıldım. Sen evleniyorsun ve ben bunu annemden öğreniyorum.
1: Ben senin yerinde olsam bu kırgınlıkla düğüne de gelmem.
0: Ya ben sana kırgın kalabilir miyim? Hele ki düğünde yapacaksan mümkün değil kaçırmam.
1: Ya Mete, kaç yaşına geldin? Hala böyle saçma sapan şeyler için gelmeye üşenmiyor musun?
0: Sana düğün hediye...

0: Şimdiden peşin peşin vereyim dedim adaş. Polat Alemdar artık tarih oldu. Öyle affedilmez bir hata yaptı ki ihtiyarlar ölüm fermanını imzaladılar.
1: Benim Polat Alemdar'la husumetim çoktan bitti. Hoş, bitmese de senin yaptığın gibi hasmımı başkası götürüyor diye sevinmezdim. Erkek gibi vuruşamadık diye üzülürdüm ancak.
0: Benim Polat Alemdar'la ne husumetim olacak? Senle aramıza giriyordu. Ezeli rekabetimize limon sıkıyordu. Ben onun aradan çıkmasına memnun oldum. Senle ben rahmetli Ecevit'le Demirel gibiyiz. Biz tatlı tatlı rekabet ederken aradan Özal gibi çıktı herif.
1: Saçma sapan konuşma Mete. İhtiyarlar seni beni harcar, Polat Alemdar'ı yine harcamaz.
0: Ya adaş, bari ben söyleyeyim. Sağda solda bilmediğin anlaşılırsa büyük rezil olursun. Polat Alemdar aksaçlının hayatına kastetti.

0: Heyetiniz bir karara ulaştı mı?
1: Ulaştık. Heyet olarak görevinize devam etmenizi tavsiye ve arz ediyoruz.
0: Heyetin güvenine teşekkür ediyorum. Bugün konuşmamız gereken bir başka mevzu daha var. Polat Alemdar'ın akıbeti.
1: Polat Alemdar'la ilgili hüküm sizin. Tartışmak niye?
0: Fiil bana karşı işlenmiş olduğu için ben hükmü heyetin müşterek olarak vermesini istiyorum.
2: Polat Alemdar'ın suçu açık. Yaptığının cezası da açık. Bana göre tartışmaya gerek bile yok.
3: Polat Alemdar suç işlemedi. İhanet etti. İhanetin cezası ölümdür.
1: Bugüne kadar ben Polat Alemdar'ı kazanmamız gerektiğini savundum. Fakat bu son eylemiyle Polat Alemdar savunulacak bir tarafı olmadığını gösterdi.
4: Suç ve ceza konusunda benim de bir itirazım yok.
0: İtirazı ya da farklı bir diyeceği olan var mı? Öyleyse hüküm verilmiştir.
5: Savcı hanım, ben ne yapayım? Olan neyse onu söylüyorum.
6: Bunlar beni aptal mı zannediyor? Müdür izne ayrılmış, komutan rapor almış, onun hanımı doğuruyor, öbürünün çocuğu hasta. Bunlar görevlerine dönmeyecek mi?
5: Dönecekler.
6: O şıllık beni yere yatırdı ya. Ben bunların hepsini yerin 7 kat altına yatıracağım. Süründüreceğim.

0: Polat Alemdar, ihanetinin bedelini ödemeye hazır mısın?
1: Beni her şeyle suçlayabilirsiniz. Ama ihanetle suçlamanıza müsaade etmem.
0: Peki, yaptığın ihanet değil de nedir?
1: Büyük bir hata. Ama bu hatanın tek sorumlusu ben değil. Benim kadar siz de sorumlusunuz. Ben yaptığımın bedelini ödemeye hazırım. Ama siz yapmadıklarınızın bedelini nasıl ödeyeceksiniz?
0: Hükmün verildi. Öleceksin. Hala aynı cüretle konuşabiliyorsun.
1: Hangi şartta olursa olsun ben doğru bildiğimi söylerim. Eğer ihanet etmiş olsaydım, siz şu anda benim için hüküm veriyor olamazdınız. Ben sizin masumiyetinizi anladığım an, canım pahasına sizin hayatınızı kurtarmak için elimden gelen her şeyi yaptım.
0: Benim bundan niye haberim yok?
2: Efendim, her şey çok hızlı gelişti. Kimin doğru, kimin yanlış söylediğini ayırabilecek durumda değiliz.
0: Pekala. Polat Alemdar. Öyleyse sana hain olmadığını ispat etmen için bir fırsat vereceğim.
1: Siz beni yanlış anladınız. Ben hakkımdaki hükme razıyım. Ne sizden bir talebim var, ne de kendimi size ispat etmeye ihtiyacım var.
0: Polat Alemdar, sana ölürken bile bu vatana hizmet etme fırsatı sunuyorum. Bununla da ilgilenmiyor musun?
1: Benim şerefli ölüme ihtiyacım yok. Ama vatana hizmet etmek için yapmayacağım şey de yok.
0: Öyleyse vatan için sonu ölüm olan bir görevi reddetmezsin.
1: Bir şartla. Abdüley ve Cahit'in benim hatamın bedelini ödemelerine müsaade etmeyeceksiniz. Onlar sadece benim emrimi uyguladılar.
0: Onlarla ilgili heyetin bir hükmü yok. Akıbetleri senin vereceğin karara bağlı.
1: Görev nedir?
0: Suriye'de rejimin kullandığı paramiliter bir örgüt var. Bölgede korku salmak için aklı hayale sığmayacak vahşeti, katliamı yapmaktan çekinmiyorlar. Muhalefetin direncinin kırılmaması için durdurulmaları gerekiyor.
1: Kim bunların lideri?
0: Asım denilen bir adam.

0: Bu adam ölünce örgütü dağılacak mı?
1: Bu bölgeye korku salmış bir simge. Bölge halkı bu caninin korkusundan, Baas rejimine karşı hareket etmekten korkuyor. Bu caninin ölmesi onlara umut verecek.
0: Bu adamı öldürmek neden bu kadar zor?
1: Adam hayalet gibi. Neye, kime benzediğini bilen yok. Daha önce öldürmek için girişimde bulunan bütün ekipler ya kendileri öldüler ya da bir şekilde yanlış kişileri öldürdüler.
0: Orada bana destek verecek kimse var mı?
1: Polat Alemdar. Orada sana selam vereni bile yok ederler. Bu işte tek başınasın.
0: Alptekin'le Şamil hakkında karar verdiniz mi?
1: O senin konun değil.
0: Bu görevin başarılmasını gerçekten istiyorsanız, Şamil ve Alptekin'i yanıma verin. Burada boşuna öleceklerine, orada hizmet ederken ölürler.

0: Abdüley. Abiyi hala geri getirmediler.
1: Teslim olmayacaktık Cahit. Yanlış yaptık.
2: Abi, ihtiyarlardan kaçış var mı? Eninde sonunda bulacaklardı.
0: En azından biraz uğraştırırdık adamları. Böyle kolay olmazdı.
2: O stresle yaşanır mı kardeşim?

0: Arkadaşlar. Oturun. Oturun. Arkadaşlar, maalesef haberler iyi değil. Polat Alemdar ve iki arkadaşınıza ölüm kararı çıktı.
1: Arkadaşlarımızla vedalaşabilir miyiz?
0: Üzgünüm ama bu mümkün değil. Yeni bir göreviniz var.
2: Ben arkadaşlarımı son kez görmeden göreve falan çıkmam.
3: Aynur'a.
2: Siz karışmayın. Bu benim seçimim.
0: Aynur'a kendini iyi hissetmiyor. Rahatsız olduğu için göreve onsuz çıkacaksınız. Bunu Aksaçlı'ya böyle ileteceğim.

0: Sizi nasıl bıraktılar?
1: Bırakmadılar Abdüley.
0: Birlikteyiz işte abi. Nasıl bırakmadılar? Ben hiçbir şey anlamadım.
1: Fazla zamanım yok. Bu gece Suriye'ye gidiyorum. Gitmeden her şeyi yoluna koymam lazım.
0: Abi kendileri sıkamadılar. Bizi muhaberata mı öldürtecekler?
1: Siz yoksunuz. Ben tek gideceğim.
0: Abi sen bizi kurtarmak için pazarlık mı yaptın?
1: Sizin yaşamanız için her türlü pazarlığı yaparım.
0: Abi, bizim için kendini feda etmene gönlümüz razı değil. Sen nerede, biz orada.
1: Aksaçlı yaptığım hizmetleri göz önünde bulundurup bana güzel bir uğurlama ayarlamış. Hizmet ederken canımı sahibine teslim etmek en büyük arzumdu. En azından son arzumu yerine getirdiler.
0: Abi.
1: Cahit. İhtiyarlar bile son arzuma saygı gösteriyorlar. Siz göstermeyecek misiniz?

0: Başımız sağ olsun.
1: Başımız sağ olsun.
2: Başımız sağ olsun.
1: Başımız sağ olsun.
3: Başımız sağ olsun. İmdat abi, artık dayımız sensin. Ne yapacağız?
4: Hazırlığınızı yapın. Zaza dayımızın intikamını alacağız.
5: İmdat. Sen Zaza dayının yeğenisin. Tek varisisin. Dikkat et.
4: Zülfikar ağa, ben dayımın intikamını almadan hiçbir şey değilim.
3: İmdat. Dayının sana vasiyeti neydi? Demedi mi sana intikam peşinde koşmayacaksın?
4: Koşmayacağım Kara.

0: Önce yasını tutacaksın. Dayın için hayır hasenat yapacaksın. Baksana oğlum, dayının emaneti olan bir sürü yeğenin var. Onları başıboş bırakmayacaksın.
1: Ben dayımın intikamını almazsam onların yüzüne nasıl bakarım?
2: Sana söz. Ben sana dayının intikamını doya doya aldırtacağım. Ama dikkat et. Karşındaki 3-5 kaçakçı değil ha. Sonra arada sizi çıtır çıtır yerler, haberiniz olmaz.
1: Kara abi, ben çocukları en fazla 1 hafta 10 gün oyalarım. Ondan sonra beni de dinlemezler.
2: Tamamdır. Sözüm söz koçum. Merak etme. Efendim Abdülay. Polat Alemdar bizi çağırmış. Kalkıp gidelim.

Bektaş, Baki, ikiniz de burada kalacaksınız. Biz dönene kadar imdat size emanet. Baki, bak bu değil intikam. Sakız almaya kalkarsa seni bitiririm ona göre, tamam mı?

0: efendim. Sizi yine başımızda, makamınızda görmek beni çok mutlu etti.
1: Ben görev başında değilken yaptıklarını öğrendim. Yaptıkların gözümden kaçıyor sanma Mete. Her adımını takip ediyorum.
0: Teşekkür ederim efendim. Bütün varlığımla size hizmet için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım Polat Alemdar denilen o haine gereken ders verilmiştir.
1: Biz ihaneti ne zaman cezasız bırakmışız? Kime ne gerektiğini çok iyi biliriz. Yeri geldiğinde de herkese hak ettiğini veririz Mete. Sen bunlara kafan yorma.
0: Efendim, bana müsaade edin. Bundan sonra güvenliğinizle bizzat ben ilgileneyim.
1: Sen daha yanındaki adamı tanıyamamışsın Mete. Bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksın?
0: Anlamadım efendim.
1: Erkan senin adamın değil mi?
0: Erkan'ın bir kusuru mu oldu?
1: Memati baş suikastini o düzenlemiş. Üstelik de bunu heyet adına yaptığını söylemiş. Bu durumdan senin haberin yoktur diye düşündüm.
0: Kesinlikle. Ne bir bilgim var, ne de Memati baş suikastiyle en ufak bir ilgim var efendim. Sizi temin ederim.
1: Bu daha mühim değil mi? Yanındaki adam neye ve kime hizmet ettiğini bilmeden senin arkandan iş çeviriyor. Memati baş suikasti bize neler kaybettirdi biliyor musun?
0: Efendim, müsaade edin, hatamı telafi edeyim. Bizzat konuşturayım.
1: Bu artık bizim meselemiz. Erkan'ı bizzat sorgulayacağım. Sen adamı Rauf'a teslim et.
2: Abi, Memati abinin katili başkan mıymış?

0: Abdül, abi Erkan işinde bana çok kızdı da ondan mı böyle yapıyor?
1: Yok kardeş. Başka meseleler de var.
0: Kardeş falan dediğine göre durum vahim galiba Abdül.
2: Memat abinin ölümüyle başkanın ilgisi yokmuş Erhan. Bizi kötü oyuna getirdiler.
0: Siz nasıl yaşıyorsunuz o zaman?

0: kızacaksın ama kız. Söyleyeceğim. Biz de gelelim. Sen olmadan biz zaten ölüyüz.
1: Abdurey, ben nasıl Memati öldüğünde onun için yaşamaya devam etmişsem, siz de hem Memati için hem benim için yaşamaya devam edeceksiniz. Bu oyunu bozmak için elinizden geleni yapacaksınız.
0: Abi, seni bulamadığını biz nasıl bulalım?
1: Bulamazsan da en azından o yolda canını verirsin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
3: Büyük savaşların uzun ve karanlık süreci boyunca seçkin bir asker sınıfı savaşta sevrilmeyi başardı. Değişmez kuralları basitti. Cesur bir asil yüreğe sahip ol, doğru davran ve efendine mutlak bağlılık göster. Katliamlarla geçen onca yıldan sonra bir imparatorluk ortaya çıkacaktı. Gücü her renkten, mezhepten ve dinden insanı kapsayacaktı. Kabul edilen bu kural seçkin şövalyelerin geleneklerini sarstı. Ancak hepsini değil.

0: Ben imparatorun resmi ulağıyım. Lord Bartu'a bir mesaj getirdim.
1: Kaleye hoş geldiniz. Mesajı ben alırım.
0: Mesaj sana değil, efendin için.
1: Efendimle konuşmak isteyen herkes önce benimle konuşur.
0: Senin gibi basit bir uşak imparatorun sözlerine duymaya layık mıdır sence? Ne dersin?
1: Eminim küstahlığınız diğer hanelerde etkili olmuştur. Bu nedenle affetmek istemem, hata olur.
0: Adın nedir, piyade? Hı? İmparator, elçisine bu kadar yardımsever davranan kişinin adını bilmek ister.
1: O halde beni doğru tanıtmanı öneririm. Ben 7. sıradan Komutan Raiden'ım.

0: Bu doğrudan başkentten mi geliyor?
1: Gözlerimin önünde mühürlendi. Bizzat imparator tarafından.
0: Tamam.

0: Başkente çağrılıyorum. Bakan Gezamot'la yeni protokol ve görevleri gözden geçirecekmişiz. Tamamen saçmalık. Toplantıda konuşulacak protokol dediği, benden beklediği rüşvet ve kendi çıkarına olmasından başka hiçbir nedeni yok.
1: Bakanın nüfuzu son ifadenizden sonra oldukça arttı. İlk konseye katılmakta avantajlı.
0: Rüşvet talebine göz yumacak değilim. Ne kendi cebimden ne de başkentinkinden. Sen ne diyorsun?
1: Arkanızdayım lordum.
0: Ne zamandır gerçekleri söylemez oldum? Asıl düşünceni söyle.
1: Keyfinizi kaçıran gerçekten de rüşvet meselesi ise şayet... bu tavrınızı talep makamınıza ulaşmadan önce koymalıydınız diye düşünüyorum.
0: Tam olarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Gurur meselesi olup olmadığına bakmak iyi bir önlem olur demek istiyorum efendim.
0: Bu gurur meselesi değil, onur meselesi.
1: O halde daveti reddedeceksiniz.
0: Ben zorbalığı reddedeceğim.
1: Lordum, başkentteki rüşvetçilik yeni bir şey değil. Yerli yersiz çıkartılan vergilerden ne fark var?
0: Böyle bir adam açık açık merci korkusu olmadan rüşvet isteyebiliyorsa... tehlikeli bir döneme giriyoruz demektir. Ne oldu? Şimdi var olmayan bir idealizme bağlı kalacağımı mı sandın yoksa?
1: Belki de. Lordum.
0: İyiyim.
1: Ben hekimi çağırayım.
0: Muayene etti zaten.
1: Ne zaman? Ne söyledi?
0: Onlara bundan söz etmek yok. Ha, güzellerim eve dönmüş. Bugünkü çalışma nasıl geçti bakalım?
2: Lili'nin müzik öğretmeni onun en iyi öğrencisi olduğunu söyledi.
0: Bundan hiç şüphem yok.
3: Bence biraz abartıyor.
0: Bence ya yeteneği görür görmez tanıyor... ya da yakın zamanda ücretine zam istemeye hazırlanıyor. Peki benim için bir şey çalar mısın?

0: güzel.
1: Gerçek çatışmalar idmanda yaptığımız gibi teke tek olmayacak.
0: Bunun öyle bir çalışma olduğunu bilmiyorum.
1: Ve çatışmada seni uyarmayacaklar. Her düşman bizim gibi savaşçı kurallarına bağlı olmayacak. Sen her zaman tetikte olacaksın.
2: Derhal yola çıkmak üzere hazırlık yapalım. Başkentten çağrıldık.
0: Teğmen, kafileye ben de katılacak mıyım?
1: Ona komutan karar verir.
0: Ben hazır olduğuma inanıyorum efendim.
1: Komutan herkesin kendi hakkındaki düşüncesine göre karar verseydi... ...bu adamların yarısı benim rütbemde olurdu.
3: Yolculuk için askerleri toplayıp hazırlanın.

0: Beni çok korkuttun. Ne zamandır orada dikiliyorsun?
1: Saatlerdir.
0: Fark edilmeme becerin espri anlayışından iyi. Ve bu yeteneği karına karşı kullanman haksız bir üstünlük olur.
1: İnan bana, burada tek üstünlüğü olan sensin.
0: Ne üstünlüğüymüş bu? Kaleye resmi bir ulak geldiğini duydum. Herhalde iyi bir haber getirmedi.
1: Neden öyle dedin?
0: Benden varlığını gizleyebilirsin. Ama düşüncelerini asla.
1: Biz başkente çağrıldık.
0: Bir yıldan önce çağrılmazsınız sanıyordum da.
1: Bu yeni bakanımızın isteği.
0: Ne için çağırıyor?
1: Akşamımızı mahvetmeye değer bir şey değil.
0: Yani bu konuda konuşmak istemiyorsun.
1: Hayır. Yakında yine ayrı kalacağız ve aklıma bu zamanı değerlendirebileceğimiz daha iyi şeyler geliyor.
0: Bu fikre karşı çıkmak zor oluyor.

0: Gel benimle. Büyük babam vahşi bir savaşçıydı. Pek sevilmezdi ama topraklarımızı günümüz sınırlarına o getirmişti. Babamsa büyük savaş boyunca bu toprakları bizzat korudu. Onu tanısan çok severdin. Oğlum. Benim varisim yok. Buraya gömülen 10. ve son nesil olacağım. 30 yıl önce tam bu ay bütün öğütlere karşın seni evime davet etmemi sağlayan şey bu idealizmdi. Ruhu kararmış genç bir adamdın. Kendini içkiye vermiş, yoluna çıkanların mezarı kadar karanlık bir adamdın sen. Ben bunların ötesini o idealizm sayesinde gördüm. Karşımdaki adamı bu sayede tanıdım ve görüyorum ki artık yerimi alabilecek durumdasın. Ben gözümü kapattıktan sonra bu topraklar senin himayende olacak.
1: Lordum.
0: Adımı devam ettirmek senin görevin.
1: Fakat kılıcınız varisinize verilmeli. Ben sadece hizmetçi.
0: Sen benim ruhumun varisisin. Aramızdaki bağ kazanıldı. Miras kalmadı.
1: Efendim, olmaz bu.
0: Bu kılıcı al bakalım.

0: Hoşça kal sevgilim. Hazır mısın komutan?
1: Hazırım lordum. Bakan Gezamot için hediyemiz hazır mı?
0: Evet, icabına bakıldı.

0: Gavril.
1: Komutanım, beni şereflendirdiniz, sağ ol.
0: Annenle babanı iyi tanırdım. Aramızda olsalar seninle gurur duyarlardı. İşte yine başlıyoruz.
2: Aynen öyle.

0: İyi geceler.
1: Efendim, bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
1: Komutanı uzun süredir tanıyorsunuz değil mi?
2: Senin yaşlarından biri.
1: Askeriye sınıfında doğmamış olduğu doğru mu?
2: O köylü sınıfından gelmiş. Çocukluğunda ailesi ummadan ölünce evlat edinilmiş.
1: Lord onu orduya o zaman mı almış?
2: Hayır. Çok daha sonra. Genç bir adamken. Neden sordun?
1: Hakkında hikayeler dolaşıyor. Zalim ve ölüm saçan biri diyorlar. Vicdansız ve haysiyetsizmiş.
2: Yıllar boyunca kendini içkiye vermişti. Bu karanlık onu şiddete sürükledi. Bunu bilmek ona olan saygını değiştirdi mi?
1: Bence değişebilen biri örnek alınmalı. Yargılanmamalı.
2: Artık dinlen. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor.

0: Yolculuk iyi geçti mi?
1: Evet.
0: Uzun gelmedi mi?
1: Bence kısaydı.
0: Bir hediyeyle gelmişsiniz.
1: Resmi ziyaretlerde adettendir.

0: Bir cübbe.
1: Kaliteli bir cübbe. Kutusu sizde kalabilir.
0: Seçiminizde uşağınızın katkısı var mı?
1: Hayır. Ben bizzat seçtim.
0: Öyle olsun. Yarın erkenden başlayalım. Yapacak çok iş var.
1: Yeni protokolle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Evet, ayrıca Bartok topraklarının gelecekte karşılaşabileceği sorunları da değerlendirebiliriz.
1: Cübbenin rengini beğenmedi bence.
2: Niyetinizin ne olduğunu bilseydim daha fazlasını getirelim derdim.
1: Daha fazlasını? Kutusunu bile verdim.
2: Bu eğlenilecek mesele değil. Hediyeyi şahsına hakaret saydı. Yarın daha uygun bir hediye getiririm.
1: Getirmeyeceksin. Benim olduğum yerde bakanın isteğine gerçekte neyse öyle bakacaksın. Rüşvet olarak. Kullandığı imalı dili anlamak ancak bir suça ortak olmaya yarayabilir.
2: Lordum, sanırım bu tarz bir direniş için pek uygun bir zaman değil.
1: Peki şimdi yumuşak bir tavır sergilersem toprağımı ne zaman savunmamı önerirsin bana? Topraklarımın yarısını aldıkları zaman mı? Yoksa üstlerime rüşvet yetiştirebilmek için altımdakilere zulmetmem gerekecek noktaya geldiğim zaman mı?
3: Kendini ne sanıyor bu?
4: Belki de kendinden ne beklendiğini anlayamamıştır henüz.
0: Hayır, pekala anladım. Acaba buraya gelip benim üstümden adını duyurmaya mı çalışıyor ha? Yoksa o kadar gururlu ki biraz olsun tevazu mu gösteremiyor?

0: Bu bir asilzade kalıcı. Bunu nasıl ele geçirdin söylesene.
1: O bana armağan edildi. Efendim tarafından.
0: Açıkçası bir lordun hizmetlisine öyle cömert davrandığını hiç duymamıştım. Anlaşılan sen kazandın.
2: Burası benim en sevdiğim oda. Çünkü cömertlik ve tevazu erdemlerini örnek teşkil ediyor. Başkentin işleyişini düzgün idare etmek için gerekli özellikler bunlar. Tanıdığım tüm asilzadelerin kavradığı özellikler. Konuşmamızın amacını anlayabildiniz mi acaba?
3: Evet. Çok etkileyici. Bunları bağışlamak niyetinde misiniz?
2: Sabrımı zorlamaya başladın ama.
3: Bu oyunu istediğin kadar oynayabiliriz. Ama sana rüşvet falan vermeyeceğim.
2: Bunu böyle mi anlıyorsun? Bir oyun. İmparator emrinin oyun olarak görüldüğünü bilseydin ne derdi?
3: Savurabildiğin tek tehdit gidip imparatora koşup surat asmak olduğuna göre... ben de bir an önce soralım
2: derim. Gerek yok. Protokol emrini imparator verdi. Sen karşı çıktın.
3: Benim tek karşı çıktığım senin üzerimde güç uygulayabileceğini sanma hayalin.
2: Hayal dünyasında yaşayan sensin. Ben değil. Seni tehdit etmiyorum. Sana söz veriyorum. Mülkünü ve mevkini almakla kalmam. Bartok adıyla bağlantılı her şeyi yok ederim. İşin bittiğinde de senin de atalarının da ismi tarihten tamamen silinmiş olur.
3: Sana haddini aşmamanı öneririm.
2: Bir şey mi oldu? Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Hepsi de saçlarına ak düşüp kemikleri derilerine hançer misali saplandıktan sonra... geçmişlerini kendi arzularına göre yeniden yazan adamlar. Sen önemsizsin. Bartok boyunun yüce mirasına hiçbir iz bırakabilmiş değilsin. Tek başarın bir asil olarak doğmaktı. Ama sen bunu soyuna aktarmakta bile başarısız oldun.
4: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: İmparatorun bakanına kılıç mı çekiyorsun?

0: Bakanım, kayınpederiniz geliyor.
1: Neler oldu? Tek duyduğum, saldırıya uğradığın.
2: Şimdilik fazla ayrıntı veremem. Fakat imparatorun gazabına şahit olmak üzereyiz.

0: bilge ve yüce imparatorumuzun huzuruna çağrılmış bulunuyorsunuz. Karşınızdaki mahkum Lord Bartok, imparatorun sadık bakanlarından birine saldırma suçu işledi. Efendimiz hükmünü açıklamadan mahkumun diğer asillere hitap etme izni yoktur.
1: Burada hakkımda söylenenler doğrudur. Kesin gerçekler hakkında tartışmayı veya inkar etmeyi gerekli bulmuyorum. Ama bunlar gerçek suçlarımın nedenini örtmeye başladı. Onur kabullenişten fazlasını gerektirir. Bu yüzden size tam bir itiraf ve tüm gerçekleri sunacağım. Uzun süre boyunca kendi riyakarlığımın farkında olamadım. Bu arada kendi korkaklığımı görmezden geldim. Büyük bir rahatlıkla siyasi mevkimin getirdiği ayrıcalığın ardına sığındım. Peki ne uğruna? Her insanın arzusu olan servet ve rütbemi kaybetmemek uğruna. Bugün karşınıza bir hükümlü olarak geldim. Sonunda haksızlığa karşı çıkmış biri olarak. Utancım ve pişmanlığım bu duruşu adaletsizlik beni bulmadan önce yapmamış olmak. Biz ordular besliyor, yollar yapıyor, ulusa iş veriyoruz. Yine de paramıza el konulup bağımsızlığımız yıpranınca sessiz kalıyoruz. Öyle zamanlar gelecek ki adaletsizliğe gücümüz yetmeyecek. Ancak ne olursa olsun karşı çıkmak zorundayız. Bu adam Gizamot yayılan bir kanser gibi. Yapılacak tek doğru şey o kanseri kesip atmak. Neden söz ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Zorbalığına maruz bırakılmamış olanınız yok. Bunları dostum olan asilzadeleri yargılamak için değil, uyarmak için söylüyorum. Ne yaptığınızı tekrar düşünmenizi öneriyorum. Çünkü bu adamın bizi birbirimize bağlayan bağları kırmasına çanak tutuyoruz. Bu da beni gerçek suçumu itiraf etmeye zorluyor. Böylece şerefim lekelenmemiş olacak. Aslında tek suçum elime fırsat geçmişken Gizamot'u öldürmemekti.

0: Bu topraklar ailemin hükmündeyken yüzlerce yıl barış içinde yaşadık. Kargaşa olan yere düzen getirdik. Savaş ve katliamdan başka bir şey olmayan yerlere ise barış. Vatandaşlarım üstlerine düşeni kabulleniyor. Çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiklerini bilmekten hoşnutlar. Dostunuz asilzadeleri bu sözlerle farklı düşünmeye yetebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hükmümü duymaya, şerefinizi geri kazanmaya hazır mısınız?
1: Hükmünüzü duymaya hazırım. Ama onurum hala benimdir.
2: İmparatorun sözüne karşı mı geliyorsunuz?
0: Bartok ailesinde yaşayanlar topraklarınızdan çıkar.

0: açılacak. Bartok toprakları dağıtılacak. Ve şu kuruntularınız, onlar daha ciddi önlemler gerektiriyor. Başkent yönetmeliğine karşı suçunuz ve saygısızlığınız kellenizin alınmasıyla cezalandırılacak.
1: Bunu yapamazsınız.
2: Ne cüretle imparatora doğrudan hitap edersin?
3: Lordum, böyle bir karar daha önceden hiçbir asilzade için verilmemişti.
4: Bu küstahlık kesinlikle karşılıksız kalmamalı efendim.
0: Ne öneriyorsun?

0: Komutanınız size son derece sadık Lord Bartok. Bu yüzden sonunuzun onun kılıcından gelmesi makul olacaktır. Emre uymamanız halinde Lord Bartok'un kan bağı olan herkes idam edilecektir.
1: Sayın Bakan.
0: Başdanışman, İmparator'un kararı açıklandı.
2: Komutan

0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ben çoktan öldüm.
1: Bu rezalete alet olacağıma sizinle ölürüm daha iyi lordum.
0: Ölürsün biliyorum. Ama bunun ne yararı olacak?
1: Lordum. Ben bunu yapamam.
0: Çoktan yapıldı bile. Sadece sonrasını düşün. Soyumuzun ruhu seninle devam edecek.
2: Komutan Raiden. İmparatorun emri kararınızı gerektiren bir rica değildir.
0: Şunu unutma Raiden. Onuruna aldığın yaraya kendin yol açmışsındır. Çek kılıcını.
1: Lordum. Lütfen.
0: Komutan. Çek kılıcını dedim. Yasalarımıza bağlılığın tartışılmaz. Öyle değil mi?
1: Evet lordum.
0: O halde lordun ve efendin olarak görevi yerine getirmeni emrediyorum.

0: Bu karar uzunca bir süre muhalif düşünceleri susturur.
1: Komutan Raiden'la en kısa zamanda ilgilenmeliyiz efendim.
2: Efendimiz mi yoksa kendi çıkarınız için mi?
1: Önünüze nasıl dikildiğini gördünüz. Kudurmuş bir köpek gibi.
2: Savaşçıları efendilerine olan mutlak bağlılıkları sayesinde yönetiyoruz. Sadakat erdemine örnek teşkil etmesi için bir savaşçı öldürürsek 2 milyon tanesi buna ne tepki verir?
1: Ya intikam isterse?
0: Ona dokunulmayacak. Harekete geçmeye bahane arayan bir sürü azat edilmiş var zaten. Size saldırmaya niyetlendiğine dair gerçek bir kanıtla gelirseniz ölüm emrini veririm. Aksi takdirde olmaz. İyice anlaşıldı mı?
1: Evet efendim. O zamana kadar Bartok topraklarının tahliye dağıtımıyla ilgilenmemi ister misiniz?
2: Topraklar eşit paylaştırılmalı. Böylece hiçbir asilzade kayrılmış olmaz.
1: Elbette. Ama şu saatte efendimizin canını ayrıntılarla sıkmak istemem. Bununla bizzat ilgileneceğim.
2: Bundan hiç şüphem yok. Bakana dikkat etmelisiniz lordum.
0: Gezemot'u tasvip etmediğini biliyorum. Fakat hırsı ve açgözlülüğü çıkarlarıma hizmet ediyor.
2: Peki lordum.

0: August.
1: Duydum ki bu sezon hasat bereketliymiş.
0: Evet öyle.
1: Sana devrettiğim topraklar tanıştığımızda yaşamadıklarını söylediğin ekinleri karşılamaya yetti mi yani?
0: Yetti.
1: Harika. Şimdi söyle bakalım. Lord Bartok'u tanıyordun. Uşağı hakkında ne biliyorsun?
0: Bartok'u o kadar iyi tanımazdım. Birkaç defa iş yapmıştık. Raiden denilen adamınsa söylentilerini duydum. Hepsi bu. Şiddet dolu geçmişinin hikayelerini.
1: Onunla zaman geçirdin. Fikrin nedir?
2: Bu işin peşini bırakırsa buna çok şaşırırım.
1: Senden bana bin adamını yollamanı istiyorum. Konu kapanana kadar güvenliğimi arttıracağım.
0: Bin adam mı?
1: Evet.
0: Bu hizmetimdekilerin yarısından fazla.
1: Hepsine benim sayemde sahipsin. Kızını karım olarak kabul etmeden önceki sefil haline geri mi dönmek istiyorsun yoksa?
0: Hayır bakanım.
1: Tahliyeyi sen denetleyeceksin. Ondan sonra ne kadar sürerse sürsün, Raiden'ı 24 saat gözünden ayırmayacaksın. Saldırmaya karar verdiğinde hazır olacağız.

0: Efendim? Bunun olmasına izin verecek miyiz?
1: Savaşmadan gidemeyiz.
2: Evet.
3: Beni dinleyin. Eşyanızı toplayıp gidin. Saray muhafızları yola çıktı bile.
4: Öylece elimiz boş sokağa mı atılıyoruz yani?
1: Peki o zaman neyle geçineceğiz?
5: Komutanım, artık bize hiçbir şey yaptırmayacak mısınız?
6: Efendimiz öldü. Artık komutanınız değilim. Bundan böyle kendinizden başka kimseye bağlılığınız yok. Baylar. Azat edildiniz.

0: dokunma kızıma.
1: Bu insanlar evlerini kaybediyor. Onlara asla saygısızlık etmeyeceksin.

0: bir yıl sonra.
1: Bu kadar mı? Harcamalarımızı ancak kapatıyor.
2: Bu gece şehirde iyi bir ziyafet çekeceğiz. Kafa dağıtırsın.
1: Tamam. Ben artık gideyim. Pazar yolu ana baba gününe dönmüştür bile.

0: Gördün mü? Babam bana kendi damgamı verdi.
1: Ne kadar güzel. Hiçbir çırağına bu kadar çabuk vermemişti.
2: Umarım yakında çırak demeyi bırakır, oğlum derim. Hadi damgala, artık yola çıkalım.

0: Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir hançer bulamazsınız. İçten saygımın bir göstergesi.
1: Ulusumuz sizin gibilerin destekleriyle güçleniyor. Vergi indirimi istediğiniz imparatora bildirilecektir.
0: Teşekkür ederim bakanım.
1: İşin bitmek üzere mi?
2: Evet.
1: Belki yetenekli bir hekimim olsaydı vücudum bu hatıradan kurtulacak güce erişebilirdi.
2: Tedaviyi tamı tamına uyguladım. Bir şey yaranın kapanmasına engel oluyor sanırım lordum.
1: Yapacağın açıklama bu mu yani? Bir şey. Defol. Hizmetliyi neden yolladın?
3: Görüşme sırasında rahatsız edilmek istemiyorsun.
1: O hizmetlinin zehirlenme ihtimaline karşı her şeyi tatma görevi olabileceği aklına geldi mi acaba? Gelmemiş ha? Belki de biliyordun ama bilmezden geliyordun.
3: Elbette hayır.
1: Sadece karımsın diye sana inanmam mı gerekiyor? Çay soğuyor.

0: Kapı inşaatı nasıl gidiyor? Bu demir kapı koca bir orduya dayanabilecek güçte.
1: Takıldıktan sonra kayınpederinizden aldığınız fazladan muhafızları gönderebiliriz. Onların maliyetiyle bütçe sınırlarımızı fazlasıyla aşıyoruz.
0: Para sorun olmaz.
1: Köşkün şu ana kadar olan maliyeti altın varak olmadan tahminimizin 5 katı. Nasıl karşı...
0: Muhasebe işlerine yararınız ne kadar heyecan verici olsa da komutanımla özel bir görüşme yapmalıyım. Ne haberler getirdin bana?
2: Değişen bir şey yok.
0: Ya adamları?
2: Dağılmışlar. Bulabildikleri her yerde iş arıyorlar.
0: Adamlarıyla hiç görüşüyor mu?
2: Hayır.
0: Ama yine de başkentten ayrılmıyor.
2: Merak etme. Gözümüz sürekli üstünde. Gece gün.

0: gündüz onu izliyoruz. Sabırlı. Ama beni böyle kandıramaz. Seni de kandırmamalı. Kışkırt onu. Ne saklıyorum şöyle.
1: Merhaba. Beyler hoş geldiniz. Bakın kim gelmiş.
2: Teminim.
1: Lütfen ayakta kalmayın. Hey. İşletmemi nasıl buldunuz Teğmen?
2: Tam kendine göre bir yer yapmışsın.
1: Ben bunun içinde olmuşum. Ya siz? Siz neler yapıyorsunuz?
2: Zengin bir tüccarın balık teknesini idare ediyorum. Gabriel de onlar için çalışıyor.
1: İşiniz mis gibi, kokunuzdan anlaşılıyor zaten.
2: Karım bu yüzden kalmama izin veriyor. Başkası dokunmayacağı için.
1: Hadi oradan. Parasıyla dokunur. Sana yarı fiyatına.
2: Sağ ol kalsın.
3: Ben teklifini kabul ediyorum.
1: Sen önce kendi içkilerinin parasını öde. İndirimlerimi başkalarına yapmayı da düşünürüm. Beyler, refahınıza içelim. Sizin refahınız benim refahım.
2: Sağlığınıza.
1: Şerefe.
2: Ya sencim?
3: İş buldum mu çalışıyorum.
2: İmandan iş çıkabilir. Araştırayım mı?
3: Hayır, o iş pek bana göre değil.
1: Sen yoksulsun, o leş gibi kokuyor. Başkentteki en yalnız iki adamla aynı masada oturuyorum herhalde.
2: Aynen, ikimizden daha yalnızı yoktur.
1: Artık neredeyse her gün burada.
4: Yine eskisi gibi yaşıyor dediğinizde...
1: Bu gece her zamankinden daha iyi gibi.
2: Ben yola koyulayım.
1: Lütfen, o burada diye kalkmayın.
2: Aynı ortamda bulmak midemi bulandırıyor.
5: Teğmen! Teğmen! Nereye böyle? Gel de benimle bir içki iç.
2: Artık teğmeniniz değilim.
6: Gel seni eve götürelim.
7: İyiyim ben.
6: Yardım edeyim. Ayağa kalkamıyorsun.
7: Yardıma ihtiyacım yok. İyiyim ben.
3: Oğluna kılıç kullanmasını öğretecek benden iyisini bulamazsın.
8: Sana teklifimi yaptım ve yeteneğine fiyat veren bir başkasını göremiyorum. Evet, kabul ediyor musun? İstemiyorsan vaktimi harcama.
3: Oğlunun şansı açık olsun. İhtiyacı olacak. Sonra onu Geza Motu'nun ön kapısından çıkarken gördüm.
9: Nasıl? Bakanın mülküne girmeye izin vermezler.
3: Bir metal işçisinin çırağı olarak çalışıyor ve yepyeni bir kimliği var. Meydandakilerden soruşturdum.
9: Demek ki çok işsiz kaldı.
3: Eminim bakan Lord Bartok'un adamlarından birinin onun burnunun dibinde çalışmak için sahte bir kimlik yarattığını duysa çok cömert bir ödeme yapmaktan çekinmezdi.
9: Gidelim mi?
3: Talimin dönmesiyle yapacağım ilk şey meyhanelere yakın bir yerde kalacak yer bulmak olacak.
9: Kulağa hoş geliyor.
3: Sonra da kendime güzel...

0: Geciktin.
1: Cim bugün seni Gezamot'un mülkünden çıkarken görmüş. Ödül almak için bu bilgiyi Gezamot'a verecekti. Başka seçeneğim yoktu.
2: Bu benim hatam.
0: Senin hatan değil. Jim ödül almak için seni feda etmeye hazırmış. Ama bu kadar. Bu son hatamız olacak. Referanslar sende mi? Gezamot'un yerleşkesi artık bu ülkedeki en korunaklı yer. İçeri girmek zor olmakta kalmayacak. Bana kalırsa bu tamamen imkansız. Tek doğrudan giriş noktası burası. Ana kapı. Asma köprü gün batımıyla kalkıyor. Gündüz vardiyasındakiler çıkacağı zaman. Geçmek için iki taraftan da kontrol edilmesi gerekiyor.
3: Kontrolü bizde olmalı. Dışarıdan buradan. İçeridense burada.
0: Ana kapıyı geçince asker kışlası geliyor. 250 asker her gece orada yatıyor. Silahlı ve savaş hazırlar. Onları uyandırırsak karşı koyamayız. Asker kışlasında geçtik mi labirent bahçeye girmeliyiz. Mülkü karşıdan karşıya görünmeden geçmenin tek yolu bu.
4: Ağaç budamakla iş bitse iyi. Bakanın odası çok yukarıda olduğu için manzara oradan da güzel görünmeli.
0: Böylece köşke kadar geldik. Kaleden önceki korunaklı tek yapı bu. Eğer üstümüze yağan ok yağmurundan kurtulmayı başarabilirsek, konutun demir kapılarına ulaşmış olacağız. Bu kapının dışarıdan açılması kesinlikle imkansız.
2: Efendim, benim gitmem gerek.
0: Evet, sen çık.
4: Nereye gidiyorsun?
5: Sevgilisini görmeye.
4: Öyle ya, delikanlının aşk maceralarını dinlemek varken neden bu işte vakit harcıyoruz ki?
0: Rahat bırakın çocuğu. Kendine dikkat et.

0: Nerede o? Nerede dedim?
1: Ne nerede?
0: Kılıcın.
1: O mu? İşte burada.
0: Ben gidiyorum.
1: İyi fikir. Buranın namuslu bir kadına uygun olduğu söylenemez.
0: Seni terk ediyorum. Bana döneceğin umuduyla çırpındım durdum. Evlendiğim adam olacağın umuduyla. Ama sen kılıcını sattın. Asla o adam olmayacaksın. Aksini düşünmem için söyleyeceğim bir şey varsa... Şimdi tam sırası.

0: Efendim? Bakan huzura çağrıldı.
1: Bilgeliği ve sadakati asla unutulmayacak. Benimle gel. Ölmeden önce başdanışmanım asilzadelerle olan anlaşmalarına dikkat etmemi tavsiye etti. Yöntemlerinin politik ve ahlaki uygunluğu aştığını düşünürdü. Egemenlik ve himaye arasında korunması gereken bir denge var. Başdanışman olarak ilk iyi niyet gösterin vatandaş ve asilzadeler için vergi indirimi olacak.
2: Size bu unvanla hizmet edebilmek benim için şereftir.
1: Bundan böyle asilzadelerden rüşvet talep etme alışkanlığın tamamen son bulacak. Bakanlığın süresince aramızda sana bu özgürlüğü tanıyabileceğin belirli bir mesafe vardı. Ama artık yok. Bu lüzumsuz olur. Ayrıca kurtulamadığın Raiden takıntısı derhal bitecek. Benim çevremde bile seninki kadar güvenlik yok. Bundan utanman gerekir. O adam kendi kendini yiyip bitirdi bile. Güçlü olanı yücelttin. Bunu ağır başlılıkla kabul et.
2: Emredersiniz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Kuşatma altında olduğumu anlamıyor mu bu?
3: Lordum, Raiden artık sizin için tehdit oluşturmuyor bence.
2: Neden?
3: Çünkü kılıcını sattı.
2: Ne?
3: Kılıcını satan bir savaşçı için söylenebilecek tek bir şey vardır. O savaşçı geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştır.
2: Bu beni rahatlatır mı sence? Bir metal parçası kimin umrunda? Artık ayağa düşmüş savaşçı kanununu ortaya sürüp asıl niyetini kanıtlayamadığın gerçeğini örtebileceğini mi sandın? Beni yalnız bırak. Yapılması gerekene karar vereceğim.

0: Kocam sizi istiyor.
1: Önüme serilmiş bu yollar düşündükçe bana daha da ilginç geliyor. Tutkularımın doruğa çıktığı an Raiden daha da derine batıyor. Bu ahengin farkındayken onun yerinde olsaydın, böyle bir aşağılanma ve hakaretin karşılıksız kalmasına izin verir miydin? Hayır. Fark ettim ki karşımızdaki adam aslında öylesine derinden yaralı ki bence yeterince zorlanmamış. Bana Lord Bartok'un ailesini bul.
2: Senden istediğimi yapman sorun olacaksa söyle bana.
3: Hayır, olmaz. İnanın bu ücrete hemen hemen hiçbir şey sorun olmaz.

0: komutanım. Bu gece sizin için bir sürprizim var. Yeni bir kız. Ama başından söyleyeyim, bunda pazarlık edemem.
1: Raiden. Raiden. Beni kurtarmaya gelmişsin.

Ne oluyor? Beni almak için geldin, öyle değil mi? Raiden. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

0: Buraya kadarmış. Yapılacak bir şey kalmamış.
1: Emin misin? Belki sadece kızı umursamamıştır.
0: Beni dinlemiyor musunuz? Efendisinin kızı ona son oldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey umrunda değil. Ne şerefi, ne ailesi, ne de kendi. Ve belli ki ne de siz.
1: Nihayet. Nihayet kurtuldum. Aferin. Aferin.

planladık. Fedakarlık yaptık. Doğru zamanı bekledik. Ve şimdi... Zaman geldi.

0: August, hoş geldin. Bakıyorum elin boş gelmemişsin.
1: Hakkınla atandığın mevkini tebrik etmek ve adamlarımı geri verdiğin için özel bir armağanla teşekkür etmek istedim.

0: Bu bugüne kadar aldığım en güzel armağan.
1: Adamlarımla eve dönmeden önce kızımla biraz görüşmek istiyorum.
0: Tabii, tabii. Bence sakıncası yok.

Her insan şerefiyle birlikte doğar. Bu sizden ne alınabilir, ne de verilebilir. Asıl mesele onu kaybetmemektir. Yaptığımız planı hayata geçirme zamanı geldi. Bu gece düşmanımız 7. sıranın değişmez kanunu neymiş görecek. Bizden almaya çalıştıklarını geri isteyeceğiz. Birlikte Efendimizin ismini, halkımızın sesini ve ruhunu onurlandıracağız.

0: Odanızda kalın.
1: Sana neden güvendim ki? Vazgeçmeyecek demiştim.
0: Bakanım, odanızda kalın. Kanatları açın. Topçular hazır olsun.

0: Lord Bartok benim en iyi, en eski dostumdu. Biliyordum. Bu kötülüğü cezasız bırakmayacağını biliyordum.
1: Efendim, kimseye güvenmesen bile ona güvenebilirsin demişti bana.
0: Neye ihtiyacın varsa söyle. Yardım etmeye hazırım. Fakat tek bir şartla. Kızımı o adamın elinden kurtarmadan dönmeyeceksin.
1: Size söz veriyorum.
0: Şimdi gerekenleri söyle.

0: Kendini kahraman mı sanıyorsun? Daima bir hain ve yüz karası olarak anılacaksın.
1: Nasıl anılacağımızı zaman gösterecek. Oysa senin hiç zamanın kalmadı.

0: Babanın şerefli ismi artık temiz. Bartok ismi asla unutulmayacak.
1: Teşekkür ederim.

0: Başdanışmana saldırı düzenlemek benim gücümü hiçe saymaktır. Ve karşılıksız kalamaz. Burada tek soru cezanın ne kadar sert olacağı, her birinin kaç kuşağını yok etmem gerekeceği. Burada bulunmamızın nedeni artık bir baş danışmanım olmaması. Fikrini söyleyecek olan var mı?
1: Lordum, karar vermeden önce halkın bu adamlara kahraman gözüyle baktığını hatırlatmakta fayda var.
0: Kahraman mı?
1: Halka göre bu adamlar ulusumuzu yücelten erdemleri savundu. Bir zamanlar bütün savaşçıların temsil ettiği, artık nadiren bulunabilen erdemleri. Eğer vereceğiniz ceza adil bulunmazsa, bu savaşçıları kendi ellerinizde şehit ilan etmiş olursunuz. Öte yandan, eğer onlara şerefli bir savaşçıya yarışacak şekilde davranırsak, bu kahramanları yanımıza almış oluruz.
0: Ben böyle bir suçun cezasız kalmasına göz yumamam. Cezaları kimsenin imparatora karşı gelemeyeceğine dair ibret olmalı.
2: İmparatorum, ben bir çözüm önerebilir miyim?
3: Bir ricam daha var. Eğer başarırsak imparatorun aklına ilk gelen tüm askerlerimin ve ailelerinin kellesini almak olur.
2: Haklısın.
3: Fakat tüm kararlarında olduğu gibi öncelikle tavsiye isteyecek. Ve baş danışmanı olmadan başkalarının fikirlerine açık olur.
2: Kastettiğin benim fikrim.
3: Adamların bu görevin sonunda onları ölümün beklediğini kabullendi. Onlar 7. sıranın savaşçıları. Cezalarını erteletmek istemezler. Onlar için ben istiyorum.
2: Kendin için istemiyor musun? Bu savaşçıların ismini kimse bilmez. Kimse onları tanımaz.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Damla? Bence çok
17: eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
20: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
21: 50.000 düş.
20: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
22: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkar. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10...

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
0: yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş

0: cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Biri hariç, onu tanımayan yoktur.

0: Komutanım. Ne oluyor?
1: Kalenin komutasını sen devralıyorsun.
0: Hayır komutanım. Komutanım. Bunu yapamazsınız. Arkanızdayız. Arkanızdayım.
1: Teğmen, kanunumuza bağlılığın tartışılmaz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: O halde komutan olarak sana emrediyorum. Bartok boyunun idaresini devralacaksın.

ve bilge imparatorumuz bu soylu savaşçıları halk kahramanı ilan etmeye karar vermiştir. Onlar bizi yüce bir ulus olarak bağlayan değerlerin olağanüstü bir örneği ve hatırlatıcısıdır. Bununla beraber şartlar ne olursa olsun İmparatorluk Konseyi'nin bir üyesine yapılan saldırı yazılı kanunlarca İmparator ve yüce ulusumuza yapılmış bir saldırı sayılır.

O kadar zor olmadı, inan bana. Ama seni gerçekten kaybedebilecek olma korkusu dayanılmazdı.

0: Akşam herkese merhaba. Sezonun son programından hepinize Beyaz TV ekranlarından hoş geldiniz dileklerimle başlamak istiyorum. Biz yaz kış demeden sizinle beraber çok güzel bir sezon geçirdik. Evet, hiç ara vermedik, belki tatil yapmadık ama hepsi sizler içindi ve siz bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sezonun son kahvesini Selenge'den almak isterim. Nasıl başladıysak öyle bitsin Selenge. Bir düşünsene Selenge. Bir dal uzaklara. Nasıl bir sezondu? Teknik şeyleri düşün. Teknik ayarlarını düşün. Kahveyi düşün. Hepsini düşün. Peki sana daha fena bir haber vereyim. Hiç ara vermeden.
1: Evet.
0: İkinci sezonda hiç ara vermeden yine saatimizde ve yine aynı günümüzde olacağız. Sizleri mutlaka bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum bu sezon için. Bir sezon görüşürüz. Biz hiç ara vermediğiniz için vedalaşmıyoruz. O yüzden sizinle de vedalaşmıyoruz. Harika bir yayın hazırlık. Buyursunlar. Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli konuğum gelmiş Hatice Hocam. Kendisi eğitimci ve matematik öğretmeni Hatice Özbay. Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Sizinle sohbet edince daha iyi olurum. Sizden aldığım tüyoları kendi kızıma uygulayacağım zamanları bekliyorum inşallah.
2: Beraber uygularız
0: inşallah. Ay, çok güzel, çok sevinirim. Peki, şimdi üniversite sınavında başarı. Sizce ne zaman başlıyor? Yani öğrenci gerçekten hangi sınıftan itibaren fokuslansın başarılı olmak için?
2: Yani bunun net bir tanımı yok. Hı. Yani işte şu sınıfta başlarsa iyi olur gibi bir şey değil de hani temelden sağlam eksiksiz bilgiyle ilerlemek aslında çocuğun amacı olabilir burada. Yoksa işte üniversite sınavı son sene çalışılacak bir sınav değil, bu kesin. Ama işte şu sınıfta da başlar diye bir tanımı yok. Biz isteriz ki 9. sınıftan

0: itibaren derslerini tabii çalışma alışkanlığına oturmuş olsun en azından. Ve konu eksiğiyle çok gelmesin. Tekrarlarını yapabilen bir öğrenci olsun. Çünkü son sınıfa bıraktığında ve ders çalışmasını bilmiyorsa son sınıfta ders çalışmayı mı öğrenecek, bilgi mi öğrenecek, hani pratik yapmayı mı öğrenecek? Öğrendiğimizi bir de unutmamamız lazım.
1: Tabii bir de o var.
0: Tekrarlar yapması lazım. Yani bunları bir seneye sıkıştırmak mümkün değil.
1: Alışkanlık da böylelikle daha uzun süredir daha da kalıcı hale
0: Tabii,
1: geliyor.
0: tabii. O
1: Zihin ona
0: yüzden
1: alışıyor.
0: yani liseye başladığından itibaren sağlam adımlarla ilerlerse güzel olur. Tabii 11. sınıfın başından itibaren sıkı tutarsa istediği hedefe ulaşma ihtimali artıyor tabii.
1: Böylelikle de şöyle bir stres de yüklememesi lazım çocuklara. Artık liseye geçtim. Ha,
0: Evet.
1: hurra falan
0: Evet,
1: yani.
0: evet.
1: Bu oldu değil ya. Sistemli bir şekilde, bak hocam çok kıymetli bir şey söylüyor. Sistemli bir şekilde bu işi oturttuğumuz zaman zaten bu alışkanlık haline geliyor hocam.
0: Evet.
1: Alışkanlık da hani böyle yapılmadığında insanı rahatsız eden bir şey.
0: Evet. Rutinleriniz
1: Evet.
0: olduğunda, rutini aksattığınızda böyle insan vicdanen kendini rahatsız hissediyor. Yani o alışkanlığı oturtmuş olması çok çok önemli.
1: Alışkanlık.
0: Başarılı
1: En
0: olması
1: kıymetli
0: için.
1: şey alışkanlık. Peki. Öğrencilerin çok fazla test çözdüğünü görüyoruz ama bazen sonuç istedikleri gibi olmuyor. Sizce başarıda daha önemli olan şey çok soru çözmek mi yoksa konuyu gerçekten anlamak mı? Özellikle bu sistem için soracağım.
0: Sınav hazırlık sürecinde bilgiyi öğrenmeli, tekrar etmeli, unutmamalı, yani unutmamasını
1: Çok soru
0: sağlamalı.
1: çözmeyi çok faydalı gördüğümüz bir sistem vardı, evet.
0: Evet.
1: Ama o sistemi artık yerini mi
0: Geçmişte kaldı o.
1: bırak?
0: Evet, şimdi etkili soru çözmesi lazım yani.
1: Geçtiğimiz günlerde sizinle sistem değişikliğini konuşmuştuk diğer
0: Evet.
1: programda. Fakat şimdi artık bunu yavaş yavaş hazmetmemiz
0: Hayatımıza
1: lazım.
0: tabii
1: Evet, artık
0: katmamız lazım.
1: sistem değişti. Artık bilgi, evet, çok önemli ama bildiğimizi neyde uygulayacağımızı da bilmemiz lazım.
0: Evet, o ayrıma varabilmemiz için de çözdüğümüz testlerin sayısının çokluğu değil de niteliği önemli. Yani nicelikten çok niteliğe odaklanmamız lazım. Yapamadığımız sorulara odaklanması lazım öğrencinin. Bir de bilgiyi unutmaması lazım, tekrar
1: Bilgiyi
0: etmesi lazım.
1: unutmamayı tekrar tekrar altını
0: Evet.
1: çiziyor. İnsanoğlu unutan varlıktır dedi hocam.
0: Evet.
1: Doğru söylüyor. Peki sınav kaygısı ve stres. Akademik olarak çok başarılı öğrencilere bile performansını etkileyecek bir hale getiriyor. Bu öğrenciler sınav anındaki kaygılarını yönetmek için nasıl bir hazırlık içerisine girsinler? Sınav başlayacak.
0: Pratik yapmaları gerekiyor. Yani nasıl bir sanatçı ya da bir tiyatro
1: Prova.
0: oyuncusu defalarca defalarca prova yapıyorsa öğrencinin de deneme sınavına girmesi lazım. Yani üniversite sınavına deneyimlemesi
1: Bize
0: lazım.
1: öyle diyorlardı hocam. Bizim o zamanımızda telefonlar daha yeni yeni çıkmıştı. Ah, ben de yaşlandım. Diyorlardı ki sanki sınavdaymışsınız gibi. 3 saatti bizim. 3 saat boyunca bütün iletişimi kesin. Evdekileri de uyarın. Siz bir
0: Evet.
1: sınavdasınız. Kendinizi deneyin gerçekten. Öyle yaptığımız deneme sınavları oluyordu, evet. Böyle provalardan mı
0: Yani bu,
1: bahsediyorsun?
0: evet, bunun gibi provalar ve ben hatta şunu da tavsiye ediyorum. Yarın sınav olsaydı bugün saat kaçta yatardın ya da bugün ne yerdin?
1: Ha,
0: Yarın
1: tam
0: sabah
1: öyle.
0: kaçta kalkarsın? İşte mesela sınav salonuna telefonlar alınmıyor şimdi. Telefonlar çok fazla var ya. Sınav salonuna telefonlar alınmıyor. Mesela telefonsuz bir şekilde gel. Seni deneme sınav yapacağımız gün. Sınavı tamamen böyle deneyimlemek çok önemli ve bunu belli periyotlarla yapmak gerekiyor. Yani sık sık sık sık deneme sınavına girmek de bir çözüm değil. Yani deneme sınavı şu demek. Hani hastalanıyoruz, doktora gidiyoruz. Doktor bizden bir kan tahlili istiyor. Orada değerlerimize bakıyor. Diyor ki işte senin şu vitaminin eksik. Onunla ilgili bir takviye veriyor. O takviyeyi belli bir periyotta kullanıp
1: Tekrar.
0: tekrar kan vermeni istiyor. Hani düzelmiş mi
1: Anladım
0: orası
1: anladım
0: diye.
1: anladım. Çok net.
0: Bizim için de aynı şey geçerli. Ben bu sınavı yaptım.
1: Aha.
0: O arada eksiklerini gördüm. O eksiklerini öğrenciye verdim. Bir sonraki sınavda bakalım ne kadarını öğrenmiş diye tahlil alıyoruz gibi, yani test alıyoruz gibi. O bizim öğrencinin ne kadar bildiğiyle ilgili bir test.
1: Test gibi. Sürekli denemeye girmek değil matah olan bir şey. O
0: Tabii.
1: eksiği ya da işte vitamin eksikliğini giderip gelmek. O zaman
0: Evet.
1: şunu sormamın yeri geldi. YKS hazırlığında deneme sınavının rolünü soracağım. Öğrenci sadece netini görmek için mi yoksa her denemede yaptığı yanlışın neyden kaynaklandığını görmek için mi girmeli?
0: Yani netler her zaman bize doğru sonucu vermeyebilir. Çünkü bir konuyla ilgili bir sürü soru tipi var.
1: Tabii.
0: Yani mesela siz konuyu biliyor olursunuz. %70, %80 biliyor olursunuz. Ama o bilmediğiniz çok zor olan bir yer vardır. Oradan denk gelmiştir. Biz deneme sınavının sonucuna direkt bakarak şunu da söyleyemeyebiliriz. Yani evet, Bircan burada bu konuda bu işte köklü sayılarda bunu yapamamış.

0: Demek ki köklü sayıları bilmiyor değil.
1: Denmez.
0: Yani orada demek ki bu kazanımı unutmuş ya da bilmemiş, bilememiş, öğrenememiş. Oraya direkt hani takviye alınabilir. Deneme sınavını belli düzeyde yapmak etkili. Ve
1: Aralıklar ne
0: oradan
1: olmalı sizce?
0: yani haftada bir. Mesela bazen öğrencilerden duyuyorum işte öğretmenim bizim okulumuzda haftada 4 kez yapıyorlar diyor. Yani
1: Çok.
0: hani şimdi benim kanımda demir eksik ve ben her hafta gidiyorum. Demir
1: Değişmez ki.
0: evet ve doktor mesela takviyeyi verdikten sonra diyor ki işte en az 3 hafta sonra değişiklik oluyor ki onu direkt bize hani damardan verdiği bir ilaç bile 3 hafta sonra etkisini gösteriyorsa bizim burada konuştuğumuz tekrar ettiğimiz bilginin işlenip kalıcı hale gelmesi için belli bir zamana ihtiyacı var. O yüzden belli aralıklarla yapılması önemli. Sonuca çok odaklanmamak lazım. Orada yapamadığı noktalara odaklanmak lazım. Yani o konuda nereye yapamamış, nasıl
1: Eksiği
0: yapamamış?
1: görmek için yapılıyor ya
0: Evet.
1: zaten bunlar. Amaç o. Zaten amacın olduğunu unutmadan motivasyonumuzu bozmayalım. Evet. Siz motivasyonla çok disiplincisiniz ama.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Çünkü motivasyon bir şeyse disiplin her şeydir diyorum ben hep öğrenciye. Çünkü yani motivasyon bugün geliyor, yarın gelmiyor. Yani başarılı insanların ortak özellikleri benim gördüğüm hani deneyimlerimden çıkarttığım şey. Motivasyon olmadan da o masa başına oturabilmek. Bir gün ben pilates yapıyorum. Şu an o öğrencim, bahsedeceğim öğrencim fizyoterapist oldu. Onun dersinin olduğu günler pilatesten çıkıp derse geliyordum. Yani orada buluşuyorduk. O gün bana sordu dedi ki hocam bugün pilates nasıl geçti? Zaten çocuk fizyoterapist olmayı istiyor zaten. Hedefi de çok belli. Ya dedim bugün gidesim gelmedi dedim böyle. Hep ben ona motivasyon şey yapıyorum ya.
1: Ha tamam evet.
0: Motive oluyor. Motivasyon veriyorum ya ya da işte bir şeyler söylüyorum. Başarsın, yapabilsin diye. Dedim ki canım istemedi bugün ya gitmedim dedim pilatese. Dedi ki hocam nasıl yani dedi. Canı istediğinde herkes gider dedi. Önemli olan canı istemediğinde gitmek.
1: Allah Allah.
0: Vallahi dedim yani o kadar büyük bir aydınlanma yaşadım ki çok doğru. Aslında benim hep yaptığım bir şey farkındalığımı arttırdı o söylediği cümle. Gerçekten öyle. Yani her gün masa başına kimsenin canı oturup da ders
1: Tabii ki.
0: çalışmak istemez. Ama canımız istemediğinde de oturup test çözüyor olmamız lazım.
1: Mükemmel bir aydınlanmamış gerçekten. Öğrencinizden bunu kapmanız da şahane olmuş.
0: Evet.
1: Peki birebir eğitim ve özel dersleri soracağım. Başarıdaki yerini.
0: Birebir eğitim şöyle hani mesela aynı anda 10 kişiye ders anlattığımızda bizim ortalama bir ders anlatmamız gerekiyor. Ve ortalama ders anlattığımızda herkesin eksiğine hitap etmemiş olabiliyor. Yani orada çocuk eksiğini tam anlamıyla alamamış olabiliyor. Ama birebir de ben öğrencinin işte mesela Bircan bana geldi ne eksiği varsa hemen onu görüp takviye ettiğim için çok hızlı reaksiyon aldığımız bir durum birebir eğitim. O yüzden çok faydalı.
1: Her öğrencinin birebir eğitime ihtiyacı oluyor mu? Nasıl anlarız ya da?
0: Yani her öğrencinin birebir ihtiyacı olmayabilir, birebir derse ihtiyacı olmayabilir. Yani çocuk ders çalışma alışkanlığı çok iyiyse, işte testlerini düzenli çözüyorsa, analizlerini yapabiliyorsa, yanlışların üzerine eğilebiliyorsa, bunları tekrar tekrar edebiliyorsa, öğrenmeye çalışıyorsa tabii ki ihtiyacı yok. Ama çoğu öğrenci buna ihtiyaç hissediyor günümüzde.
1: Peki. Her öğrencinin öğrenme şekli ve eksikleri tabii ki farklı. Sizce YKS hazırlığında herkese uygun, standart bir çalışma programı mı daha doğru yoksa her öğrencinin seviyesine ya da hedeflerine göre mi belirleyelim?
0: Ben öğrencinin nasıl ki parmak izimiz
1: Farklı,
0: birbirimizden
1: evet.
0: farklıysa öğrenme modelinin de farklı olduğunu gördüm, deneyimledim, öyle düşünüyorum. Yani her öğrenci farklı şekilde öğreniyor. İşte bazısı akşam çalışmayı seviyor ve çok verimli oluyor. Bazısı sabah çalışıyor. Bazısının görsel hafızası çok iyi. Görsel resmederek hafızasında tutuyor. Kimisi sözel olarak tutuyor. O yüzden her yani standart bir programın bir bütün herkese uymasını beklemek çok yanlış olur. Yani mesela işte ben 38 numara ayakkabı giyiyorum. Burada stüdyoda denesek mesela herkese ya birçok kişiye olmayabilir bu ayakkabı ama bana oluyor. Mesela benim ayağıma oluyor. Onun gibi düşünebiliriz.
1: Bu böyle.
0: Yani bu ders programı kişiden kişiye göre değişir. Çalışma saati de değişir.
1: Velilerin de tutumu çok kıymetli. Nasıl davranacaklar? Baskı, sürekli ders çalış, sınav, çöz, test falan. Bu da biraz yoruyor öğrenciyi.
0: Evet, yani zaten öğrencilerin kaygılanmalarının en büyük sebebi şey aileye karşı mahcup olurum. Yani verilen emekleri karşılıksız bırakırım diye düşündükleri için zaten çok heyecanlanıyorlar, çok stres
1: Daha da
0: yapıyorlar.
1: sorumluluk yükleniyor üstüne.
0: Yani bazen veli bir şey söylemese de tavırlarıyla onu hissettirebiliyor çocuğa. Orada sonuç ne olursa olsun biz her zaman senin yanındayız.

0: hissini verebilmek çok önemli. Velilerin hani bunu yapması çok kıymetli.
1: Hedef belirlemede de biraz çatışıyorlar. İstediği
0: Evet.
1: bölüm ailelerin uymuyor.
0: Evet evet ben yine veli görüşmelerinden örnek vereyim. Geçen çok yakın zamanda biriyle görüştüm. İşte anne baba çocuk gelmiş. Diyorum ki hedefin neresi? Anne direkt şey dedi hukuk istiyoruz biz. Dedim ki sizin hedefiniz hukuk olabilir çocuğun hedefi neresi?
1: Ay.
0: Yani bu çocuğun hedefinin olması lazım yani. İstemediği bir şey düşünsenize ömrünün geri kalanında diyelim ki çocuk 80 yaşına kadar yaşayacak. 18 yaşında geri kalan 62 seneyi
1: Anlemedi.
0: belirleyecek bir şey
1: Ay
0: bu.
1: tabii ki ya. Çok kıymetli. Tamam, tam da o esnada şu an bizi izleyen hem öğrenciler olabilir hem de aileler. Altın iki tavsiye verin. Bir öğrencilere, bir ailelere gitsin. YKS için.
0: Öğrencilere yaptıkları yanlışları nerede yaptıklarını tespit edip oraları güçlendirmeleri yani zayıf kasları güçlendirmelerini tavsiye ederim.
1: Spor gibi.
0: Evet, velilere de daha çok öğrenciye destekleyici ve öğrenci olduğu gibi kabul etmelerini tavsiye ederim. Yani işte sen şunu olmalısın değil de çocuk neye yetenekliyse onu o şekilde destekleyip
1: Motive edin.
0: ilerlemelerini, motive etmelerini, yanlarında olmalarını, her zaman destek olmalarını tavsiye ederim.
1: Çok önemli. Altın değerinde. Evet belki klasik ama doğrusu bu. Bu kıymetli tavsiyeler için size çok teşekkür ediyorum Hatice Hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli ve çok meşakkatli bir yıl başlıyor kıymetli veliler ve öğrenciler. Biz de tam bu esnada sizlere yardımcı olması açısından çok kıymetli hocamızı ağırladık. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza sağlık. Sizleri uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Şimdi sizleri Kahramanmaraş'a götürüyorum. Hem Kahramanmaraş'tan geliyor hem diyetisyen İlayda Kara. Hoş geldin
0: Hoş
1: İlayda.
0: buldum.
1: Maraş'ta da diyetisyenlik gerçekten çok
0: Evet,
1: zor.
0: ama çok keyifli.
1: Dur senle başlamadan önce Maraş'taki bir hikayemi anlatayım. Şimdi Maraş'a gittim geçtiğimiz yıl. Sabah gittim akşam da döneceğim uçakla. Uçağım 10'da bak işim de bitti 4
0: Evet,
1: gibi.
0: evet,
1: 7 saat var.
0: evet.
1: O 7 saat boyunca bana her şeyi yedirdiler.
0: Evet.
1: Böyle bir şey olamaz
0: Tabii
1: dedim ki
0: ki.
1: arkadaşlar ben birazdan yemekten çatlayacağım. Hem Maraş'ın anormal tatları var selamlar olsun hem
0: Evet.
1: insanlar çok
0: Evet,
1: misafirperver.
0: çok misafirperver.
1: Orada nasıl zayıf kalacağız?
0: Evet, yedirerek zayıflatıyorum. Her
1: Nasıl?
0: şeyden yiyoruz. Asla
1: Şimdi
0: mahrum kalmıyoruz.
1: o zaman bu formu nasıl koruduğumuzu başlayalım. Önce anlatalım
0: Evet.
1: Maraşlı olarak.
0: Evet, bir Kahramanmaraş olarak ben de yedirmeyi, içirmeyi, yemeği, içmeyi çok seven bir
1: Sen de
0: diyetisyenim.
1: seviyor musun yemeği?
0: Evet, çok seviyorum. Gurmeliğim harikadır. Mutfağa girmeyi de çok severim.
1: Üf,
0: Çok
1: çok.
0: güzel tarifler de yaparım. Uzun vadeli diyet olması için yaşadığımız toplumu reddetmememiz gerekiyor. Coğrafya kaderdir.
1: Evet.
0: Kahramanmaraş'ta çok güzel mutfağı, çok zengin bir memleket. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bununla yaşamayı öğrendiğimiz zaman aslında gerçekten diyet
1: Yani
0: yaptığımızı
1: bununla yaşamak
0: gösterebiliriz.
1: derken hayır diyebileceğimiz durumlarda hayır mı diyelim?
0: Yani denge,
1: Denge.
0: doğru porsiyon, doğru zaman.
1: Her şeyden var ama az
0: Evet,
1: az var.
0: her şeyden tüketiyoruz ama tabii benim kontrolümün altında diyorum. Haberim olacak diyorum.
1: Peki kontrol altında.
0: Evet.
1: Biz Kahramanmaraşlıyız. Yöresel yemeklerden uzak duramayız. Etsiz bir yemeğe doyamayız. Ve böyle diyen danışanlar
0: Tabii
1: oluyor.
0: ki. Bütün danışanlarım böyle ilk geldiğinde diyor ki hocam ben asla diyet yapamam
1: Ekmeksiz
0: böyle
1: doyamam.
0: ekmeksiz doyamam yiyem yani bir her şeyden yemem gerekiyor. Özellikle et tüketimi çok çok önemli. Diyorum hiçbir şeyden mahrum kalmayacağız.
1: Ekmek?
0: Sakin olun. Şöyle beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar, ekşi mayalı çok güzel ekmeklerimiz var. Diyorum ki kaliteli kalori almalısınız diyorum. Kaliteli kalori aldığımız zaman hem keyif de alırsınız hem bol lif ve protein içerdiği için kilo da almayız.
1: Bu kaliteli karbonhidrat da bu aşamada kıymetli.
0: Tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: vücudun karbonhidrata da ihtiyacı var, evet. Ama
0: Kesinlikle.
1: bunun rafine olmayan şekerlerden uzak, işte
0: Evet.
1: doymuş yağlardan uzak bir şekilde olması.
0: Paketli
1: Paketli
0: gıdalardan uzak
1: gıdalardan.
0: durmamız gerekiyor. Tamamen karbonhidrat hayatımızdan çıkartamayız. Yani böyle bir beslenme modeli bizi sonunda üzer. Çünkü bir anda her şeyden mahrum kaldığımız zaman
1: Evet
0: geri
1: ya.
0: deriz ki bu böyle hayat geçmez.
1: Bu arada İlaydacığım gerçekten karbonhidrat yemeyince huzursuz, mutsuz olduğumuz
0: Mutsuz ol.
1: doğru.
0: Çünkü
1: Bu doğru.
0: serotonin hormonunu salgılıyor
1: Evet bu doğru.
0: karbonhidrat tükettiğimiz zaman.
1: Peki yaz tatili bitti.
0: Evet.
1: Yedik içtik kiloları
0: Evet.
1: aldık. Şimdi diyete başlamak gözümüzde büyüyor. Kendimizi korkutmadan ilk adım nereden başlayacak?
2: İlk önce yepyeni bir sayfa açıyoruz.
1: Hı.
2: Asla diyetten ve diyetisyenden korkmuyoruz
1: Korkmuyoruz.
2: ve küçük küçük adımlarla başlıyoruz. Sabah uyandığımızda kürlerimizi yapıyoruz, yeterli protein, yeterli vitamin, minerallerimizi alıyoruz. Böyle uzun vadeli aç bırakmıyoruz kendimizi. 2-3 saate bir ara öğünlerle desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten tatilde çok kaçamak yapıyoruz ve bir anda kendimizi aç bıraktığımız zaman insülin direnci devreye giriyor.
1: O
2: Elimiz
1: zaman ne
2: ayağımız
1: oluyor?
2: titriyor, mutsuz oluyoruz
1: Hı.
2: ve psikolojikmen bu çok çok etkiliyor kilo
1: O da
2: vermeyi.
1: o yokluk bilinciyle beraber gerekli gereksiz yerlerde depolamaya.
2: Tabii ki gidip gelip atıştırma alışkanlığı oluyor. Bunları biz asla istemeyiz. Çünkü küçük sandığımız besinler aslında daha da kalorilidir.
1: Mesela
2: Mesela
1: çikolata.
2: hocam gittim geldim badem attım ağzıma.
1: Tamam.
2: Bizim günlük en fazla badem yeme hakkımız 10 adet. Sen kaç adet
1: O
2: yedin
1: da çiğ
2: mesela?
1: olarak mı?
2: Evet, kavrulmuş asla tuzlu asla önermiyoruz.
1: Hı.
2: Yani onun için nerede, ne zaman, ne kadar, ne beslendim. Aslında yazmamız çok güzel bir şey. Besin tüketim kaydı çok güzel bir şey.
1: Yazalım.
2: Evet, yazalım. Hocam diyor ben hiçbir şey yemiyorum ki neden kilo veremiyorum?
1: Bir
2: Emin
1: yaz
2: misin?
1: bakalım.
2: Bir yaz bakalım. Aynen neler yaptığını bir
1: Olabilir bir
2: görelim.
1: şey değil o. Ay ne var canım 2 kilo
2: Evet.
1: şey
2: Evet.
1: yemişim
2: Bir
1: diye. Değil
2: baklava
1: mi?
2: yedim. Ne olacak
1: Ne
2: ki?
1: olacak canım ha diye.
2: Evet.
1: Peki. Akşam belirli bir saatten sonra yemek gerçekten kilo aldırıyor mu? Yoksa bu böyle gün boyu yediklerimizin toplamı mı?
2: Yani şöyle ben belli bir saatten sonra asla tüketmeyin demiyorum. Çünkü yoğun bir hayatımız var. Çalışıyoruz. Eve geldiğimizde atıyorum sabah 8'den akşam 7'ye kadar çalışan esnaf danışanlarımız da var. Birçok hani sektörde danışanlarımız var. Çok yoruluyor gün içerisinde. Eve geliyor dinlenmek istiyor. Televizyon karşısında bir şeyler yemek istiyor. Ben o danışanıma 7'den sonra asla bir şey yemek yasak dediğim zaman bunalıma girecek. Psikolojik ben kendimi kötü hissedecek.
1: Doğru.
2: Ben neler yapıyorum? Tabii ki ara öğünler veriyorum ama dengeli bir şekilde ve sağlıklı besinleri tercih ederek. Çünkü ben o ara öğünü vermezsem bu sefer aklına
1: Akşam hücum edecek.
2: evet başka şeyler tüketecek. Çok kalorili şeyler tüketecek. Onun için ben diyorum ki akşam yemeğimizden sonra eğer atıştırma alışkanlığımız çok fazlaysa danışanımı dinlerim. Ne iş yapıyor, nasıl bir hayatı var dinlerim. Ona göre beraber listemizi oluştururuz.
1: Bu kan şekeri düşünce hayal gücümüz de artıyor yemek
2: Evet,
1: konusunda değil mi?
2: tabii ki.
1: Neler hayal
2: Bir de
1: ediyoruz? Akıl
2: sosyal
1: hayal.
2: medyanın gücü o kadar fazla
1: Yok bu
2: ki.
1: sosyal medyada benim acıktığımı kesin anlıyor zaten. Ben ona
2: Evet,
1: inanıyorum.
2: kesinlikle.
1: Sürekli karşıma böyle üzerine tereyağı dökülen bir sürü şey çıkıyor. Delireceğim ya.
2: Evet.
1: Olacak gibi değil.
2: Yemeklerimiz hep tereyağlı bizim.
1: Biliyorum.
2: Anadolu mutfağı çok
1: Çok
2: zengin.
1: güzel. Peki. Kilo verme direnci diye bir şey var mı?
2: Kilo verme direncini tek bir sebebe bağlayamayız. İnsülin direnci vardır,
1: Hmm.
2: tiroidleri çalışmıyordur, bağırsak sorunu yaşıyordur.
1: Ha başka şeyleri vardır.
2: Evet,
1: Fiziksel
2: başka
1: problemler.
2: problemleri vardır. Hemen danışan diyor hocam benim metabolizmam çok yavaş çalışıyor. Ben diyet yapamam, kilo veremem. Hayır, bir bedenimize bir bakalım, bir kan değerlerimize bakalım. D vitaminimiz, B12'miz iyi mi? Bunları bir inceleyelim. Sonra karar veririz diyorum.
1: Sağlıklı olduğunu düşünerek tüketilen ancak porsiyonu kaçıldığında ise kilo aldıran besinler hangileri?
2: Evet. Onlar çok fena. Hocam sağlıklı besleniyorum diyor. Gerçekten yani bademi bile kavrulmuş yemiyorum diyor. İşte siyah çekirdek yemiyorum, diğer
1: Kabak
2: çekirdekten kabak
1: yiyorum.
2: çekirdeği yiyorum diyor. Ama ne kadar yiyorsun?
1: Önemli mi?
2: Tabii ki çok önemli. Kalori açığı bırakmazsak nasıl kilo vereceğiz?
1: Şimdi oturup 1 kilo çiğ badem mi?
2: Evet, kız öyle diyorlar. Hocam ben kavrulmuş yemiyorum ki. Ne kadar yedin? İşte bir tabak yedim. O bir tabak kaç adet mesela?
1: Nasıl bir tabak?
2: Tabii ki kalori çok önemli bizim için. Tabii kalori de yaşayamayız ama yani dediğim gibi az az yememiz gerekiyor. Her şeyin fazlası zarar. Sağlıklı besin. Atıyorum kefirin bile fazlası zarar. Kefir içiyor içiyor hocam ben kefir içiyorum ama metabolizmam hala çalışmıyor. O kefir belki laktoz intoleransın var senin.
1: Tabii.
2: Bunu bilmen gerekiyor.
1: Peki, bölgesel incelme mümkün mü diyetle?
2: Tabii ki.
1: Nasıl?
2: Şöyle aslında bu vücut şekillendirme cihazlarının tamamı içsel bir tedavi. Ne kadar çok içimizi temizlersek dışımız o kadar güzelleşir değil mi? Karaciğer yağlanması, insülin direnci, hormonal dengesizlik, PCOS düzensizliği, bunların yanı sıra bel fıtığı, boyun fıtığı, varis, selülit, lipödem, lenfödem gibi birçok problemlerle karşılaşıyoruz. Bu cihazların amacı kaslarımızı güçlendirerek yağ yakımını desteklemek. Yani kan akışını ve hormonları çalıştırabilmek. Buna da sebep olduğu için güzel bir beslenmeyle de diyetle de
1: Hmm.
2: çok güzel zayıflamalar olabiliyor, incelmeler olabiliyor.
1: Şimdi bölgesel incelmeye giden danışanlar çok mucizevi sonuçlar bekliyor
2: Evet.
1: ama işte ben bugün bölgesel incelmeye gittim deyip baklavayı bir tepsi
2: Evet,
1: yiyip
2: tabii ki diyet her şey.
1: Değil mi? Desteklemek
2: tabii,
1: lazım
2: diyetle. O tabii diyetin yanında ekstrem bir durum.
1: Tamam. Peki bağırsak

0: sağlığı kilo vermeyi gerçekten etkiliyor. Böyle sürekli
1: Çok
0: kabızlık,
1: etkiliyor.
0: şişkinlik.
1: Çok etkiliyor. Kabızlık problemi her hafta her gün soruyorum danışanıma. Bir sıkıntı var mı? Çünkü kabızlık, özellikle hazımsızlık, hiçbir şey yemediğin halde şişmek çok kötü bir duygu. İlk önce bağırsaklarımızı temizlememiz gerekiyor. Peki bu neden oluyor? Çok az kalorili besleniyorum. 3 günlük, 4 günlük diyetler, saçma sapan sosyal medyada gördüğü diyetleri uygulamaya çalışıyor. Oradan
0: Fastingler.
1: buradan bulduğu diyetleri vücuduna uygulamaya çalışıyor. Hayır diyorum, sizin vücudunuz altın değerinde. Siz farklısınız. Beslenme kişiye özeldir. Asla oradan buradan bulduğunuz şeylerle bedeninize bunu yapmayın diyorum.
0: İnşallah dinliyorlardır.
1: Evet.
0: Çünkü sosyal medya ya
1: Evet.
0: inanılmaz bir halde.
1: Evet.
0: Yani ben bu kadar bilinçli programlar yapmama rağmen benim bile karşıma çıkınca nasıl yani göbek eriyor muymuş bunu yapınca
1: Evet.
0: falan deyip bir gaflete düşmüyor değilim
1: Ya
0: şimdi.
1: her zaman beslenme uzmanıyla çalışmak çok çok iyi oluyor.
0: Her
1: Çünkü
0: şeyin uzmanı
1: gerçekten
0: güzel.
1: evet, kesinlikle.
0: Peki, verilen kiloları şımarıp şımarıp geri almamak için altın kural.
1: Altın kural, 3-5 günlük detokslar yapmayın. Kendimize eziyet etmeyelim,
0: Hayat felsefesi mi
1: cezalandırmayalım.
0: yapalım bunu?
1: Evet, hayat felsefesi. Sabah uyandığımızda yumurtamızı yiyelim, güzel kahvaltı yapalım, akşam yemeğimizi yiyelim. Niye mahrum kalıyoruz ki? Neden kendimizi aç bırakıyoruz? Aç bıraktıkça bu sefer neye saldırıyoruz? Zayıflama iğnelerine, mide ameliyatlarına saldırıyoruz. Bunlar da iyi bir şey değil. Sen zayıflama iğnesi kullansan bile hayat rutini haline getirmezsen bunu yine kilo alacaksın.
0: Tabii ki daha da hatta dönüşü
1: Evet.
0: daha orantısız oluyor
1: Tabii
0: biliyor
1: ki
0: musun?
1: hormonlar değiştiği için vücut şekli bile değişiyor ve bu sefer çok mutsuz bir yüz ifadesi görüyorum.
0: Şeker hastalığı ve insülin direnci olan kişiler nasıl beslenmeli?
1: Düzenli, sık sık beslenmeli.
0: Ekmek, pilav, meyve bunlar tamamen
1: Yani
0: çıkacak mı hayatta?
1: pirinç pilavı vermiyorum genelde. Basmati pirinç pilavlarımız var, evet, ama yine de nişasta içerdiği için. Yani bulgur pilavı tercih edin diyorum. Ekmek şişlerin beyaz ekmek değil de dediğim gibi tam buğday, çavdar, ekşi mayalı. Çok güzel ekmeklerimiz var. Neden? Hani normal insülin direnci olmasa bile, şeker hastası olmasa bile aslında hayatımızdan çıkartmamızda fayda var. Çünkü bağımlılık yapıyor.
0: Meyve?
1: Meyveyi yani mevsimine göre tabii ki yediriyorum ama
0: Yine tüketim miktarı.
1: denge. Her şey denge.
0: Size böyle tabak resim atıyorlar mı?
1: Kesinlikle hocam bir dilim demiştim diyorum. Ben bir el ayası kadar, hocam benim elim büyük diyor.
0: Ya bomba ya. Bu en
1: Evet,
0: duyduğum en
1: ben sizin
0: güzel.
1: eliniz çok küçük diyor. Siz çok minyonsunuz diyor. Benim elim bu kadar. Diyorum
0: Ya bu
1: yapma
0: çok
1: bunu.
0: iyi ya. Şey bu yani benim kocaman eli kadar hocam diye.
1: Evet, kesinlikle
0: Ya
1: böyle
0: çok güzel.
1: kaçamaklar var. Evet,
0: Bunu
1: çok
0: da ilk kez duydum.
1: yapıyorlar. Çok yapıyorlar.
0: Şey, kibrit kutusu vardı ya o
1: Evet, ben
0: gerçek doğru.
1: danışanımı dinliyorum ve onu öğretmeye çalışıyorum.
0: Peki. Sık sık farklı kürler öneriyorsunuz danışanlarınıza. Bu
1: Evet.
0: kürler gerçekten yağ yokuyor mu yoksa tek başına kür?
1: Şöyle, ben çok kür veren bir diyetisyenim aslında. Neden kür veriyorum? Çünkü aşık tokluk kan şekerini dengelemek istiyorum. O kürlerle hem gözümüz doysun hem midemize bir şey girsin. Kendimizi çok aç bırakmayalım ki mesela çalışan danışanlarımız dışarıda her zaman her şeyi bulamayabiliyor. Bunun için arı önler, meyveler, işte yeşil çaylar, Türk kahvesi, sodalar veriyorum ki hem kan şekerimiz dengede kalsın, akşam eve gittiğimizde bir anda o sofraya saldırmayalım, hem de dengeli ve düzenli beslenelim diye. Tabii ki kürlerimiz etkili olabilir ama sağlıklı beslenme her şeyden önemli. İlk önce sağlıklı beslenmeliyiz. Onlar tabii ki vücudu hızlandıracak, bağırsaklarımız çalıştıracak ufak tefek nüanslar diyelim.
0: Peki bugün bizi izleyen ve kilo vermek isteyip bir türlü veremeyenlere bir son söz söyleyin vedalaşalım.
1: Diyetten ve diyetisyenden korkmayın. Her şeyden mahrum kalmadan, her şeyden tüketebileceğinizi bilin. Çünkü hayat öyle kürlerle, böyle smoothie'lerle, sadece yoğurt granolayla geçmez. Böyle bir
0: Geçmez.
1: hayat yok. Siz kendinize inanırsanız, diyetisyeninize, beslenme uzmanınıza inanırsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür
0: İlayda
1: ederim.
0: Kara'yı ağırladık. Harika bir sohbetti.
1: Evet.
0: Umarım herkes alacağını almıştır. Bütün
1: Umarım.
0: Maraş'a, Kahraman Maraş'a selamlarımızı
1: Teşekkür
0: gönderiyoruz.
1: ediyorum.
0: Sizleri uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Biliyorsunuz bugün sezonun son programı. Çok kıymetli konuklarımı ağırlıyorum o yüzden.
1: Teşekkür ederiz.
0: Nerelerden geldi? Ankaralardan geldi.
1: Evet.
0: Bize Ankara havası getirdi. Ebru Gürpınar, kendisi güzellik uzmanı.
1: Evet.
0: Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Eli boş da gelmemiş. Neslicim getirsene şu kibar konuğumu. Bir sezon dedim ki arkadaşım, yani her gelen şunu yapsın dedim ya. Yok illa sezon finaline kaldık. Görüyor musun? Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: O
1: ederim.
0: kadar kibarsın ki yani.

0: Çok teşekkür ediyorum Nesli'cim. Nesli'cim gidebilirsin. O kadar kibarsın ki bu çiçek de senin güzel yanında söndü. Güzel arkadaşım bana çiçekleriyle gelmiş. Sezonu böyle finalleyeceğiz. Yönetmeni şöyle ortaya bıraksam oluyor mu? Ne diyor? Süper ya. Şöyle gözümüz gönlümüz açılsın. Zaten çiçek dolu stüdyo bakar mısın?
1: Siz varsınız zaten, ona gerek yok aslında ama.
0: Allah'ım ya Rabbim ya. En sevdiğim konuk. Şimdi sana sorular soracağım ama. Olur mu?
1: İstediğin yerden sorabilirsin.
0: Tamam. Şimdi doğal olan her şeyin cilde iyi geldiği algısı var.
1: Evet.
0: Ne bulursak sürüyoruz. Doğru mu yapıyoruz?
1: Bana göre, bir uzmana göre doğru yapılmıyor. Hmm. Mesela limon sürüyorlar, karbonat sürüyorlar ya da uçucu yağlardan kullanıyorlar.
0: Uçucu yağlar mesela nasıl yağlar?
1: Kantaron yağı,
0: ha evet.
1: Papatya yağı.
0: Yaraya iyi geliyor diyorlar.
1: Şimdi evet, iyi geliyor olabilir ama kullanımını bilmiyorlar. Ölçü. Onun biraz evet, onun inceltmesi gerekiyor. Aldığında direkt sürmesi çok yanlış şeyler.
0: Limonu da ilk başta söyledin, o asit de biraz ölçüye
1: cildimize
0: göre.
1: Asit iyi gelmiyor. Tabii ki bu süreçlerden geçmiş asitlerden bahsetmiyorum. Direkt limon alıp sıkıp yüzümüze sürmek diye bir şey yok.
0: Ya yakar ya, ağzını burnunu da yakar.
1: Hayır, yakar.
0: Ya bir de sana bir şey söyleyebilir miyim Ebru'cum? Biz limonu C vitamini kafasıyla kullanıyoruz ama C vitamininin bütün bu laboratuvar sisteminden geçmiş hali bile fazlası zarar. Doğru
1: aynen
0: mu?
1: Öyle. Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Artık ama biz bunu söyleye söyleye bu bilince oturtacağız inşallah.
1: Şimdi bir de karbonat mesela. Limonla karbonatı karıştırıp yüzeye sürüp onun peeling için yapıyorlar. Bu da çok tehlikeli. Biz olabildiğini, hatta bir misafiriniz şöyle demişti. Pump pump pump pump. Bunu bir öğrendiler galiba. Biz yüzümüzü temizlerken bile pamplayarak temizlerken kremlerin...
0: Benim misafirlerimden mi?
1: Evet.
0: Oy Tülay'ım ya, kulakları çınlasın. Pam pam, doğru mu bu?
1: Evet, tabii ki doğrudur.
0: Tabii tabii.
1: Pamplayarak evet. Serumlarımızı da öyle sürüyoruz. Peki neden sert bir şeyi yüzümüze bastırarak sürelim ki? Çizer.
0: Çizer.
1: Bizim en naif cildimiz yüzümüzün üst derisi, tabakası. Üst tabakası.
0: Belki hatta neredeyse uykuda olan lekeleri bile uyandırır belki bu.
1: Ya tepki. Çizik oluşturuyor başta. Çizik. Çok minik mikro çizikler oluşturarak sonra bu görünmeyen mikro çiziklerden bakteri, sebum ayarı kaçtığı için bakteriler oluşabiliyor, iltihaplanmalar olabiliyor, daha ileri kötü sonuçlar çıkabiliyor. Onun için bilmediğimiz doğal diye hiçbir şey yüzümüze sürmeyelim.
0: Ne alakası var değil mi yani? Doğal diye her şey sürülür mü? Şimdi doğal bir sürü şey geliyor aklıma, süremiyoruz tabii ki.
1: Çok ufak bir örnek vereyim mi? Denizde dalıyorlar, kum alıp yüzlerini peeling yapıyorlar. Bu yıl ben onu gördüm ve çok şaşırdım.
0: Kahve
1: ya.
0: Telvesine de kızıyorsun o zaman.
1: Evet.
0: Kızıyor musun?
1: Ya onların laboratuvardan geçmiş halleri var.
0: Onları kullanalım.
1: Evet, onları kullanalım.
0: Bir şey daha soracağım. Yine onu da merak ediyorum. Şimdi bir ürün öyle bir patlıyor ki Allah'ım, keşfetim o ürün doluyor. Kaydıra kaydıra sürekli o ürünü görüyorum yani. Bir ürün sosyal medyada çok meşhur oldu diye ya da viral oldu diye o ürün iyi midir?
1: O ürünü size izleten kişi için uygun üründür. Ama bizim için değildir.
0: Ama herkes yapıyor.
1: Şimdi herkes
0: ticari
1: yapıyor
0: mi
1: olabilir. Şimdi sizin gömleğiniz size çok yakışıyor ve gösterdiniz. Belki bana yakışmayacak.
0: Hmm.
1: Cilt de öyle bir şey. Sizin kullandığınız her cilt yapısı aynı değil. Ondan dolayı herkes kendi cildine viral olarak görünen değil. Kendi cildine uygun. İlk önce benim her zaman salonumda da bunu paylaşımlarda da yapıyorum. Lütfen en yakın yere gidin. Güzellik salonu olabilir, doktor olabilir. Cilt analizi yaptırın. Çoğu yer ücretsiz yapıyor.
0: Yapay zeka ile yapıyorlar. 30-40 saniye bir şey sürüyor. Doğru mu?
1: Aynen öyle.
0: Son derece
1: en fazla
0: pratik.
1: Bir... Evet. Eline belgesini veriyoruz ya da çıktısını veriyoruz ya da WhatsApp'ını atıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: O elinde olacak. İster başka bir şey alsın, ister viral, oraya baksın. Benim cildim ne gerekli?
0: Karma mı? Yağlı mı? Kuru mu?
1: Şimdi ondan ziyade biz şu yönlendirmeyi de yapıyoruz. Cildinde bir sorun varsa onu da yönlendiriyoruz. Senin cildinde şu sorun var, lütfen şu ürünleri kullan. Ondan dolayı viral. Siz viral bir şeyi paylaştınız. Bakacak, aa bana uymuyor bu.
0: Uymuyor.
1: Önce cildinizle tanışın.

0: ki arkadaşıma iyi geldi, bana da iyi gelir düşüncesi o zaman böylelikle rafa mı kalkıyor?
1: Rafa kalkıyor, bize çok geliyor. Ebru Hanım, işte arkadaşım sizden şu ürünü almış, ben de istiyorum. Diyorum ki sana veremem. Çünkü önce bir analiz yapmam lazım. Cildini bir görmem lazım.
0: Birebir aynıysa cilt tipi. Orada çok zor ya.
1: Ya hiç analizde birebir kimseyle kimse çıkmıyor.
0: Değil mi? Doğru. Çünkü çıkmıyor. Yaşam şeyi bile, şartları bile değiştiriyor. Öyle. Uyku saati, beslenmesi. Değil mi? Ne diyor? Konuşmaya geldi. Ben de onu istiyorum diyor. Size
1: yok, genelde gençlerimiz, orta yaşlarımız. İşte arkadaşım kullanmış, aknelerine iyi gelmiş. Ben de ondan istiyorum. Belki o gıdasından, beslenmesinden aknesi var. Onun da ergenlikten aknesi var. Ha. Yani o şartlar bile farklı. Ona göre uygun ürünü kullanmamız gerekiyor.
0: Bir dakika, aknenin nasıl meydana geldiği de tabii ki, farklı tabii.
1: Tabii ki
0: abi.
1: Mesela hormonal mi? Kadınlarda özellikle mesela hormonlar çıkan.
0: Ama akne sonuçta.
1: Ya sivilce yok, değişiyor. Yani yediği içtiği kola, cips tüketinin farklı oluyor.
0: Yani genetik bir yapıdan kaynaklanan bir akneyle belki sonradan olan, kalıtsal olmayan konulardaki aknenin tabii tedavisi ki bile farklı ürünleri de.
1: Tabii ki bazıları endokrinlik çıkıyor. Mesela tiroidden dolayı sivilceleri oluşmuş, akneleri oluşmuş. Bazısı ergenlikten dolayı. Çünkü bunların hepsinin bakımı çok farklı. Kullanacakları ürünler de çok farklı. En başta içeriden de tüketerek onu da de yapmaları gerekiyor.
0: Şimdi bu içeriden aldığımız takviyeler ve cilt, yani vücudumuzu içeriden besleme olayına nasıl bakıyorsunuz? Merak ediyorum aslında bunu.
1: Şimdi ben laboratuvar kökenliyim. Ondan dolayı da benim çok hassas olduğum yerler bunlar. Bir kişi uyumuyorsa, dikkatli gıda tüketimi yapmıyorsa, sosyal hayatı çok fazlaysa, sizce bir kişinin cildi nasıl olur?
0: Yorgun ve bence çok lekeli ve yağlı hatta.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Akne sorunu olabilir, leke sorunu olabilir, gözaltı torbaları olabilir. Her şey olabilir. Hı hı. Onun için yaşam standardımızı güzelleştirmek gerekiyor. Cildimizden ve bedenimizden önce yaşam standardımızı düzeltmek gerekiyor, güzelleştirmek gerekiyor.
0: İçerinde çok fazla aktif bulunan ürünler daha mı etkilidir? Yoksa cilt bazen sade ürünleri mi tercih etmeli?
1: Şimdi o da çok, bu çok güzel bir konu. Gençlerimiz maalesef bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Her buldukları peelingi, kimyasalı, asidik içerikleri, hı hı, hepsini çok fazla tüketiyor. Bir ondan alıyor, bir ondan alıyor. Ve bunlar çok tehlikeli ya da çok tedavi edilemeyecek durumlara gidiyor. Bilmedikleri asidik, içinde hangi maddenin bulunduğunu bilmeden ve bunları hızlıca tükettikleri için sürüyorlar. Aa, olmadı, ben başka peeling kullanayım. Ya da işte olmadı, başka bir şey kullanayım diyerek ciltleriniz ilk katmanını zedeleyebiliyorlar ve daha kötü sonuçlar alabiliyorlar.
0: Geri dönüş daha zor.
1: Onun için sade ürünler. Sade. Mesela 3 tane aşamamız vardır. Hassas temizlik, nemlendirme ve güneşten koruma. Bu kadar. Araya cildin için bir tane ürün koyman yetiyor.
0: Serum olabilir.
1: Aynen. Yani leke için serum olabilir, akne için serum olabilir ya da maske olabilir.
0: Evet, evet. O cildindeki eksiye ve hasara göre.
1: Evet, oraya sadece araya bir ürün koyuyoruz, sonra da güneşten koruyoruz. Bu kadar. Bu kadar basit.
0: O zaman şunu da sorayım. Ne kadar çok cilt bakımı yaparsam cildim o kadar iyi olur algısı. Doğru mu?
1: Bana gelen danışanlarım haftada bir mesela hidrafeşil yapalım diyorlar. Hayır diyorum, yani haftada bir
0: hidrafeşil. Haftada bir fazla mı?
1: Tabii ki fazla.
0: Tamam.
1: Biz zaten 10 gün diyoruz ki onlara yastık kılıfınızı değiştirin, saçlarınızı toplayın, temiz olun, hijyen yapın. Daha o olmadan bana hidrafeşinle geliyor. Hayır, kabul etmiyorum yani bunu.
0: Peki şimdi an izleyicilerimiz banyosuna baksa ve dese ki bunu aslında kullanmama gerek yok. Öyle bir ürün grubu var mı? Bu tabii kişiye göre değişir.
1: Değişir. Ama burada da sizin programınızla şunu yapalım. Hı. Şimdi herkes banyosuna gitsin.
0: Gitsin banyoya.
1: Çünkü yaz ayındayız ve sıcak bir ortam. Lütfen tarihi geçmiş, rengi değişmiş, kokusu değişmiş, eskimiş ürünleri şöyle

0: toplayıp çöp atsınlar.
1: Ha, oh be.
0: Bak azaldı zaten.
1: Vallahi en sevdiğim şey çöp atmak.
0: Çünkü onların üzerinde dereceleri var. Genelde buzdolabının kapak kısmında yaz aylarında tutmamız gereken serumlar var. Maalesef buna kimse dikkat etmediği için onların kokusu değişebiliyor, rengi değişebiliyor. Yani
1: bir
0: ona
1: dakika,
0: dikkat
1: yani
0: etsinler.
1: Son kullanma tarihi devam etse bile biz kullanma şartlarını doğru yapmadığımız için bayatlayabilir mi?
0: Şimdi o eğer cam şişede değilse, tabii ki onun da özelliği var. Cam şişelerde değilse, korunaklı eğer ürün değilse asınlar çöpe.
1: Tamam.
0: Uzun süreli. Çünkü çok sıcak.
1: Çok sıcak ve evet. Sıcaktan artık herkes gerçekten biz bile cildimiz bile hamurlaştı.
0: Aynen.
1: Şimdi bir şey daha soracağım. Sonra programda sizinle vedalaşacağım. Aslında saydınız ama klasik bir rutin. Mesela siz kalkınca cildinize nasıl bakıyorsunuz? Ya da uyumadan önce makyajlı bir ciltle başlayalım. Nasıl?
0: Mesela bugün.
1: Tamam, bugün mesela nasıl uyuyacaksınız?
0: Akşam eve gideceğim.
1: Tamam.
0: İlk önce ben çok güzel balmla bir temizlik yapıyorum. Makyajlı yüzümü. Genelde yağ kullanıyorum çünkü bu göz makyajlarının ruju ya da fondötenimi yağlı bir ürünle temizliyorum.
1: Tamam. Pamuk kullanma peki?
0: Yok, ben elimle.
1: Elinizle.
0: Elimle.
1: Şöyle
0: elimle
1: şöyle.
0: Aynen böyle
1: Tamam,
0: yapıyorum.
1: Tamam.
0: Pam pam pam.
1: Pam pam pam.
0: Zorlamıyorum. Pamukla
1: Tampon,
0: da ittirmiyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi makyajımı çıkarmak için yağlı bir cilt ürün kullandığım için onu da çıkarmam gerekiyor.
1: Tamam.
0: Onu da çıkarıyorum. Ve yüzümde hiçbir şey kalmıyor ve yıkıyorum. Ama ben danışanlarıma da şunu söylüyorum. Gıcır gıcır olana kadar.
1: Gıcır gıcır olacak.
0: Yani böyle biz mesela cilt bakımı yaparken gıcırdar cilt.
1: Cam
0: sizi
1: temiz cam gibi.
0: Ve tertemiz olur. Bir
1: Allah
0: gıcırdar
1: Allah.
0: Yani. O sesi duyana kadar temizliyorum. Ondan sonra
1: tonik.
0: Benim C vitamini asla vazgeçemediğim C vitaminimi sıkıyorum. Sonra öyle karışık falan kullanmıyorum anti-aging. Onlar benim 10 günde bir salonda yaptığım şeyler.
1: Rutinler değil.
0: Nemlendiricimi sürüyorum. Onu bekliyorum. Tamamen yedikten sonra yatıyorum, uyuyorum.
1: Mis gibi.
0: Sabah da kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum. Sadece C vitamini ve nemlendirici sürüyorum.
1: Güneş
0: Onlar bekledikten sonra güneş koruyucumu sürüyorum.
1: İşe.
0: Aynen öyle.
1: Ay çok güzel. Tamam, aslında karışık bir şey yok. Çok
0: yok.
1: Güzel anlattı. Mis gibi oldu. Bugün sezonumuzun son programı. İyi ki
0: evet.
1: Geldiniz. Ama biz sizi yeni sezonda da ağırlamayı çok isteriz.
0: Çok isterim
1: ama
0: gelmek.
1: Bir şey söyleyeceğim size. Biz hiç ara vermeden yeni sezona devam ediyoruz. Haftaya da bekliyoruz sizi çünkü benim çok soracağım soru var. Yeni
0: Gelirim.
1: Sezonda beraber karşılayalım mı?
0: Harika olur.
1: O zaman minicik bir veda. Geçici
0: tamam.
1: Bir veda sizinle.
0: Tamam.
1: Bir sabah kahvemize devam ediyoruz.
2: ...17 Ağustos depreminin yıl dönümünde sektör temsilcileri, mimarlar ve mühendisler... ...Türkiye'nin deprem gerçeğini ve kentlerin dönüşümünü konuşmak üzere bir araya geldi. Güvenli kentler için artık yalnızca binaları değil, binaların içinde bulunduğu mahalleleri de... ...bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Peki kentsel dönüşümde mahalle bazında dönüşüm neden bu kadar önemli?
3: Mahalle bazında dönüşümler, ada bazında dönüşümler eğer sağlanabilirse... O zaman imkanlar çok değişiyor. Ne oluyor? Hocam, o zaman donatı alanları oluşabiliyor. Şimdi bir dönüm bir araziyi düşün. 1000 metrekare bir yer. Yıkıyorsun, üzerine yapıyorsun. Var 20 tane dairesi veya 10 tane dairesi oluyor. 10 tane daire tıkış tıkış bir patates kuyusunu açıyoruz. Onun yerine 10 katlı, 5 katlı, 20 katlı binayı dikiyoruz. Hiçbir aktivitesi yok. Tamam, ben niye yapılıyor demiyorum. Yani bugün bu deprem korkusundan bir an evvel yıkılıp bunların yapılmasını devletimiz, hocalarımız, milletimiz uygun görüyor, yapıyor, saygı duyuyorum. Ama diyorum ki, acaba sizi gibi hocalarımız, basınımız, acaba insanlarımızı daha fazla bilgilendirse, daha fazla destek olsa, bu insanlar... Mahalle kültüründe bir araya gelse, o zaman hem kendi imkanları, kendi edinecekleri daire büyüklüklerinden belki onları koruyarak, belki 3-5 metre daha fazla dairelerini büyüterek ev sahibi olabilecekler. O zaman halkımızı daha fazla bilinçlendirip bu kentsel dönüşümü tam anlamıyla yapıp bu nimetlerden istifade etmemiz lazım.
4: Maalesef hazırlık seviyemiz Türkiye'nin yüksek deprem riskiyle henüz tam

0: olarak yarışamıyor. 1999'dan sonra ve Kahramanmaraş depremleriyle birlikte toplumda ve kamu kurumlarında ciddi bir farkındalık oluştu. Yapı denetim yönetmeliklerindeki sıklaştırılmalar, AFAD gibi kurumların koordinasyon kapasitesinin arttırılması, erken uyarı sistemleri ve kentsel dönüşüm teşvikleri bakımından eskiye kıyasla çok daha ileri bir noktadayız. Maalesef özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki yaşlı ve denetimsiz bina stoğunun yenilenme hızı yavaş kalıyor. Ayrıca bireysel düzeyde afet bilinci, aile afet planı hazırlama ve toplanma alanlarının korunması konularında hala kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Tüm bunlarda düzeni sağlarsak kentsel dönüşüm noktasında ileri bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bununla birlikte de ülkece depreme daha hazırlıklı olacağımıza inanıyorum.
1: Depreme hazırlığın en önemli başlıklarından biri ise kentsel dönüşüm. Ancak güvenli kentler oluşturmak yalnızca binaları yenilemekten geçmiyor. Bu noktada bilimsel yaklaşım ve akademik bakış da büyük önem taşıyor.
2: Akademisyenler tabii çok güzel bilimsel çalışmalar yaptığı için bunlardan faydalanmak gerekiyor. Çünkü sahadaki müteahhit arkadaşlarımız genelde TC vatandaşı, 18 yaşını dolduran herkes müteahhit olabiliyor. Yani bir bakkal, bir kasap birleşse müteahhit olabiliyor. Ya bu da tabii büyük bir eksiklik. Yani müteahhitleri seçerken de dikkat etmek gerekiyor ama bunların başında bir akademik çalışma yapmış, o sahada kariyer sahibi olmuş kimselerin desteklemesi gerekiyor projeleri. Yoksa bu projelerde tüccar müteahhite dönüyor ve demir miktarı işte bir proje bürosuna gidiyor. İşte statik hesaplarda demir miktarı kaç çıktı? Proje bürosunda 100 ton. Sen kaç çıkardın? 125 ton. Sen kaç çıkardın? 90 ton. Ne yapıyor? En düşüğüne vermeye çalışıyor. Bu da tabii bu bağlamda binalarımızın yeniden bile yapılsa depreme dayanıksızlığını körüklüyor. O yüzden yani burada akademik çalışma yapmış insanların kentsel dönüşüm projelerinde paydaş olması gerçekten çok önemli. Bizim en zayıf noktamız ve bu tip projelerde de Türkiye'mizde bu çok zayıf kalıyor. Akademik çalışma yapmış insanları ya da akademisyenleri maalesef ki kentsel dönüşüm projelerinde hiç yer almıyor diyebilsek doğru olur. Çünkü çok az, biz de bunu olmasını istiyoruz aslında. Yani paydaşlarda bu çok önemli bir faktördür.
3: Efendim, sabah kahvesinin, yani bu ilk sezonun son konuğu. Bizim için çok kıymetlisiniz. Diğer tüm konuklarımız gibi. Sizinle beraber tüm bir sezonu kapatacağız. Tabii ki ara vermeden yeni sezonlarımıza devam edeceğiz. Sizin de yoğun isteğiniz üzerine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Efendim, avukat Burçin Tekin Bursalardan gelmiş. Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş gördüm.
3: Nasılsınız?
4: Çok iyiyim. Sizleri burada görmekten, sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum.
3: İyi ki geldiniz, davetimize icabet ettiniz.
4: Teşekkür ederim.
3: Sizleri tanımak isteriz efendim.
4: Ben avukat Burçin Tekin, Bursa Borusu avukatlarındanım. Hollanda Amsterdam doğumluyum. Kökenim Kapadokya.
3: Öyle mi?
4: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürley'in de hemşerisiyim aynı zamanda.
3: Tabii çok ki. Soğuk memleketiniz ama.
4: Ama insanları sıcak.
3: Heh, tamam, güzel orada,
4: evet,
3: tamam. Evet, orası doğru.
4: Evet.
3: Soğuk memleket, ben de Adanalıyım ya, soğuk memleket fobim var benim.
4: Evet.
3: Bizde de hiç kış yoktur mesela, biliyorsunuz.
4: Adana çok güzel.
3: Evet.
4: Evet, bayılırım. Ya, özellikle kebaplarına.
3: Çok teşekkür ederiz efendim. Peki sizin aslında hukuk eğitiminizin yanında farklı hobileriniz ve yöneldiğiniz başka alanlarınız da var. Bunları konuşmak istiyorum.
4: Evet, ben neden farklı alanlara yöneliyorum? Çünkü çok yönlü olmanın muhakkak mutlak başarıyı daha olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Farklı alanlardaki deneyimler bizim hangi alanda çalışıyorsak o alana olumlu katkı sağlayacaktır. Tıpkı Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında çok yönlü olmasının etkisi gibi. Evet, Atatürk geometri kitabı yazdı. Türkiye coğrafyasını karış karış biliyor. Birçok dil biliyor. Kendi kıyafetlerini tasarlıyor. Ve bence çok farklı alanlardaki bu deneyimleri zihinsel olarak onun gelişimine katkı sağladı. Ve evet, o bize mutlak başarıyı getirdi diyebilirim.
3: Yanınızda yine çok farklı alandan bir takım eserler görüyorum. Bunlardan bahsetmek ister misiniz?

0: Evet. Uluslararası Öykü ve Şiir Ansiklopedisi.
1: Ansiklopedi.
0: Evet. Size hediye etmek isterim. İçinde benim de şiirlerim var.
1: Ay çok
0: Lütfen
1: teşekkür ediyorum.
0: keyifle okuyun
1: Çok
0: dilerim.
1: teşekkür ediyorum. Ne kadar naziksiniz ya. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Bunu mutlaka evimin en güzel yerinde saklayacağım ve okuyacağım tabii ki.
0: Çok teşekkürler.
1: Müsaadenizle bunu buraya koyuyorum ve artık
0: Tabii
1: şimdi
0: ki.
1: sizinle ilgili derin bir yolculuğa çıkıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Şimdi biyoenerji ve teta healing eğitimleri de aldığınızı söylüyorsunuz. Yine bu kişisel gelişim için yaptığınız bir şey mi yoksa bir merak mı vardı? Neden öyle bir şey oldu?
0: Biyoenerji Theta Healing eğitimleri aldım. Evet. Çünkü daha iyi olabilmek için, daha iyi hissedebilmek için, daha pozitif olabilmek için, insanlarla daha iyi iletişim kurabilmek için, mesleğimde daha motivasyonlu çalışabilmek için. Biliyorsunuz ki bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Pozitif insanlar daha başarılı oluyor. Neden?
1: Şüphesiz.
0: Tabii ki. Çünkü karşındaki insan, hani pozitif insanı kim sevmez, değil mi? Karşındaki insan seni ister istemez seviyor ve duygusal zekası çok yüksek olan bir ülkede bir insanın seni sevmesi kadar kararlarını olumlu etkileyen bir şey yok.
1: Güzel bir şey. Ve bir insanın seni sevmesi zor.
0: Kesinlikle.
1: Ama pozitif olunca o zorluğu çok uzun ölçüde halletmiş oluyoruz. Büyük ölçüde.
0: Kesinlikle. Yani
1: Biyoenerji ve
0: çok
1: Theta Healing bu işe yarıyor, öyle mi?
0: biyoenerji, Theta Healing yani kendimizi daha olumlu hissetmemizi sağlayan herhangi bir çalışma, enerji çalışması katkı sağlıyor diyebilirim.
1: Günlük hayatınızda nasıl kullandınız?
0: Günlük hayatımda genelde en çok kendimi iyi hissetmek istediğim alan, motivasyonumu arttırmak istediğim alan kariyerim. Duruşmalardan önce daha enerjimi daha iyi hale getirmek için sık sık uyguluyorum.
1: İşe yarıyor mu?
0: Evet.
1: Bir teta seviyesi var. Onu birkaç kez deneyimledim. Çok meraklıyım böyle şeylere ben. Her
0: Süpersiniz.
1: şeyi merak ederim ben.
0: Çok güzel.
1: Deneyimlemek istedim. Hipnoz yapalım. İşte öyle mi olmuş? Tamam yapalım. NLP, tamamen NLP. Hepsine çok meraklıyım. Aile dizimi falan. Teta'ya da çıkmak istedim. Çıkmak diyorlar işte bir yüksek seviye olduğu için.
0: Çok güzel.
1: Beynimdeki bütün yorgunluğu aldı.
0: Evet. Demek ki açıksınız, yatkınsınız.
1: Ne? Ben şimdi hemen söylemese hemen etkilenirim.
0: Aa, çok güzel.
1: İnanılmaz. Bu güzel mi Allah
0: Ama
1: aşkına?
0: yeniliklere açık olmanız ne kadar güzel bir şey.
1: Ya ama ne söylesen etkilenir. Bu da bir tuhaf.
0: Ben de öyleyim.
1: Öyle misiniz?
0: Evet.
1: Peki o
0: Sizi
1: zaman.
0: anlıyorum.
1: Beni anladığınız
0: Evet.
1: için çok sevindim. Peki. Tiyatro eğitimi de var. Tiyatro eğitimine olan ilgi nasıl başladı?
0: Üniversitede potansiyelimi gerçekleştiremeyeceğimi anladığım için hukuktan biraz uzaklaşmıştım o dönemde. O okulda okurken, o üniversitede okurken mesleğimde bu kadar başarılı olacağımı asla tahmin etmiyordum. Hatta o kadar potansiyelimi gerçekleştirmekten uzaktım ki o dönemde ben hukuk fakültesini bırakmalıyım, tiyatroya yönelmeliyim diye düşündüm. O
1: O kadar.
0: üniversitede kendimi biraz bankamatik gibi hissettim ve ne kadar çalışırsam çalışayım, ne kadar başarılı olursam olayım, hak ettiğimi almadığımı düşündüm. Tiyatroya yöneldim. Daha sonra tiyatroya yöneldikten sonra ben hukuk okumalıyım. Çünkü benim kişiliğime aslında uygun bir meslek avukatlık diye düşünmeye başladım. Ve Kültür Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. Sonra oradan başarıyla mezun oldum
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: şimdi buradayım.
1: İyi ki buradasınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Yalnız radikal bir geçiş olmuş.
0: Evet.
1: Orada kendinizi fark ediyor olmanız da köprüden önceki belki son çıkış değil ama kariyeriniz anlamında genç yaşta buna karar veriyor olmanız muazzam bir bilinç.
0: Teşekkür ederim.
1: Mükemmel.
0: Teşekkür
1: Valla
0: ederim.
1: çok.
0: Çok sağ olun.
1: Şimdi hukuk ile sanatı birbirinden çok farklı alanlarda olduğunu düşünüyoruz. Ben hala öyle düşünüyorum ama sizce bu öyle değil galiba.
0: Hukuk ve sanatın ortak özelliklerini düşünürsek bence sahnede olma hali diyebilirim. Çünkü müvekkillerin önünde, hakimlerin, savcıların önünde sahnedesin ve bir sunum
1: Sahne
0: yapıyorsun.
1: senin.
0: Evet, sahne senin ve en çok alkışı alabilmen için doğru yoldan asla ayrılmaman lazım.
1: Çok güzel bu örnek.
0: Ben en büyük uyanıklığın dürüstlük olduğuna inanıyorum. Uzun vadede başarı getiren şey de dürüstlük bence. Çünkü gerçekten dürüst çalışırsanız uzun vadede herkes size güvenir. Ama dürüst olmazsanız, yalancı ve dolandırıcı olursanız, insanları kandırmaya yönelik eylemlerde bulunursanız, güvenilirliğinizi, saygınlığınızı inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Bir avukatın inandırıcılığını kaybetmesi bence işte o sahne alkışını almasına engel olan en büyük etken diye düşünüyorum.
1: Mükemmel özetlediniz. Özellikle ortak yönlerini söyleyerek evet kafaya yatkın. Şimdi siz sürprizlerle dolusunuz.

0: Koro deneyimim çok güzel bir deneyim oldu benim için. Aslında şarkı söylerken söyleyemediklerimi şarkı söyleyerek söyleyebildiğimi fark ettim. Yani boğaz çakrasını aktif hale getiriyorum ve yaratıcı ifadeyi destekliyor. Bu da aslında avukatlıkta çok gerekli olan bir şey. Yaratıcı ifade, söyleyebilmek, konuşabilmek. Aynı zamanda orada da sahnedesin. Orada da insanlara bir gösteri yapıyorsun, sunum yapıyorsun.
1: Yine sanat.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonra biraz daha sorum olacak. Sonra sizinle hem sezonu hem de programı kapatacağız.
0: Tabii ki.
1: Kısacık bir
0: Seve
1: ara,
0: seve.
1: sonra buradayız.
2: Feyre nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
5: tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
5: Tam bir Bosch.
6: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
10: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Akses 25 yaşında.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım Net.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100...

0: performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kaldon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'u
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'u hoş geldin.
9: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
10: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
11: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, Sigortam Net.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek ürün.

0: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
5: Seyri nemlendirici sıvı el sabununun sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
6: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kısa bir aranın ardından kıymetli konuğum avukat Burçin Tekin'le sohbetimize devam ediyoruz. O kadar yönlü ve çok yetenekli bir avukat ki daha hukuka gelemedik. Daha da devam ediyor sorularım. Atatürk ve milli beraberlik konusundaki düşüncelerinizden bahsediyorsunuz. Sizce gençlere milli beraberlik ve birlik duygusu nasıl aktarılmalı?
7: Ayvalık'ta bir tekne turuna katıldım geziye. Ve turun sonunda bayrak açacaktık. Büyük bir bayrak, birden fazla kişi gerekiyor ve İzmir Marşı'nı okuyacaktık. Fakat bunun için üst kata çıkan çok az kişi oldu ve bayrağı açamadık. Bunun üzerine görevliden mikrofonu alıp 12 yaşında sizin için ölmeyi göze alan, tabur tabur ölmeyi göze alan gençler size bu geziyi yapabilmeniz için, bu imkanları sağlayabilmek için canını verirken siz üst kata çıkıp
6: bayrak
7: açmayı zor mu geliyor size diye söyledim ve anca biraz kişi toplayabildik, bayrağı açabildik. Hayatımda ilk defa milli birlik, beraberlik duygusunun azaldığını bu kadar kuvvetli hissettim.
6: Ya.
7: Evet. Nasıl peki bu duyguyu arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bence Atatürk'ün Cumhuriyet yıllarındaki eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hmm. O dönemdeki eğitim verilmeli.
6: O sistem, o öğretiler.
7: Evet. Yani mesela sadece şundan bahsediliyor. Atatürk Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabını okumayı önerdi. Ama o dönemde nasıl bir eğitim alındığını bilmiyoruz. İnsanlar o dönemde insanlar bu savaşı kazanmış. Nasıl kazanmış? Hangi yöntemleri kullanmış? Hangi yetenekleri var Atatürk'ün? Savaş stratejileri neler? İşte sosyal becerilerini nasıl bu kadar geliştirdi? Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl fethetti? Hangi yöntemleri kullandı? Ya da işte Piri Reis, Türk Amirali Piri Reis, Kuzey ve Güney Amerika kıyılarını haritada Topkapı Sarayı Müzesi'nde gösteriliyor. Kıyılarını çok hassasiyetle güzel bir şekilde çizmiş ve Amerika Antarktika'nın buzullarının altında oradaki sahilleri de çok güzel bir şekilde çizmiş. Mesela o kadar önemli Türkler olmasına rağmen neden, başarılı Türkler olmasına rağmen neden onların nasıl başarılı olduğu, bize bunları nasıl kattığı, bunlar neden eğitimimizde verilmiyor? Yani bence bunları vererek milli birlik beraberlik duygusunu arttırabiliriz.
6: Peki sürem çok azaldı ama İki sorum var. Size güveniyorum. Bu işi bir dakikada çözeceğiz.
7: Tamam.
6: Başarı, mesleki başarı mı yoksa farklı alanlardaki gelişim mi?
7: Mesleki başarı ve farklı alanlardaki gelişimi yaparken mutlu olmayı ve şükretmeyi becerebilmek.
6: Mükemmel bir cevap oldu.
7: Teşekkür
6: o zaman
7: ederim.
6: Son olarak sizi tanımlayan, bize kendinizi anlatan o üç sihirli kelimeyi söyler misiniz?
7: Ben kendimi üç kelimeyle sınırlamak istemem. Size kendimi şiir kitabımda kendi yazdığım bir şiirle ifade etmek isterim. Beni daha iyi tanımanıza
6: ay çok seviniriz.
7: Neden olacaktır.
6: Çok seviniriz.
7: 70'inde zeytin dikmek. Uykuya kaçmak yerine hiç kimsenin yasını tutmamak. Nazım'ın dediği gibi 70'inde zeytin dikmek. Yaşamak şakaya gelmez. Ömür boyu bitmeyen en güzel valsini yapmaktır yaşamak.

0: Sana göre dünyanın en yakışıklı kavalyesiyle. Güzel bir kalple insanlara kendini sevdirebilirsin. Tabii eğer sen de kendini seviyor ve sayıyorsan. İlk ilişkimiz kendimizle olan. Hayat boyu sürüyor ve dünyadaki en önemli ilişki. İnsanların sevgisi saygısı bile işte bu ilişkiye bağlı. İstanbul'da Saat Kulesi'nin altında buluştuk her sene olduğu gibi. Zamanın bizi asla yaşlandıramayacağını görmek için. İnsan böyle küçük oyunlar oynamalı ki zamanı durdurabilsin. Kedim bile ödüllerini oyunla elde etmeyi cazip buluyor. Kimse kusura bakmasın. O da zamanın yaşlandıramadığı kedilerden. Norveç tekeri. Çok mülayim, hatta ezgin. Zaten başkasıyla geçinemezdim. Dominant erkek seven kadınlara şaşıyorum. Hayat zaten dövüyor, yerden yere vuruyor yeterince. Bir de dominant eşe ne gerek var?
1: Ya ne kadar tatlısınız ya. Hem diliniz hem de üslubunuz o kadar tatlı ki çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim.
1: Biz sizi anladık. Üç kelime yetmezmiş gerçekten. İnşallah yeni sezonda da yollarımız birleşsin isterim.
0: Çok
1: İyi ki
0: isterim.
1: geldiniz.
0: Çok
1: Kıymetli
0: isterim.
1: avukatımız Burçin Tekin. Böylelikle sizinle beraber hem koskoca bir sezonu hem de bu yayını kapatıyoruz müsaadenizle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim konukseverliğiniz için. Çok mutlu bitiriyoruz.
1: Evet, ben de çok mutluyum kendi adıma. Efendim, bir acayip de bir tesadüf oldu. Biz bu sezona böyle kemik gözlü çok güzel bir hanımefendiyle başlamıştık. Yine kemik gözlü çok güzel bir hanımefendiyle bu sezonu sonlandırıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Biz hiç ara vermeden yeni sezonda yeni kahvelerle sabah kahvesinde sizlerle olacağız. Kıymetli konuklarımla bizi izlediğiniz için, bizi sabahın en güzel saatinde, seherinde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine birlikte olmak üzere ikinci sezonda hiç ara vermeden görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Teyri nemlendirici sıvı el sabunu sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Efendim Foça adeta cennetten bir köşe. Foça'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yapılacak çok fazla şey var. Ancak buraya geldiğinizde efendim denizin üzerinde keyifli bir tekne gezisi mutlaka yapmalısınız. Evet, teknemizle birlikte küçük deniz limanından açıldık. Efendim Orhan kaptanımızın ve Osman kaptanımızın misafiriyiz. Evet, Orhan kaptanım merhabalar.
1: Hoş geldiniz tekrar
0: hocamıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, şu anda bulunduğumuz tekne gezinti teknesi.
1: Evet, ailemize ait gezinti teknemizde Foça'mızın en kıymetli yeri Siren Kayalıkları'na getirdik sizi.
0: Ünlü Siren Kayalıkları.
1: Siren Kayalıkları'ndayız. Evet. Çünkü Siren Kayalıkları Yunan mitolojisinde de ismini ön plana çıkarmış. İnsanlar binlerce yıl önce de burayı bu güzelliklerden etkilendiğini zaten öykülerine, hikayelerine eklemişler. Sirene Kayalıkları diye geçmekte.

0: Sirena kayalıkları bir deniz kızı türü olan, bayan başlı kuş vücutlu olan mitolojik yaratıklar.
1: Evet.
0: Ve buradan geçen denizcilere çıkardıkları çok çekici bayan sesleri üzerlerine çekerek oluşturdukları fırtınayla da
1: evet.
0: bu bölgeden diğer tarafa geçmelerini engelleyen, suların altındaki kayalıklara teknelerini çarparak batmalarına yol açan
1: evet.
0: ama bundan da etkilenmek istemeyenlerin kulaklarına bal mumu tıkayarak bu noktadan geçtiklerini öyküye, hikayeye ekleyen bir konu.
1: Evet Orhan Kaptanım, Siren kayalıklarından ve folklardan bahsetmişken tabii ki Badem'i de atlamamak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Basında bayağı yer almıştı sevimli folkumuz Badem. Efendim eminim hepiniz biliyorsunuz. Evet, Badem'le buranın ilişkisi nedir?
0: Badem 2006 yılında Didim sahillerinde bir haftaya yakın bir açlık döneminden sonra ele geçirilmiş, insanlarca bulunmuş bir yavru fokumuz. Rahmetli Mustafa Koç'un önderliğinde daha çok Foça'da bir rehabilitasyon merkezi kurulmakla birlikte
1: evet.
0: onu doğal yaşama uygun pozisyonda olabildiğince yaban bir şekilde denize salabilmek için
1: evet, bakımı uğraşılmış, yapıldı.
0: Bakımı yapılmış, işte canlı balıklar havuza salınarak canlı ahtapotlar balık yakalamasını evet, öğrenebilmesi
1: için.
0: Foklar
1: ahtapot seviyormuş, bunu da öğrenmiş
0: evet,
1: oldum.
0: Havuza salınarak onun belli bir zamanlı, yani daha çok ergenliğe dönecek kadar olan zamanlı, bir yıla yakın bir zamanlı bizimle birlikte geçirdi
1: Koçada. Bir yıl
0: Koçada.
1: Burada kaldı.
0: Evet, yapay bir havuzun içinde
1: evet.
0: olabildiğince yaban şekilde, insanlardan uzak bir şekilde buradan sonra da denize salınmış bir yavru fokumuz.

0: Efendim Şakir ustamız yıllardır geleneksel yöntemlerle Kozbeyli Mahallesi'nde Dibek kahvesini yapıyor ve gelen misafirlere ikram ediyor. Ortamda çok otantik, burası köy kahvesi görünümünde ve burada sadece çay ve kahve var. Şakir ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ustam, nasılsın?
1: Koçanın Kozbeyli Köyü Şakir'in Dibek kahvesine hoş geldiniz.
0: Böyle kurban pazarlığı
1: evet,
0: gibi oldu ustam.
1: Pazar, tamam. Size Dibek kahvesinin nasıl yapıldığını anlatacağım.
0: Ustam şimdi hakikaten metini duyduk ve soluğu burada aldık. Kozbeyli Mahallesi çok güzel, her yerde taş evler var. Aslında birçok unsurla anılıyor ama Dibek kahvesi buranın olmazsa olmazı. Efendim nefis oluyor. Mutlaka içmelisiniz. Ben de çekimden sonra tadına bakacağım. Tabii ki Şakir ustamızın ellerinden. Dibek kahvesi kaç yıllık bir lezzet?
1: Evet, Dibek kahvesi çok eski bir gelenektir. 1500'lü yıllardan beri içilmektedir Osmanlı zamanından.
0: Evet.
1: Dibek kahvesi nasıl yapıldığını ben size onu anlatacağım.
0: Tamam.
1: Şu gördüğünüz kahvenin şişesi, kavrulmamış hali.
0: Evet, kavrulmamış hali.
1: Şu gördüğünüz şişesi.
0: Evet.
1: Şu gördüğünüz çiğ kahvedir.
0: Tamam. Tamam.
1: Bu da kavrulma aleti dolap. Bu da
0: tamam.
1: Gördüğünüz kahve kavrulma aleti dolap.
0: Efendim görüyorsunuz tamamen geleneksel yöntemlerle yapılıyor.
1: Buna kahve dolabı derler. Buna kahve dolabı derler.
0: Kahve dolabı.
1: Evet, çiğ kahveyi bunun içine koyuyoruz.
0: Dolduralım.
1: Çiğ kahveyi bunun içine böyle döküyoruz.
0: Kavrulmamış çiğ kahvemizi.
1: Evet, çiğ kahve.
0: Kahve dolabımızın içine dolduruyoruz.
1: Tabii kahve çok eski bir ilkel şeylerden yapılıyor. Çok eski bir içecek olduğundan ilkel metotlarla yapılıyor.
0: Evet. Şimdi bu nedir? Dibek taşıma.
1: Evet, bunu kahveyi kavuruyoruz. Odun ateşinde bunu
0: kavuruyoruz. Nerede kavuracağız?
1: Yaylada kavuruyoruz.
0: Bunu yaylada kavuruyoruz.
1: Odun ateşinde tamam. Büyüğü var bunun. Bu bir ufak göstermelik bayağı.
0: İşte kahve dolabında nasıl kavrulduğunu, nasıl yaylaya çıkıldığını sizlere anlatmak adına şöyle bir gösterdi Şakir ustamız. Ve efendim yaylada kavurduğumuz Dibek kahvemizi şimdi Dibek taşımıza boşalttık.
1: Evet, boşalttık.
0: Ne evet. Yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi bundan dövmeye başlıyoruz. Bu da 8 kilo.
0: Of ustam, burası çok güzel kokuyor. Evet, 33 böyle yıldır Şakir ustamız işte geleneksel yöntemlerle Dibek kahvemizi yapıyor. Dibek taşında böyle demir tokmakla dövüyor. Yorulmadı mı kolların ustam?
1: Şimdi hemen yok, alışkınız. Günlük 150 tokmak sallıyoruz.
0: 100-150 tokmak sallıyor. İnanılır gibi değil. Efendim bu kahve şimdi, lezzetli olmaz mı?
1: Şimdi oldu bu.
0: Verilen çok büyük bir emek var. Bunu makinede yapmak kolay değil mi Şakir ustam? Böyle
1: tabii,
0: kolay
1: tabii,
0: kolay hiç
1: tabii.
0: Yorulmadan.
1: Tabii.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Alıyoruz kahveyi.
0: Kavrulmuş kahvemizi dövdük. Vallahi dövmüş. Nasıl bak. Kuvvetli vurdun öyle.
1: Altına geçenlerle de kahve.
0: Of. Değerli izleyenler, kahvemizi bir güzel kavurduk. Dibek taşında bir güzel dövdük. Sonra elekten geçirdik. Ve şimdi ne zamanı Şakir ustam? Kahvemizi yapma zamanı.
1: Evet, kahvemizi
0: yap. Hadi o zaman yapalım. Bakalım Kozbeyli'nin nefis Dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Şimdi herkes kahve yapar Şakir ustam. Senin kahven niye ünlenmiş? Kozbeyli'nin kahvesi niye ünlenmiş? Şöyle sırrını ver bize.
1: Biz şimdi anlattık ya, kahveyi Dibek'te dövüyoruz. Tek tek de pişiriyoruz böyle. Tek tek pişiriyoruz.
0: Onun için de lezzetli
1: evet,
0: oluyor.
1: Şimdi şöyle cezvemiz vardır.
0: Hanımlar beyler dikkat.
1: Evet, şöyle cezvemiz vardır. Nasıl içersiniz siz kahve?
0: Az şekerli.
1: Az şekerli içersiniz.
0: Tamam.
1: Az şekerli 2 kaşık böyle.
0: 2 kaşık.
1: Evet.
0: Tarif alın.
1: 2 kaşık böyle.
0: Kahvenin evet. Duayen ismi.
1: Böyle de bir tane kesme şeker.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Onu da koyduk.
1: Evet.
0: Onu. Şöyle izleyenler görsün ustam.
1: 1 fincan da su.
0: Tamam.
1: 1 fincan da su koyduk.
0: Nasıl ayarlıyor 1 fincan suyu?
1: Evet.
0: Of değerli izleyenler. Dibek kahvemiz. Vallahi hemen pişti saniyeler içerisinde. Mis gibi hazır. Of.
1: Şimdi bu içim hazır.
0: Şakir ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sunum çok güzel. Kahvemiz çok güzel. Efendim şimdi sizler için Koça Kozbeyli'nin Dibek kahvesinin tadına hemen bakacağım. Bu arada Şakir ustamıza soralım. İyi bir kahve nasıl olmalı?
1: İyi bir kahve nasıl olur? Yani şöyle olur. Kahveyi tek tek pişireceksin. Birer. Ondan sonra her şeyine göre, herkesin kıvamına göre. Sade, orta, az şekerli.
0: Herkesin isteğine göre.
1: Tabii herkesin isteğine göre şey yapacaksın kahveyi.
0: Şakir ustam, ellerine emeğine sağlık. Gerçekten sağ inanılmaz lezzetli. Boşuna ünlenmemiş.
1: Sağ ol.
0: Kozbeyli'nin Dibek kahvesi.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, Foça'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Foça deyince balık, balık deyince tabii ki foça. Efendim, balık buranın olmazsa olmazı. Foça'ya geldiğinizde balık yemeden olmaz. Levrek buğulama yapacağız. Kiminle yapacağız? Cemalettin ustamızla yapacağız. Efendim, kendisi Bolu Mengenli. Sesi de çok güzelmiş.
1: Öyle diyorlar.
0: Tabii ki. Efendim, çekimden önce ustam dedim, sesin güzel mi? Hani böyle ustalarımızın sesinin güzel olduğunu ben biraz anlarsam, böyle nereliyse o yöreye özgü türküyü şarkıyı söyletmeden bırakma. Ama yok dedi, ben söyleyemem dedi ama çok güzel bir şiir söyledi. Ne söyledin ustam?
1: Kayandan bir.
0: Hadi söyleyelim. Nasıl, başını söylesen.
1: Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi.
0: Bir yemin ettim ki
1: seni versinler
0: dönemem
1: ellere.
0: Beni vursunlar
1: sana sevdanın yolları.
0: Bana
1: kurşunlar.
0: Kurşunlar. Biz levrek buğulamamızı yapmaya başlayalım. Evet. Ustam harikasın. Şimdi buğulama Türkiye'nin her yerinde yapılır. Ama Foça'da Cemalettin ustamızın yaptığı levrek buğulamanın farkı nedir? Soralım.
1: Şimdi bizim levrek buğulamanın farkı biraz daha genelde patates koyarlar, havuç koyarlar falan diyelim. Ama biz patates, havuç koyarlar, mantarlı ve soğan, domates, renkli biberlerimiz var.
0: Malzememiz zengin.
1: Evet, biraz
0: renkli.
1: Zengin. Biraz daha çektiriyoruz, biraz daha özleşiyor.
0: Evet.
1: Limonumuz var, biraz daha ekşili oluyor.
0: Evet.
1: Yani o yüzden biraz daha biz farklı oluyoruz. En son kaldı diye biraz fesleğen gibi üzerine serpiştiriyor.
0: Evet.
1: Ayrı bir koku veriyor. Arama veriyor.
0: Evet, yerim. Malzememiz gördüğünüz gibi son derece zengin. Nefis bir levrek buğulama yapıyoruz. Haydi başlayalım ustam. Balığımız temizlenmiş, ayıklanmış. Şimdi ne yaptık ustam?
1: Tereyağımızı attık.
0: Tamam.
1: Şimdi soğanımızı ilave ettik.
0: Evet, ustalarımız böyle zamandan kazanmak için malzemeleri evet. Doğruyor, hazırlıyor. Evet.
1: Evet, mantarımızı ve...
0: Ne mantarı o?
1: Bu...
0: Mantarımız da buradan.
1: Evet, mantarımız da buradan.
0: Evet, çeşit otlar.
1: Mantarımız.
0: Mantarlar, her şey yetişiyor.
1: Evet.
0: Ay, bunlar çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum.
1: Domatesimizi ilave edelim. Fazla biraz da öldürmeyeceğiz. Biraz canlı kalsın.
0: Ha, diri olması lazım.
1: Evet.
0: Çok fazla kavurmuyor.
1: Daha önceden ben hazırlamışım zaten.
0: Evet, bir güzel kılçığı alınmış, tabii, yıkanmış, tabii, temizlenmiş.
1: Temizlenmiş.
0: Kuyruğunu kullanacağız mı?
1: Kullanacağım, onu kullanacağım.
0: Orayı keseceksin herhalde.
1: Yok, onu
0: kesmeyecek misin? Öyle mi atacağız?
1: Tabii, tabii.
0: Tamam.
1: Direkt.
0: Baharatlarımız var, fesleğenimiz var.
1: Biraz kırmızı toz biber.
0: Evet, fesleğenimiz de buradan.
1: Fesleğimiz en son kaldı ya.
0: Valla en son dokunuş. En son artık fesleğen, valla yetişmeyen ot yok. Yetişmeyen ot yok. Acı mı biberimiz?
1: Biberimiz biraz daha çok.
0: Bu
1: iyi.
0: Nedir?

0: Evet. Bu akbiber.
1: Akbiber nedir o?
0: Yani bu karabiberin olmamış tazesi.
1: Tamam.
0: Onu da attık. Hemen levreklerimizi.
1: Oo.
0: Atalım.
1: Malzememizin üzerine. Valla balığın her türü güzel. Izgarası, kızartması, buğulaması. Şimdi kızartması güzel oluyor ama böyle yağlı sevmeyenler için, çok fazla kalori almak istemeyenler için tabii ki buğulama çok daha makbul, ya da ızgara.
0: Evet.
1: Domates. Şimdi kullanmadığımız maydanoz var, fesleğen.
0: Onu kullanacağım.
1: Domates. Onu kullanacak mısın?
0: Domates de kullanacağım. En son kaldı ya.
1: İçinde de var ama domates. Evet. Kabuğu alınmış, doğranmış.
0: Üzerinde bunlar çeri domates. Biraz evet. Daha şey, bu da görüntü amaçlı.
1: Evet.
0: Kullanacağız.
1: Efendim, levrek buğulamamız tenceremizde bir güzel pişiyor. Altını kıstık mı?
0: Altını kıstık.
1: Altını kıstık. Şöyle ben size göstereyim güzelliği. Of of of.
2: Kayıtlayayım.
1: Ustam, durum ne?
0: Durum şu anda balımız pişti.
1: Pişti.
0: Az bir şey fesleğen doğru, biraz aromasını verdiler fesleğeni.
1: Tamam.
0: Fesleğini patlatalım şöyle bir.
1: Patlatalım.
0: Şimdi ince şöyle doğru.
1: Ne demek öyle fesleğeni patlatmak?
0: Aromasını biraz daha böyle ezdim, daha iyi şeye çıkıyor aroması.
1: Ha, hani daha fazla kokuyor.
0: Nadenin falan böyle
1: mis gibi koktu.
0: Patlatıp da.
1: Patlatınca daha güzel kokuyormuş.
0: Evet. Tenceremizi
1: alalım. Ustamın ellerine sağlık. Mükemmel bir levrek buğulama yaptık. Budur.
0: Şu
1: budur işte.
0: Şimdi alalım.
1: Bu tam benlik, böyle hafif.
0: Şu anda bir porsiyon kadar şöyle ben size tatlı.
1: Evet,
0: veririm.
1: Sunum önemli. Sunum önemli. Ya özellikle bu kırmızı, sarı, yeşil biberler inanılmaz güzel bir görüntü katıyor yemeklere. Evet. Böyle buğulamalara, etlere. Efendim, bakmaya doyamıyorum. Şöyle bir çevireyim, siz de görün. Of of of. Yani yemek dediğin göze hitap edecek. Önce böyle gözümüz gönlümüz şenlenecek. Efendim, bir parça şöyle sizler için hemen, aman bozmaya da kıyamıyorum. Ama şöyle tadına da bakmak istiyorum tabii. Oo, mükemmel olmuş. Balık tadı var, sebze tadı var. Ustamın sevgisi var, tereyağı tadı var. Zaten malzememiz bol. Ellerine emeğine sağlık. Harikasın.
0: Teşekkür ederiz Afiye Usta.
1: Evet efendim, Foça'ya geldiğinizde ister kızartma, ister ızgara, ister buğulama, mutlaka balık yiyin. İşte Ege'nin bereketli, serin sularında her çeşit balık var. Birbirinden lezzetli Ege balığı var. Seçin, beğenin, yiyin. Allah vermiş, her türlü zenginliği vermiş Foça'ya. Onlardan biri de balık.
0: Evet. Balığımız ve otlarımız meşhur Foça'da.
1: Evet.
0: Ot dedi mi Foça.
1: Yani Cemalettin Ustam, Foça'ya gelince ne yenmeli? Bir.
0: Balık.
1: İki.
0: Ot.
1: Üç.
0: Yoğurt.
1: Foça yoğurdu.
0: Foça yoğurdu.
1: Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Foça'yı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim, peki şu anda neredeyiz? Şu anda Çantepe'deyiz. Efendim, oldukça yüksek bir noktadayız. Foça'nın her tarafında olduğu gibi burada da inanılmaz güzel manzaralar var. Aslında Foça'nın birçok yerinde böyle yüksek tepeleri, muhteşem manzaraları görmeniz mümkün. Efendim, elime Foça morunu ve Foça sarısını aldım. Önemli bir sembol. Foça'nın verimli, bereketli topraklarında bol bol yetişen bir bitki, yetişen bir çiçek. Efendim, kesinlikle kokmuyor çünkü kuru. Ama çok önemli bir sembol ve herkes bilir. Foça morunu ve Foça sarısını. Osmanlı döneminde de çok önemliydi. Efendim, mor renk önemli bir semboldü. Değerli izleyenler, bulunduğumuz yer Çantepe. Ama şu anda içinde bulunduğumuz yer Çandede, yani Çandede Türbesi. Burası bir türbe. Çok kısa hikayesini sizlere hemen aktarmak istiyorum. Efendim, Cumhuriyet döneminde Bektaşi iki kardeş varmış ve inançlarından dolayı baskı görmüşler. Burada yaşamaya başlamışlar. Geçimlerini de ayakkabıcılık ve çiftçilikle sağlıyorlarmış. Kardeşlerden biri ölmüş. Efendim, diğer kardeş yine ayakkabıcılık, çiftçilik yapmaya devam etmiş. Eşeğinin boynuna bir çam bağlamış ve her gün köye gitmiş, gelmiş ve ekmeğini çıkartmaya çalışmış. Köylüler de tabii bu duruma alışmışlar. Ancak günün birinde eşek kendi başına gidip gelmeye başlamış, boynunda çanla. Daha sonra eşeği takip etmişler, buraya gelmişler ve efendim, o iki kardeşin diğerini de burada ölü bulmuşlar. Evet, Bektaşi iki kardeşin mezarları efendim bu iki taşın altında. Geldiklerinde işte diğer kardeşin cansız bedenini bulmuşlar ve eşeği de buraya bağlanmış şekilde görmüşler. Değerli izleyenler, elimde Foça moru, Foça sarısı. Evet, şu anda Çandede'deyiz. Çandede türbesindeyiz. Efendim, burada nişler var. İşte iki kardeş burada ibadet ediyormuş. Evet, ikisinin de mezar taşları burada ve o taşların altında yattığı söyleniyor. Bektaşi iki kardeşin. Foça'nın dağlarında, bahçelerinde, tarlalarında, yol kenarlarında çeşit çeşit otlar yetişiyor. Yani Foça, İzmir aslında genel anlamda Ege bölgesi tam bir ot zengini. Efendim, Foça moru, Foça sarısı, karabaş otu ve daha çeşit çeşit otlar, bitkiler, hepsinin ayrı bir faydası var. Dekoratif amaçlı kullanılanlar var. İşte Foça moru, Foça sarısında olduğu gibi ve karabaş otu, efendim, çayı yapılıyor. Aynı zamanda kadınlarımız karabaş otundan nefis reçeller yapıyor. Evet efendim, her yerde işte gördüğünüz gibi dağda, bayırda, yol kenarlarında Foça'ya özgü bu bitkileri, bu otları bol bol görmeniz mümkün.

0: Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'dayız efendim. Foça'ya geldiğinizde mutlaka ama mutlaka tatmanız gereken lezzetler var. Ve değerli izleyenler, Foça'nın yoğurdu çok ünlü, çok lezzetli, tamamen doğal bir yoğurt. Ve Foça'nın doğal yoğurdunu, lezzetli yoğurdunu işte sizlere mis gibi doğal ortamda tanıtmak istedik. Yanımızda kim var? Yanımızda Ferdi Bey var. Yılların üreticisi, yoğurdun evet. Doğayan ismi Foça'da. Ferdi Bey merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler deyiz. Ortamız ne güzel.
1: Evet, şansınıza bugün de güzel bir hava var.
0: Evet, hava çok güzel. Çok sıcak değil. Şimdi Ferdi Bey.
1: Evet.
0: Foça'nın yoğurdu ünlenmiştir.
1: Maalesef.
0: Gerçekten çok lezzetli. Özelliği nedir?
1: Bizim bu 68 yılında kurulmuş bir kooperatifin ürettiği bir yoğurt. Üreticilerimizden aldığımız bu yoğurtları soğuk zincirle imarathanemize getiriyoruz. Hiçbir yağ kremasını içinden almadan kaymaklı, kendi evimizde yaptığımız gibi ninelerimizin tarzında mayalayarak... Kendi ürettiğimiz yoğurttan mayayı alarak ürettiğimiz bir yoğurt. Kaymaklı, saf, doğal bir yoğurt.
0: Mis gibi ayran yapılıyor Foça'nın yoğurdundan. Ve efendim alternatif lezzetler de tabii ki üretiliyor, ortaya çıkarılıyor. Öyle değil mi Ferdi
1: evet,
0: Bey?
1: Evet, meyveli şimdi, olarak yiyebilirsiniz.
0: Tabii meyve salatası ben çok severim.
1: Çok
0: hazırlayalım
1: güzel.
0: Mı?
1: Vallahi siz bilirsiniz.
0: Hazırlayalım. Arkadaşlar ben mi hazırlayayım? Getirin. Ferdi Bey. Evet.
1: Benim hanım zahmet olacak
0: yani
1: ama.
0: Yani Ferdi Bey diyor ki efendim ben yoğurdu üretirim. Mis gibi doğal Foça yoğurdunu evet. yaparım ama salataya karışmam diyor. Ben hazırlayayım. Değerli izleyenler bakın ben ne yapıyorum? Akşamları genelde hafif yerim. İşte evde ne varsa meyve, portakal, elma, çilek, işte kivi ne bulursam böyle minik minik doğruyorum. Böyle bir kaseye. Boşaltıyorum. Greyfurt da varmış burada. Yeterli zaten. Evet. Yoğurdumuzu da açalım. Efendim şöyle mis gibi kaymağımızı ayıralım kenara ve yoğurdumuzu şöyle boşaltalım meyvemizin üzerine. Of of of. Bakın bakın bakın şu güzelliğe, şu lezzete. O halde afiyet benim elime olsun. Sağlık, bana afiyet
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, buyurun.
0: Süper süper. Evet, Ferdi Bey orada da balımız var.
1: Aynı tarzda balla onu da yapabiliriz.
0: Onu da ellerinizle siz hazırlayın Ferdi Bey, hadi.
1: Tamam, hazırlayalım.
0: Evet,

0: Yoğurdumuzdan evet. Tekrardan.
1: Yani yoğurdumuz gerçekten kaymak gibi. İnanılmaz lezzetli bir yoğurt. Foça'nın yoğurdu boşuna ünlenmemiş. Buraya geldiğinizde mutlaka yiyin. Yemeklerin evet, yanında yiyin, sade yiyin, salatasını yapın. Ben dökeyim mi onu? Ferdi Bey şöyle bir tutun, izleyenler de görsün. Efendim doğal ortam, doğal yoğurt, doğal bal. Daha ne olsun? Evet, vallahi yani. Çok şanslıyız.
0: Şanslısınız evet.
1: Evet, şöyle dökelim efendim balımızı. Of, of, of. Vallahi yemeğe falan gerek yok. Efendim işte Foça'nın yoğurdu olsun yeter. Yanında da doğal bir ekmek, böyle meyve, bal. Süper.
0: Enerji deposu.
1: Enerji deposu. Gerçekten enerji deposu.

0: Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'da şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Çok keyifli bir yerdeyiz efendim. Özlem Hanım'la birlikteyiz. Foça mutfağına özgü geleneksel kakavya yapacağız. Evet, kakavya yapacağız. Çok değişik. Ben de merak ediyorum. Bakalım Foça'ya özgü geleneksel yöresel kakavya nasıl yapılıyor? Özlem Hanım merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın Özlem Hanım? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Burası çok güzel. Şimdi efendim turistikken tabii ki her yer ışıl ışıl, rengarenk. Bakar mısınız? Kırlentlerin güzelliğine şirin şirin turistler geliyor. İşte bu keyifli ortamda kadınlarımızın elleriyle yaptığı birbirinden nefis balıkları yiyor ve keyifli saatler geçiriyor. Şimdi Özlem Hanım, balığımızın ismi kakavya değil. Balıkla ve buraya özgü diğer yöresel ürünlerle, malzemelerle yapacağımız yemeğin ismi kakavya. Evet. Şimdi evet, burada kocaman bir tenceremiz var. Evet. Efendim dekorumuz çok güzel. Şimdi burada Foça'nın önemli bir sembolü var. Foça moru. Efendim evet, işte Foça'nın topraklarında, bağlarında, bahçelerinde, dağlarında yetişen otlar, ot zengini Foça'dayız. Evet. Ve her şey çok güzel, çok taze, çok lezzetli. Ne balığımız var?
1: Topan kefalemiz var.
0: Kefale mi yapılıyor
1: evet,
0: kakavya?
1: Topan kefalle yapılıyor.
0: Evet, tamam. Domatesimiz, soğanımız,
1: evet,
0: limonumuz var.
1: Foça'da yani domatesimiz de bizim tescillidir. Gerenköy domatesimiz
0: evet, çok,
1: çok meşhurdur.
0: Evet, çok ünlü, çok lezzetli.
1: Doğaldır, organiktir, tohumu buraya aittir. Dediğim gibi aslında çok değişik malzemeler olmasa da ana karakter balık burada. Balığın evet, lezzeti yani topan kefalin lezzeti bütün yemeği şekillendiren bir şey.
0: Kaç yıllık bir yemek?
1: Yaklaşık hani mübadeleyi düşündüğümüz zaman bir yüzyılı var.
0: Yüzyıl, çok eski, çok eski.
1: Yani 1880'li yıllarda buraya göç başlamış. O dönemden itibaren bu karışım mutfağa girmiş.
0: Hadi o zaman yapmaya başlayalım Özlem evet, Hanım. Ben şu kapağı açmak istiyorum evet, efendim. Tenceremiz
1: bu da,
0: kocaman.
1: Bu da evet. Yani
0: bu da
1: buradaki evlerden
0: evet, tencere.
1: Eski gördüğünüz gibi kulplarına vesaire.
0: Kaç yıllık bir tencere bu? Böyle. Antika
1: yani
0: vallahi.
1: En azından herhalde bir 70 yılı vardır. Evde yemek yapabilen bütün bayanlar için çok basit
0: hanımlar,
1: bir yemek.
0: Hanımlar tarif alalım. Foça özgü kakavyayı siz de evet, yapabilirsiniz.
1: Bu,
0: soğanlarımız iri iri.
1: Bu
0: halka
1: balığımızı
0: halka
1: yemek için Foça'yı tercih edebilirler. Çünkü bu balık dediğim gibi başka yerde
0: özel
1: çıkmıyor.
0: Bir balık.
1: Marmara Denizi'nde de kefal var ama biliyorsunuz artık deniz kirliliği vesaire. Sadece bu balık Ege'de kaldı.
0: Evet.
1: Bizim temiz denizlerimizde çıkıyor. Şöyle
0: balığımızı öyle tüm tüm,
1: tüm, tüm evet,
0: yerleştiriyoruz.
1: Evet. Çünkü şey
0: Özlem
1: kemiği,
0: Hanım
1: ayıklamış,
0: kafası, yıkamış,
1: tabii,
0: evet,
1: yani
0: hepsi
1: kemiği,
0: olacak
1: kafası
0: böyle bütün.
1: O lezzetini içine verecek.
0: Tamam, tamam.
1: Ondan sonra şöyle yine
0: sarımsağımız
1: bütün,
0: var.
1: Bütün sarımsaklarımızı
0: çok
1: atıyoruz.
0: Çok güzel. Kakavya. Şöyle efendim geldiğimizden sarımsak, bu yana duyuyoruz kakavyayı. Hem biz görmek hem de sizlere tanıtmak istedik.
1: Biraz tane
0: Foça'ya özgü yöresel bir
1: atıyoruz,
0: lezzet. Evet, karabiberimizi ilave ettik. Çekilmemiş tüm
1: aynen,
0: karabiberimizi, sarımsağımızı ilave ettik. Tuzumuz, karabiberimiz var. Bu nedir?
1: Bu da bizim gene Foça'mızda bir kooperatifimizin
0: zeytinyağı, yeşil
1: zeytinyağı,
0: altın. Of.
1: Evet,
0: görüntü
1: böyle
0: çok güzel oldu.
1: Ana şekil budur. Şimdi içeride biraz suyunu ekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Böylece pişmeye götüreceğiz.
0: Tamam. Limonumuz var.
1: Ondan sonra o ekşisini günümüzde limonla verebiliriz. Ama dediğim gibi aslında bulurlarsa üzüm koruğuyla.
0: Üzüm koruğu ama
1: şu
0: olmadığı
1: an
0: için asma yaprağı
1: oluşmadı.

0: Şükrü ile yaptık. Ben gene de birkaç tane dediğiniz
1: birkaç
0: gibi
1: tane
0: atayım.
1: Koyalım şöyle görüntü şeyde olsun. Güzel oluyor bence balığın üzerinde soğanlar,
0: asma
1: limonlar,
0: yaprağı,
1: domatesler.
0: Koruk kadar ekşi vermeyebilir.
1: Evet ve efendim kapağı, çok güzel bir kapattık görüntü. Kakavya yapıyoruz foçada. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yolluyoruz ocağa. Hadi evet bakalım. Değerli izleyenler, kakavyamız yarım saat pişti. Artık hazır. Evet. Öyle değil mi Özlem Hanım? Evet, evet. Açalım mı?
0: Hemen şöyle.
1: Açalım şöyle yavaş yavaş. Şöyle. Of of of evet, geliyor gelmekte böyle olan kakavya budur. Özlem Hanım bu nasıl bir görüntü?
0: Çok,
1: çok güzel olmuş. Ay çok güzel olmuş.
0: Evet.
1: Özellikle asma yaprağı.
0: Kokusunu duyuyor musunuz?
1: Balığa çok yakışmış evet ve buram buram duyuyorum. Nasıl evet duymam? Evet. Nasıl evet duymam? Asma yaprağının kokusu o kadar güzel geliyor ki burnumuza. Gerçekten onun mükemmel.
0: Şu an taze yapraklar.
1: Harika olmuş.
0: Ekşisi, aroması.
1: Limonun ekşisi, böyle asma yaprağının ekşisi. Soğan, sarımsak.
0: Geçmiş durumda.
1: Of çok güzel evet koktu. Yani kokusu bile doyurdu. Şöyle. Gel beni ye diyor.
0: Şöyle alıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Foça'ya özgü kakavya şöyle bir parça ucundan sizler için tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Oo, oh, ekşi ekşi, asma yaprağının ekşisi, limonun ekşisi geçmiş. Efendim soğanlar, sarımsaklar hepsinin lezzeti buluşmuş ve mükemmel bir kakavya olmuş. Efendim ben bu kırlentlere bayıldım. Bunlarla veda etmek istiyorum. Bakar mısınız? Bol bol fotoğraf aldım bunlarla. Evet. Ne söylemek
0: Foçamız
1: istersin Özlem Hanım?
0: Çok sakin bir balıkçı kasabası. Bunu 2021 yılında da tescilledik. Bir Çitta Slow kasabasıyız.
1: Çitta Slow. Sakin şehir ünvanı.
0: Anı yakalamak çok önemlidir. Gelin bu lezzetlerle, bu doğayla, bu ambiyansla, bu tarihle anı yakalayın, anda kalın.
1: Evet, çok güzel efendimiz. Çitta Slow. Sakin şehir ünvanına sahip Foça. Gelin. Sakin sakin kafa dinleyin, tatilinizi yapın ve Foça'ya özgü yöresel lezzetlerin tadına da mutlaka bakın. Fena lezzetli hepsi. Sevgiler, selamlar Foça'dan.

0: İş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi konuda yeni başlangıçlar bekliyor? İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey vara. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Yeni bir haftaya giriş yaptık. Esasında ülkemiz için de çok güzel bir giriş oldu bu. Çünkü Filenin Sultanlarını bugün de kutluyoruz.
2: Tebrikler, tebrikler,
1: tebrikler
2: kızlar.
1: Tebrikler, Filenin
2: Zaten
1: Sultanları.
2: Ben dedim kız maç başladığı anda arkadaşlarım heyecanlı.
1: Evet.
2: Dedim ki bizim kızlar alır, bizim kızlar alır.
1: Bizim kızlar aldı vallahi. 2026 Helal. Avrupa Şampiyonası oldu Filenin Sultanlarını.
2: Helal olsun.
1: Tebrik ediyoruz. Helal olsun.
2: Gururumuz.
1: Gururumuz oldular. Vallahi neşelenmiyoruz ya. Vallahi. Ne diyorsun?
2: Sağ olsunlar.
3: Nefesi kesebilir ki ilk
1: sen oyna.
3: Benim için sorun değil mi? Rap hop ya da trap girer. Akıl odasında moruk yapamazsın. Diziyle takıl bir saat komadan çıkamazsın.
2: Bu kadar yapabilirim.
1: Bu alkışlar, bu sevinç Filenin Sultanlarına gururlandık. İnşallah nice başarılar olsun. İkinci Avrupa Şampiyonası'nı aldık bu arada. Az buz değil.
2: Heyecanlıyız.
1: Valla yüzümüzü güldürüyorlar. Allah da onları güldürsün.
2: Amin.
1: Çünkü ülkemiz adına ne yapılıyorsa yurt dışında, bu spor alanında olsun, başka alanda

0: insanlarda olsun. Hep biz gururlanıyoruz, mutlu oluyoruz. İsmimizin Türkiye'nin bu güzel şekilde duyulması da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah nice şampiyonlar futbola da inşallah yansısın, diğer alanlarda yansısın.
1: İnşallah.
0: Bu güzellikleri hep birlikte yaşayalım. Güzel fotoğrafla bakın, şu coşkuya bakın.
1: Vallahi helal olsun. Hiç şüphem yoktu bu arada.
0: Değil mi?
1: Hiç şüphem yoktu.
0: Evet.
1: Herkes heyecan heyecan, kızlar alır. Kızlar alır bu maçı.
0: Kızların heyecanını düşünebiliyor musun mesela şu anda?
1: Heyecan.
0: Annelerinin heyecanını, akrabalarının heyecanını. Tabii ki tüm Türkiye bu heyecanı yaşadık ama harikaydı. Sevindik.
1: Nice, ne varsa kızlarda var.
0: Ne varsa bizde var canım. Gerçekten evet. De öyle. Ve bu arada bu hafta yine okullarda kısmen açıldı diyelim. Uyum haftası var biliyorsunuz. Birinci sınıfa, beşinci sınıf çocuklarımıza da güzel bir yeni dönem diliyorum. İnşallah öyle zihin açıklığıyla, güzelliklerle, başarılarla dolu yeni bir dönem onlar için başlar. Hem öğretmenlerimize de buradan hepsinin vallahi ellerinden, gözlerinden öpüyorum. İyi ki varlar. Çocuklarımıza da başarılar. Haftaya da inşallah diğer efendim sınıflarda okula başlayacaklar ve şehirler dolup taşacak. Değil mi?
1: Evet.
0: O da güzel. Güzel bir anlam oluyor. Bizim için tam bir rutine dönmüş oluyoruz sevgili seyirciler. Bugün yeni haftaya giriş yaparken yine 12 burcu konuşacağız. Bakalım burç burç bazında. Tabii ki yükselen ay burcunuza da bakın ama bu hafta ne yaparsak daha mutlu oluruz, daha bir kolaylıkla atlatırız. Ne yapmazsak daha bir kolaylıkla atlatırız. Haftayı güzel geçirmek, astrolojinin anlamı zaten bu. Astroloji evet. Bize bir yön gösteriyor. Şunlar olabilir, bu olasılıklar olabilir. Sen nasıl daha kolaylıkla bu haftayı atlatırsın? Çok sevgili rehberimiz, bize astrolojiyi en güzel şekilde anlatan Mine Ölmez bizlerle. Mineciğim nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Hoş geldin tekrar.
1: Ben teşekkür
0: ederim. İyiyim ben de. Ve haftaya giriş yaptık güzel haberlerle ama inşallah gökyüzü de aynı şeyi söylüyordur bize. Ne diyorsun?
1: Evet, gökyüzü de aynı şeyi söylüyordur. Tabii hayat sürprizlerle dolu ama bu sürprizler her zaman iyi sürprizler olmuyor. Kötü sürprizler de olabiliyor. Her şey insanlar için bu hayatta. Üzüleceğimiz şeyler de olabiliyor. Sevineceğimiz şeyler de olabiliyor. Bu hafta karışık bir hafta ama doğru yönetirsek çok faydalı olabilir. Faydalı hale getirebiliriz. Öncelikle benim şöyle bir uyarım olacak. Bu haftadan itibaren 10 Eylül'de bir döngüye gireceğiz. Yeni bir döngüye gireceğiz. Ne döngüsüne gireceğiz? İlişkilerde, çocuklarımızla olan ilişkimizde, eşimizle, sevgilimizle olan ilişkilerimizde, özellikle de duygusal ilişkilerde, böyle sonbaharı kapsayacak, böyle Kasım sonuna kadar etkisini hissedeceğimiz yeni bir döngü 10 Eylül'de başlıyor.
0: Nasıl? Ne gösterecek?
1: Şimdi Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Sonra işte ay sonuna doğru durağanlaşma, retro vesaire derken bize birçok şeyi böyle dedektif gibi zamanın akarken göstereceği bir sürece gireceğiz. Ne yapabiliriz ya da neler olabilir? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle erkekler ve kadınlar, her iki cins için de söylüyorum. Üreme organları, işte çocuklarla ilgili, çocuk yapma ile ilgili çalışmalar, bunlarla uğraşabilirler. Bu hastalıklar artış gösterebilir. Mesela kendinizde şüphelendiğiniz bir şey varsa, kadın olun, erkek olun. Şimdiden bu muayenelerinizi, kontrollerinizi ihmal etmemeye çalışın ki sonradan daha sıkıntılı olmasın. Her zaman bir şeyi erken yakalamak çok iyidir çünkü. Venüs Akrep Burcu'nda maalesef zararda dediğimiz bir konumda. Bir astrolojide bir gezegenin zararda olması ne demek biliyor musun? Şöyle düşün. Derste de anlatmıştım yani.
0: Evet.
1: 12 tane krallık var. Bunlar burçlar. Bir de gezegenler var. Onlar da kral ve kraliçeler. Şimdi bu kral ve kraliçeler adı üstünde ya gezegen. Gezmek zorunda. Bazı yerleri yönetirler. Bazı yerlerde yücelirler dostunun tahtında gibi. Bazı yerlerde sürgüne gitmiş gibi olurlar. Bazı yerlerde de müthiş bir potansiyel düşüklüğü yaşarlar. Ve bu da bizim doğum haritalarımızda bizim hangi konularda zorlanacağımızı, hangi konularda başarılı olacağımızın bir işareti olarak kabul edilir. Şimdi Venüs gezegeni aşk, sevgi, estetik, güzellik enerjisiyle bürünmüştür. Boğa ve teraziyi yönetir, balık burcunda yücelir, çok sever. Sevinir orada, mutlu olur. Bu vakitlere denk gelen doğumlarda kişiler güzellik, estetik, ilişkiler bakımından daha şanslı olurlar. Para bakımından daha şanslı olurlar. Ama bir de Mars'ın yönettiği koçta ve akrepte olduğu vakitler vardır. İşte o zaman Venüs'ün o Afrodit havası gider. Yerine duygusal krizleri çok yaşayan, ilişkileri dengeleyemeyen bir havaya bürünür. Şimdi Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki bu seyahati hepimiz için ilişkilerde daha şüpheci olacağımız, dedektifleşeceğimiz, kıskançlık ve kaos enerjisini daha net yaşayacağımız bir döneme işaret ediyor.
0: Akrepvari yani. Bir dönem.
1: Akrepvari. Ve bu nedir mesela? Kıskançlık krizleri, boş kuruntularla bu dönemi daha çok zorlaştırırız. Ama gerçekten altı dolu bir şüphemiz varsa işte bu da demek oluyor ki bu sonbahara sonuna kadar Dananın kuyruğu kopacaktır. Aldatanlar, yalan söyleyenler, arkadan iş çevirenler, ilişkide kötülük edenler ya da yanlış ilişkilere girip hijyenine, sağlığına dikkat etmeyip, kendine bakmayıp, kendini salıp, bedenine ihanet edenlerin zorlanacağı bir süreç başlar. Bize düşen şey hijyenimize, sağlığımıza, özellikle üreme organlarımızla ilgili. İlişkilerimiz yolundaysa, ortada bir şey yoksa, kavgacı olmamaya, işte sürekli kafada kurmamaya dikkat edelim. Bakın, bir insana kaybettiren bir şey varsa o da kaybetme korkusudur.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Ve akıllı bir insan hayatında bir kere çok aşık olur, çok kıskanır, kendini yerlere atar. Bir gururunu bir hiçe sayabilir. Çocukluk yaşlarında, işte 18'li 20'li yaşlarda. Ama hayatınızda hep siz bağımlı bir kişilik sergileyip bir narsistin kurbanı oluyorsanız, kaybetme korkusuyla debeleniyorsanız, bunu bu ara terapilerle kendinizi bir kere kabullenerek çözümleyin. Çünkü her şeyin başı kabul etmek, insanların en büyük problemi kendilerinde bir problem olduğunu kabul etmek istememek. Halbuki kabul etsen kurtulacaksın. İnsansın, tabii ki bir sorun yaşama şansın var. Bu süreçlerde bir kendinizi dinleyin bakalım. Hep ilişkilerde kaybetme korkusu yaşayan taraf mısınız? Karşı tarafı sürekli kıskançlarınızı almaya mı çalışıyorsunuz? Karşı tarafı sürekli baskılamaya mı çalışıyorsunuz? Bunlar bu süreçte çok kötü olur. Mesela yıllardır sizin baskılarınıza, sizin despotluğunuza sabreden eşiniz, sevgiliniz, partneriniz bu sonbahar döneminde artık sizin bu hastalıklı halinizi düşünüp, yani sen artık normal değilsin deyip gerçekten gidebilir. Hayatta kaybetmek istemiyorsanız kaybetme korkusunu bir kenara bırakmanız gerekiyor. Hayatta kaybetmek istemiyorsanız kendinize ve hayat amacınıza ihanet etmemeniz gerekiyor.
0: Kıskaçta zaten nereye kadar tutacaksın ki bir insanı? Yani zorla
1: tutamazsın ki.
0: Evet.
1: Yani onun da çok güzel sözleri var da şimdi burada söyleyeyim. Yani bir insan içinde varsa istediğin kadar her yeri kitle, o gene yapar yapacağını, tabii, gene yapar yapacağını. Dolayısıyla kendimizi çek edelim. Çünkü bir başkasını bu kadar kıskanmak, ele geçirmeye çalışmak ne demek biliyor musunuz? Ben çok değersizim, senden de iyisini bulamam, yalnız da kalmaktan çok korkuyorum, ben çok eksiğim, seninle tamam hissediyorum, sakın beni bırakma demek.
0: Bu zaten
1: karşı tarafta
0: yansıyor.
1: Bunu hissediyor.
0: Evet.
1: Diyor ki ya bu eksik diyor, bana yapışmış diyor mesela. Böyle ilişkiler, toksik ilişkiler bu ara daha zehirleyici, daha zorlayıcı olabilir. Buna dikkat edelim. 10 Eylül'den itibaren biraz daha denge, adalet, uyum temaları ön plana çıkmaya başlayacak. Biraz daha kararsızlaşmaya başlayabiliriz. Özellikle bazı burçlar, teraziler, koçlar, yengeçler, oğlaklar. Böyle karar verirken ne yöne gitsem, ne yapsam düşünceli olmaya
0: genel
1: başlayabilirler.
0: Genel olarak mı, aşk hayatında mı?
1: Her anlamda. Ha. Yani işte şu okul mu, bu okul mu, şu mu, bu mu, o mu, bu mu, ben ne yapacağım gibi. Ve bu burçlar, özellikle koç, terazi, yengeç, oğlak, adaleti daha çok sorgulamaya başlayabilirler. Yani adalet, işte denge, uyum, ilişkiler, bunlar üzerine bir kafa karışıklığı yaşayabilirler. Merkür'ün terazideki konumu biraz yine pek hoş bir konum değil. Sebebi de şu, müthiş bir kararsızlığa ve ikilemlere veya iki şeyi aynı anda düşünmeye insanı itebiliyor. Buna da dikkat etmemizde fayda olduğunu
0: şunu
1: düşünüyorum.
0: Şunu soracağım tekrar, dedin yani çocuk çalışmaları bu dönemde işte çocuk isteyen, hani olumlu
1: evet,
0: sonuç alır mı?
1: O konuya ben hiçbir şey söyleyemem. Kimileri retroda ödül alırlar, kimileri retroda aksilik yaşarlar. Bu tamamen kişinin kendi yaşamı, kendine verdiği emek, kendine yaptığı işte yatırımla alakalı. Umutlu, pozitif insanın ne derler, katırı bile süt verir yani.
0: Evet.
1: Hani. Katırı mı
0: İnşallah
1: doğurur?
0: İnşallah versin.
1: Ha, horozu yumurtlar. Yani ümitli insan, pozitif insan horozu bile yumurtlar. Ama bakarsın işte kendini çok eziyet eden, aşağı çeken, sürekli kendini ezen kişilerin maalesef en güzel zamanda bile işleri hayırlı sonuçlanmayabilir. Biraz enerjimizi yüksek tutalım. Şöyle olabilir. Eylül sonuna kadar biraz daha iyi bu çalışmalar için. Sonbaharda biraz daha böyle mesela şey olabilir. Yıllardır çocuğu olmayanların evet bir şansı.
0: İnşallah.
1: Gitmiş, kaçmış bir fırsatın tekrar gelmesi. Bazılarının da karması böyle hani onların da alacakları ve ödülleri olabilir ama buna kesin çok iyi olur veya kötü olur demek şöyle genel yorumda çok yanlış. Siz doktorlarınızı takip edeceksiniz. Çocuk yapmak istiyorsanız doğru doktorlarla hareket edip dediklerini doğru harfiyen yaparsanız zaten hani olur
0: Allah'ın izniyle.
1: Evet,
0: evet,
1: yani biraz burada kişilerin kendi karakterleri, duruşları, hayatta kendilerine olan inançları da çok önemli. Yani ben şey biliyorum mesela, ya harika dönemlere giren arkadaşlarım oluyor mesela. Hiçbir şeyleri rast gitmiyor. Bazen de bakıyorum zor dönemdeki insanlara güzel yönetiyor. Ya küçük şeylerle atlatıyor. Bu tamamen insanın dirayetiyle. Çünkü biz birer kurban değiliz. Biz öğrenciyiz burada. Ve yaşanan tüm gök olayları bizi mahvetmek için değil, bize öğretmek için. Özellikle demiştik ya, kimler daha çok her zaman huzursuz olur göksel olayların, sert göksel olaylarda. Mesela yıllardır ihanete uğruyordur, üstünü kapatıyordur. kendine ihanet edenler, kendi yaşam amacına ihanet edenler, mesela işte bağımlılıkları vardır, asla vazgeçmiyordur. Pat tut.

tutulmayla bir hastalık gelir. Pat tutulmayla bir ihanet ortaya çıkar. Artık üstünü örtecek halin kalmaz. Dolayısıyla başımıza gelen bunların hepsinde bir anlam arıyoruz tabii. O yüzden astrolojiyi takip ediyoruz. Anlam derseniz ben şunu düşünüyorum. Gerçekten insan öğrenmeye açıksa her şey onu biraz daha teğet geçiyor. Yani bu, ben burada öğrenciyim. Bundan ne öğrendim diyebiliyorsa biraz daha teğet geçiyor. Biraz böyle hırslarımızdan Venüs Akrep döneminde kin, intikam, dedektiflik, kuşkuculuk, kaybetme korkusuyla yapılmıştır.

0: Veya işte uygunsuz ilişkilere girmek, yani böyle toplumda hoş görülmeyen ilişkiler, bunlardan kaçınılsın. Yani bizi şimdi her çeşit insan dinliyor.
1: Tabii.
0: Çünkü bunların büyük ziyan getireceği bir dönem. Yani mesela yasak, yanlış, topluma aykırı ilişkiler, topluma aykırı davranışlar veya işte bir şekilde illegal, işte kabul görmeyecek davranışların büyük cezalandırılabileceği bir
1: Büyük
0: dönem.
1: ifşalar ortaya
0: Evet.
1: çıkabilir.
0: Ya da
1: Yaptığımız
0: mesela
1: yanlışlar gün yüzüne
0: evet.
1: çıkacak.
0: Ya da mesela partnerinize hep eziyet ediyorsunuz, baskı yapıyorsunuz. Kızınıza, kız çocukları, özellikle bu süreçte kız çocuklarını sakınacağız. Çocuklara daha çok dikkat edeceğiz. Çocuklarımızın psikolojisini ne etkiliyor? Şu anda bir şey çalması gerekiyor, böyle alarm. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Herkes çocuğunun ahlakına, karakterine, ne izliyor, ne yiyor, ne içiyor sahip çıksın. Gerçekten tam öyle bir dönem. Özellikle çocuklarınızı ve sevdiklerinizi baskı altında tutmadan onları doğru şekilde yönlendirmeye gayret edin. Kırıcı olmayın. Son pişmanlık fayda vermez.
1: Evet, evlatlarımız zaten Allah'a emanet. Siz tabii ki yetiştiriyorsunuz. Yani Allah herkese olmayanlara nasip etsin güzel evlatlar, hayırlı evlatlar. Olacaksa da hayırlısı olsun. Allah'a emanetiz hepimiz. Ama inşallah umutlu düşündükçe, pozitif düşündükçe, Melin'in de dediği gibi hayat da bize güzelliklerle geliyor ve kapıları aralıyor. Yeter ki biz sebat edelim ve inşallah Allah bize güzel kapılar açsın. Sevgili koç ve yükselen koçlar, başlıyoruz. Hazırsanız sizlerle, şanslısınız. Zaten
0: Evet.
1: şanslılar. Zodyağın ilk burcu. Sanki böyle bir şans etkisi oradan geliyor
0: Evet,
1: gibi.
0: tabii var ama mücadeleciler de, öyle her şey altın tepsi de gelmez koça. Kendisi de mücadele etmeyi sever. Ve koç burçlarına başlamadan önce bu haftanın en önemli olayını da söyleyeyim. 11 Eylül'de Başak Burcu'da bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu yeni ayın her birimize farklı etkileri olacak. Ancak bu yeni ay bağımlılıklarımızdan kurtulmak, detoks, spor, diyet, sağlık kontrolleri için çok elverişli bir sürecin başladığına işaret ediyor. 10, 11 Eylül, 12 Eylül ve devamında özellikle önümüzdeki 15 günlük süreçte tahliller yaptırmak, kendine bakmak, spora başlamak, diyete, perhize başlamak için muazzam iyi bir dönemdeyiz. Onu da hatırlatmak isterim. Hepimizi farklı alanlardan etkilese de genel etkileri sağlığa davet ediyor, temizlenmeye, arınmaya davet ediyor. Onun da farkında olalım. 11 Eylül'de güzel niyetlerde olalım. Zararlı şeyleri bırakmaya niyet edelim. Hiçbir şey bilmiyorsanız bir beyaz kağıt alın, bir defter alın. Neleri yapmak istediğinizi ve neleri bırakmak istediğinizi not edin. Bir yeni aya katılın, yani o enerjiyi hissettiğinizi. Bu bir ritüel ya da bir şey değil. Ben yeni ayın farkındayım. Yeni bir ay döngüsü başlıyor. Bu döngüyle ben de bir yenilikler içerisindeyim. Enerjisini hissetmeniz için.
1: Hadi
0: 11
1: bakalım.
0: Eylül sabah erkenden enerjinizi yüksek tutmaya
1: Hayırlısı
0: başlayın.
1: olsun. Şimdi hemen
0: Evet.
1: koçlarla başlayalım. Aşkta 4 yıldız, parada 3 yıldız, sağlıkta 4, kariyerde 4. Fena değil aslında, gayet
0: Evet.
1: güzel.
0: Aslında güzel. Koçlar bu hafta çok şanslı ve avantajlılar. Sadece bazı koçlar biraz sağlığına dikkat etmeli. Çünkü Başak Burcu'ndaki yeni ay onlar için sağlıkta bir takım hatalar yapmamaları gereken, varsa bağımlılıkları arınmaları gereken bir dönemin başladığına işaret ediyor. Başak Burcu'ndaki yeni ay sizin hayatınızda iş anlamında çok verimli. Yeni bir işe başlamak, kariyerinizi geliştirmek, daha çok para kazanacağınız, emeklerinizin daha çok karşılık bulacağı işler yapmak. Bu anlamda çok destekleyici. Kariyer hayatınız için destekleyici. Bu aralar birazcık Venüs'ün akrebe geçip Kiron'la karşıtlık yapacak olmasından dolayı parayla ilgili sorunlar çıksa da sonuç olarak koçların iş ve kariyerde şunu düşünmeleri lazım. Şu anda emek veriyorum, bundan vazgeçmeyeceğim, bu emeğimin karşılığını mutlaka alacağım. Ama bir ay gecikecek, ama 2 ay geçecek bir şeyler, sonunda her şey yoluna girecek. Ve koçlar bu haftadan itibaren miras, nafaka, davalar, İşte varsa eğer, hani boşanmak üzere olan koçlar varsa, onların işte mal paylaşımları veya miras hakkı olan koçlar varsa, böyle bu hafta başlayan bir döngüyle sonbahar boyunca bunlarla çok uğraşabilir. Koçlara söyleyeceğim şey şu olacak: bilmediğiniz konularda yatırımlara girmemeye çalışın. Paranızın kıymetini bilmeye çalışın. Müsrif olmamaya çalışın. Boş masraflar yapmamaya çalışın. 3 kuruşunuzu bile kıymetlendirin. Bir şekilde tutun. Daha tutumlu bir süreç geçirmeye çalışın. Siz özellikle üreme organlarınız, bedensel işte sağlık çalışma sisteminiz ve hormonlarınızla ilgili bir takım tetkikler, tahliller yaptırabilirsiniz. Bu dönemi daha sağlıklı geçirebilmek için. Sizin adınızı kötüye çıkarabilecek, sizin yanlış anlaşılmanıza sebep olabilecek arkadaşlardan, partnerlerden ya da flört ettiğiniz, ya bu yanlış birisi, benim imajımı zedeler dediğiniz kişilerden bu süreçte korunmaya ve arınmaya bakın. İlişkilerde adalet isteyecekler, denge isteyecekler. Sorgulamaları başlıyor. 10 Eylül'le beraber teraziler ilişkilerde bir takım sorgulamalara girmeye başlayacaklar. Yani ne kadar seviliyorum, ne kadar değer görüyorum, ne kadar adaletli bir ilişki yaşıyorum,

0: Alma verme dengesi dediğimiz muhabbet var işte. Ben çok şey yapıyorum ama o hiç karşılık vermiyor bana dediğiniz şeyler çok kafanızı kurcalamaya başlayabilir. İlişkiler üzerine de çok düşüneceksiniz. Bu sürecin sonunda ilişkide aşağı çekildiğini veya işte istismar edildiğini, duygularının sömürüldüğünü düşünen koçlar ilişkilerini bitirme kararı alabilir. O yüzden koç partnerleri olanların bu tarz davranışlar sergilememeleri önemli, rica olunur. Çünkü koçların adaleti çok isteyecekleri, tutkuyla isteyecekleri bir süreç
1: Bu
0: başlıyor.
1: Ekim'in sonuna kadar mı? Ne kadar sürecek?
0: Sonbahar boyunca bu enerjiyi hissedecekler. Çünkü sonra yine terazi burcu, yeni ayı vesaire. Bu ilişkilerde adalet teması da onlarda uzun süre sonbahar boyunca özellikle 23 Eylül'den sonra çalışmaya başlayacak. Ve kendi benliklerini bakmayın koçlar hep böyle bencil falan filan. Bencili çoktur ama fedakarı da çoktur
1: Çok
0: koçun.
1: evet.
0: Mesela koçun sabırsızı, sinirlisi çoktur ama ben çok kibar koçlar da gördüm. Çok nazik, fazla nazik koçlar da gördüm. Dolayısıyla koçların kalbi merttir. Bazıları bencil olabilirler evet çünkü yaratılış itibariyle birinci burç. Fakat özellikle fedakar koçların kimseye tahammül etmeyeceği bir süreç olur. Tahammül edemez. Adaletsizliğin olduğu yerde sessiz kalmayacaklar. Dolayısıyla koçlar için biraz böyle bir dönem. 10-15 Eylül'de maddi konulara dikkat etsinler, harcamalarına dikkat etsinler. İlişkilerde kıskançlık, tutku temaları çok çalışabilir. Miras hakları varsa bunu alırken bir mücadele etmeleri gerekebilir. Nafaka tazminat işleri varsa 11 Eylül'le beraber arkasından harekete geçebilirler. Yani bir nafakanız hakkınız var ya da bir tazminat hakkınız var ya da bir miras hakkınız var. Harekete geçseniz çok iyi olur. Yani verimli olabilir. Bu süreçlerde iyi sonuçlar alabilirsiniz. Hak ettiğiniz ama geçmişte alamadığınız değerler, paralar size bu dönem daha kolay gelir. O yüzden harekete geçmek için doğru bir zaman olabilir. İş arayan koçlar için çok verimli bir süreç. Hemen böyle her şeyi yüksekten başlamayın. İşe başlayabilirsiniz mesela 11 Eylül sonrası yoğun bir iş temposuna girebilirsiniz.
1: Güzel.
0: Belki ilk başta hani böyle bir ileri iki geri ama şöyle sonbaharı tamamlamaya doğru çok güzel bir açılım yakalayacağınızı düşünüyorum. O yüzden sabırla, emekle üretmeye devam edin. Ürettiğinin faydasını görmek dünyanın en güzel şeyi.
1: Evet.
0: Emek verdiğinin faydasını görememek de en büyük hayal kırıklığı. İşte koçlar için bu bir hayal kırıklığı değil de emeklerimin karşılığını görmeye başladığım sürecine gideceği için çalışkan, azimli ve üretken olmaya devam etsinler.
1: Başvuruları da yine bu dönemde yapabilir, değil mi? Yeni
0: Evet,
1: bir iş
0: 11
1: için.
0: Eylül sonrasına bir harekete geçmeye başlayabilir. Dolayısıyla yine tabii takip etsinler hep söylüyoruz bazı günler biraz daha sert oluyor, bazı günler biraz daha iyi oluyor. Ve bazı koçlar son olarak 10-15 Eylül arasında eğer aldatılanlar varsa ortaklık veya özel ilişkilerde ya da kendisine yalan söyleyen yakınları varsa koçların bunlarla yüzleşebilirler. Yani ortaya çıkabilir. Yalan söylüyorsanız o da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ilişkilerde dürüst olmaya önem verilmesi gereken bir süreç. Zaten genel olarak koçlar için de öyle.
1: Yakınlarından dedin mesela kimden gelebilir bu yalan?
0: Özellikle partner.
1: Partnerden
0: Çünkü
1: özellikle.
0: Neptün koçta Merkür teraziye geçiyor. Neptün Merkür karşıtlığa doğru gidiyor. Bu kendi söyledikleri bir yalanın açığa çıkması anlamına da gelebilir. Karşı tarafın söylediği bir yalanın ortak veya partnerin açığa çıkması anlamına gelebilir. Ya da mesela örnek veriyorum. Tütünü bıraktım demiştir, bırakmamıştır. İşte şunu şöyle yaptım demiştir, yapmamıştır. Bunlar
1: Bıraksın
0: da
1: tütünü.
0: ortaya
1: Tütünü
0: çıkabilir.
1: herkes bıraksın keşke. Söylemekle olmuyor ki. Kişi kendi isteyecek. Valla tütün.
0: Herkesin kendi
1: Ben kimi
0: iradesi.
1: görsem ay bırak diyorum ama sonra dedim ki neyse söyleme artık. Böyle bir hoşlarına gitmiyor. Dedim o zaman ne
0: İrade.
1: söyleyeyim. İrade.
0: Herkesin kendi
1: Kendin isteyeceksin.
0: iradesi.
1: O senin kendi sağlığın. İnşallah o döneme girersiniz.
0: Yani tütün bir
1: Bırakırsınız.
0: örnekti. Başka
1: Bağımlılık.
0: şeyler de
1: O da bir
0: olabilir.
1: bağımlılık.
0: Evet,
1: Evet.
0: başka şeyler de olabilir
1: Evet.
0: yani bu. Hani illa o değil.
1: Peki
0: Örnek.
1: sevgili koçlar için güzel şeyler duyduk. İnşallah en yüksek hayrınıza işlesin koçlarımız. Mutlulukla, huzurla güzel bir haftaya adım adın ve haftaya yine sizlerle görüşeceğiz. Bakalım neler yaşadınız? Bize yazın. Bu arada sosyal medya, YouTube'a biliyorsunuz hayatta her şey var. Yükleniyor yayınlar. Sevgili seyircilerimiz oraya yorumlarını yazıyorlar. Bu hafta bunu yaşadım, şunu söyledim. Mine Ölmez dedi, aynısını yaşadım diye. Yorumlarınız bize ilham veriyor. Ne yaşadığınızı yazarsanız bu paylaşımlar giderek büyüyor ve biz de mutlu oluyoruz. Güzel haberlerinizi özellikle almaktan elbette. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, şimdi sıra sizde. Bakalım boğaların hayatında bu hafta neler olacak? İnşallah güzellikle gelsin. Aşk
0: Evet.
1: 3 yıldız, para 4 yıldız, sağlık 4, kariyerde 4. Aşkla biraz bir kısmışsın.
0: Aslında daha fena da olabilir bu arada.
1: Öyle mi?
0: Teğet de geçebilir. Çok kritik bir hafta aşk hayatlarında. Niye? Çünkü Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Normalde Venüs karşıt burcumuza geçtiğinde ilişkileri bir canlandırır. Fakat yaralardan sorumlu, hani böyle yaralanmalar, biraz acılarımızdan sorumlu Chiron şu anda Boğa Burcu'nda. Dolayısıyla boğaların son 6 ay aslında şöyle bir totalde birazcık zorlanmış olabilirler, zorlu geçmiş olabilir. Boğa ve yükselen boğalar.

0: Şimdi Venüs Akrep'e geçtiği zaman Boğa burcundaki Kiron'la da bir karşıtlık yapmaya başlayacak. Bu da ilişki yaralarını, ilişkide bir takım kalp kırıklıklarını düşündürdü bana. Bir şeyle yüzleşmek, bir şeyin artık kabullenişine geçmek, ya içimi acıttın denilebilecek şeyleri anlattığı için aşkta puan kısmak zorunda kaldım. Çünkü bu kritik bir açıdır. Mesela kalp kırmak, kalbin kırılması, bu hepimiz için bu arada etkili ama özellikle Boğa ve Akrepler için daha kuvvetli çalışacaktır. Bu hafta mesela kalp kırma vakaları, incitme vakaları genel olarak 12 burç içinde hani artar. Ama boğalarla akrepleri biraz daha etkiliyor. Dolayısıyla boğalar da bu süreçten nasibini alabilir. İlişkilerde ama olacaksa olur. Kimsenin de dilini elini tutamazsınız. Ona önemli olan karşı tarafı kontrol edemeyiz. Kendi tepkilerimizi kontrol edebiliriz. Bizim nasıl karşılık verdiğimiz çok önemli. Ve boğalar zaten sabırlı ve sakin insanlardır. Hafta sonu bir boğa çok sevdiğim teyzemle, Sermin teyzemle beraberdim. O kadar saygılı bir kadın ki. Mesela çok büyük bir saygısızlık yaşamış. Hiç cevap vermez biliyor musun?
1: Ne tatlı.
0: Hiç cevap vermez. Kibarca hani bir şey söyleyebiliyorsa söyler, ortaya söyler gibi hiç cevap vermez. Bana anlat mesela çok hoşuma gitti. Boğalarda zaten bu sabır ve sakinlik aslında var.
1: Kendine boğalar yakışanı
0: çok
1: yapmak.
0: Çok zor sinirlenir, evet. Pis sinirlenir yani boğaları da kızdırmamak lazım. Ama boğalarda böyle bir şey var. Kendini tutabilme, onun seviyesine düşmeyeyim diyebilme dirayeti, sabır var. Dolayısıyla biraz daha sakin kalırlarsa açık rakipler, mesela sizinle rekabet eden insanlar, size kendini kıyaslayan, kıyas yapan insanlarla biraz böyle iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili boğalar, bu önemli. Ama Başak Burcu'nda da ilginç, ilişkiler alanında böyle bir kaos var. Başak Burcu'nda da bir yeni ay var. Bu yeni ay onların çocuk sahibi olmak, hamile kalmak, baba olmak, anne olmak gibi temalarını çalıştırabilir. Yine bekar boğalar için, özellikle yükselen boğalar için ilişki fırsatları, flört fırsatlarını beraberinde getirebilir.
1: Harika.
0: Bazı kutlamaları, hediyeleri, hayatı kolaylaştıran pratik çözümleri böyle hediye gibi onların önüne getirebilir. Bazı kutlamaları, bazı eğlenceli aktiviteleri, davetleri olabilirler. Kendilerini kutlanmış hissedebilecekleri bir süreç başlıyor. Yani Eylül sonuna kadar boğalar kendilerini kutlanmış, alkışlanıyor, seviliyor hissedebilirler.
1: Ne güzelmiş.
0: Bu açıdan çok güzel. Fakat bu Venüs Kiron karşıtıyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle üreme organlarına boğalarda dikkat etsin. Boyun boğaz tiroidlere boğalarda dikkat etsin. Ve bu süreçte benim boğalara en önemli tavsiyem şu. Eğer ki geçmişte yaptırdığınız ve çok rahatsız olduğunuz bir probleminiz, estetik olur, ameliyat olur, sağlık sorunu olur. Bu süreçte doktorlarınızla görüşmeye ve şifa sürecini başlatmaya niyetlenebilirsiniz. Doktorlarınızla görüşün, şöyle bir şey yaşadım, çok memnuniyetsizim veya şuramda şöyle bir şey var. Yeni bir şey yaptırmaktan bahsetmiyorum. Eskiyi telafi etmek, sizi üzen, inciten travmalar olur, bedensel izler olur, yaralar olur, dövmeler olur. Bunları sildirmek için. Yani çünkü burada şey var hani yarayı gör, yüzleş ve onu şifalandır. Ne kadar zor olsa da yap bunu gibi. Telafi etme. İşte inciten bir şey var ben unutamıyorum. Onu nasıl telafi edebilirim süreci. Dolayısıyla boğalar için birazcık böyle işliyor. Evet, Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi aslında aynı zamanda aşkı, sevgiyi de canlandırır. Ama işte işin içinde bazı farklı şeyler var. İlişkide uyum ve özellikle ilişkiye yeni uyumlanıyorsanız, kısa süreli bir ilişkiniz varsa bu bir uyumlanma süreci gibi düşünün. Karşı tarafın he bunun böyle de bir huyu varmış falan diyeceğiniz şeyleriyle yüzleşmeniz gerekebilir. Hani zaten mükemmel insan yok biliyorsunuz. Bazı şeyler olmazsa olmazdır ama
1: tabii.
0: Mükemmel insan da yoktur.
1: Böyle bir şey dört dörtlük
0: diye
1: yok.
0: Söylüyorum.
1: Dedin ya az önce hani ilişki fırsatları çıkabilir. Mesela bu fırsatları nerede yakalayabilir? Daha çok hiç sosyalleşsin mi?
0: Nişanlara, kutlamalara gitsin. Atıyor baby shower'lar, nişanlar, arkadaşlarının etkinliklerine katılsın. Bir de üretkenlikleri de artıyor bu yeni aile beraber. Örnek veriyorum işte fuarlara gidebilir. Kendi hobileriyle alakalı mesela sergi gezebilir. Daha böyle sanatsal aktiviteler, kutlamalar, davetler, bu alanlar onların kısmetlerinin daha açık olacağı alanlar. İlişkide kıskançlık, zorlama boğaya yapılıyorsa veya boğa kişisi yapıyorsa hiç kar getirmez onu söyleyeyim. Yani bu ara partnerinizin sinirli, öfkeli olabileceği, size çok karışık müdahale edebileceği veya sizin insanlara çok müdahale mi ediyorum acaba diye kendinizi sorgulamanız gereken bir süreç olabilir.
1: Peki.
0: Kimsenin işine karışmayın bu ara boğalar.
1: Boğalara pek dokunmayın, onlar da dokunmasın diyorsun. Boğalar için güzel şeyler duyduk.
0: Biraz ilişkiler hariç.
1: Gönlünüze göre olsun. İlişkileri de toparlarsınız canım, ne olacak? Bu hafta biraz böyle. Bugün öyle, yarın bambaşka bir şey olur. İnşallah mutlulukla gelsin size bu hafta. Boğalarımızı mutlulukla, güzellikle uğurluyoruz. Geldik şimdi sevgili ikizlere ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında ne olup ne bitiyor? Allah, merak ediyorum ben de. İkizler sanki daha bir iyi bu hafta bak. 4 yıldız aşkta, parada, kariyerde 5.
0: Dikkat edecek.
1: Nesi var sağlıkta?
0: Sağlık ve iş hayatı. Şimdi bu Venüs Kiron karşıtlığı onların iş ve sağlık alanlarında gerçekleşiyor. Hmm. Yükselen ikizler için söylüyoruz öncelikle, biliyorsunuz. İş ve sağlık alanında olduğu için bu onların sağlıkla ilgili, yine üreme organları başta olmak üzere genel sağlıkla ilgili zorlanabileceklerini ifade ediyor. İlla bir şey olmak zorunda değil. Ama bu aralar rutin kontrollerinizi ihmal etmezseniz ve sağlığınıza daha çok özenirseniz çok iyi olur sevgili yükselen ikizler ve ikizler kısmen. Sağlık konularına dikkat etsinler. İş hayatlarında kırıcı bir durumla yüzleşebilirler. Mesela kariyer hayatlarında başarılı bir döneme doğru gidiyorlar. Zorlukları aştılar, gerçekleri gördüler. Mesela ikizler burçları 2023'ten beri insanların ne kadar kötü olabileceğini, insanların birbirinin kariyer hayatını, şuyunu buyunu ne kadar baltalayabileceğini o kadar net gördüler ki şu an güçlenme aşamasındalar. Bazılarındaki o bıkkınlık vesaire, bakmayın öyle dediklerine, onlar hep içlerinden bir hareket halindeler. Bıkkınlığı vesaireyi bir kenara bırakırsak kariyer hayatlarında tırmanışa geçiyorlar. Fakat bu kariyer hayatında tırmanışa geçerken iş yerinde kırıcı durumlarla, kırıcı sözlerle, arkadan iş çeviren, incitmeye çalışan kişilerle yüzleşebilirler. Buna birazcık dikkat etsinler. Aynı zamanda çalışanlarıyla alakalı, çalışma arkadaşlarıyla alakalı biraz böyle kıskançlık, hırs, rekabet durumlarıyla karşılaşabilirler. Eğer evcil hayvanları varsa bu ara o evcil hayvanların sağlığına biraz daha özenmeliler. Biraz daha onlara dikkat etmeli ve ihmal etmemeliler. Özellikle kediniz, köpeğiniz varsa evde, onların idrar yolları, onların da üreme organları veya işte belki kısırlaştırma süreci, işte o zorlu olabilir. Biraz böyle doktorlarınızla kontrol edin. Asla ihmalkar olmayın. Ne kendi sağlığınızla ilgili, ne evcil hayvanlarınızın sağlığıyla ilgili. Bu aralar ikizler için birazcık iş ve sorumluluklar. Yani bir yandan yükselmeye çalışıyorum, bir yandan da sürekli angarya işlerim var. Evi temizleyeceğim, onu yapacağım. İşimi düzenleyeceğim. Hangi birini yapayım dedikleri bir süreç olabilir. Çok fazla angarya işle aynı anda uğraşmak zorunda da kalabilirler. Bu işin sıkıntılı kısmı. Hı hı. Gelelim güzel kısmına. Bir kere Merkür'ün terazi burcuna geçmesi onlara daha iyi gelecek. Sadece şöyle 15 Eylül, 14-15 Eylül civarı biraz böyle eşinizle, sevgilinizle veya varsa çocuğunuzla şey tartışmaları yaşayabilirsiniz. Hani bana yalan söyledin, niye öyle söyledin, niye doğruyu söylemedin gibi. Böyle biraz cümleler, konuşmalarda muallaklar ve soru işaretleri olabilir. Onun dışında genel olarak aşk hayatınızda daha istikrarlı olduğunuz bir süreç başlayabilir. Sadece şöyle bir durum var. Kariyer ve iş hayatı bu kadar sıkıştırırken, başarıya doğru giderken aşkı ve ilişkileri biraz ötelemek isteyebilir ikizler. Ya biraz kafamı dinleyeyim, biraz iş hayatıma yoğunlaşayım, biraz şu hayatımdaki pürüzleri temizleyeyim, önce bir sağlıklı olayım, daha iyi hissedeyim. Mesela ruhsal sıkıntıları veya bedensel sıkıntıları varsa biraz böyle aşkı, sevgiyi, ilişkileri azıcık yük gibi görebilirler bu süreçte. Yani ben biraz kendimle baş başa kalayım lütfen. Kendime zaman ayırayım. Kendimi yücelteyim.
1: Görmesinler mi yük gibi? Yani kısmet kapıları açık mı bu
0: ona
1: dönemde?
0: Ona bir şey diyemem ki yani. Görebilir. Görmek zorun. Belki de görmesi gerekiyordur. Yani öyle gör. Çünkü gerçekten yorucu bir ilişkisi varsa şunu demesi gerekebilir. Yani ben zaten çok yoruluyorum. Bir de ilişkiyle ilgili gereksiz ekstra kıskançlık, yoruculuk, işte niye bu kadar saate kadar çalıştın? İşte niye şunu şöyle yaptın gibi şeyler ikizleri bu ara daha çok yorabilir. Zaten özgürlüğüne düşkün bir burç. Ama bu ara kıskançlık ve yorucu şeylere daha az tahammülü olabilir. Üstüne fazla gitmemek lazım. Ve şeyi çok kafasına takabilir. İşte neden böyleyim? Neden işte daha iyi olmuyor? İşte bir yandan başarılıyım ama bir yandan niye hala istediğim yerde değilim? İkizler işte bunu yapmasın ama. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Ona haksızlık, işte bana haksızlık, hayat niye böyle, buralara sakın girmeyin. Kariyerinize doğru emin adımlarla ilerleyin ve lütfen iş hayatınızda kıskançlık, hırs, rekabet ve böyle insanlardan, manipülatif insanlardan uzak durmaya gayret edin. Bu çok önemli. Evet, 12 Eylül civarında biraz kafanız karışsa bile ardından hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni fikirlerle önünüz açılabilir ve uzun zamandır çözemediğiniz bir konuyu da aslında bu vesileyle çözebilirsiniz. Çünkü Merkür Neptün'le karşıtlık yaptıktan sonra yalanlar, sisler bulvarıyla Uranüs ve Plüton'dan olumlu çalmaya başlayacak. Ha, bu iyi ki ortaya çıktı. Bunu iyi ki öğrendim. Bak, bunun sayesinde şunu yaptım diyeceğiniz güzel bir sonuca da gidebilirsiniz. Gökyüzü bu hafta ikizler burçlarını destekliyor. Ama ikizlerin üzerine fazla gitmeyelim. Yani ikizler burçlarının biraz tahammüllerinin azaldığı, kırıcı şeylere çok fazla sakin tepki veremeyecekleri bir süreç olabilir. Ama en çok kendine eziyet etme potansiyeli var. Kendini kıyaslama. Daha iyi bir yerde olmalıydım. Daha iyi bir şey yapmalıydım. Daha iyisi olabilirdi. Bu duygu oluşabilir ikizlerde. Buna dikkat etsinler. Evet.
1: Kıyas ne yazık ki çok yıkıcı bir şey esasında. Evet. Bu herkes için geçerli. İkizler bunu bu hafta daha çok yapacakmış. Kimseyle kendini kıyaslamayacaksın. Herkesin yolu kendine. Evet.
0: Birisi sizi kendiyle kıyaslıyorsa bu çok anlaşılabilir bir şey biliyor musun? Mesela örnek veriyorum. Sen bir ortama giriyorsun. Herkes işte birini övüyor veya koruyor, kolluyor. Sen kendini öksüz gibi hissediyorsun. Bu çok normal. İnsanız ve insan bazen kendini yarım hani eksik hissettirmeye de çalışanlar olabiliyor kıyaslayarak. Ama bizim burada yapmamız gereken şey hemen o toksik ortamlardan uzak durmak. Bizi o tarafa meylettiriyorsa kıyaslamaya, ha bu yanlış, ben burası iyi gelmedi bu diyebilmek lazım.
1: Evet, bir de kendi kendimizi bu duruma sokmayalım. Hiç üzerinize alınmayın. Orada biri övülüyor, sen de övüne güzel. Hiç üzerine alınma, sen de öv yani. Sen, ne olmuş ki? Herkes övülmesi insanlar. Herkes değer ya.
0: Öyle
1: herkes
0: değil de
1: değer.
0: Manipülatif şeyler oluyor ya böyle kıyaslama. Evet.
1: Onu anlıyorsun
0: işte
1: zaten.
0: Mesela işte benimki de şöyle yaptı da, yok benim kocam da böyle yaptı da. Mesela kadın orada aldatılmış ağlıyor mesela. Hmm. Benim kocam da böyle çok iyi de, şöyle çok iyi de. Böyle şeyler yapmamak lazım. O insanların psikolojisini düşünmek lazım. O günah zaten bu arada.
1: Ay, bu benim kocam da diyenler zaten, onlardan korkacaksın. Kocam bana şunu yaptı. Bunu hep sürekli söyleyenlerde bir sıkıntı var. %100.
0: Ben bununla ilgili bir hikaye var da, Nizoş hikayesi, bir gün sana anlatırım. Annem bir gün bir kadına dedi ki, komşumuza, kızım dedi, kocanı bu kadar övme dedi. Kocasıyla çocuğunu övenin yüzü kara çıkar dedi. İnanın bana 6 ay sonra eşi onu öyle bir aldattı ve terk etti ki sürekli kocasını övüyordu filan. Daha hafta sonu bu konuyu konuştuk. Övdüğünüz insan veya hayvan bile, birisi çok övdüğünüz şey sizin yüzünüzü kara çıkarıyor, yapmayın. Övmek iyi bir şey değil. Övünmek de iyi bir şey değil.
1: Allah hayırlarla gelsin yani böyle şeylerde. İnsan beşeri varlık, her şey olabiliyor. Her şey bizim için. Önemli olan kalpleri temiz tutmak ve iyi niyetli olabilmek. Sevgili ikizler için de hem kariyer hem aşk anlamında harika bir yolunuz var. İnşallah yolunuz açık olsun. Mutluluklar sizi bulsun. Şimdi geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bakalım yengeçlerin hayatında neler oluyor, neler bitiyor? İyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi önce? Bak, sağlık yerinde 5 yıldız. Tamam. Evet, zenginsin tamam kardeşim. Kariyerde 5 yıldız. Çok
0: evet, güzel.
1: Aşkta biraz kısmışsın.
0: Evet.
1: Parada iyi.
0: Şimdi gerçeği konuşmak gerekirse yengeçler Temmuz'dan beri oldukça yorgunlar. Temmuz ayları onun yengeçlerin üstünden geçti. O Merkür'ün retrosu yengeç burcunda. Retronun ardından daha da olayların hızlanması. Mars'ın yengeç burcuna geçmesi derken Mars bir savaş gezegeni ve Eylül sonuna kadar yengeç burcunda. Yengeçler bu savaş gezegeninin etkilerinden sıkılıyorlar. Çünkü yengeçlerin doğası sürekli hareket halinde olmaya, krize, kaosa müsait bir yapı değil. Yengeçler alıngandır, hassastır, duygusaldır, aidiyet ihtiyaçları yüksektir. Mars'a daha bağımsız bir enerji. İşte bırak git, aman öyle böyle, işte spor yap, şunu yap. Yani duygusal olarak kendini iyi hissetmedikleri zamanlarda, zorlandıklarında, bir şeylere zorla itildiklerinde yengeçler bunu pek fazla kaldıramazlar. Aslında çok güçlü bir burç ama kalp can evinden vurulmak, en hassas noktalarından iğnelenmek yengeçleri oldukça öfkelendiren bir durum. Yengeçler için şunu söyleyeceğim. Bütün bu söylediklerimi dinlerken geri planda Mars'ın hala yengeç burcunda olduğunu unutmayın. Mars bir mücadele gezegeni. Spora başlamak için çok iyi, harekete geçmek için iyi. Mars sizi teşvik eder ama lütfen kendinize eziyet etmeyin. Duygusal şantaja girmeyin. İşte ben ölürsem sen de görürsün kafasıyla kimseyi yanınızda tutamayacağınızı bilin. Veya başka birine ceza vermek için, üzmek için, intikam almak için kendinize bileti kesmeyin. Bu çok önemli. Zaten kimse beni anlamıyor. İşte ben de hasta olayım da görsünler. Psikolojisine girebilir bazı yengeçler. Ya da beni anlamıyorsun, benim kalbimi bu kadar kırdın ama pişman olacaksın. Psikolojisine girebilirler. Yengeçlerin zaten duygusal bu şey tarafları çok fazla. Ama Mars yengece geçince biraz duygusal şantajlar başlıyor. İşte bak benim kalbimi kırıyorsun, işte ben bir şey olursa görürsün gibi. Bunları kendinize de yapmayın, karşı tarafa da yapmayın. Birileri sizi, ben yapmıyorum, hiç alakam yok ama bana bunu annem yapıyor, kardeşim yapıyor. İşte zaten tansiyonum var, küt diye öleceğim, görürsünüz. Annelerimiz bu hatayı çok yapar, hiç hoş değil.
1: Evet.
0: İşte dünyaya beni sen getirdin yani. Hani annemsin, babamsın, beni tehdit etme. Güzel güzel konuşalım.
1: Ben öldükten sonra yaparlar. Kıymetimi anlarsınız. Tipik anne sözüdür.
0: Bunlar işte duygusal şantaja giriyor bu arada bunlar. Yani böyle şeyler yapılıyorsa size karşı, buna bir sınır çizerseniz harika olur. Yengeçler için söylüyorum. Size yapılıyor olabilir veya siz böyle bir ruh haline girmiş olabilirsiniz. Ya çok fazla beni işte gideceğim, yoluma bakacağım ama beni işte duygularımdan yakalıyorlar. Beni duygularımdan tutsak ediyorlar dediğiniz ilişkiler içerisindeyseniz bu noktada sağlam bir karar verin ve sınırınızı net bir şekilde çizin. Ben artık sürekli korkmaktan, incinmekten, kıskanmaktan veya kıskanılmaktan çok yoruldum. Yorucu bir şey istemiyorum diyebileceğiniz bir süreç. Ve Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi yengeçlerin aşk hayatına hem tutku hem kaos hem de bir inanılmaz bir kıskançlık getirebilir. Bu süreçte sonbahar sürecini böyle kapsayarak söylüyorum. Önümüzdeki uzun bir süreçte yengeçler daha kıskanç, daha korkulu, daha kaygılı olabilirler. Bir de yengeçler, eğer mutlu bir ilişkiniz varsa, yükselen yengeç ve yengeçler için söylüyorum. Mutlu bir ilişkiniz varsa lütfen kimsenin o ilişkiyi böyle nazarlamasına, hakikaten öyle bir şey
1: nazarlama
0: var. Çok konuşlandı abi. Söyleşmek denir ona mesela. Çok söylemek. Annem öyle derdi. Söyleştiler, hasta oldu. Birini böyle bir ilişkiyi, işte eşinizi, dostunuzu, sevginizi, kendinizi çok böyle konuşturmayın bu ara. Biraz daha ilişkinizi steril yaşamaya, biraz daha geri çekilmeye, ilişkinizde biraz daha düzen oturtmaya gayret ederseniz çok iyi olur. Ne derler ona? Biraz steril olun. Yani herkes sizi her yerde, sosyal medyada,
1: çok
0: şurada, burada.
1: Ortada yaşamayın.
0: Ortada yaşamayın, evet. Kıskanılabilirsiniz. Sizi kıskanıp ilişkinizi bozmaya çalışan kız arkadaş, erkek arkadaş fark etmiyor olabilir. Bu süreçte arkadaşlarınızın zehirlemelerinden sevdiklerinizi ve sevdiklerinizle olan ilişkilerinizi korumanız gerekiyor. Kendiniz açısından baktığımızda da kıskançlık krizleri, kaybetme korkusu, kıskançlarının altına alma daha da ters teper. Buna da dikkat edin. Yengeçler için güzelleşecekleri, çekim güçlerinin çok artacakları bir süreç. Çünkü özellikle Güneş yengeçler için Venüs onlara üçgen açıya doğru ilerliyor. Ama özellikle bu hafta bazı kız arkadaşlarından veya erkek de olur ama özellikle kız arkadaşlarından bazı böyle stresli durumlar yaşayabilirler. Kadınlardan beklemedikleri tepkiler ve hareketler görebilirler. Kadınlardan beklemedikleri kıskançlıklar veya ayak kaydırma operasyonları görebilirler. Onlara dikkat etsinler. Onun dışında genel olarak yengeçler iyiler, kötü değil. Sağlığınız yerinde, eğitim hayatınız veya kariyer hayatınız, iletişiminiz güzel. Sadece biraz aşkta kıskançlık, tutku, artık o tutkular denizinde ne yapacaksınız? Allah size yardım etsin. Bazıları hamile kalabilir, bebek yapabilir. Yükselen yengeç ve yengeçler.
1: İsteyenler.
0: Kız çocuğu sahibi olabilirler bu süreçte.
1: Kız Venüs çocuğu. Akrep,
0: evet, kızları olabilir. Güzel güzel.
1: Ay inşallah, ne güzel bir kız
0: gerçi
1: çocuğu.
0: Gerçi Mars yengeçte şu ara olursa erkek, işte sonbahar dönemi ve sonrası daha kız ağırlıklı gibi.
1: Ay, ben tabii kız
0: Allah bilir
1: çok
0: canım.
1: Seviyorum.
0: Ama yani Venüs'ün, ben biliyorum mesela Mars birinci evindeyken oğlu olanlar, Venüs birinci evindeyken kızı olanlar, beşinci evindeyken ya da çok denk
1: sağlıklı
0: geliyor.
1: Sağlıklı evlatlar nasip etsin aradan. Kız çocuğunu da ayrı severim yani.
0: Maddi olarak şanslısınız.
1: Evet.
0: Ama bu hafta ön planda olan şey biraz daha duygusal meseleler.
1: Peki. Sevgili yengeçlere de bol şans, huzur, mutluluk, aşk, güzellik diliyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra aslanlar, başaklar, teraziler, akrepler, özellikle siz çok dikkatli dinlemeniz lazım. Önemli etkiler var haritanızda. Birazdan buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne ister?

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda. Bim.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 3, 2, 1. Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Damla. Daha önce çok
4: eğlendim. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: yorgunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akıllı

0: canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
1: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yolculuğa hazır mısınız?
5: Nereye gidiyoruz?
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Burası familyanın saf su hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada saf suyla dokunuyor. Burası da 3 katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
10: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
11: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
10: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
12: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
17: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatları

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat. Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Gençler.
15: Buyur abi.
14: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
15: Çok iyi.
14: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
15: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Burcu konuşuyoruz bugün sevgili seyirciler. Astrolog Mine Ölmez bizlerle gökyüzünün rehberi olarak ve en son sevgili aslanlarda kalmıştık ve yükselen aslanlar. Bakalım aslanların hayatında neler oluyor? Böyle gerçekten kendileri olduğu gibi parlak, güneşli bir gökyüzü var mı bu hafta onlara? Para anlamında var gibi.
3: Sana bir şey söyleyeyim mi? Canım aslanlar bu ara birazcık çalışkanlar. Yani krallık kraliçelikten ziyade hep bir mücadele, para kazanma, işte işleri ayarlama, masrafları dengeleme modundalar. Gökyüzü şu an onlara mücadele etme enerjisi, biraz daha çabalama enerjisi, üretme enerjisi veriyor ama oldukça iyi. Başak Burcu'ndaki yeni ay gerçekten maddi olarak onlara fırsatlar getirebilir. Hı hı. Emeklerinin karşılığını alacakları, özellikle güzel bir şekilde ellerine para geçebileceği, ihtiyaçlarını, eksiklerini, gediklerini çok güzel kapatabilecekleri fırsatları beraberinde getirebilir. Biraz bu ara 10 Eylül itibariyle özellikle işte aile, kardeşler, yakın çevreyle bir haşır neşir olma halleri olabilir. Aslanlar, yükselen aslanlar için tabii ki özellikle söylüyorum. Güneş aslanlar için de şöyle ilave edeyim. Ego savaşları, aileyle ilgili sorumluluklar, biraz böyle haklı haksız davaları yakın çevre ve aile içerisinde artış gösterebilir. Hmm. İşte ben hakkım yendi vesaire konulara özellikle aile içinde konuşulabilir ama aslanlara şöyle bir şey söyleyeceğim. Sonbaharda dahil ederek söylüyorum. Özellikle Kasım ortalarına kadar annenizi, babanızı, aile büyüklerinizi hoş tutmaya çalışın. Eğer arada çok büyük acılar, travmalar yoksa daha affedici olmaya çalışın. Çünkü onlarla ilgili sorumluluklarınızın artacağı, aile üyelerinizin size daha çok ihtiyaç duyacağı bir süreç olabilir. Yine aile içinde bir takım haksızlıklar, güç dengeleri, işte sen ben olayları olabilir. Burada da çok sert yaklaşmamaya çalışın. Eğer davası, duruşması, mahkemeyle hukuki konularla işleri olan aslanlar varsa bu aralar işlerini sağlama almaları çok önemli. Kararsız kalabilirler, işte şu avukat mı bu avukat mı, şu yol mu bu yol mu gibi. Onlara daha netlik verecek, daha güvenilir insanlarla yol almaları kendi açılarından çok iyi olur ve daha az kafa karıştırıcılığına sebebiyet verir. 15 Eylül'e kadar eğitim, hukuk, efendim seyahatler, yolculuklar bunlarla ilgili birazcık böyle bunalabilirler, bulanabilirler, karışabilirler. Fakat sonrasında bol bol seyahat edebilecekleri, eğitim alabilecekleri, eğer özellikle eğitim ve iletişimle ilgili bir sektördelerse daha çok para kazanabilecekleri, trafikte çalışıyorlarsa sürekli yolda mesela taksi şoförlüğü yapıyorsa veya işte bir şekilde yaptığı iş yüzünden sürekli bir yerlere gitmesi veya sürekli birilerini araması, konuşması, İletişim kurması gerekiyorsa çok verimli bir dönem başladığını söyleyebiliriz 10 Eylül itibariyle. Sadece şöyle 14-15 Eylül özellikle kafa karışıklığı, yalan dolan, farklı işte bilgilerin doğru aktarılmaması gibi durumlara birazcık dikkat etsinler. Onun dışında genel olarak bakarsak aslanlar için gayet güzel. Özellikle para konuları çok iyi. Biraz kariyer hayatlarında, iş hayatlarında üstlerle, otoritelerle çatışma yapmamaya, anneyle, babayla, patronla böyle hani üst saygı duyması gereken konumdaki kişilerle çatışmazlarsa çok iyi olur. Venüs Kiron karşıtlığı maalesef biraz böyle aile, kariyer alanlarını sıkıştırıyor olabilir. Genel olarak maddi olarak şanslı bir zaman dilimi. Kendilerini değerli hissedecekleri şeyler, ürettiklerinin karşılığını alacakları durumlar yaşayabilirler. Özellikle yüz bölgelerinde cilt bakımı, saç bakımı, işte kendilerini daha iyi hissedecekleri bir imaj değişikliği dönemine de girmiş olabilirler. Bu da çok yararlı. Ancak birazcık üstlerle aile içinde yaşanabilecek sorunlara dikkat edilsin. Bir de ev sahibiyseniz kiracınızla, kiracıysanız ev sahibinizle iletişiminize de dikkat edin. Çünkü ev, yuva, aile, hane, emlak ve taşınma konularıyla ilgili de birazcık iniş çıkışlı süreçler olabilir.
2: Evet, peki. Güzel şeyler duyduk aslanlarla ilgili. İnşallah bol bereketli, bol kazançlı, mutluluklarla dolu bir hafta olsun aslanlarımıza. Güneş gibi parlayın, parlayın. Çünkü sizin gezegeniniz güneş değil mi? Aslanın gezegeni güneş olduğu için her girdiği ortamda da inşallah parlayacaktır. Evet. Geldik şimdi sevgili başaklara ve yükselen başaklara. Bakalım başakların haritaları, yıldızlar neler söylüyor? Aşkta, parada, sağlıkta 4'er yıldız vermişsin, kariyerde evet. de 3 yıldız. Niye?
3: Evet. Şimdi neden? Çünkü bu aralar özellikle iş hayatları veya çalışma hayatları ile ilgili bir belirsizlik içine girebilirler. Kötü değil bu arada kariyer hayatları başakların. Kötü değil. Sadece bir belirsizlik, dengesizlik. Atıyorum patronunu beğenmiyordur, benim sonum ne olacak diyordur. Buradan çıkıp şunu mu yapsam diyordur. Böyle bir belirsizlik hali olabilir. Anneleri, aile büyükleri, patronlarıyla iletişimleri zorlaşmış olabilir. Ağır sorumluluklar aldıklarını ve hangi birini nereden nasıl çözeceklerini bilemedikleri bir süreç olabilir. Böyle bir enerji içinde olabilirler. Onun dışında şöyle baktığım zaman Başaklar için bu hafta yenilenme haftası. Her şeyden önce bu aralar gözlerimiz hep Başakların üstünde. Onları görüyor, onları konuşuyor, onlara bakıyoruz. Ve Başak Burcu'ndaki yeni ay, 11 Eylül'deki yeni ay Başak Burçlarının daha görünür olacaklarını, hayatlarında önemli kararlar verebileceklerini, kendime bundan sonra daha çok bakacağım, kendime bundan sonra daha çok yatırım yapacağım, İşte şunu, şu işi mutlaka yapacağım, daha çok kazanıp, daha üretken olup güzel para kazanacağım. Bir şekilde hayatlarında hep böyle adım atmak, değişiklik yapmak isteyecekleri bir süreç başlıyor. Özellikle 11 Eylül ve sonrasında Başak Burçları daha kontrollü, daha sistemli, ya ben ne yapıyorum ya falan deyip böyle bir silkelenecekler. Özellikle kendini bırakmış olanlar, kendine emek vermeyi bırakmış olanlar, aşırı fedakar olanların bir tokat deme uyanma dönemi adeta. Ben ne yapıyorum deyip o akılcı taraflarıyla, mantıklı taraflarıyla büyük yeniliklere imza atabilirler. Bu süreçte estetik işlemler, işte saç bakımı, cilt bakımı, giyim kuşam alışverişleri, gardırobunu yenilemek, bedenini yenilemek, kilo vermek, sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemek Başaklar için çok olası ve tam zamanı diyebiliriz. Tam zamanı. Merkür'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte böyle biraz daha para konuşmaya, para düşünmeye, kazançlarını ve gelirlerini artırmaya başlayacaklar. Aynı anda iki iş yapmaya veya birkaç böyle yeni işten ek gelir elde etmeye başlayabilirler. 10-15 Eylül arasında dolandırıcılıklara birazcık dikkat etsinler. Ve parayla ilgili iş hayatlarında işte patronları istedikleri meblağı vermeyebilir veya bir takım böyle aksilikler çıkabilir, hak etmedim ben bunu gibi. Ama bunun üstesinden çok çabuk gelebilecekleri de bir görünüm var. Yani evet hakkımı alamadım ama alırım. Hani umutsuzluk değil de daha çok çözüm odaklı ilerliyorlar. Güzel ilerliyorlar. O yüzden bu hafta onlar biraz sadece patronlar, üstler, aile büyükleri bunlara dikkat etsinler. Yeni ay yaşayacağımız için Başaklar 11 Eylül sabah erkenden kalkın. Evet. Artık güne namazla mı başlarsın, duayla mı başlarsın, duşla mı başlarsın? Böyle bir kendine dön, niyetlerini al. Bu dönem senin dönemin. Sahne senin.
2: Ne yapsın mesela? Nasıl niyette bulunsun?
3: Ben mesela ben işte duşunu alırsın, güzel abdestini neyse, namazını kılarsın, açarsın elini dua edersin, bir defter alırsın, güzel güzel niyetlerini yazarsın. O arada mesela atıyorum seviyorsan işte ada çayıdır bir şeydir tütsülersin evde. Sonra işte o gün mesela bir fidan alırsın. Normalde yeni ay ay biliyorsun yanıyor. Hani dedik ya kavuşumda yanıyor ay diye. Yeni ayda hani illa bir şey ekmek o kadar verimli gelmiyor ama ben ektim mesela zeytin ağacım kocaman oldu.
2: Ne güzel.
3: Başak yeni ayında geçen sene ektim. Tam mesela bir zeytin ekersin, bir şey ekersin. Veya işte nasıl inanıyorsan farklı bir inançta da olabilirsin. Herkesin inancı kendine. Kendi inancına göre dua edersin.
2: Yeni bir niyette mi bulunsun?
3: Yeni
2: mesela?
3: Bir niyette bulunursun. Niyetlerini, dileklerini yaz, söyle. Efendim günlük tutmaya başlasınlar mesela. Günlük biliyorsunuz bütün efendim psikiyatrların, psikologların, böyle insanla uğraşan kişilerin hep tavsiye ettiği.
2: Öyle mi?
3: Eskiden insanlar günlük tutardı. Bu kadar sorun yoktu. İçinizi dökmeniz lazım.
2: Kağıda döküyorsun.
3: Kağıda döküyorsun. Yani üşenmeyin. Günlüğünüze yazın. Kendinizi ifade edin. Oraya hatırlatmalarınızı yazın. Gerçekten kafa toparlıyor.
2: Ya birinin eline geçerse ileride?
3: O kadar da yazmayın canım. Her yediğiniz saltada oraya yazmayın. Ya. Her yaptığınızda oraya yazın demiyoruz
2: günlük
3: tabii ki.
2: Günlük okurlardı eskiden.
3: Yazan olur yazmıyor. Sakla yani canım artık o kadar da değil. Saklarsın
2: ama. Kilitliler var böyle.
3: Yani içini dök, duygunu dök. İlla yaşadığım olayı Ahmet geldi bana vurdu. Öyle bir şey yalnız yazmana gerek yok. Bugün böyle hissettim. Bugün işte şöyle hissettirildim. Kim olduğunu yazma. Bugün bana böyle yapıldı. Veya bugün ne öğrendim. Günlük tutmaya başlasınlar. Bir fidan diksinler. Güzel bir zeytin ağacı olabilir. Ondan sonra niyetlerini, dualarını yapsınlar. Bu hafta Başakların yeniden doğma haftası. Özellikle hafta sonuna doğru etkiler daha da çok güçlenecek. Başaklar gün bugündür. Akarken doldur, görürken oku, anla, kendine emek ver ve kendine yatırım yap. Venüs'ün akrebe geçmesi birazcık kardeşlerle rekabet, kıskançlık, tartışmacı durumları beraberinde getirebilir. Ona dikkat etsinler. Venüs akrep süreci başakları yakın çevrelerindeki kıskanç ve zehirleyici kişilerle yüzleştirebilir. Yakın çevrelerindeki eksik olup o eksikliğini manipüle ederek kapatmaya çalışan kişilerle yüzleştirebilir. Nasıl ifade edelim? Kıskanç, hırslı, rekabetçi, az önce söylediğimiz o duygular. Özellikle kız kardeşlerle ilişkiler biraz bozulabilir. Akrabalarla iletişim, ilişkiler bozulabilir. Bu hafta başaklar evlilerse eşlerinin ailesi veya kendi aileleri. Bekarlarsa özellikle kendi akrabaları veya işte uzaklarda yaşayan akrabalarıyla ilgili bir takım böyle çatışmalara, iğnelemelere, kıskançlık krizlerine yatkın olabilirler. Ona dikkat etsinler. Onun dışında çok laf sokucu olabilir. Bu ara başaklara yaklaşmayın.
2: Ya.
3: Bak, zaten dilleri sivriydi. Şimdi iyice sivrilecek ama bu enerjiyi şöyle harcasınlar. Sosyal medyada görünür olsunlar. Sosyal görünür olsan derken işlerini göstersinler anlamında. İşinizi gücünüzü anlatın anlamında. Canlı olun, hareketli olun, eğitimler alın, iletişimci olun. Çünkü sezgileriniz muazzam açılacak. Görüleriniz muazzam açılacak. Tespitleriniz 10 numara olacak kitap yazmak için. Ve iletişim işlerinde müthiş başarılı bir süreç Başak Burçları için.
2: Harika, zaten doğum günü ayı değil mi Başaklar için?
3: Evet.
2: Senin de geçen hafta doğum gününde tekrar doğum günü kutlu olsun güzelliklerle inşallah.
3: Çok güzel çiçek almış, hediye almış, çok teşekkür ederim.
2: Her şeyin en güzelini hak eden iyi kalpli insanlar. Hangi burç olursanız olsun her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Biliyorum ki seyircilerimiz de öyleler. Temiz kalpleriyle, güzellikleriyle bize eşlik ediyorlar. Bakalım bu hafta sevgili Başaklardan sonra terazileri neler bekliyor? Teraziye ne oldu? Mars mı gelmişti?
3: Hayır, şöyle teraziler bunu her burç yaşıyor. Evet. Senede bir kere bu dönemi her burç yaşıyor. Başaklar da bunu Ağustos'ta yaşadı. Temmuz sonu Ağustos'ta yaşadı. Şimdi sıra teraziye geçti. Terazi de bitecek, akrep de başlayacak. Bu bir döngüdür. Yükselen teraziler. Yükselen teraziyseniz bu yorum sizin için çok daha geçerli. Güneş teraziyseniz kısmen etkileyebilir. Yani ama yükselen teraziyseniz bu yorum sizin için çok geçerli. 12. evlerinde bir yeni ay gerçekleşecek. 12. evde gerçekleşen yeni aylar kişilerin daha dışa dönük değil de içe dönük olduğu zamanlarda. Ve her burç bunu yaşar. Yani yaşıyorsunuz bir yeni ayla bir dolunayla senede iki kere ve mevsimsel olarak böyle bir dönemde her burç bunu yaşar. Ben kurban mıyım, niye beni buldu falan diye dinlemeyin beni sakın. Çünkü geçecek. Yani bu kalıcı bir süreç değil. Şu ara içe dönme zamanı, içten başlama zamanı, temizliğe de içten dışa, sağlığa da içten dışa. Örnek veriyorum bu şey gibi. Hani hep böyle işte saçımıza 50 demirimiz yoktur. İşte bir dişimize bakım yaparız ama kalsiyumumuz düşüktür. İçten dışa sağlık gibi her şey içten dışa başlayacak terazilerin hayatında. Eğer siz yüzleşme yaşamazsanız, geri dönmezseniz, şöyle bir geçmişi, bugünü, sizi rahatsız eden konuları oturup konuşmaz, düşünmezseniz, o zaman bunlar çok rahatsız edici bir noktaya gelir. İçinize atmak yerine veya bunalımlara sürüklenmek yerine veya kafanıza takmak yerine, dışa dönük olmak, hani şöyle dışa dönük olmak, dışarıya bunu aktarmak, içindeki şeyleri temizleyerek dışa dönmeye başlamak lazım. Mesela için kan ağlarken partiye gitme, bugün gelmiyorum dinleneceğim de, için kan ağlarken arkadaşlarına buluşmak istemiyorsan, bugün biraz dinlenmek istiyorum de, kendine zaman ayırman gereken, biraz yalnız kalman ve geri çekilmen gereken bir dönem olabilir. Yükselen teraziler özellikle bu süreçte kafalarında çok sorgulamalar, düşünceler birikebilir. Kuşkular, kaygılar birikebilir kafalarında. Aşk hayatlarında özellikle 14-15 Eylül'e dikkat ederlerse aslında parlak bir dönem. Biraz böyle ay sonuna doğru kararlar verilecek ilişkide. Devam mıyız, tamam mıyız, iyi miyiz, kötü müyüz ona karar verecek ama bu ara ilişkide iletişimin arttığı bir süreç. Sadece şöyle 14-15 Eylül civarında ilişkilerde atışmacı, tartışmacı, kaygılı olmamaya dikkat etsinler ve mümkün mertebe hak, adalet, ben yaptım, sen yapmadın, bunlar bu tartışmalara girerlerse partnerlerini kaybedebilirler. En güzel şey öğreterek yapmaktır. Söylediğiniz şeyler akılda kalmıyor ama gösterdikleriniz akılda kalıyor. Biraz böyle konuşmak.
2: Nasıl mesela?
3: Örnek veriyorum, ben üniversitedeyken bir tane arkadaşım vardı. Evden şunu alıp şuraya koymazdı ve evi çok dağıtıyordu. Çöpü dökmüyordu. Mesela ben böyle yapıyordum. Ben şimdi çöpü döküyorum. Bağlıyorum.
2: Gösteriyordun ona.
3: Şimdi aşağı iniyorum çöpü dökmeye diye. Peki işe yaradı mı? Vallahi yaramadı.
2: Tam öyle. Vallahi diyor, ne güzel yapan biri var zaten diyor.
3: Yapan biri. Ay çok çektim ya ben insanlardan. Vallahi çok fedakarım o konuda ve çok çektim. Mesela göstermek. Hani herkes de işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim baştan da. Partnerinize böyle kızar.

0: yaparak, şey yaparak değil de bak seni düşündüm, hı-hı, sana bunu hazırladım. Ben de çok severim biliyor musun böyle şeyleri, hı-hı, falan.
1: Mesajı hani, ince ince.
0: Mesajı veriyorsa sen bana onu yapmadın, haksızlık yaptın, bana öyle ettin derseniz bu dönem kaybedersiniz. Onun dışında Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Aslına bakacak olursanız bu süreçte paraya çok odaklanıp gelirlerimi nasıl değerlendirmeliyim? Nasıl daha iyi bir iş yaparım? Nasıl daha çok para kazanırım? Sizin de kafanızı kurcalayacak. Fakat bu hafta Venüs'ün Kiron'la karşıtlığı olduğu için teraziler, miras, nafaka, ortak paralar, ortak yatırımlarla ilgili lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü maddi olarak onları aşağı çekebilecek, onları sıkıntıya sokabilecek durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirler. Hmm. Buna dikkat etsinler. Hırsızlık, dolandırıcılık, cüzdan veya bankamatik kartları vesaire, bunlarla ilgili de dikkatli olsunlar.
1: Bankamatikte de arkadan yapışıyorlar ya böyle.
0: Kim?
1: Kardeşim biraz mesafe
0: hele ben
1: bırak.
0: Ona bakarım hemen.
1: Bankamatik de böyle duruyor. Sanki bıraksan kafasını çıkaracak birazdan seni şey.
0: Onlara dikkat
1: bakacak,
0: etsin işte.
1: Kaç para çekiyorsun acaba?
0: Onlara
1: ya,
0: dikkat
1: biraz
0: etsin.
1: Mesafe. Önemli bunlar.
0: Ama bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Para 3 yıldız falan filan ya, ona takılmayın. Bunlar geçici. Hı-hı. Hani biraz daha dikkatli giderseniz atlatabileceğiniz şeyler. Teraziler için bu hafta gizli bir şey açığa çıkabilir. Gizli bir gerçekle yüzleşebilir. Yıllardır ilerlediğini ama aslında ilerleyemediğini fark edebilir. Onu üzen bir konunun üstünü artık örtmek istemeyebilir. Özellikle maddi olarak haklarının arkasına peşine düşebilir. Kullanıldığını, yıpratıldığını, incitildiğini düşündüğü konularda tavizsiz olabilir. Çok konuşacak, çok düşünecek, belki eğitimler alacak, kendini geliştirecek. Ama ben yine söylüyorum, teraziler iyileşmeye içeriden dışarı başlasınlar. Saçın dökülüyorsa önce vitaminlerine baktır. Yağ sürmeye başlama. Hı hı. Kalbin kırıksa, için ağlıyorsa zorla gülmek zorunda değilsin, bunu hatırla. İnsanlara politik olmak, aman incitmeyeyim kırılmasın diye lafı çevirmek zorunda değilsin. Ne hissediyorsan söyle. Hissettiğin şeyi söyle. Şu anda yorgun hissediyorum, geri çekilmek istiyorum gibi. Hı hı. Biraz sağlığımıza, psikolojimize sevgili teraziler dikkat ediyoruz. Emi canlarım.
1: Evet. Teraziler için bence mesaj çok net. İçinden geldiği gibi yaşa şu dönem, kimseyi dinleme.
0: Ve içten dışa tedavi.
1: İçten
0: oldu.
1: Dışa tedavi çok güzel oldu valla. Güzel bir rehberlik oldu. Mineciğim, teraziler için mutluluklarla gelsin bu hafta inşallah size sevgili teraziler. Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akrepte böyle bir hareketlenmeler var. Eyvah. Aşk hayatınızda mı?
0: Ay başka akrepler sizden korkuyorum bu hafta canlarım.
1: Aa, niye?
0: Zehir gibisiniz. Fişek.
1: Ay her zamanki halim diyecek şimdi.
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Akrepler bir kere çok güzelleşecekler. Hmm. Çekicilikleri artacak. Yükselen akrepler ve güneş akrepler de öyle. Estetik, güzellik, sanat, keyif, eğlence hepsi hayatınıza dahil oluyor. Oh. Muhteşem bir şekilde. Fakat bu hafta önce bir hani dost düşman ayrımını yapacağınız bir olay yaşanabilir. Hmm. Partneriniz sizi gerçekten destekliyor mu yoksa manipüle mi ediyor? Arkadaşınız sizi rakip gibi mi görüyor, arkadaşı olarak mı görüyor? Bu hafta akrepler bu gerçekle yüzleşecekler. Ve bu hafta bir karar aşamasında olabilirler. Bir konuda çok kararsız olabilirler. Özellikle yükselen akrepler için söylüyorum tabii ki. Hı hı. Çok kararsız olabilirler. Kafanızda birkaç tilki böyle dolanıyor. Fakat kafanızda dolanan bu tilkilerin hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Planlarınız, kararlarınız, hukuki işler, eğitimle ilgili işler veya ilişkiler. Bu özellikle bu konular kafanızı çok kurcalayabilir bu ara. Kararsız olabilirsiniz. Ayrılsam mı, devam etsem, bu işe gireyim mi, girmeyeyim mi, bu yatırım yapayım mı, yapmayayım mı? Bunlar kafanızı çok fazla kurcalıyor olabilir. Bu duygularda çok derinleşebilirsiniz. Bu süreçte normalden daha çekici ve normalden daha tehlikeli olmaya çok yakınsınız. Onu da söyleyeyim.
1: Daha tehlikeli.
0: Daha tehlikeli. Tehlikeli
1: derken
0: yani böyle bomba, alev, alev bombası. Olabilirler.
1: Gibi.
0: Çok çekicilikleri artacak. Hmm. Güzellikleri çok artacak. Yakışıklılıkları, parlaklıkları çok artacak. Fakat işte bu hafta bir şey gibi mesela. Ya işte burnumu beğenmiyorum. Dudağımı beğenmiyorum. Saçımı beğenmiyorum gibi böyle bir triplere girebilirler. Hmm. Birileri onlarla rekabet edip yaralamaya çalışabilir. Eşle, sevgiliyle, partnerle uyumu yakalamakta zorlanabilir. Sonra bu süreç şuna da evrilecek. Bu süreçte sonbaharda bunu yaşayacaksınız. Devam edecek. Özellikle Kasım ortalarına doğru sağlam ilişkiler evliliğe, evlenecekler. Çürük ilişkiler ayrılığa gidecek. Bak.
1: Kasım ortalarına doğru.
0: 16 Kasım'dan sonra çürük ilişkilere mefta diyeceğiz. Ama sağlam ilişkilere düğün tarihi bakacağız.
1: Ay inşallah
0: aynen
1: sağlam
0: öyle.
1: Olsun
0: akrepler,
1: ya.
0: Çürüğün, çarığın, yamuğun, yımığın her şeyin ayıklandığı bir süreç. Ve bu süreçte kendinize eziyet etmeyin. Kıskançlık krizlerine girmeyin. Kimseyle kendinizi kıyaslamayın. İnsanlara baskı kurmayın. Herkesi kontrol etmeye çalışmayın. Doğrusunu ben biliyorum, o yanlış biliyor diye düşünmeyin. Kendinize emek verin. Dış görünüşünüze, tipinize, kendinize bakın. Çünkü tam olarak kendinize odaklanırsanız huzurlu olacağınız bir süreç. Gardırobunuzu yenileyebilir, bakım, cilt bakımı, saç bakımı bunları artırabilirsiniz. Siz de böyle jinekolojik veya ürolojik muayenelerinizi ihmal etmeyip onların üzerinde durabilirsiniz, harika olur. Ama Merkür 12. evde yükselen akreplerin bu da kafada bir kararsızlık, bir adaleti sorgulama kafa içinde, uykularını kaçıran düşünceler, kararsızlık yaşama ihtimallerini düşündürüyor. Birazcık dedikoduculara dikkat etsinler. Yükselen akrepler, dedikoducu, arkadan dolanan, konuşan kişiler kulağınıza gelmeye başlayabilir bu süreçte. Özellikle

0: Sahnede olacağınız, görünür olacağınız, herkese hitap edeceğiniz, atıyorum kiminin televizyon programı başlar, kiminin mahallede bir, atıyorum kendinin herkesin sahnesi var. Mahallede bir titri işte yükselir, herkes onu alkışlar. Kiminin düğünü vardır, kutlama yapıyordur. Biraz böyle düğün hazırlıkları, görünür olmak, sanki böyle siz bir kürsüdesiniz de insanlar sizi dinliyor havasında bir sürece giriyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama bu süreçte yaptıklarınız çok önemli. Hırsla, kinle hareket etmeyin. Kıskançlık krizlerini bir kenara bırakın. Ne partnerinizi ne kendinizi bunlarla yoracağınıza sanatla, estetikle, güzel şeylerle uğraşmaya çalışın. İşte parfümlerinize bir bakın. Ne kokuları seviyorsunuz? En çok hangi renk size yakışıyor? İşte en çok hangi tarzda işte saçınızı ne yana yatırdığınıza kendinize böyle bir yoğunlaşın. Çünkü Venüs güzellik kraliçesi ve sizinle beraber şu anda.
1: Ne zamana kadar onlarla beraber?
0: Uzun süre çünkü retroya da girecek.
1: Aa yani
0: İşte
1: birkaç
0: o
1: ay mı?
0: retroda, evet, o retroda da onun kuyruğu kopacak canım.
1: Eyvah. Çok
0: Uzun
1: fazla o zaman
0: süre.
1: kıskançlık yapmasın mı
0: Hırs,
1: ilişkilerde?
0: kıskançlık, kontrolcülük, intikamcılık, geçmişe takılma, eski defterleri karıştırma bunları yapmasın. Ha ama şimdi şüpheleniyorum, aldatılıyorum filansa zaten ondan dedim ya sana. Sonbahar ortasında artık sağlam değilse mefta. Sağlamsa evliliğe kadar,
1: Yolu
0: uzun
1: var.
0: süreli ilişkiye kadar, sağlam ilişkiye kadar yeri var.
1: İnşallah kariyerde neler diyorsun akrebe?
0: Kariyer hayatları akreplerin gayet yükselişte oldukları bir süreç. Sorumlulukları fazla ama bir o kadar da güçleri ve titirleri de hani statüleri de yükseliyor. Bu süreçte kariyerden, iletişimden ziyade kıskançlıklar, küçük oyunlar, hırs, takıntı, geçmişi düşünememe onlara zarar verebilir. Venüs'ün akrebe geçmesiyle beraber. Onun dışında kariyer, gelecek planları, statü yükselişiyle ilgili son derece şanslar. Zaten bu sene yükselen akreplerin de biraz zorlayarak, güneş akreplerini de biraz zorlayarak kariyere basamaklarını tırmanma, insanların onları daha çok tanıdığı, daha böyle mesela atıyorum doktor, atıyorum Amasya'da çok sevdiğimiz güzel memleketimizin bir köşesi Amasya'da bir doktor. Mesela normalde onu 10 kişi tanıyorsa ya da çok iyi tanındığı küçük bir çevre varsa ünü daha da yayılabilir. Veya işte bir iş yapıyor, çiftlikte kendi kendine bir üretim yapıyor. O üretim daha geniş kitlelere yayılabilir. Kendinizi küçümsemeyin. Herkesin ünü, şöhreti, kariyeri kendine.
1: Öyle. Herkesin zamanı da kendine. Demeyin ki ben artık 60 yaş iş bitti, benden geçti. Vallahi 60-70'inden sonra da ünlü olanlar var. Sosyal medya sağ olsun. Kimler kimler ünleniyor,
0: Valla
1: görülüyor.
0: kimin ne zaman
1: Paylaşımlar
0: işinin
1: yapılsın, değil
0: biteceğini bir
1: mi?
0: tek Allah bilir.
1: Vallahi herkesin zamanı kendine. Allah o kadar güzel bir nasip kısmet açsın ki size sevgili akrepler. İnşallah mutluluk sizin yollarınıza serilsin. Öyle güzel haberler alın. Bu hafta canı gönülden bunu dinliyorum. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında bu hafta neler olup neler bitiyor? Güzel yıldızlar vermişsin. Özellikle aşk ve parada,
0: Evet.
1: kariyerde yüksek yıldızlar.
0: Şunu söyleyeceğim. Kariyer yaylarda bu hafta çok önemli. İş bulamayan, iş kuramayan, tayini çıkmayan, ataması olmayan, patronuyla geçinemeyen veya ne olacak benim bu kariyer hayatım diyen yayların kariyer hayatında bir netleşme dönemine gidiyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Bundan sonra ne iş yapacağım, ben ne iş kuracağım, hangi yola gideceğim, nasıl bir statüyle ilerleyeceğim, kendimi neye yakıştırıyorum, hangi ünvan bana yakışır? Bunları konuşmaya ve düşünmeye başlayacaklar. İş arayanlar varsa, iş bulamayanlar varsa başvurularını 11 Eylül sonrasında böyle güzelce yapmaya başlasınlar yeni aile beraber. Çünkü başvuruları kabul görebilir, uzun zamandır tayini çıkmayan, ataması olmayan, iş yapamayan yayların önü açılabilir. Yeni bir kariyer planı açılabilir önlerinde. Özellikle mesela ne sektöre gireceğinizi bilmiyorsunuz. Ama işte bir takım geçmişiniz de var, bir kendini de bilen birisiniz. Mesela şunu tavsiye edebilirim. Yaylar bu ara size hangi konulardan hayır gelir? Tarımla alakalı işlerden size hayır gelir. Kariyerinizde ilerleme kaydettirir. Ondan sonra insan sağlığı, insanlara yönelik işte tabii ki uygun şekillerde işte üretim işleri size iyi gelir. Sağlık işte, ya da işte atıyorum en sağlıklı bardağı biz üretiyoruz gibi. İnsanların sağlığı ile ilgili olumlu adımlar atmak. Mesela özellikle sağlık sektöründekiler için çok daha verimli bu arada. Hijyen. Mesela örnek veriyorum. Temizlikle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Ürün çıkarabilirsiniz. Bir şirket açabilirsiniz. Vizyonunuzu geniş tutun. Hizmet, sağlık, temizlik, hijyen konularını. Tarım, üretim konularını barındıran tüm mesleklerde yaylar için altın fırsatlar olabilir. Ve özellikle bu sektörlerde çalışan yayların kariyerlerine daha bir ileri aşamaya geçtiklerine şahit olabiliriz. Biraz sağlıklarına dikkat edecekler. Kimler? Özellikle tabii ki yükselen yaylar. Çünkü Venüs 12. evlerine yerleşiyor. Kiron'la karşılık yapıyor. 6-12 aksı dediğimiz sağlık aksı, hastalıklar aksı aslında çalışıyor. Dolayısıyla öncelikle üreme organları yine akrep etkisi.

0: etkisinden dolayı, sonra da boğa etkisinden dolayı, kiron etkisinden dolayı boyun, boğaz, tiroidlere yaylar dikkat etsinler. Hormonlarınıza şöyle bir baktırın, vücudunuzda ne çalışıyor ne çalışmıyor, güzel bir zaman bunu yapmak için. Hı hı. Bir de tıpkı karşıt burçları ikizler gibi 6-12'de ya bu Venüs Kiron müsabakası, çalışma arkadaşlarıyla ilgili veya çalışma ortamlarıyla ilgili bir hırs, rekabet, çekememezlik durumları olabilir. Ya da birilerinin gizliden gizliye onları kıskandığının farkında olmayabilirler. İçten içten kendileri böyle bir takım duygusal çöküntülere, işte bir ayrılığın acısını çekmek, birini unutamamak, birinden vedalaşmak gibi böyle duygusal şeylere de girebilirler. Bitmesi gereken toksik bir ilişki vardır mesela. Hem bitirmek istiyordur hem üzülüyordur. Böyle şeyler yaşayabilirler. Kendi işlerinde bir şeyleri çok endişelendirmek. Yayda öyle bir şey olmaz normalde ama. Hmm. Bu aralar çok takılabilir. Mesela kızı varsa, çocuğu varsa ona çok takılabilir. Bu kız ne olacak? İlişkisi bittiyse veya partneriyle ilgili bir sorun varsa ona çok takılabilir. Bu ne olacak diye. Biraz böyle yayların takıntıları ufaktan çaktırmadan artabilir. Gizli düşmanlıklara, gizli kıskançlıklara, iş yerinde oluşabilecek özellikle rekabet duygusuna. Çalışanlarınız varsa biraz böyle gözünüz götürmüyorsa biraz kontrollü olun. Mesela atıyorum çalışanınızdır ama sizinle rekabete girmiştir. Hı hı. Çalışanınızdır ama sizi çekemiyordur. Veya bu ara gerçekten çok yoruldum, ben artık hayalimdeki işi yapmak istiyorum deyip onun bunalımını yaşayabilirler. Mesela yıllardır kurumsal çalışıyordun, yıllardır belli bir işte çalışıyordun. Şu anda yaylar kendi hayallerinin peşinden gitmek istiyorlar. Yıllardır ben hep böyle bir şey yapmak isterdim gibi. Bu süreçte birazcık sancılı gelebilir özellikle kimlere? Yükselen yaylara. İş hayatlarında yeni başlangıçları olabilir. Bu anlamda oldukça iyi. Para konularında da oldukça verimli bir döneme geçiyorlar. Hı hı. Kariyer konularında da oldukça verimli ve fırsatlarla dolu bir dönem. Bu süreçte çok arkadaşlarıyla sosyalleşmek, arkadaşlarıyla ortak olmayı düşünüyorlarsa dikkat etsinler.
1: Neden?
0: Neden? Çünkü Merkür 11. evrelerinde. Terazi ilişkiler, ortaklıklar, partnerlik demek. Merkür de bunu imzaya dökmek, kağıda dökmek, bir şekilde iletişime döküp bunu kararlamak ve planlamak demek. Fakat arkadaşla dostla 11. ev işe girdikten sonra ya da bir işe başlayacaksa özellikle 14'ünde 15'inde yaşanacak olan Merkür Neptün karşıtlığı Ekim sonuna Eylül sonuna doğru terazi burcuna yerleşen gezegenler şuna işaret ediyor. Eğer biriyle ortaklık yapacaksan bunun önünü sonunu çok iyi araştır. İş başka, dostluk başka, dostluklar bozulabilir ya da yanlış kişiyi kendine partner olarak dost olarak seçmiş olabilirsin ama yaylar için son derece sosyalleşecekleri bir süreç. Dostunla iş yapacaksan sevgili yay, dostunla bir para planın bir şeyin varsa iyi düşün. Çünkü karşındaki senin kadar hevesli mi dirayetli mi bilmeden girersen sıkıntı yaşayabilirsin. Eşinle de bu arada eşle de olabilir. Eşinle de iş yapacaksan her şekilde hukuki haklarını, iş haklarını, parayla ilgili konuları lütfen netleştir. Hı hı. Çünkü burada bir netlik eksikliği var. Bu da onların iş hayatlarına Allah korusun zarar vermesin. Ama daha umutlular. Dostlarından destek alabiliyorlar, daha çok gezebilirler. Bir anda kariyer hayatları için de çok yolculuklar yapabilirler, bir işler yapabilmek için. Ama içlerinde de dışı başka, içi başka, onu söyleyeyim. Bu ara biraz takıntıları fazla.
1: Evham yaptılar aslında biraz fazla.
0: Venüs Akrep yükselen yayların 12. evinde.
1: Peki o zaman evhamı şöyle biraz kenara bırakıp daha kendi hayatlarına odaklandıkları. Bakın kariyer alanınızda çok güzel yıldızlarınız var. İnşallah hep parlayacağınız, istediklerinize, hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir dönem sizi bekler sevgili yaylarımızı da. Mutlulukla, sağlıkla uğurluyoruz ve geldik şimdi sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Kariyer deyince de tabii ki oğlaklar. Yani vallahi başı öyle. Çekiyor bak.
0: 10. burç zaten. 5. Tepeyle alakalı oğlak. Evet. Tepeye tırmanmakla. Hafta sonu Ayvalık'ta böyle oğlakları izledim, keçileri. Allah'ım ne tatlı hayvan onlar ya Rabbim. Kimsenin gidemeyeceği en uç yerlere gitmişler. Orada otlar şeyler ya dağlara tırmanıyorlar diye. Ben de meledim, beni duysunlar belki karşılık verir ama olmadı. Yanlarına yüzerek gitmek istedim. Aman dediler, senden büyük onlar. Bayağı büyükler. Benden bile büyükse düşünebiliyor musun yani?
1: Evet.
0: Ama çok tatlılardı. Oğlakları hayvan olarak da çok seviyorum. Burç olarak da çok seviyorum.
1: Peki kendi hallerinde çünkü, değil mi oğlak böyle?
0: Ya çok tatlı. Hayvan kendi olarak... halinde ama fazla yaklaşırsan böyle hemen
1: çıkarıyor
0: postlar.
1: Boynuzları.
0: Ama o halleri bile tatlı. En azından adaletsiz, merhametsiz değiller oğlaklar. Evet. Oğlakları çok seviyoruz. Oğlağın özelliği nedir? Aynı o keçiler gibi işte. En uç yerlere tırmanırlar, kimsenin çıkmaya cesaret edemeyeceği yerlere çıkarlar, inatçıdırlar ve istediklerinin sonunda muhakkak alırlar. Bu haftada kariyer hayatlarıyla ilgili altın fırsatları olacak.
1: Maşallah.
0: Maşallah maşallah. Dost burcunuz Başak'ta gerçekleşecek olan yeni ay sizi çok destekliyor. Bir kere bir yeni ayın özellikle bir elementte oluşu, mesela toprak elementte ya şu an. Bir şekilde boğaya da oğlağa da yarıyor orada. Çünkü ona iyi olumlu açılarla bağlanıyor bu enerji. Bu ne demek? Önümü görebilirim. İyimser

0: olabilirim. Fırsatlarla karşılaşabilirim 120'lik. Yeni şans ve fırsatlar ayağıma gelebilir. Aşkta, işte, hayatta olumlu gelişmeler yaşayabilirim. Ürettiğim, emek verdiğim konuların karşılığını alabilirim. Bu anlamda oğlaklar için son derece verimli ve destekleyici bir etki var. Buralar oğlaklara bir aşırı çalışma hevesi gelebilir. Çalışma hevesiyle beraber eğitim alma, kendini geliştirme, kendine emek verme, uluslararası iş ve ilişkiler, yabancı ülkeler ve yabancılarla ilgili konular, hukuki konular ve eğitimle ilgili konularda oğlakların hayatı da önemli bir yer kaplayacak ve bu alanlardan olumlu gelişmeler yaşamaya çok yakınlar. İşte oturumu onaylanabilir, pasaportu çıkabilir, vizesi çıkabilir, seyahat etmeye başlayabiliriz, bir seyahat özgürlüğü yaşayabilir, kontrollü bir şekilde, çünkü başak etkisi kontrolsüz hiçbir şey vermez. Onun dışında mesela eğitim hayatında emeklerinin karşılığını alabilir, hukuki bir konuda emeklerinin karşılığını alabilir, evlat sahibi olabilir, aşık olabilir. İlişkiler ve aşkla ilgili de onlarda da sıkıntı var hepimiz gibi. 12 burçta da var bu hafta. Bir küçük bir şeyi atlatıyoruz bu hafta hepimiz Venüs Kiron karşıtı için, ama genel olarak ilişkilerde de hayatta da onlar için aslında olumsuz bir süreç diye düşünmüyorum. Fakat Venüs'ün Kiron'la karşıtlık yapması 11-5 aksını etkilediği için geçici bir sıkıntı veya ortaya çıkan, bir saniyede ortaya çıkan bir şey çok fazla şeye mal olabilir. Şanslılarsa çabuk atlatacaklar, ama bazıları bir gerçekle yüzleşebilirler bu hafta. O yüzden aşk hayatlarında çok kötüsünüz değil, asla öyle düşünmeyin. Ama bu hafta bir, atıyorum, dostunuz yüzünden aşk hayatınızı, aşk hayatınız yüzünden dostluğunuzu, iki arada kalma duygusu. Örnek veriyorum, mesela siz çocuklusunuz, karşı tarafın çocuğu yok. Siz çocuksuzsunuz, karşı tarafın çocuğu var. Bir şekilde çocuklar yüzünden, dostlar yüzünden, sosyalleşme alışkanlıkları. Mesela bir tanesi evde durmaz, öbürü gezmeyi sevmez. Bu çift asla anlaşamaz bu arada, onu söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Hiç. Gezmeyi çok sevenle, gezmek istemiyorsa ne yapacak? Örnek veriyorum, bir taraf, ya da örnek veriyorum, bir tarafın dostlarını diğer tarafın beğenmemesi, sosyal çevresini beğenmemesi bu hafta bazı kıskançlık krizlerine ve kavgalara neden olabileceği için ve hala hazırda Mars'ta Yengeç Burcu'nda olduğu için ilişkiler alanınız birazcık şeyli. Ama genel olarak fırsatlar, şans, gelişim yönünden çok şanslısınız. Özellikle öğrenci oğlaklar için verimli bir hafta. İş hayatında işte özellikle uluslararası çalışan oğlaklar için verimli bir hafta. Oturum, pasaport, vize gibi şeyler bekleyen oğlaklar için verimli bir hafta. Ve bir de şey söyleyeyim, Merkür teraziye geçiyor. Bu da onların kariyer hayatlarına güzel bir enerji verecek. Konuşmaları artacak, terfiler, zamlar, bunlar konuşulmaya başlayabilir. Patronlarla konuşmaya başlayabiliriz. Fakat 14 ve 15 Eylül'de patronlarla, aile büyükleriyle, annenizle de babanızla da, hani iş hayatım yok ama aile sorunlarım var diyenler için söylüyorum. Tartışmaların dozunu dengelemeye çalışın veya şöyle olabilir, geçici bir şey. Oğlaklar kariyer hayatlarından tayin, atama, yükseliş, terfi, zam bekliyorlarsa patronlardan, bu böyle önce olmayacak gibi olup, aa yanıldım, haksızlık, hayal kırıklığı dedikleri bir şeyin ilginç bir şekilde çok olumlu ilerlediğine de tanık olabilirler. O yüzden bu hafta ben oğlaklara en çok neyi söylemek istiyorum biliyor musun? Bu hafta en kilit nokta şu: her ne olursa olsun acele etmeyin. Olanda hayır vardır. Ve bir şeyin sonucunu görmeden hemen aa öyle oldu, ben işte haksızlık falan demeyin. Çünkü bu süreç sizin kariyerinizde olumlu bir dönemin işaretçisi. Yazılar, çiziler, uzun zamandır atılmayan imzalar, uzun zamandır onaylanmayan belgeler, uzun zamandır yapılmayan, edilmeyen her şeyin önünüze geldiğine ve çok güzel bir şekilde ilerlediğine tanık olabilirsiniz. Oğlakları bu hafta şanslı görüyorum. Dost burçlarındaki yeni ayın onlara muhakkak iyi geleceğine inanıyorum.
1: Harikaymış, çok güzel şeyler duyduk. Yani biraz böyle bir haberler kötüymüş gibi düşünseniz bile hemen yelkenleri suya indirmiyoruz. Çünkü ibre iyiye doğru gidecek. Kariyer anlamında da inşallah, iş hayatınız tabii önemli. Aşk hayatınızda da hiç kötü değil dedim yine. Orada da inşallah ibre doğruya doğru, güzelliğe doğru ilerleyecek. Diyelim, sağlıkta bir şey der misin son olarak?
0: Hiçbir şey demem. Maşallah. Yok, onların 12. evinde hiçbir şey yok şu anda. Onlar da ne zaman ona başlayacak? İşte Kasım ortalarında onlara sağlık demeye başlayacağım.
1: Ama şu an daha 2 ay
0: var
1: önümüzde.
0: Tabii, gene sağlığınıza her zaman dikkat edin.
1: Gayet güzel. Oğlaklara mutluluk, güzellik, başarılar diliyorum. Ve geldik şimdi sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Bakalım Kovaların hayatında bu hafta neler olacak? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor ki daha mutlu, daha verimli bir hafta geçirsinler? Aşkta 5 yıldız.
0: Bu şanslı Kovalar. Aşkta bu hafta mı daha şanslı. Çok? Her şeyde şanslı.
1: Her şeyde.
0: Sadece nerede şanslı olmayabilir, onları söyleyeyim. Önce zorlanacakları konuları söyleyeyim. Bu haftanın şanslı burçlarındansınız. Zorlanacağınız konular, yükselen Kovalar başta olmak üzere tabii ki. Aile, sorumluluklar, iş hayatıyla ilgili konular olabilir. Çok iş yükünüz olabilir. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne yöne gideceğim?

0: hangi işi yapsam tartışmaları sizin de zihninizde canlanabilir. Bir miras meselesi, mal meselesi, aile içi yapılacak paylaşımlarda bir takım yaralayıcı, üzücü, ufak tefek şeyler olabilir. Anneniz, babanız, aile büyüklerinize daha çok zaman ayırmak, ilgilenmek, onlara destek olmak zorunda kalabilirsiniz. Bunların haricinde bu hafta kovalar oldukça şanslı. Öncelikle şunu söyleyeyim, miras, nafaka, ortak paralar konusunda çok şanslılar. Yeni bir işe başlamak, kariyer hayatlarını canlandırmak konusunda çok şanslılar. Zorlansalar da başarı onları takip ediyor. Seyahat etmek, yolculuk yapmak, uzak yerlerle bağlantılı işler yapmak, uluslararası iş ve ilişkiler yapmak noktasında son derece şanslılar. Eğitim, öğretim, hukuk, iletişim ve uzaklarla bağlantılı her şey, yolculuklarla bağlantılı her şeyde oldukça şanslı bir dönemden geçiyorlar. Sadece 14-15 Eylül'de bir şey imzalayacaksanız, bir iş yapacaksanız böyle üstünden güzelce geçin, dağınık olmayın, fazla iyimser olmayın, şartları ve kendi haklarınıza dikkat edin. Onun dışında sizin için vizyonunuzun çok gelişebileceği, özellikle yeni şeyler öğrenerek, mesela hiç bilmediği bir işi sıfırdan öğrenebilir kovalar. Bilmediği bir sektöre adım atabilir, bilmediği bir işte yoğunlaşıp başarı elde edebilir. Ya şu konuya da merakım vardı da hiç bakmak fırsatım olmazsa gideyim de buna bir eğitim alayım diyebilir. Aynı anda iki eğitim alabilir, aynı anda iki iş yapabilir, aynı anda iki şeyi yürütebilecek potansiyeli de olacak bu süreçte. Aşk hayatlarında gayet güzel gelişmeler var. Yani şu olup olan olaylarda aşkta etkilenmeyen bir tek kova olabilir
1: Beş
0: bu hafta.
1: Yıldız vermen yani şu
0: yani
1: an.
0: Yani kovalara yazık gerçekten. Bravo gerçekten. Çünkü onları bu aşkta ve ilişkilerde bu aralar teğet geçiyor. Evet. Aksine Jüpiter'in Aslan Burcu'nda olması onların ilişkilerle ilgili doğru insana, şanslı bir ilişkiye doğru yöneleceklerini İnşallah. Gösteriyor. O anlamda her şey güzel. Para konusunda da çok büyük paralar gelebilir. Mirasları gelebilir. Çok büyük derken hani beklentinizi ona göre şey yapmayın da gerçekten yıllardır beklediği bir miras, nafaka, ortak para bu süreçte onu bulabilir. Hak ettiği bir tazminatı alabilir. Hak ettiği bir şeyi sonunda nihayet kavuşup eline geçirebilir. Bu anlamda kovalar oldukça şanslı ve bereketli bir dönemdir. Onu söyleyeyim. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum.
1: Tabii,
0: kovalar
1: tabii.
0: Sadece şunu bir dikkat edin. Sağlığınız kötü değil fakat 8. evinizde yükselen kova için söylüyorum özellikle. 8. evinizde bir yeni ay gerçekleşeceği için biraz böyle sindirim sistemi, bağırsaklar, bağırsaklarınız çalışmıyorsa veya çok çalışıyorsa bir sıkıntınız varsa üstünde durmanızda fayda var. Üstünde durmanızda fayda var. Biraz böyle bağırsak sağlığını önemserseniz çok iyi olur. Bakın gerçekten ben buna akrabalarımda da çevremde de şahit oldum. Bağırsak sistemi bozulanın psikolojisi de bozuluyor.
1: Psikolojisi bozuk olun bağırsağı da bozuluyor. Tam
0: İkisi bir arada.
1: Oluyor. Evet.
0: İkisi bir
1: evet.
0: arada.
1: İç içe.
0: Bağırsak bu sindirim yediğin şey var ya her şeyden o bağırsakların sağlığı o kadar önemli ki. Ve bunun depresyona sokma şeyi de var. Hani yiyemiyorsun, hastalanıyorsun, hastalanıyorsun, yiyemiyorsun. Yiyemedikçe sağlam kafa sağlam vücutta
1: ya
0: bulunur.
1: Sen ne diyorsun? Benim bir arkadaşım vardı. Yani eşiyle anlaşamıyordu. Sürekli acillerde böyle bir gaz sıkışması. Karın şişiyor sürekli.
0: Ay yazık.
1: Aciller, sancılar böyle ağrılar çekiyorum. Sonra dedi ki ben mutsuzum. Bu mutsuzluk onun bağırsaklarına vuruyordu. Sonra ayrıldılar. Yani tabii ki kimse istemez
0: geçti
1: ama.
0: Geçti mi?
1: Geçti. Tık. Bağırsaklar tıkır tıkır
0: ben
1: çalışıyor.
0: Ben de lisede stresli bir dönemimde gerçekten. Üniversite sınavı bilmem ne zamanında. Ben de çok hastaneye gidiyordum. Sürekli karnım ağrırdı. Neler çektim? Gerçekten stres mideye ve bağırsaklara
1: çok,
0: vuruyor.
1: Çok. Hazmedememe bir de bir şeyleri.
0: Evet.
1: Sözler. Mesela biri sana bir şey söylüyor onu hazmedemiyorsun. Haksız ya.
0: İşte bu konuda en çok kovalar. Bağırsaklarınız, sindirim sisteminiz. Buraları ihmal etmeyin. Varsa bir sorunumuz doktora gitmek için çok doğru bir zaman.
1: Ama aşkta gayet güzel etkiler var
0: güzel,
1: dedim. Biraz
0: güzel.
1: Açalım aşkı.
0: Kovaları uzatıyoruz galiba. Açalım aşkı.
1: Var daha vakitleri var.
0: Var.
1: Aşkı açalım.
0: Evet.
1: Nasıl güzel yani?
0: Aşk niye güzel? Jüpiter Aslan Burcu'nda. Ne zaman sadece kötü olur? Kötü bir ilişkin var hali hazırda. Hep böyle ihanetler, yalanlar, iniş çıkışlar. Mesela narsist bir partnerin var. Üstünü kapattın. İşte toksik bir partnerin var. Üstünü kapattın. Böyle bir durum varsa... O partneri artık üstünü kapatamayacağın şekilde Jüpiter orayı büyütür. Görürsün narsist bu, bencil bu diye. Ama yalnızsın, ilişkin yok. Jüpiter'in bu geçişi ve bu hafta bu ilerleyiş senin 7. evin ilişkiler alanında olumlu etkiler var. Yani şanslı fırsatlar, iyi ilişkiler kurma fırsatı, işte partnerlerin böyle gururlu, onurlu insanlar olması, böyle biraz daha mevki sahibi, makam sahibi insanlarla tanışmak için özellikle ilişkisi olmayanlar için o son derece olumlu. İlişkisi olanlarda da tek sorun dediğim gibi şu olabilir. Hani toksik bir ilişkiyse bunu daha büyük büyüteçle görebilir. Fakat hak eden biriyle evlendiyseniz ya da bir ilişki yaşıyorsanız sizi gerçekten hak ettiğine inandığınız biriyleyseniz o kişi zenginleşmeye başlayabilir, bereketlenebilir. Ne varsa onu büyütüyor.

0: Adam iyiyse ya da kadın iyiyse iyiliğini ve bereketini, kötüyse ve toksikse büyüteç tutuyor. Bak görüyor musun diyor. Dolayısıyla genel olarak yani %85 bu nadir hani olumsuz etkileyecek. Kovaların, yükselen kovaların ilişkilerde daha statülü, daha parlak, daha harika, daha iyi insanlara çekilmesini ve ilişkisi olanların, partnerlerinin, zenginliğinin, bereketinin, şansının, şanının ve şöhretinin her ne iş yapıyorsa. Atıyorum oto tamircisi, ya buranın en iyi tamircisi bu adam.
1: Evet.
0: Ünü. Atıyorum hizmet sektöründe bu işi çok iyi yapıyor. Partnerlerinin de ünleri artabilir bu süreçte. Ya da ünlü, başarılı, gözde insanlarla ilişki yaşamaya başlayabilirler. Bu hafta Venüs Kiron karşıtından herkes nasibini alacak. Başta da söylemiştim.
1: Bir yaralı şey
0: İlişkilerde
1: var orada.
0: İlişkilerde doğrudan bir sorunumuz olmaz inşallah. Ama bu yaralama olayı, kalp Venüs, aşk Venüs, evlilik Venüs, ilişki Venüs, Kiron, yaralar, inciten durumlar ve o şifalanma zorunluluğu olduğu için 12 burcunda tabii ki ilişkilerle ilgili dikkat etmesi lazım ama genel olarak bu kovaları teğet geçiyor. İnşallah geçer.
1: İnşallah teğet geçsin zaten bu yıldızlarda yani. Aşkla 5 diyor. Ondan sonra diğer yıldızlarda 4'er 4'er. Maşallah gözümüz yok. İnşallah daha iyisi sizin olsun sevgili kovalar. Gönlünüze göre bir hafta bir dönem geçirin mutluluklarla. Ve geldik şimdi sevgili balıklara. Darısı balıkların başına diyelim bu yıldızlar. Fena değil bakın. Aşkta 4 yıldız. Parada 3. Sağlıkta maşallah 5. Kariyerde 3. Ne diyorsun
0: kariyerde
1: balıklara?
0: Biraz iletişim sorunlarına müsaitler onu söyleyeyim. Bu hafta balıklar yanlış anlaşılmalar, isteksizlik, kararsızlık sorunları yaşayabilirler. Bir anda bir kalkıp bu hafta ya iyiyim ya her şey yolunda ya deyip sonra daha iyisi olabilirdi hak etmedim duygusuyla yüzleşebilirler. Balıklar için birazcık iniş çıkışlı kariyer, gelecek, statü kaygıları olabilir. Daha iyi nasıl olurum, nasıl olacağım, ya olamazsam gibi kaygılar onlarda da olabilir. Onun dışında sağlıkla ilgili konularda balıklar için iyi bir dönem, güzel bir dönem. Balıklara sadece şöyle bir uyarı yapacağım. Yükselen balıksanız Merkür 8. evinize geçeceği için bel ve böbrekler bölgenize biraz dikkat edeceksiniz. Merkür direkt tabii ki 8. evde böyle bir etki yapmıyor. Ama terazi mevsimi yavaşlatan o da geriden geliyor. Bu da demek ki zaten hassas olan bölgeleri daha çok hassaslaştırıyor. Özellikle bel, böbrekler, işte rahat ayakkabılar giymeye bu süreçte daha çok dikkat etsinler. Para düşünecekler, ortak para, çalışmam lazım, para kazanmam lazım, para biriktirmem lazım, nasıl para kazanırım, bu duygular balıklarda çok yükselebilir. Parayı çok konuşabilirler, nafaka, miras, tazminat, haklarını hukuki yoldan çözmek, hukuki haklarını aramak ve almak noktasında özellikle yükselen balıklar daha dikkatli ve daha çok düşünüyorken bulabilirler kendilerini. Sağlık konusu gayet güzel gidiyor, aşk ve ilişkilerde gayet güzel gidiyor yani Başak yeni ayı çünkü şunu getirebilir. Kötü bir ilişki ise bitmesi gereken ilişki ya onu bunu boş ver. Kaderin değilse senin alnında yazmıyorsa biter. Ama alnında yazanın da sana yakınlaştırıldığı bir zamandır.
1: Allah Allah ne zamana kadar bu süreç?
0: Bu süreç Eylül sonuna kadar yaklaşık olarak güzel devam ediyor. Ama özellikle bu hafta Başak yeni ayıyla beraber kaderinde mi? Senin olması senin hayrın ama o sana yakınlaştırılır. Ama toksik bitiyor o sebepten bu sebepten. Çünkü yeni aylar. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Bazen bir şeyin bitmesi yeni bir başlangıçtır. Bazen sıfırdan bir şeyin başlaması başlangıçtır. Başlangıçların nasıl geleceğini her zaman kestiremez. Yeni aylarda bazen bitişlerle başlar başlangıçlar. Dolayısıyla bazıları toksikleri kaderlerinde olmayan kişileri uğurlayacaklar. Bazıları yeni ilişkilere başlayabilir. Evliliklerinde yeni kararlar koyabilirler. Partnerlerini karşılarına alıp öyleyken böyle diyebilirler. Partnerlerinin değiştiğine, yenilendiğine, daha farklı bir hale geldiğine tanık olabilirler. Partnerlerinin mükemmeliyetçi hale gelmeye başladığını, eleştirel olduğunu, her şeyin en iyisini istediğini ve çok fazla şey beklediğini fark edebilirler. Özellikle yükselen balıklar. Bunu fark edebilirler. Bu anlamda...
1: Yani kaderimde var mı yok mu bu insan? Bunu Eylül sonuna kadar anlar diyorsun.
0: Evet. Arkadaşlar ben kadere çok inanıyorum. Eskiden öyle. Şey derdim işte doğum hangi ailede doğacaksın ne zaman öleceksin kader budur derdim. Ama yıllar bana gösterdi ki insanın bir gerçekten kısmeti var. Kısmet.
1: Tabii.
0: Kısmeti var. Kimi insan sizin kısmetinizdir. Kimi insan değildir. Kimi insan öğretmeninizdir. Kimi insan düşmanınızdır. Ama size bir şey öğretir. Hepsi bir şey öğretir. Ama fazla da bir şey öğrenmeye gerek yok o kadar da. Baktınız ki kötüyse... Yeter artık öğrendim ben bu kadar kötülük yeter deyip göndermekte fayda var. Ben şuna inanıyorum kaderin değilse hayatında olması gerekmiyorsa gidiyor. Bir yeni ay bir dolunay gidiyor. Ama sağlam ilişki ise zor biter. Hani tutulmalar olur, Satürn'ün 50 yıl evli kalanlar nasıl kaldı?
1: E tabii.
0: 60 yıl nasıl evli kaldılar?
1: İşte kader.
0: Şimdi jenerasyon değişti, dönem değişti. Jenerasyon gezegenlerinin geçişleri insanları daha özgür kıldı. Hı hı. Eskiden bağımlılık vardı ilişkilerde. Şimdi ayrıma değilse bitsin diyebiliyor insanlar. Fakat gerçekten sağlam ilişkilere hiçbir şey zarar vermezken basit ilişkiler bir yeni ayda, bir dolunayda bir olay patlıyor, bitiveriyor.
1: Bir rüzgar fıs yeter.
0: Bir dolunayda baktım ayrıldık diyor mesela. Tamam, o sağlam değilmiş demek ki.
1: Peki o zaman daha sağlam, kadersel aşkların gelebileceği bir dönem diyebilir miyiz?
0: 11 Eylül, evet.
1: Öyle mi?
0: 11 Eylül yeni ayı. Hı-hı. Sağlam, ne istediğini bilen. Fakat işte şey var burada. Çok eleştirel partner, çok mükemmeliyetçi partner yorabilir balıkları bu süreçte. Ama yeni bir başlangıç, kısmetinin açılması, yeni insanlarla tanışmak. Mesela kimler olabilir özellikle? Doktorlar olabilir. Sağlıkla uğraşan kişiler olabilir. Hı hı. Veya işte ne bileyim, hizmet sektöründe başarılı, mükemmeliyetçi, eğitimciler olabilir. İletişimci insanlar olabilir. Psikologlar mesela, böyle insanlarla karşılaşabilir. Bu ara balıklar şey de yapabilir. Danışmanlığa da başlayabilir. Yani danışmanlık almaya, hı hı, başlayabilir. Bir psikoterapisten, ne bileyim bir emlak danışmanından, bir hukuk danışmanından. Hayatımı planlı yaşamak istiyorum ve birine danışmaya ihtiyacım var. Ben bunu yapamıyorum. Hı hı. Hani duygusuyla karşılaşabilirler. Özellikle yükselen balıklar mükemmel olan işte ya da çok harika olan insanlarla için için rekabet etmeye de başlayabilirler. Rakipler evi aynı zamanda orası. Yani mesela işte o niye güzel, ben değilim. O niye başarılı, ben değilim. O niye öyle, bunları sakın yapmasınlar. Rekabet, kıyaslama sakın yapmasınlar. Bu hafta en zorlanacakları konuyu söylüyorum. Yakın çevre ilişkileri.
1: Ne oluyor
0: kardeş,
1: orada?
0: Akraba. Hı. Yakın çevre ilişkileri en zorlanacakları konu olabilir. Etraftan duydukları sözler veya konuşulanlar veya onların içine girdiği tartışmalar onları bu hafta daha çok yorabilir. Balıkların iletişim ve kardeşler, komşular, akrabalar alanı bu hafta en zorlanacakları. Onun dışında var ya, atlatamayacakları bir şey yok.
1: Kariyerde nasıl şeyde, iş anlamında?
0: Kariyer hayatlarında da biraz böyle şey işte... Sözler, kırıcı, hı-hı, şeyler, dikkat et, rekabet, bunlara dikkat etmeleri lazım. Ama onlar için en önemli konu, bak yine söylüyorum, konuştukları, konuşmadıkları, konuşulanlar, yakın çevreyle ilişkiler. Mesela gerçekten bir haber, bir telefonda gördükleri bir şey, bir mail, bir mesaj, onları böyle çileden çıkarmaya yetebilir bu hafta. Ona, hı-hı, dikkat etsinler. Ya da benim için böyle mi demiş diyecekleri şeyler olabilir. Öz kardeşleri, kuzenleri, komşuları bile... Bu hafta böyle iğneleyici konuşmaya müsait olabilir. Hukuk, seyahat, yol ve iletişim konularında iniş çıkışlar yaşayabileceklerini düşünsünler. Hemen böyle karamsarlığa da kapılmasınlar. Venüs hızlı ilerliyor. Bu karşıtlıktan uzaklaşacak. Her şey daha da rayına oturmaya başlayacak. Ama düşüncelerinde, duygularında, sezgilerinde güçlü oldukları, hissettikleri şeylere kulak vermeleri gereken de bir süreç. Mesela, çok hissediyorum. Atıyorum, kuzenim şu an benim arkamdan bir iş çeviriyor veya kuzenim bu ara benden gıcık kapıyor. Bunu hissediyorsanız hissediyorsunuz.
1: Balık
0: hisseder, yalan söylemez.
1: Evet.
0: Ya da işte benim için bu iyi, hayra alamet şeyler konuşup düşünmüyor bence dediğiniz insanlardan biraz uzak durun. Çok kırıcı olmamaya çalışın. Kırıcı insanlarla da muhatap olmayın.
1: Peki sevgili balıklara da şans, bolluk, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum. Peki ya bu haftanın ellerinde kimler var? Aşkta, parada, sağlıkta. Elleri açıklayacağız ne zaman? Kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom, değerli hissettirir. Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin...

0: saatin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. Ne istersen
1: Neon 1. 3, 4, 5, 10 Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkar. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Vay vay vay vay
1: vay vay Domino's'u. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
2: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
3: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de.

0: şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Pestisit analizli meyve ve sebzeler Getir Büyük'te.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Bu salı binde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira. Solo tuvalet kağıdı 319 lira.
6: Biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hafta 12 burç arasında en şanslı etkileri alacak burçlar hangileri merak ediyorsunuz biliyorum. Hemen açıklıyoruz. Bu haftanın en şanslı burçları iki burcumuz var sevgili Mine. Bunları söyleyelim. Başak ve Oğlaklar ve neden şanslılar?
3: Şimdi bu burçlar daha pürüz. Hepimiz şanslıyız bu arada. 12 burç hepinize söylüyorum. Hepiniz şanslısınız. İnsanın şansı kendi kararlarıdır. Sakın bunlardan etkilenmeyin. Ben şanssız mıyım diye düşünmesinler. Bu burçlar neden daha şanslı? Çünkü Başak burcundaki yeni ay... Bu iki burcu daha pürüzsüz bir olumlulukla etkiliyor. Plan kurmak, harekete geçmek, gerçekleri böyle bir abondene olarak gördüm artık ben kendime bakacağım. Kendim için ilerleyeceğim. Kendim için bir şeyler yapacağım. Hatta bu hafta özellikle Başaklar ve Oğlaklar arasında işbirliği ve anlaşmalar da olabilir bu iki burç arasında. O kadar bir etkileşim var ki bu iki burca gökyüzünde. Bu ikisi... Bu olumsuz olan açılardan illa bir yerden etkilenirler ama genel olarak bunlar çok şanslı. Diğerleri şanssız anlamına gelmiyor. Hı hı. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela boğalar ve akrepler bu hafta biraz dikkat edecekler. 14-15 Eylül'de koçlar, teraziler, yengeçler birazcık dikkat edecekler. Bunlar şanssızlar mı? Hayır. Ama bunlar aldıkları açıları daha zor tolere edebilirler. Yani peki. Kalp kırıklığını veya sıkıntıları daha zor tolere edebilirler. Şanssızlık diye bir şey yok. Sadece bazılarımız bazen daha avantajlı oluruz. Bu haftanın avantajları da Başaklar'la Oğlaklar.
2: Hayırlı uğurlu olsun Başaklar ve Oğlaklar. Peki ya aşkta en şanslı burçlar hangileri? Bazıları aşkı çok daha fazla istiyorlar hayatlarında. İşte tam bu hafta o hafta ikizler, yay, kova, aslan ve balıklar.
3: Evet bunlar yine size bir şey söyleyeyim. Bu hafta aşkta pek şanslımız yok onu söyleyeyim. Yalan da söylemeyelim.
2: Beş tane saymışım.
3: Ben yalan söyleyemeyen bir astrolog.
2: Dur burada girmiştik niye ben şeye bu.
3: Ama doğruyu söyleyeceğim önce. Şunu söyleyeyim. Bunlar ne kadar şanslı olsalar da şanslılar mı? Şanslılar. Fakat bu hafta aşk ve ilişkilerle ilgili gökyüzünde hepimizi etkileyen bir açı var. Bunu belirtmek istiyorum. Hı hı. Kalp kırıklığı işte hepimizde olabilir. Fakat bu burçları teğet geçiyor. Ha. Eğer bunlar hani atlatacaksa birileri bu burçlar bunu daha rahat atlatabilir. Özellikle kim daha çok şanslı? Kovalar, aslanlar biraz daha şanslı. Diğerlerinin de doğrudan aşk alanlarını, ilişki alanlarını etkileyen olumsuz bir görünüm yok. Hı hı. Dolayısıyla bu burçlar aşkta şanslılar. Ama unutmayın bu hafta kalp kırıklığı, ilişkilerde biraz kıskançlık, kaos, enerjisi çok yüksek. Bazılarını daha güçlü etkilerken 12 burcu da etkiliyor.
2: Peki,
3: genel
2: zaman...
3: etkileri...
2: Hemen parayı da konuşalım mı? Hemen parayı da konuşalım. Evet, parada en şanslı burçlar acaba hangileri kime para yağacak? Aslan ve kovalar.
3: Evet çünkü efendim 2-8 aksı para akslarında bir Başak yeni ayı gerçekleşiyor. Dolu dolu yeni ay diyorum ben buna. Hı hı. Gerçekten para ve nafaka, tazminat, miras gibi konularda bu iki burç bu süreç ve sonrasındaki 15 gün boyunca da oldukça şanslı.
2: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyorum Mineciğim. Ağzın bal yesin. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Sevgili 12 Burç, sevgili seyircilerimiz sizleri seviyorum. Yarın biz yine buluşuyoruz. Yarına dek sağlıkla, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Küçük ev aletleri.

0: Renkler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Fırında aromalarını ortaya çıkaran sebzelerin Harran mutfağının karakteristik dokunuşlarıyla buluştuğu nefis ve doyurucu bir lezzet. Harran Kubbe. İncelikli yufka arasında nefis bir iç harç, üzerine eşlik eden aromatik sos ve mantının vazgeçilmez lezzetiyle buluşan pratik ve iştah açıcı bir yorum. Üşengeç mantı. Tel tel ayrılan tiftik etinin aromatik kırmızı baharatlarla buluştuğu tane tane pirinçle tamamlanan yoğun ve zengin aromalı bir pilav. Kırmızı tiftik pilavı. Sulu ve balımsı taze incirin doğal tatlılığının keçi peynirinin karakteristik aromasıyla buluştuğu ferah, zarif ve dengeli bir başlangıç. Taze incir düşü. Angelika'nın özgün aroması ve ferah gazoz dokusunun buluştuğu canlı, aromatik ve keyifli bir içim. Angelikalı gazoz. Hafif ve çıtır mısır patlağının yumuşacık pastacıklarla buluştuğu farklı dokuları ve tatları bir araya getiren modern bir tatlı. Mısır patlaklı pastacıklar. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
1: Efendim, herkese günaydın. Hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, Nermin'in enfes mutfağının 7. sezonuna. Evet, yanlış duymadınız. Uzun bir ara oldu. Evet, biliyorsunuz malum ayrılırken diz problemiyle ayrıldık ama gelirken bomba gibi geldik Allah'ın izniyle. 7 yıldır ekranlarda aralıksız bizimle birlikte olduğunuz için, her gün, her sabah ve hangi saatteysek o saatte bizlerle buluştuğunuz için hepinize kocaman teşekkür ediyorum. Aylardır DM üzerinden gelen mesajlarınız hem Serpil'e hem bana, ne zaman başlıyorsunuz, gözümüz yollarda kaldı diye bizi motive ettiğiniz o güzel mesajlarınızla efendim, bugünden itibaren hafta içi her gün ve tabii ki sizlerle birlikte evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Bugün şöyle güzel bir menüyle girelim dedik ama malum Eylül ayı olunca kış ayı, kış hazırlıkları başlar biliyorsunuz. Yazdan en taze sebzeler ve meyvelerle bu hafta efendim konserve haftası ilan edeceğiz. Nermin Nefes Mutfağı, Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak artık kışlıkları hazırlayacağız. Serpil Hanım yok mu bu sene diğerler? Serpil Hanım yok mu bu sene diğerler? Bir gel bakalım. Bir gel bakalım. Gel bakalım.
2: Geldim.
1: 7. sezon. Anlat bakalım duygu ve düşüncelerini.
2: Çok şükür, çok heyecanlandım ben. Yine, değil mi? Işim, ben işimi seviyorum. Gerçekten evet. Seviyorum. Keyifli yapıyorum. Ben özledim.
1: Ben de çok özledim. Çünkü dediğim gibi az önce hiç bizi yalnız bırakmadınız.
2: Çok sağ olsun.
1: Biz Haziran'da sezon finali yaptık ama siz Temmuz'da başladınız yazmaya. Yeni sezon ne zaman? Dedik ki daha yeni çıktık. 2 hafta oldu. Yok. Çünkü şöyle bir bağ olmuş aramızda. Şimdi canlı da yayınlandığı için kendilerinden o kadar güzel parçalar buluyorlar ki bizim programda. Ve bugün de biz o parçaları tamamlamaya geldik. Bir bütün olmaya geldik. Sen ve ben hazır mıyız?
2: Biz hep hazırız.
1: Çok kıymetli Beyaz TV aileme çok teşekkürlerimi iletiyorum. Harika bir çiçekle stüdyo.

0: camı renklendirdiler. Tabii ki Beyaz TV ailesi çok özel bir aile. Bu ailede benim 4. yılım. Evet, Nermin'in Enfes Mutfağı'nın 7. sezonu ama Beyaz TV ekranlarında 4. yılımız ve inanılmaz güzel bir çiçek. Diğer tarafta çok kıymetli halıcımız, mutfağımızın ve bütün evimizin halılarını tasarlayan ve getirip yerleştiren Mehmet Bey sağ olsun çiçekleriyle stüdyomuzu renklendirdiler. Serpil, bugünkü menü hem çok pratik hem böyle bıcır bıcır yapabileceğimiz bir tarif listesi.
1: Evet, enerjisi yüksek bir menü oldu.
0: Hazır haftanın ilk günü girdik. Haftanın ilk gününe yakışır hediyelerimiz de var. Ben bir malzeme listeyi sayıp hediyeye gideceğim efendim.
1: Elim boş gelmedin o zaman.
0: Aynen öyle. Hadi elim bakalım. Boş gelmez efendim. Bir adet yufkamız var. Üşengeç mantığı. Yani bugün aslında pazartesiye yakışır. Şimdi temizlik yapacak hanımlar. Biraz bizi izleyecek ve aperatif bir şeyler yapmaları gerekecek. Biz de şimşak yapabilecekleri bir tarifle başlıyoruz. Bir adet yufka. İç malzemesinde 350 gram kıyma, bir adet soğan, tuz, karabiber, kimyon, pul biber, kırmızı toz biber. Sunum için ise bir kase yoğurt, bir diş sarımsak ve tuz. Sosunda bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, kırmızı toz biber ve nane. Serpil, sen soğanı doğrarken ben sana altın bir yumurta aldım. Haberin var mı?
1: Allah razı olsun.
0: Stüdyomda... Bir altın yumurtam eksikti. O da var. O da benle artık.
1: İyi yaptın. Çok iyi yaptın.
0: Şimdi biz çok kıymetli markamızda bir yol yürümeye karar verdik. Ve dedim ki markama, ben çok dedim hediye etmeyi severim dedi. Nermin Hanım, siz severseniz biz de çok hediye ederiz dediler sağ olsunlar. İlk etapta şu güzel kaşıklarımı şöyle sizlerle paylaşacağım. Benim hem mutfağım hem de sizin ekranınız renklensin istedim ama... Bugün evde en çok kullandığımız setlerden hediye ile geldim. Nermin'in Enfes Mutfağı, Beyaz TV ve kıymetli firmamı takip edeceksiniz. Bir blender setimiz var. Bu blender setimizin içinde soğan doğrayıcı haznesi de var, çırpıcı ve bu şekilde doğrayıcı aparatı ve ekstradan sadece şöyle blender setimiz var. Bunu da ayranları yapabilirsiniz, çorbaları çırpabilirsiniz, kek hamurlarını çırpabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi böyle pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok da şık. Markamıza da ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Nereden katılacaksınız? Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan katılabilirsiniz.
1: Nermin, bir tane mikser veriyoruz.
0: Evet, bir mikser seti soğan haznesine kadar içinde mevcut. Bir de blender veriyorum.
1: Güzel.
0: İlk günün hediyesi bu. Tabii ki buna eklenerek tencerelerimiz falan gelecek. Her güne ayrı bir hediyemiz var. Sadece sizden ricam, yayını izleyip yayında yaptığım birkaç tane detaydan bahsedeceğim. Yorumlara onları yazmanız olacak. Sadece arkadaş etiketi kabul etmiyorum bu sezon. Yayındaki yapmış olduğumuz, mesela Serpil orada bir şey diyecek bana. Nermin diyecek, bunu da kıymayı da ekledin. Ne ekledik o esnada mesela? Öyle bir şey gelecek. Bizi izlemek zorundalar o yüzden yayının sonuna kadar.
1: Yani bizde kalın efendim. Alın çayınızı, kahvenizi, bizimle kalın lütfen.
0: Aynen. Şimdi burada efendim soğanımız var. Özellikle soğanı böyle suyuyla birlikte yoğuracağız Serpil.com. Tuzumuz var, toz biberimiz, pul biberimiz ve kimyon, karabiber.
1: Yani sözünü balla kesiyorum.
0: Baharatı severiz.
1: Bütün mantı malzemesi var şurada.
0: Evet.
1: Bunun neresi üşengeç?
0: Şimdi ben sana bir üşengeç mantı yapacağım. Serpil'im, üstüne gezmeye gideceğiz. Yayını yapacağız, üstüne gezmeye gideceğiz. Yemeğimiz hazır.
1: Oh, bak, ne güzel.
0: Şimdi sen izle. Nermin'in Enfes Mutfağı demek, pratiklik demek. Ev hanımlarına, ekonomiye katkı demek. Beyaz TV ekranlarında şıkır şıkır bir yayın demek efendim. Ve iki saat boyunca hiçbir yere ayrılmadan keyifle izleyeceğiniz bir ortam. Şimdi soruyorsunuz, tatil evet. Nasıl geçti?
1: Nasıl geçirdin?
0: En iyi sen biliyorsun. En iyi sen biliyorsun. İlk biz buradan çıktık işte. Onun beli ağrıyordu, benim dizim ağrıyordu. Önce bir kök hücre yaptırdık. Çok kıymetli. Şöyle yoğurmaya devam ediyorum.
1: Şimdi ben de bu arada sözünü kestim yine senin, şey yapıyorum. Yoğurdumu çırpayım, hazırlayayım.
0: Evet, ben de böyle şimdi sohbet edeceğim. Şimdi biz buradan çıktık, dediğim gibi Serpil'le bir kök hücre yaptırdık. O, ben dizime yaptırdım, o beline yaptırdı Ahmet Hoca'ya. Sonra biz oradan hemen kaçtık tatile. Alanya'ya gittik bir hafta 10 gün, işte benim çocuklar, Serpil'ko falan. Ondan sonra geldik, ben Melike'yle bir Fransa'ya gittim geldim. Başka

0: başı böyle ana kız bir yurt dışı tatili yaptık. Dedim ki evlenmeden, kızımı da dedim göndermeden böyle bir tatil yapalım. Sonra her şey havada kalıyor ya.
1: Yani sonra boşver ya, anne kız tatili
0: güzel oldu.
1: Oldu
0: evet. Sonra geldik, zaten sonrasını sen biliyorsun. Allah Allah, Allah Allah.
1: Koş koş.
0: Hazırlık, buralara koşturmaca.
1: İşler güçler.
0: Derken efendim... Bir baktık Eylül'e gelmiş.
1: Ay hakikaten ne hızlı geldi.
0: Yani ben anlamadım. Dedi 10 ayda böyle bir emek veriyoruz. Ama o 10 ayın sonunda 3 ay yani 2,5 ay hemen geçti bitti. Zehir gibi.
1: Nermin ben bu arada seni beklerken yoğurduma tuz koydum. Bir diş sarımsağımı rendeledim ve böyle kenara alıyorum.
0: Ellerine sağlık canım benim.
1: Şimdi orada biz
0: şimdi bakın yufkayı aldım. Şimdi Serpil diyecek ki bunun neresi...
1: Gülbeneği gibi saracaksın anladım.
0: Yok yok hayat. Öyle bir şey yok. Bak şu anki taktik ve değişik sunum belki ekranlarda ilk defa yapılıyor. Biliyorsun biz bu işi severiz. Bu arada ben bunu yaparken biz yarın kaç çeşit konserve turşu falan hazırlayacağız? Bir söyle bakayım izleyicime.
1: Yani ben
0: benim diyeyim, bir gözümü döndürdü. Sen yaparsın
1: ben
0: diye.
1: Ben diyeyim 8, sen de 10. Özlem desin 15.
0: Yani yarın burası... Kavanozlar, biberler, domatesler.
1: Soslar.
0: Aman ya Rabbim diyeceksiniz yani. Bu nasıl bir enerji? Bu nasıl bir ekran? Şimdi bak sen de işi biliyorsun. Bütün küçük ev aletlerini yeniledim.
1: Tabii bak, makine
0: bütün küçük ev aletlerini yeniledim ben.
1: Evet.
0: Şimdi bu sene. Dedi ki sen dedi artık dedi yorulmazsın bile dedi. Domatesleri bile doğramaya gerek kalmayacak dedi. Ben de dedim ki Serpil dedim izleyicim de dedim. Kış hazırlığı yapıyor, doymalı bence dedim. Bizler çünkü kadınlar milli gün olarak ilan ediyoruz biliyorsunuz.
1: Eylül ayı bizim için öyle, bütün kadınlar için öyle.
0: Konserve yani. Kapaklar biter, kavanozlar biter, bulamazsınız. Çok
1: öyle
0: enteresandı.
1: Bir kalır, komşudan istersin, canım benim, Nermin'im. Bende kapak bitti, sende var mı?
0: Bir kolyemi kurtarır mısın? Ne harfimi bir kurtarır mısın bebeğim? Şöyle güzelce burada eşit bir şekilde... Yoğurmuş olduğum mantı harcımı yayıyorum böyle baharatlı soğanla.
1: Bu biraz daha böyle çiğ börek kıyması gibi sulandırsak daha mı kolay olur yayılması?
0: Çok sulandırmayalım ki çıtır olsun.
1: Ha.
0: Kankim.
1: Bu Nermin'in mantısı o yüzden benim hiçbir fikrim yok.
0: Çıtır olsun. Serpil'le dedik ki bugün dedim Serpil yine 7 tane tarif koy. Yaparız.
1: Ama
0: bir şey yok yaparız.
1: Ama bugün senin de dediğin gibi Nermin temizlik var şey var.
0: Gel.
1: Hanımlara.
0: Kolay olsun dedim. Menü olsun dedim. Fikir olsun dedim. Bak şimdi.
1: Ay şuran boşluk kaldı. Senin de oran boşluk.
0: Onu kaçalım hayatım tepsiye göre. Şimdi buralarını alacağım.
1: Doldurmayalım mı bunu?
0: Yok hiç yorulma.
1: Sen ver eldivenini ben alıp gideyim.
0: Hiç yorulma. Bana sadece fırın tepsisi getirirsin. Ben şimdi fırın tepsisine oturtacağım bunu. Bakar mısınız ya? Şimdi bu mantı farklı bir mantı olacak.
1: Rulet vereyim
0: bak.
1: Mi?
0: Öyle de keserim, yormayayım seni.
1: Tamam.
0: Bu mantı gerçekten imza atacak bir mantı. Yani kenarlarında böyle çocuklara sever onlar.
1: Sen de seviyorsun çünkü.
0: Ben
1: kıtır
0: de severim.
1: Kıtır.
0: Ben de bir çocuğum.
1: Nermin
0: büyümeye.
1: Nasıl seviyor?
0: Gel yavruşum.
1: Bir tane daha alsak mı?
0: Şuradan
1: mı? Yok, onu değil bence buraya alalım.
0: Şuraya alalım.
1: Senin tarafına hatta. Şimdi bunu böyle mi yiyeceğiz Nermin?
0: O sunumu farklı Serpil'im. Şimdi Serpil diyecek ki bana bunun Allah senin neresi mantı?
1: Yok demem.
0: Biliyorum ki çıkacak diyorsun.
1: Yok.
0: Şuraya attıralım bak.
1: Evet günah. Ben bunu koyarım buraya zaten.
0: Ben de koyarım.
1: Koy.
0: Şöyle. Şimdi.
1: Bunu Serpil bir püskürteyim mi?
0: Aynen onu sen püskürt. Ben sabah namaza kalktım da söylemesi ayıptı. Biraz toparlayarım. Vurdum. Sonra şu sözcük aklıma geldi. Yemişim aşk acısını. Sen hiç serçe parmağını yatağının kenarına ya da sehpanın kenarına vurdun mu? Tam olarak bu ayardayım. Evet. Serpil de çete dedi ki, Nermin dedi serçe parmağını of yaptı o da. Yani herkes o serçe parmağın acısını bilir.
1: Hepimiz
0: ve bugün aslında kombinimin altına böyle güzel topuklu stilettolarımı yiyecektim ama gel gör ki Allah'ın planı farklıydı. Sabah 6'da serçe parmağım of.
1: Gideyim mi? Ben gideyim mi?
0: Gidebilirsin Serpil'cim. Ben çok yürümeyeyim.
1: Senin halin güzel boş ver.
0: Ben çok yürümeyeyim.
1: Şimdi.
0: Serpil dikkat et. O geldi.
1: Sen mi koyacaksın?
0: Nasıl bakacaklar hocam?
1: Gene başladı.
0: Arkam

0: Aktüel. 180 derece yaptım. Alt üst.
1: Temizlemedik.
0: Hayır, temizledik. Sen ne görüyorsun? Bir de bu yanarsa mantı vermem sana. Haberin olsun. Gözüm sende. Gözüm sende. Yakalayamıyorsun değil mi? Ben şurayı bir alayım, hemen malzememi getireyim. Şimdi. Sana buraya
2: dakika açıyorum. Bir gol bir. Mikrofonlarım.

0: Allah'tan dedim
1: parmak.
0: Abdestimi aldım da sabah bak 6'ya 5 var. Yani dedim ki herhalde dedim namazda duracak olmazsam abdestim olmasa daha fena olurdu. Mosmor yani. Şimdi bugün buradan çıkıp doktora. Allah yardımcımız olsun. Dikkat edin valla gözle böyle görünmediğiniz şeyler. Benim o odanın o kenarı da çok dar. Serpil biliyor.
1: Neyi biliyorum tatlım?
0: Çaptırıverdim odamın kenarı. Daracık.
1: O tabii şey bir durum. Kötü bir durum. Yalan söylemeyeceğim.
0: Bir de gülüyor dedim ki gül gül dedim. Senin de başına gelirse.
1: Yok o her hepimizin başına gelir. Bak küçük parmak vururuz. Dirsek vurursun.
0: Yemişim aşk acısına. Yemişim acıyı. Bu serçe parmağı başka bir şey. Şimdi efendim. Günün ikinci tarifiyle başlıyoruz güne. Harran kubbe dedik. Aslında nedir bunun diğer adı?
1: Bunun diğer adı...
0: tembel.
1: Tembel.
0: Avrat.
1: Yemeği.
0: Evet. Aslında neden tembel avrat yemeği denmiş biliyor musunuz? Şimdi bir baktığınızda şunu söylemek istiyorum. Burada bakın bütün sebzeler hazır bir şekilde. Patatesi de biz önden birazcık yarım haşladık böyle. Hem fırında pişme süresini kısaltabilelim diye. Ama pratikliğine son nokta diyebileceğimiz hem de lezzet açısından da böyle lavaşın içine sarıp yanına şalgamıyla, ayranıyla taşlandırabileceğiniz günün en pratik ana yemeği diyebiliriz. Harran kubbe hazırlıyoruz. Burada yani...
1: Nermin bir şey soracağım. Şimdi harran kubbe, bu arada ben söyleyenlerin yalancısıyım.
0: Bizi kızmayın.
1: Urfalı hanım arkadaşlarımın
0: evet.
1: Tembel diye adını çıkartmış bu tarif.
0: Ama bu yoksa... neden biliyor musun böyle kubbe şeklinde ya o harrandaki şeyler.
1: Tembel olmasının sebebi de pratik.
0: Pratikliği yani aslında. Urfalı, çünkü Urfalı hanımları da biliriz yani. Yoğurdukça yoğururlar. Etiyle, menüsüyle zengindir. 7-8 adet patatesimiz var kıymetli Beyaz TV izleyenleri. 5-6 adet kapya biber, 4-5 adet yeşil biber, 3-4 adet domates, 1 baş sarımsak, 2 adet soğan ve sosu için yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, pul biber, karabiber ve sunumunda lavaş, roka, acı biberle tabi Urfa deyince acı biber.
1: Şimdi Nermin'im sence bu tepsi mi o tepsi mi? O tepsi mi, o tepsi mi, o tepsi mi?
0: Bence böyle yapalım canımcığım. Hı. Biz bereketliyiz. Biz bugün ekibi doyuracağız. Ekip bizi beklemiş. Bir senden kaşık istiyorum aylarca.
1: Yok parmaklarını koyacaksın hayatım. Böyle.
0: O zaman bir eldiven rica edeyim
1: diye
0: senden.
1: Şey ettireceksin.
0: Ettireyim Serpil'im. Seni mi kıracağım?
1: Buyurun efendim.
0: Bana gülene bak. Onda kalçası eylemiyor. Ben anlamıyorum sanki. Böyle duruyorlar.
1: Şimdi ben şunları ileri mi doğrayayım?
0: Sen dur, sen dur. Evet, iri ortadan ikiye, domatesleri dörde bu şey yapabiliriz. Şimdi bakın burada bütün sos malzemelerimi tepsinin içerisinde pratikliğiyle bak. Bugün her şey pratik, sizi yormuyorum. Evdeki malzemeler, Serpil herkesin evinde soğanı patatesi vardır. Bak herkesin vardır.
1: Yazaymış.
0: Bir ufka alacaksın, kıymanla da mantını yapacaksın, aparatif. Aa ilerleyen dakikalarda bir pilav tarifi gelecek. O pilavla böyle 40 saat uğraşmışsın görüntüsü vereceğiz. Bak bekle geliyorum. Tuzu, karabiberi. Ha. Şimdi aşkım demişler ki biz o hediyeleri kazanmak istiyoruz. Nereye yorum yapacağız?
1: Evet.
0: Siz ne çabuk unuttunuz? Alt tarafı 2,5 ayımız geçti
1: hayır,
0: arada.
1: Hayır o yeni izleyicilerimiz soruyor.
0: Yeni izleyicilerimiz mi soruyor? Şimdi Nermin Nefes Mutfağı program sayfamız efendim. Beyaz TV'de kanalımızın sayfası. Ve tabii ki kıymetli sponsorumuzun da altta etiketi var. Nermin Nefes Mutfağı, Beyaz TV, kıymetli sponsorumuzu takip ediyorsunuz. Sadece o videonun o kadar, altına yorum yapıyorsunuz.
1: O kadar sadece.
0: Ama yayındaki böyle tatlış bir iki cümlelerden de yazarsanız neler konuşuyoruz. O zaman daha etkili hediyeyi ulaştırabiliriz. Baharatları salçayla ezdik. Toz biberin içerisine koyuyorum. Bak ben en iyi bildiğim işi yapıyorum Serpiko'yla. Siz de hanımlar mutfağınızda kendi şefinizsiniz. En iyi bildiğiniz malzemeyi, acıyı, tatlıyı, tuzluyu karıştırıp lezzetlendirme sizde. Biz fikir veriyoruz Serpiko.
1: Vallahi işte diyorum ya Urfalı arkadaşlarımız böyle yapmışlar.
0: Haydi bismillah. Birazcık su alabilir miyim? Çok azıcık
1: ver senden. Ver şey yapayım.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbil alemin.
1: Ah güzel mantı yandı. Rahat ol.
0: Bu güzel lezzetler.
1: Yandı. Mantı yandı.
0: Yanmaz.
1: Dur gidip bakmazsam.
0: Bu arada

0: Biliyorsunuz ki dün akşam çok güzel bir haberle herkesin sayfası canlandı. Buradan Filenin şampiyonları Avrupa, pardon, Filenin sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Biz buradan kendilerini tebrik ediyoruz ve o kadar yavaş, o kadar düzgün, o kadar tek başına ilerleyip buralara gelmek inanılmaz bir mutluluktu. Kadının gücü, kadının fendi dünyayı yendi oldu. Helal olsun. Türkiye'mize güzel bir kupa getirdiler. Buradan tebrik ediyorum kendilerini.
1: Vallahi ne güzel
0: oynadı. Ne güzel oldu ya.
1: Bir stres oldum, bir stres oldum.
0: Yavrum çok güzel oynadılar ama.
1: Evet.
0: Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlere bak. Salçayı Serpil görüyor musun?
2: Aslında.
1: Tabii seninki.
2: Bütün lezzeti burada yavruşum.
1: Daha bak, dur sebzemizin suyu bak, gelecek ona.
2: Doğal salçamız içindeki güzelliği, lezzeti, aroması.
0: Şimdi Serpil.com'dan alacağım ama önce şunları dizeyim ben.
1: Ben sana söylemiştim bak. Tembel.
2: Bismillah.
1: Böyle ikiye böl böl koy. Böl böl koy.
2: Hı. Daha neyse, tembel değil Serpil'in bu.
0: Dur. Ya tembel diyorlar Serpil. Bunu gideceğim manavdan, pazardan alacağım. Sonra güzelce ne yapacaksın hepsini?
1: Ama şöyle sen şunu atlıyorsun. Şimdi
0: oradaki... Sen de şunu atlıyorsun. Ben seni markete göndermedim. Şu sebzeleri bir zoom girer misin? Neredesiniz?
1: Yok.
0: Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Şimdi bak şu sebzelerimin güzelliğine bakar mısınız? Sabahın en taze saatinde bizi ulaştıran Hasan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey sağ olsun bu sebzelerle birlikte bizim mutfağımızı renklendirdi.
1: Asıl sen pırıl rengi yarın pırıl gör. Yarın gör.
0: Şöyle hele yarın o sebzeler gelecekken Serpil demesin ki evet sen çok tembelsin, ben de markete bile gitmedik, Hasan Bey getirdi sağ olsun.
1: O da var.
0: Bak.
1: Doğru söylüyorsun
0: sebzelerimin
1: aslında.
0: Güzelliğine bak. Şimdi. Allah Allah.
1: Bak bu tepsi de küçük gelecek bize.
0: Yok yok ben ayarlayacağım onu. Hı. Sen merak etme.
1: Bak ne kadar tembel. Böyle bütün bütün koyuyorum, sana veriyorum.
0: Ama kapya hepsini yapmasan olurmuş.
1: Olsun olsun. Pişince o küçücük kalıyor. Sen bakma onun öyle koca koca gözüktüğüne.
0: Bunlar böyle kubbelere benziyormuş. O yüzden bu isim koyulmuş, biliyor musunuz?
1: Harran'ın kubbesi.
0: Harran'ın kubbesini düşünün oradaki. O yüzden böyle bir isimle yemeği aslında taşlandırmışlar. Sonradan o tembel avrat yemeği çıkmış ortaya. Burada Urfalılar bir yorum yapsın bakayım. Hadi bir sosyal medyamız canlansın. Kaç aydır Nermin Nefes mutfağını görmüyordunuz ekranlarda.
1: Belki bizim bilmediğimiz şey de vardır. Evet. Hikayesi.
0: Bir hikaye şey
1: acaba
0: yapın.
1: Acaba bu hikayesi var mı?
0: Evet, temizlikler yapıldı. Yünler serildi. Nermin'in Enfes mutfağı izleniyor. Sonra da kalkmışlar bu yemeği yapmışlar.
1: Ne yapsın?
0: Ne yapsın? Ne yapsın? Lazım Serpil'im.
1: Ama gezmiş de olabiliriz. Gezmeye gitmiş de olabiliriz.
0: Bak biz bunu verdik. Yanına da biz de ama üşengeç mantı tarifi verdik.
1: Ama işte biz bugün işleri çok diye.
0: Değil mi? Pazartesi evet, sendromsuz girsin bizim izleyicilerimiz. Aynen öyle. Kıyamayız biz size. Sonra yarın bir konserve yapacağız.
1: Oraya soğanları
0: atayım mı? At aşkım.
1: Sulandırsın
0: bir burayı. Konserve atacağız bak.
1: Soslar mı uslar?
0: Allah Allah diyeceksiniz, biliyor musunuz? Bak gördünüz mü, Serpil soğanların kabuğunu almadı bile. Neden? Çünkü o piştiğinde kendi lezzetiyle ayrılacak. Bir de o soğan kabuğunun kendine has vitaminleri var ya, onu güzelce yıkadığınızda, fırında dinlendirdiğinizde zaten muazzam bir lezzete dönüşüyor. Aman ya Rabbim, mutfaktaki iksirimiz efendim, mutfaktaki şovumuz başladı.
1: Şu kendinden bir
0: bence
1: ayrıldı.
0: Böyle. Aynen şöyle atalım aralara. Hem de lezzetlensin. Bunları böyle çıkaracağız aralarına.
1: Akdel yufkaya böyle
0: şöyle domatesleri onu alalım. Haydi bismillah. Allah Allah. Nasıl güzel oldu Serpil bu ya.
1: Şuraya
0: beraber seninle oturur yeriz. Ne yapalım? Kaç aydan beri. İzleyicim de kalksın yapsın. Çok özledim Nida seni. Arıyoruz, hiçbiriniz yoksunuz. Hepinizin üstünü bir çentik ettik. Son günü tatili bıraktık. Geç geç özlemiş. Sen özleseydin burada olurdun bir hafta önce.
1: Ay dur ya, dert yanayım sana.
0: He?
1: Ya. İsmi lazım diye bir ekip arkadaşımız arayıp sormadı bile sen Nermin.
0: Sormaz.
1: Ne yaptınız? Öldünüz mü? Allah
0: teşekkür etti o. Bitti mı olay? Teşekkür edip bitti.
1: Yok.
0: O başkası mı?
1: Tabii. O hali hazırda burada mavi beyaz giymiş.
0: O zaten umrunda değil dünya. O tatile gitti mi bile, o gelinlik yapıyor.
1: Bilmiyorum işte. Vah vah.
0: O gelinlik yapıyor şimdi. Tatile gittim. Nermin Nefes mutfağı onun için
1: şimdi
0: yok. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlerim. Böyle. Canlarım ballarım. Özlemişim ya. Nasıl özlemişim?

0: sizi böyle alıp içime soğasım geliyor. Gerçekten söylüyorum.
1: Dur, yıkayayım
0: çünkü
1: şunu.
0: O mesajlarınız var ya, bir dakika durmadı. Evet, aslında kanalda bizim tekrar bölümlerimiz yayınlandı Temmuz ayı boyunca. Evet Temmuz ayı boyunca yayınlandı. Ve oradan bile şey dediniz ya, Nermin Hanım işte tarifleri verin, ama biz o tarifleri önceden verdiğimiz için zaten Nermin Nefis Mutfağı'nda bulabilirsiniz. Gidip birazcık araştırma yapmaları lazım.
1: Evet, ama onlar canlı seviyor.
0: Evet. İzleyicim canlı canlı seviyor.
1: Evet. Şimdi.
0: Hepsini paylaşacağız bugün. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Serpil Koh, tabanına kuvvet. Benim bu ayakla ben çok yürüyemesem de.
1: Ben sana olsun, ben sana ekran... destek.
0: Allah gene korudu.
1: Ay ne kadar.
0: Hastaneye gitsem dedim, şimdi alçıya alırlar dedim. Yayına çıkamam, Allah vermişsin ya Rabbim. Hiç gitmedim, şimdi yayından sonra gideceğim doktora.
1: Şimdi.
0: Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri, üçüncü tarifimiz ne biliyor musunuz?
1: Nermin.
0: Bir pilav yapacağız.
1: Mantı şişti.
0: Kırmızı tiftikli. Kabardı. Topallaya topallaya gelim.
1: Kabardı. Niye kabardı bu, affedersin? Gel gel, yanmadı gel.
0: Gel gör.
1: Gel gel.
0: Gel gör beni beni.
1: Oo, niye kabardı? Bak bak bak.
0: O kabarsın, o sönecek Serpilkom.
1: Sönecek. Aa, kabardı hayat. Yok.
0: O sönecek efendim.
1: Tamam şimdi.
0: Şimdi.
1: Geldim.
0: Kaç dakikamız var? 10 dakikamız var.
1: Şimdi.
0: Birazcık yavaştan gidebiliriz. Çünkü bugün menü çok pratik. Şimdi ben böyle bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Sen yanlışlıkla burkamın önüne girersin. Sonra Hüseyin Hoca seni kıtlar. Eslem. Ben söyleyeyim. Ya yayında girmeden ben söyleyeyim. En azından çocuğumu kurtarayım.
1: O beni de korkutuyor.
0: Çünkü çok dikkat etmiyor. Ahmet orada duruyor ama Ahmet de tedirgin duruyor. Onu da hissettim. Herkesi bir rahatlatayım. Şimdi biz Serpil'le bu sezon yenilikler yaptık. Şimdi onu soracaksınız. Diyeceksiniz ki hani bizim tenceremiz, tavamız. Bugün İbrahim Bey'le konuşuyoruz. Tencereler başlayacağız hediye vermeye. Yüksel Hanım'la konuşuyoruz. Hemen tencereleri Ethem Bey'e rica edecek, başlayacağız hediyeleşmeye. Ama bakın dekorumun parçalarına bakın. Özellikle mutfağım renklensin istediğim için. Size de fikir olsun. Serpil, en çok beğendiğin aksesuar hangisi oldu? Sen hepsine bayıldın.
1: Yok, hepsine bayıldım ama şu ördekler benim
0: favorim. Sen bir de bunu çok istedin burada olmasını.
1: Onu da çok istedim. Bir de bu tavus kuşlu vazolar.
0: Ben kitapların orada çok güzel bir şıklık kattığını düşündüm orada. Yani güzel bir styling yaptık. Bir de şu peri bacaları gibi duruyor ya. Ona bayıldım. Bak,
1: şunlar değil mi?
0: Mutfakta aslında ve özellikle bu konsol aradan girişte giriyoruz ya kıymetli hanımefendiler. Böyle koyduk. Sana yeni hamur makinesi de aldım. Daha ne istiyorsun?
1: Hiç gerek yoktu böyle şeylere.
0: 8 litre mi 10 litre mi artık rahat rahat kullan.
1: Ama bunun bir de kabı var, ben gördüm.
0: Evet, ikili kap.
1: Bir de bunun şey var, aparatları var. Aha. Daha.
0: Yani o yüzden biz bu sene Nermin Nefis... Ha bak, buraya şimdi ne geliyor biliyor musunuz?
1: Geliyor.
0: Burası bizim köşe ya bak.
1: Otağa Kayseri'den geliyor.
0: Halil Hoca'nın nazarı değdi başlıyoruz diye. Bugün bak ayağımın parmağını kırdım. Biliyor musun? Şimdi buraya iki tane köşe koltuğu geliyor.
1: Sürpriz çok, tamam, spoiler verme.
0: Sürpriz çok, şey yapmayayım. Buraya güzel farklı bir şey geliyor böyle. O bu hafta Cuma'ya gelecek mi Serpilko?
1: Cuma'ya kadar gelecek ama spoiler verme, daha yeter.
0: Furkan Bey Cuma'ya mı dedi?
1: Hayır, bu hafta içi geliyor elinize,
0: tamam,
1: dedi.
0: Bu hafta Cuma'ya geliyormuş. Gel. Ay ne güzel kokuyor.
1: Aha.
0: Harika, muhteşem. Nermin'in Nefes Mutfağı renklendi.
1: Şey, mantı gitmiyordur değil mi? Ödüm kopuyor, mantı gidecek.
0: Mantı gitmez. Mantı
1: biz bunu tiftiğini önce kırmızısını hazırlayalım.
0: Hı?
1: Kırmızısını.
0: Kırmızısını hazırlayalım.
1: Tabii.
0: Pilavını da zaten arada pişiririz. Güzel olur.
1: Evet.
0: Başlıyoruz efendim. Ben şimdi malzeme listesini vereceğim.
1: Ya dönüşte yapalım ya.
0: Şu ortancaların güzelliğini ne demeli? Allah'ım nasıl güzel şeyler yaratıyor. Yalnız kanalımız da çok keyifli ve çok
1: vazosun
0: zevkli.
1: Vazosun şıklığına bakar mısınız?
0: Şu vazonun şıklığına bakar mısınız? Yani Beyaz TV ailesine yakışır bir çiçek.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten ekranda böyle şıkır şıkırız bugün. Bu da çok güzel biliyorsunuz değil mi yani?
1: Ekip olmak, bir şey söyleyeyim mi? Bunu gerektiriyor. Hı? Biliyor musun?
0: Vallahi, değil mi?
1: Ekip olmak bunu gerektiriyor. Her zaman hep destek, full desteğiz birbirimize. Ne güzel.
0: Peki bu elbise? Bu elbise yani bugün sizin için özel pembe şeker, pamuk şekeri.

0: Elbisemle sizleri ekranda karşılamak istedik ama bugün bize sürpriz yapacaklar. Çok kıymetli markamız Muhammed Bey ile Sabri Bey de gelecek. Onların tasarımlarını giymek istedim. Bunun kollarında püskül vardı da şimdi bazı izleyicilerim şey yapar.
1: Tüyleri.
0: Tüyler yemeğe girdi der diye. Çünkü bazı taraf çok seviyor böyle kokoşu ama bazı tarafta orada beni frenliyor. O yüzden tüylerimi çıkardım.
1: Nermin.
0: Tüysüz böyle tertemiz yayına girdik.
1: Nermin.
0: Hey yavrucuğum.
1: Hangisini vereyim kırmızı için?
0: Şimdi geliyorum.
1: Niye?
0: Şimdi bak tencere dolabımı göstereceğim. Bak tencere dolabımı aç aç aç. Kurdele açılmıyor bak. Yeni sezon. Açayım mı? Aç. Aç. Tertemiz.
1: Hangisini istiyorsun?
0: Bak şimdi bunlar yeni geldi ya. Bunların cicim ayları. Ve ben bu yeni tencerelerin en çok neyini sevdim biliyor musun? Ha, bunu alalım mı? Tarifi sayacağım. Bunu neyde yapalım tavuğu?
1: Ay bilemedim. Şunu da pilav yapalım. Şu arkadakini alsana aşkım. Ha?
0: Bak. Kaşıkla yapacağım. Hiç bana demeyin ki çizilmiyor mu?
1: Kaşıktan da kırılmıyor. Kırılmıyor aktüel. Kırılmıyor.
0: Ay. Çizilmez. Sağlıklı. Bu sene ekran renkleniyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Canım. Tiftiğini yapıyoruz önce.
0: Ah, tavasını da getir. Bu bambaşka bir aktüel. Tencere seti. Tiftik, kırmızı tiftik pilavı yapıyoruz. Pilavında 2 su bardağı pirinç. Bakın önceden tuzlu suda ıslatılmış. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, tavuk suyu. 2 su bardağı haşlanmış nohut. Peki tavuğunda ne var? 2 adet haşlanmış tavuk göğsü, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tuz, kırmızı toz biber. Ne yapıyor ya?
1: Çizilmez dedin ya sana bunları verdim. Benden karışım.
0: Şimdi bak nasıl bir yayın yapıyoruz? Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şuraya gel istersen tiftiki.
0: Açtım bak. Tavayı koydum. Ben size dedim ki en sağlıklı beyaz TV'ye yakışır. Bütün bakın yemek haricinde de bütün her şeyi sunacağım dedim. Araştırdım ve buldum. Bak artık tatlı kaşık, odun kaşık işte bilmem ne plastik kaşık aramanıza gerek yok.
1: Koy salçayı da hocam.
0: Bak. Koydum. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: İki çeşit mi koyuyoruz salça efendim?
0: Hem domates hem de biber salçası.
1: Gönder.
0: Aman ya Rabbim. Şimdi çiziyor müziyor demeyin demiyor. Çünkü bana sahipleri rahatlıkla kullan dedi Nermin Öztürk. Ama bunun linkini de veriyorum Nermin Nefes Mutfağı'nda. Bak tuzunu, toz biberini. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bismillah.
1: Eski köye inat et Nermin.
0: Çok azıcık su alabilir miyim senden?
1: Tavuk suyundan rica etsem alır mısınız?
0: Ha, harikasınız. Serpil'im artık teknoloji ilerliyor.
1: Tavuk suyumu hep kırmızı yaptı.
0: Bir şey olmaz Serpil'im.
1: Neyse öbüründen biraz daha veririm.
0: Bak yeterli mi?
1: Bence iyi çünkü tavuklarımızı da koyacağız ya.
0: Şimdi bak şöyle birazcık.
1: Çözelim onu.
0: Çözelim. Nasıl olsa çizilmiyor derdime yanmama gerek yok.
1: Burada ben yayın öncesi. Nermin dedi ki Serpil o çizilmiyor. Dedim ki çizilir mi çizilmez. Ben bak nasıl çiziyorum dedim. Sonra elime bıçağı aldım. Bildiğiniz şu bıçaklar var ya. Böyle hunharca, acımasızca
0: paylaştık.
1: Çizdim.
0: Gidin bakın.
1: Çizmeye çalıştım. Ama
0: şimdi bak burada
1: üstüne dikkat edin.
0: Fark ettiyseniz dakikalar içerisinde salçamızı açtık. Şimdi ekranı yeni açıp bize yorum yapmayın. O tavaları tencereleri çizdiniz demeyin çizilmiyor. Vallahi size bunlardan benim hediye isteyeceğim. Çok kıymetli markacığım. İzleyicime bunlardan hediye. Evet biliyorum biraz maliyetli ama olsun.
1: Değer değer.
0: İzleyicime değer.
1: Şöyle yapayım ben üstüne gel.
0: Bismillah. Buyurun hadi. Serpil Hanımcığım.
1: Ha bakayım çiziyor mu?
0: Karıştı şöyle Allah Allah. Evdeki en güzel lezzetleri.
1: Bak tavada
0: Nermin
1: şey
0: Enfes
1: yapmıyorum.
0: Tarifleriyle, Enfes Mutfağı tarifleriyle beyaz TV ekranlarına şahitlik ediyorsunuz. E daha ne olsun efendim? İkinci yarıda devam edeceğimiz neler mi var? Erikli bir gazoz yapıyoruz efendim. Ancelik gazoz nasıl mı olacak? Erikleri buzluğa atın dondurun. Ancelik erikler, yuvarlak şişman erikler. Siz bunu dolapta dondurun. Ben size gazoz tarifini veriyoruz. Hemen incir düşü yapacağım. Biliyorsunuz ki incirin en tatlı hali. 20 kilo verirken yapmış olduğum bir tatlı vardı. Serpil de şu an çok hızlı kilo verme aşamasında. Ona tatlısız bırakmayayım dedim. Sana da harika bir mısır
1: Allah razı olsun.
0: Patlaklı Allah pastacıklar razı yapacağım.
1: Allah razı olsun.
0: Efendim bir yere ayrılmayın, geliyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda mutlu.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Ne istersen ne 11.
4: Araba fıstıklar geldi.
5: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı ol diyorum.
7: Vay.
8: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Hepsi burada premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
12: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
13: Kazancım Net.

0: eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti bu.

0: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank'ı hemen indir.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Bu sezon BİM'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Kere 6.
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Bıcı bıcı kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım

0: arttı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
4: evet efendim, çok memnun bir yayın yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kollarımızı sıvadık.
5: Şimdi pilavımızı.
4: Pilav deyip geçmeyeceksin Serpil. Bunun bir tekniği var. Bunun bir yöntemi var. Yani herkes pilav yapar ama herkes tane tane pilavı zor yapar.
5: Zaten ben hep söylerim ya Nermin. Bak pilavı yapan her yemeği yapar. Çok basit gibi gözükse de.
4: Ama bazıları diyor ki ne ki pilav? Ne ki?
5: Olur mu ne ki? Sen bakma, 3 malzemeyle o yemek yapılır ama
4: şimdi
5: var
4: bak,
5: ya.
4: Gel. Gel.
5: Al tereyağını orada bak.
4: Şimdi Serpil Hanımcığım, bu ne ki pilav diye girdiğimiz sözü tamamlıyoruz, tamam mı? Harika, tane tane bir pilav yapıyoruz. Hem de tereyağı ile birlikte özleşmiş, mis gibi tam kıvamında. Önce burada yağımızı bir eritiyoruz. Peki burada ne yaptık? Burada görmüş olduğunuz üzere şöyle tavuklarımızı güzelce yağımızla, baharatlarıyla, salçasıyla, sosuyla renklendirdik. Ama baktık birazcık salça koyup su da ekledik tavuk suyuna.
5: Daha güzel davranıyor. Hem çünkü böyle top top salça kalıyor. Ben
4: çok biz sevmem. Tavuk göğsünü çok şey sevmeyiz seninle ama.
5: Evet.
4: Koparırım sonra özlem gelir diyor. Karışmam. Bak her bir köşesinde hatıramız
5: var. İş kazası oluyor canım.
4: Şimdi bu tavuk göğsü ya, biz burada yabanlığı kırdık.
5: Ne sonuçta da?
4: Çok güzel olmuş. Bak tuzu da çok güzel, yerli yerinde. Ben tuzsuz sevmiyorum hocam, yapacak bir şey yok. Bir kadın tuzsuz yemek yapmamalı bence.
5: Ya yemeğinde lezzet o, biliyor musun?
4: Pişerken ayarlayacaksın onu.
5: Her şeyinden vazgeçebiliyorsun.
4: Aynen, birazcık kaçabiliyor bazen, birazcık az da olabiliyor tamam ama her zaman değil. Tam ayarında.
5: Zaten tuzu ayarında, tam kıvamında olan yemek... Bak karabiberi koymayabilirsin. Atıyorum bir şey çıkarır, bir şey ekleyebilirsin. Ama tuzsuz.
4: Çok heyecanlı bir giriş yaptık. Heyecanımız hala devam ediyor. Özlemiş misin?
5: Evet. Sen özlemedin mi?
4: Şampiyon, özlemiş misin?
5: Ben işimi seviyorum.
4: Vallahi sana yalan söylemeyeceğim. Sanki dün yayından çıkmışım, bugün yayına girmişim gibi. Ben bu yaz hiçbir şey anlamadım. Vallahi anlamadım, billahi anlamadım.
5: Ya bizim şöyle oluyor biliyor musunuz? Hani baktığında böyle... Kocaman dolu dolu böyle

0: 2,5 ay gibi gözükse de.
1: Yok. Vallahi yok.
0: Hiç öyle olmuyor şey çünkü.
1: Bir baktım Temmuz bitti. Bir baktım Ağustos bitti. Ama ne oluyor?
0: Onun sebebi de ne biliyor musun? Sen olayın yapımcılık tarafına geçtiğin için.
2: Evet, öyle o ağzım güzel yanıyor. Tuzla ekliyorum.
0: Hemen sorayım ben ekip arkadaşıma. Mesela Özlem Hanım'ın tatili dolu dolu. Dolu dolu geçti mesela. Her evet, aşaması.
2: Gördük Özlem. Çok keyif aldı.
0: Tabii onun için ara sıra hatır bile sormadı. Ona da bir küsmüşlüğüm var ama olsun.
2: Niye aramadın bizi Özlem? Bu kadar mı bizden sordun?
0: Gerek yoktu Namir'im. Ben görüyordum iyiydiniz.
2: Bizimle birlikte olmaktan mutlu değil miydin? Sanki kaçar gibi arkana bakmadan gittin daha da ne selam ne sabah.
0: Bir kere hatır sormadın. Bizi bıraktın. Ben belimden sakat sunacağım
2: ayağımda. Ama arada bir sosyal medyada şey yazıyordu. Geçmiş olsun Namir Hanım.
0: Ha o kadar. Bana da yaptı. Çok mesafeli bir ilişkimiz var.
2: Efendim burada, şimdi bir püf noktasından bahsedeyim. Bak ilk yeni evlendim, gelin geldim, tamam mı? Yaklaşık bir 25 yıl önce. 17 yaşındayım o zamanlar. Mutfağa girdim. Böyle gözlemliyorsun ya, herkesten bir şey öğrenmeye çalışıyorsun o yeni gelin modundayken. Baktım benim eski.
0: Ha tamam ben anladım.
2: Tut böyle şey yaptı. Kaynar su döktü Serpil. Islatırken pirinci önden.
0: Ha tabii.
2: Birazcık da tuz attı.
0: Gecikmişsen evet ıslatmak.
2: Gördüm onu öyle. Tamam oradan onu aldım.
0: Yakaladım diyorsun.
2: Ondan sonra benim annem de suyu hep göz kararı koyardı. Göz kararım da kendi annemden. Ondan sonra böyle. Sonra baktım benim şey biraz tereyağı da böyle pirinci kavuruyor falan filan. Dedim bu tatlanıyor. Benim annem tereyağı koymazdı çünkü. Sıvı yağıyla yapardı. Ben koymazdım yani onlarda görene kadar. Sonra böyle öğreniyorsun biliyor musun? Aslında asıl şeflik öyle başlıyor.
0: Ama bak, işin enteresan tarafını biliyor musun? Bak senin de geçmişin şey. Nermin sen kalk muhasebe oku. Şimdi gel mutfakta şef ol.
2: Ayağımın tozuyla.
0: Evet. Ben yemekle hayatımın hiç alakam yoktu. Bak Nermin dediği gibi ben evlendiğimde yani böyle ne bileyim ne dolma ne mantı hiç bilmezdim. Sonra büyük bir aşkla mutfağa bağlandık.
2: Şimdi bu
0: ve ekmeğimizi buradan evet, kazanıyoruz biliyor musun?
2: Aslında biliyor musunuz? Evet okul lazım, diploma lazım. Kesinlikle. Hepimiz aldık kesinlikle, diplomamızı, okulumuzu okuduk. Ama alaylı bir şekilde başladığın işi önemli olan sonrasında toparlayabilmek. Yani eğitimini almadan tamamlayacağın hiçbir şeyin sonuna varamazsın. Ama eğitimlerle harmanlanan hayatında da her şeyi çok daha farklı sunabiliyorsun ve çok daha farklı düşünebiliyorsun.
0: Bir şey böyle.
2: Çünkü teoriyi biliyorsun.
0: Sen çıraklığı anne mutfağından ha, yani hepimiz anne mutfağından alıyoruz. Sonra böyle üstüne koya.
2: Aynen öyle. Tereyağıyla birazcık kavurdum. İçine tuzumu ekledim. Kavururken alttan üste çevirmeye çalıştım ki kırılma yaşamayalım. Sonra tavuk suyumu içerisine ilave ettim. Nohutlarımla kavurma işlemi yapmak istemedim. Neden yapmak istemedim? Çünkü nohutlar önden zaten haşlanmış. O yüzden bu şekilde içerisine koyuyorum.
0: Nermin.
2: Buraya koyayım hocam.
0: Of of.
2: Çok güzel, harika. Şimdi nohutu da bu şekilde önden bir tık haşlayıp içerisine koyuyorum.
0: Suyla da lezzetleniyor değil mi nohutlar?
2: Senle biz şey yapmayız ha. Çıkarız Taksim'e. Tavuk, nohutlu pilav satıveririz.
0: Satarım tabii. Sokak lezzetimiz oldu
2: vallahi
0: artık.
2: Bak bizim. Çıkarız senle.
0: Bu arada sen şey yaptın mı Nermin hiç?
2: Vallahi çok
0: nohutu haşlayıp pinarda böyle tavuk suyuyla haşlayıp koyun. Allahu Ekber yani.
2: Git.
0: Düştü.
2: Ayrıl. Seni istiyorum orada.
0: Hadi yavrum.
2: Şimdi burada bu ikili bir dinlenecek, bir harmanlanacak, bir şekillenecek. Ama sence mantıyı sonraya mı bırakayım? İncir düşüne mi geçelim yoksa mantıyı mı yapalım? Bence incir düşünü yapalım, mantımız yumuşamasın.
0: Beklesin. Mantımızın finalini izleyicilerimiz de beklesin. Ben geliyorum.
2: Bence de
0: beklesin. Ben geliyorum. Dur.
2: Yani işte sözün kısası efendim, ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa, önemli olan doğru yaşa. Güzel yaşa, iyi yaşa ve sonrasında da güzel anılmak nasip olsun. Bak biz böyleyiz. Aylar geçmiş, hala bizi görünce çok sevinenler, DM'den mesaj atanlar, ne zaman... Ya, önemli olan bu. Hayatında yapacağın hatalar olabilir. Bazen farklı...

0: oyunların içerisinde kendine bulabilirsin. Ama önemli olan senin kendi kişiliğinden taviz vermeden düzenli bir şekilde hayatına yol verebilmen de bitiyor. Evet, biz de düşüyoruz. Evet, biz de bir takım sıkıntılardan geçiyoruz. Ama onun toparlama evresi her zaman insanın kendi kalbiyle başlar. Ve doğru olursan zaten emin ol, doğruluk hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Değil mi?
1: Bırakmaz.
0: Bırakmaz.
1: Şimdi.
0: Benim şeyim, ekürüm her sözümü onaylayacak. Değil mi?
1: Tabii
0: bırakmaz.
1: Ki. Ama Nermin, sana şimdi fikirlerine sürekli okey demezsem de bazı izleyicilerimiz şey diyor. Aa, sen diyor, sen cevap veriyorsun kadına diyorlar bana.
0: Ama ben de sana cevap veriyorum. Bu karşılıklı.
1: O yüzden...
0: ne yapalım, insanız. İnsan insanın cevabına muhtaçtır. Verecek. Bir de bir şey söyleyeyim. Şimdi biz Konya'daydık. Burada çok kıymetli Konya Belediyesi'ne öncelikle çok kıymetli Konya Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Birçok kıymetli şefle birlikte biz de oradaydık. Şimdi orada bizi izleyiciler görüyor. Seyirciler şey yapıyor, Serpil ne dedi?
1: Bir tane teyze geldi. Nermin'im dedi, seni dedi, çok seviyorum, her gün izliyorum dedi. Sonra Nermin'in yanından böyle ben pıt diye çıktım bana böyle. Sen çok cevap veriyorsun kadına dedi bana.
0: Ben ne dedim?
1: Böyle ben şimdi hiç ses cevap vermem, böyle bekliyorum. Nermin şey dedi, ama biz de espri yapıyoruz, birbirimize takılıyoruz.
0: Tamam. Sizi dedim ekranda dedim güldürebilmek adına, hani kafalarınızı dağıtabilmek için biz ona böyle didişiyor gibi yapıyoruz. Sizce didişen bir insan dedim böyle yan yana gezebilir mi? 7-24.
1: Valla ben şunu açık açık söyleyeyim. Bir daha da söyler miyim bilmiyorum. Söylemem de herhalde.
0: 7. sezonu.
1: Açıklama da yapmak istemiyorum aslında bakarsan.
0: Ama olsun, yapalım
1: ben
0: ya.
1: Ben şunu söylüyorum. Yok yani bunun bazen tadı kaçıyor.
0: Evet evet.
1: Ben söylüyorum.
0: Ben de mesela yapıyorum, bana da kızıyorlar bazen. Serpil'e niye böyle davranıyorsun? Ben bir şey davranmıyorum.
1: Hayır, ben söylüyorum, açık açık söylüyorum. Bakın bu reklam değil, başka bir şey. Hiçbir şey değil. Nermin benim annemin doğurmadığı kız kardeşim.
0: Aynen
1: benim
0: öyle.
1: İçin. Nokta abi, o kadar.
0: Yani hastalandığında, düştüğünde ya da ben alınmam, hastalandığımda, düştüğümde bir şekilde birbirimizi
1: çok
0: sürekli
1: şükür
0: destekliyoruz. Yani onun da kimsesi yok. Hani bir yere gidilecekse gel diyorum, ben seni götüreyim. O diyor bana gel götüreyim. Hani bu şekilde bakın. Tabii ki burada sizi güldürebilmek için bazen dit dit bizim de anlaşmadığımız noktalar olabilir. Biz de şey yapabiliriz ama bu bir dakikalıktır yani.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
0: 30
1: anne,
0: saniyede geçer.
1: Anne kız ya, bak.
0: Evet, ben 7-24'te kavga ederim yani çocuklarımla.
1: Ara sıra hep aynı fikirde de olmayız ki. Ayrıca biz olmadığımız zaman da söylüyoruz. Ben direkt söylüyorum. Mesela diyorum ki aynı Ermen. Bu evi senin kolu hiç sevmedim diye de söylüyorum. Mesela,
0: direkt söyler.
1: Ha, yapar giymeden. Yapmaz. O da bana söylüyor mesela. Düğüne gideceğim özel hayatımda, diyor ki o elbise hiç olmadı, sana çıkar onu diye böyle.
0: Elbiselerin seçimini bile yanındaydım yani. Götürdüm, ben diktiriyorum yani.
1: Yani o kadar çok seviyoruz efendim birbirimizi.
0: Allah razı olsun.
1: Bir maşallah değil. Allah'a yıkmasın inşallah.
0: Hepimizi.
1: Sağlıklı uzun ömürler versin hepimize.
0: Şimdi bu taze incir düşüyor. Restoranlarda yediğiniz çok maliyetli ve ciddi anlamda çok paralara satılan bir meze tabağının içerisinde gözüken efsane bir aromatik lezzet. Ve incirin en çok olduğu zamanlarda çok rahatlıkla uygun bütçeye yapabileceğiniz bu lezzet için 150 gram keçi büş peynirimi ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı süt, 2 dal taze kekik, 4 yemek kaşığı labne. Arası için kıymetli izleyenlerim 7-8 adet taze incir, 1 yemek kaşığı bal, sunumu için taze incir ve bal olacak efendim. Şimdi Serpil'cim, ben bunları bir karıştırayım. Sen de bana böyle bir şey yaparsan, incirlerimi doğrarsan.
1: Tabii.
0: Sevinirim.
1: Acaba şey, pilava diyorum, yerini değiştirsek mi, ne dersin?
0: Şöyle bir bakalım mı?
1: Lütfen.
0: Pilavımıza. Allah Allah Allah. Başladı Nermin'in enfes mutfağında kokmaya lezzetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ekranı yeni açanlar demesin ki
1: yetiştireceğiz.
0: Nermin Hanım çiziyor tencereyi. Bu sene kurtuldum. Serpil'e her ay tencere almak istemediğim için yanmaz, yapışmaz, çizilmez tencerelerimle yayına devam ediyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Altını kıstım. Şimdi burada ciddi anlamda bir görsel şölen hazırlayacağız. Ne olur bir yere ayrılmayın. Çok seveceğiniz bir meze olacak. İçerisine koyuyorum. Neydi bu?
1: Büşümüz.
0: Ha, büşümüz bu. Bakın kıvamı böyle sürülebilir. Krem peynir kıvamında. Bakın görüyor musunuz?
1: Çok aromatik. O kadar incire yakışır ki anlatamam size.
0: Bakın şöyle tadıp size tam olarak neye benzediğini anlatayım.
1: Dur Nermin'im, dur öyle tatma. Dur bak. Getir. Kaşık. Koy.
0: Ağzıma sürmedim kaşığı ha.
1: İktir onu kaşığın sırtıyla içine.

0: Çok büyük olmadı mı?
1: Yok yok olmaz. Ha, kalktır var.
2: Peynir incire bu kadar mı yakışır? Lütfen rica ediyorum bir deney. Varsa bizim küflü peynirlerimiz de
0: ben
2: olur.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Allahu Ekber.
2: Dedin mi?
0: Bak.
2: Sen benim zevkime güven. Bana böyle yaptı yayın öncesi.
1: Ben inciri pek sevmem Serpil.
2: Kaşık attı.
0: Bu da şefte biliyorsunuz okulda. Şef bunu yapmıyorsa geçtin. Yapmıyorsa geçmiş olsun.
2: Kaşık attırdık Nermin şefe, buyurun.
0: Çok hı? Güzeldi ama ya Serpil.com, of.
2: Valla bunun için Nermin 5 günlük yola
0: bak,
2: gidiyor.
0: Üstüne ne koyuyorum efendim? Labnemizi koyuyoruz. Bak. Aromaya bak. Ay, şimdi bana... burada bu sezon şöyle bir şey yapacağız efendim. Hı. Yine ekranda hiç görmediğiniz tariflerle devam edeceğiz. Tabii ki yöreyi unutmuyoruz. Çok fazla destekliyoruz ama Serpil'le bu sene planımız çok farklı sizler için. Bak, hayatında yemediğin lezzeti yiyeceksin.
2: Nermin'e
0: sütümü ekliyorum, söyle yavruşum.
2: Bu inşallah kısmet olur, bir gün gideriz. Van'ın küflü peyniri, Van'ın otlu peyniriyle de yani mükemmel olur.
0: Ne güzel olur değil mi? Yedik ya, geçen şeflerimiz ikram etti.
2: Ben yemedim ama o gün başka bir
0: ben
2: şey
0: yiyordum. Ben de yiyemedim.
2: Yoksa?
0: Ama tuz, abi lokma aldım ben. Tuzluydu, güzel. Şimdi bakın, içine taze.
2: Kekiğimiz.
0: Kekiğimi koyuyorum. Allah'ım böyle dalından kopar. İnşallah Allah bana nasip etsin. Ben size bir program yapayım Serpil Koyle
2: bağlı
0: yine.
2: Bağlı bahçeli mi diyorsun?
0: Böyle bağlı bahçeli olsun o program. Hmm. Bahçemde ekeyim, çıkayım, toplayayım, geleyim. O kadar isterim koyayım ki. Çünkü o işlere de girmek istiyorum artık. Hani yaş yavaş yavaş senle benim... Şimdi bunu söyleyince bozuluyor ama yapacak bir şey yok. Hani eriyoruz ya Kemal'e. Demek istemiyorum ama.
2: Ben bir kere.
0: Ermedin mi sen?
2: Hayır. Ben bir kere.
0: Herkes
2: böyle...
0: buna ne diyor biliyor musunuz? Çoba deme. Girersiniz.
2: Deme. Rakamları söyleme.
0: 40 yaşında göstermiyorsun diyorlar. 35-36 diyorlar. Halbuki kendisi zaten 39 yaşında. Hiçbir şey yapmadım valla. Yalan yok.
2: Allah razı olsun. Sırrınızı Nermin'e verin. Pat diye patlatıyor. Yok, sır değil. Şeyi söyleyeyim.
0: İksiri. Ne yiyorsun ne içiyorsun? İzleyicime söyle. Söyle, dobro ol. Ben seni gördüğümde sen böyle değildin.
2: Ama şöyle Nermin, ben bir de bak çok şey bir kadın değilim. Mesela sen seçiyorsun ya yemek. Hı. Artık açta onu da. Ben çok
0: yiyorum, ben şey
2: seçmem. Ben çok otoburda bir kadınımdır. Ama
0: hayır.
2: Otu ekmekle yiyen.
0: Hayır, hayatında ben olduğum için böyle. Çünkü ben nereye o oraya. Bak, şimdi diyorsunuz ki güzellik bakımı işte şey estetik. Estetikle alakası yok. Bakımınızı yaptıracaksınız kızlar. Kendiniz evinize. Bak ben ona neler diyorum. Kremler alıyorum diyorum ki süreceksin
2: evet,
0: akşam.
2: Evet vallahi kendi eliyle getiriyor veriyor bana.
0: Bir tane böyle pirinç şeyi aldım diyorum ki sıkıyor musun? Vallahi sıkıyorum diyor.
2: Dolapta soğuk yani, soğuk böyle.
0: Hani öyle güzellik merkeziyle olacak iş değil bu. Gideceksin.
2: Bitmez
0: bakımına
2: ki.
0: Da gideceksin ama bu evinde yapacaksın.
2: Bak. Şeyin arkasıyla çözsen onları iyice. Büşler bir yayılsın şeyin
0: çok
2: için.
0: Çok güzel oldu ama bak. Bak kıvama bak.
2: Bu böyle ekmek üstü atıştırmalık başlangıç aktüel bu. Kubbe yandı.
0: İçine verdim kekiğimi. Yandı. Kubbe balını tam kıvamında istediğimiz gibi oldu.
2: Yandı.
0: Bugün gerçekten böyle istedim ki herkesin evinde alternatifli dop dolu bir menü olsun. Bak ben yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Şu kıvamı görüyor musun şu an? Tam istediğim kıvam. Ezdim. İçindeki büş peynirimi, labne peynirimi ve sütle karıştırarak. Bir tadına bakar mısın Serpil?
2: Hemen bakıyorum şu şey ki yanmasın. Gel.
0: Tamam.
2: İki saniye gel.
0: Şimdi geldim. Bir fırına bakalım.
2: Şimdi şöyle.
0: Allah Allah.
2: Çatalımla.
0: Ben var ya.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Bak.
0: Harran kubbesine kubbe derim yani.
2: Patatesini şu üstü kızarsın.
0: Bence üstünü kızartalım onun. Senden ricam olursa çok mu olur bilmiyorum. 2-3 tane de böyle tereyağı fırlatsak böyle.
2: İç üstüne mi attırayım mı?
0: Attırım. Getireyim mi? Dur.
2: Yufka ekmekle
0: toparlayarak
2: şey yaparız. Git. Yufka ekmekle. Durum
0: dur. Yok. Özlem doğradı mı tereyağı?
2: Hı. Geliyorum. Tamam bununla işim bitti o zaman. Oh.
0: Koşamasam da sekiyorum. Ceylan gibi. Hmm. Bakın. Şimdi bu onları da böyle biraz kızartsın. Tamam Serpil.com.
2: Bu bir tane daha önermiş. Şuraya bir tane daha koy.
0: Attır hadi hadi attır. Tereyağı bol buldu yapımcı. Sağ olsun.
2: Hadi bakayım sen şimdi.

0: Acı kızar. Ama bunlar da sürekli düşüyor ya. İstemiyorum tamam. Bunları. Lavaboda yıkansın bunlar da.
1: Evet efendim. Burada.
0: Şimdi geldim kuzu.
1: Ne bileyim ben. Niye toparlayarak girdim? Niye toparlayarak çıkıyorum? Şimdi al Serpil'im.
0: Pilavımızı yakmayız değil mi? Of. Hocam balını da koyar mısın?
1: Balı sonra koyayım. Şunların böyle uyumuna bakayım. İzleyicim ona göre yapın diyeyim. Yani değmezse yapmasınlar.
0: Hayatımda en sevdiğim meyve bence. Peynirle de uyumuna aşık olursunuz.
1: Yapın. Aromatik, ne olur yapın.
0: Aromatik beyaz peynirle de çok
1: benim anam olur. İnciri çok sever Serpil.
0: Vallahi o da benim gibi Hamdan teyzem.
1: Anam incire bayılır. Anama incir bundan götürelim.
0: Götür. Bak. Aa, sen bize yarın şeyi getireceksin.
1: Ne getireceğim?
0: Bay.
1: Ay nasıl gideceğim bu ayakla?
0: Haydi tövbe estağfurullah.
1: Aa yarına değil mi şey yapacaktım? Evet. Soka. Ama nasıl gideceğim oraya?
0: Kısmet.
1: Kısmet.
0: Mecit amcam almaz mı acaba?
1: Alsa nasıl getirsin adamcağız?
0: Arabayla gideceksin. Yok. O getirmez de sen gideceksin. Hmm. Arabayla gideceksin kapıdan alıp geleceksin.
1: Yapacağız. Bakacağız. Bak unutmuştum.
0: Bu kahveliği alıyorum.
1: Şimdi bunu böyle koyuyorum.
0: Hı hı. Sonra bak incirleri dilimleyeyim.
1: Arkadan bir şey getirsen böyle.
0: Ne getireyim?
1: Sormadık ama bir fincan bir şey. Çat.
0: Ha.
1: Bulabilir misin?
0: Bulurum herhalde fincan. Bizim vardır. Bakayım.
1: O şeylerden, tepsilerden falan. Hediye vereyim ya. Hı-hı. Vallahi. Hı-hı. Hediye verelim.
0: Dur düşünüyorum bu arada. Bak incirleri doğrarken düşünüyorum. Tepsiler.
1: Yani şey. Sormadım daha markama ama hı. Beni kırmayacağını düşünüyorum.
0: Sen onun içine
1: benim
0: doldur.
1: İzleyicim çok sever ya. Şimdi Beyaz TV'ye yoruma başlasınlar. Bizim de fotoğrafımız var ana sayfada. Nida onu başa tuttursun fotoğrafımı. Heh. Sponsorumu takip etsinler benim. Sosyal medyada şimdi fincan gelince çeksin Esnem şimdi biraz sonra.
0: Bizim bir şeyimiz var mıydı arkada acaba? Şimdi Merminim. Kalıp almadan bunları böyle yanına elma dilimi şey yapalım. Kulisten alıp gelseniz
1: nereye
0: bana
1: koyalım?
0: Arkadaşlarım. Şöyle yapalım bak.
1: Bastırmadım daha çünkü.
0: Çok hafif bir.
1: Heh, bastıracağım çünkü.
0: Şu tarafı doğru ittirsene.
1: Şimdi şurada. Tamam onları ben öyle dizerim.
0: Bunları sonra mı koyalım? Dolaba gitsin gelsin finalde süsleyelim.
1: Bence koyalım soğusun.
0: Ha tamam o zaman. Güzel sen olur. Şimdi.
1: Aynen ben halledeceğim.
0: Pilavı kapatayım mı?
1: Şimdi kıymetli izleyicilerim bunu böyle yayın tamam mı? Biz burada gelişi güzel bir kalıp yaptık. Sizler evinizdeki kalıplarla da değerlendirebilirsiniz.
0: Bu arada bu gıda şeyi bandı. Sıkın evet. Şey demeyin.
1: Bulabilirsiniz de. Ama bunlar böyle sert kelepçeler kalıplar da var. Onlarda da yapabilirsiniz.
0: Ama şey ben artık bu sene bunu kullanacağım. Aldım Nermin.
1: Tamam.
0: Patiseri ürünleri satan mağazalar da var.
1: Daha rahat oluyor.
0: Hı hı.
1: İşlevi.
0: Hayat kolaylaştırıyor.
1: Üstüne de birkaç tane alabilir miyim?
0: Üstüne var, üç tamam. Tane koyup valla.
1: Okey. Yeterli Serpil Hanımcığım.
0: Üstüne de yeter mi diyorsun?
1: Hı hı.
0: E tamam bunlar da göz hakkı artık.
1: Şurada var ya.
0: Yok kullanmayacağım onları.
1: Ha, tamam.
0: Bunlardan koyacağım. Hı hı.
1: Oy anam. Sen nasıl bir şey oldun? Koyayım mı şimdi süs incirleri üstüne?
0: Koy biraz da bal gezdir.
1: Şöyle yatırarak mı koysak şöyle?
0: Tam ortaya bence üstünü, üçünü, üç böyle. Tane inciri üst üste şey yap.
1: Şöyle yapalım. Hoş
0: çok
1: gözüksün.
0: Da güzel olur. Biraz sen altından da piş.
1: Burada böyle güzel dokunuşlar yapalım. Hı, tamam mı?
0: Kalem gibi.
1: Böyle bir
0: çizdir. Ben bu arada bunu söndürüyorum artık Nermin.
1: Arttı. Dua etti Allah'ına. Hüseyin Hoca incir artsın diye.
0: Hüseyin Hoca bana bu hafta lazım incir canım benim. Allah
1: bir tane ver.
0: Sağ olsun. Dolaba götüreyim ben de. Ne olur ne olmaz.
1: Fesleğen de atalım mı üstüne?
0: Kekiklerini mi?
1: Aşk kekikten. Yok bal. Pardon. Şöyle sadece. Hoş gözüktü. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim seviyorum ya.
0: Dur.
1: Çok seviyorum böyle güzel.

0: güzel şeyler yapmayı çıkar. Bak evindeki malzemelerle yap bebeğim.
1: Şurası kaldı hocam.
0: Evet, güzel oldu.
1: Hüseyin Hoca çok sever böyle sebzelerin tam orta yerine yeşillik. Geldi gideceğim şimdi.
0: Gel bakalım. Nereye veriyoruz bunu?
1: Dolaba gidecek. Şimdi ben
0: Gel
1: onu...
0: Özlem Hanımcığım. Gel getir
1: Özlem'e...
0: onları da getir. Sen bunu al ben bunu vereyim ama Özlem senin huyundur bu. Gel bana doğru Özlem. Ben mi geleceğim sana? Bak ben sana bir adım geldim sen bana... 10 adım geldim sen bana bir adım gelemedin. Dikkat et Özlem kurban olayım Serpil'in kıtlar seni. Şimdi... Bak bu yoktu. Öyle bir içimden geldi. Çünkü markama sormadan böyle şeyler yapınca bana kızmıyor. Şimdi şu fincan takımına bakar mısın Serpil'cim?
1: Bu arada en sevdiklerimden.
0: Bak.
1: Valla.
0: Sıfır. Mis.
1: Tabii sıfır.
0: Al bakalım. Tamam mı? Bir kişiye veriyorum. Tamam mı? Ya canlı yayın sonunda açıklayacağım. Beyaz TV'ye yorum yapabilirsiniz. Nermin Öztürk, yani Nermin'in Enfes Mutfağı sayfamızda bu fotoğrafımızın altına yorum yapabilirsiniz. Anında da açıklıyoruz Serpil'le merhaba hediyesi size. Nermin'in Enfes Mutfağı'na merhaba hediyesini verdik gitti.
1: Bakayım,
0: Hadi bakalım
1: bak çocuğum. Görüyor musun? Hem
0: hayırlı uğurlu
1: tepsisi
0: olsun.
1: Hem fincanı. Bak
0: Ama
1: bak bak.
0: şimdi story'de paylaşıyor, etiket yapıyor. Onu takip etmezse veremeyiz markamızı.
1: Vallahi edin.
0: Şimdi İngiriz'i düşürdük. Gelelim
1: Şimdi.
0: mantımıza. Görüyor musun mantıyı? Bunu ters çevirip biraz daha kızartsak ne olur?
1: Ama yani yufkaya
0: Gerek
1: çok
0: yok
1: kurusun
0: mu?
1: istemiyorum ben.
0: Tamam.
1: Tek bir tane incecik ipek gibi bir yufka.
0: Aha.
1: Zaten onu keseceksin.
0: Sonra mı yapalım?
1: E tabii.
0: Birilerinin sunumunu yapmam lazım. Tarif bitti.
1: O zaman bunu vereyim.
0: Bir tane de gazozumuz var. Onu da birazdan yapacağım.
1: Tatlımız da var.
0: Ha tatlımız var.
1: Tabii. Daha iki tarifimiz var. Ben...
0: Şu birinin sunumunu yapalım. Bence mantıyı yapalım
1: E
0: canım.
1: hadi.
0: Sen onu süslerken ben tatlıya geçerim.
1: E tamam.
0: Şimdi mantı çok zor değil.
1: Sen.
0: Tamam mı canlarım? Gördüğünüz gibi mantım hazır.
1: Ağaç kiri yap müdür kıymalar içinde kalsın.
0: Serpil'cim mantılarım hazır. Tamam mı?
1: Ama ne zorlandın sen.
0: Çok mantı açtım bütün gün size. Konya'dan geldim ya dün ondan.
1: Bayağı zorlandı.
0: Vallahi belim koptu. Kaç saattir mantı yaptırıyorsunuz bana? İçmez mi? O bamya çorbasız yapamaz. Serpil Hanım bamya çorbası içti mi diyor.
1: O soruyu kim soruyorsa beni iyi tanımıyor. Beni tanıyor olsa sormaz.
0: Tanıdığım için sordum diyor.
1: He, tabii ki değiştim. Kaçırır mıyım?
0: Kaçırmadı valla.
1: Hatta bir yemekteydik. Böyle sağ olsunlar. O yemekten dediler ki lütfen kalkmayın. 15 dakika içinde bamya çorbalarınız gelecek. Nermin de çok yorulmuştu. Dedim ki eğer onu içmeden buradan gidersem aklımı burada bırakırım.
0: Bıraktı sabaha kadar uyumadan.
1: Ha iyi dedi. İyi dedi.
0: Ne diyeyim?
1: Bazen insan şey oluyor.
0: Bıraktı sabaha kadar uyumadı.
1: İyi oldu bir yerde de.
0: Şimdi bu
1: Bunu yapmayayım.
0: verdi Serpil. Çok kilo verdi. Bu zayıflamış hali. En son giderken kilo vereceğim deyip gitmişti diyorlar.
1: Kim diyor onu?
0: Ben demiştim ya.
1: O soruyu sana kim sordu?
0: Hüseyin hocam. Geliyor Hüseyin hocam.
1: Reklam arası şey yapacağız. Almış gibi mi duruyorum hocam?
0: Vallahi verdi. Bir ara almıştı tatilden.
1: Almış gibi mi
0: Ama
1: duruyor?
0: güzel yanmış diyorlar
1: Bak
0: bak.
1: şey aktüel ne diyor görüyor musun bak.
0: Ama
1: Gayet fit duruyorsun
0: ten
1: diyor.
0: rengini beğendiler. O iyi yandı. Arap bacı gibi olmuştu. Bir ara da açıldı. Hayır aynı tatili yaptık. O kapkara ben bembeyaz. O gerçi havuza mavuza gitti benden sonra.
1: Yok ama bak ten rengimiz farklı ya. Birimiz daha fazla alıyor, öbürümüz daha az güneşi çekiyor. E tabii ben biraz

0: bronz bir kadın olduğum için güneş fazla çekmiş olabilirim. Aa.
1: Bir de ben bunu hep kremledim yanmasın diye.
0: Maşallah Pehlivan.
1: Cildi leke olmasın diye. Yoksa hiç umurunda değil. Bir tane güneş kremi sürmeyecek gözüne.
0: Sürmem. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ama ben Serpil olarak ben güneş kremi sevmiyorum.
1: Burayı sana bırakıyorum. Ve ben gidiyorum.

0: Bunu da koyayım.
1: Gel. Hoba şimdi.
0: Çok güzel oluyor kızlar bu mantı. Ne olur deneyin. Üstüne yoğurt şimdi yakacağız ya. O kadar güzel ki. Böyle çatalla çıtır çıtır.
1: Ay sana bak, sana bir jest yapıyorum şu anda, bekle.
0: Çok zarifsin.
1: Bak. Bak.
0: Bence yeterli bu.
1: Sana bir jest yapacağım. Artık övünürsünler mi? Nasıl övünürüm. Çırptım, nasıl çırptım diye.
0: Övünürüm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gel. Gel gel gel Sarpil'ine. Şap.
0: Bu ayaklarım neden bana böyle şeyler yapıyor bilmiyorum.
1: Kendi kendine nazar ediyorsun ondan.
0: Yok ya, namaza kalktım, ne nazarı ya.
1: Hayır, kendine önce de ne diyorsun?
0: Önce ne diyorsun, ne diyorsun, sonra kapak.
1: Şimdi.
0: Aa, yeni yeni.
1: Çok emin değilim diye bir suya tutmak istedim. Hı hı. Artık çırparsın.
0: Size hediye ediyorum bunu.
1: Övünürsünler mi?
0: Kızlar ana sayfada. Nasıl hediye ediyorum size bunu. Bilginiz olsun.
1: Nermin'im.
0: Hey yavrum.
1: Makine işler. El övünür.
0: 20 kilo verdim bu tatlıyı yiyerek. Düşünebiliyor musun?
1: Yani zaten pudra şekeri bile yok içinde.
0: Kilo almıyorsun. Bak, dünyanın en güzel, en pratik tiramisu tarifini veriyorum aslında bir yerde. 10-15 adet mısır patlağımız var. Islatmak için ise bir tatlı kaşığı granül kahve. Sıcak su arası için 4 yemek kaşığı labne peyniri, 1 yemek kaşığı bal, sunumunda kakao ile taşlandıracağız. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar efendim kıvamını güzelce bulabilmek. Alıyorum peynirimi. Bu tatlımın aslında bir krema harcı olacak. Üzerine böyle balımı gezdiriyorum.
1: Al canım.
0: Şimdi...
1: Ben sana şöyle bir alan açayım. Aa, döküyordum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Serpil'in isteği üzerine yeni ev aletlerimi deniyorum.
1: Hah, çırpma, dene dene.
0: Bak, başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, size de hediye ediyorum bundan. Beyaz TV'yi bizi takip edin. Ses de yok. Bak, kibarlığa bak. Size de hediye ediyorum. Bak, kocalarınız demeyecek kafamızı şişirdin. Bak, görüyor musunuz? Oh! Bir bağlayalım. Ben bunu 5 dakikada kek yaparım.
1: Spatula ile bir alsana şöyle duvarlarını.
0: Efsane bir ürün. Bak, size de hediye ediyorum. Bizi takip edin. Bizi takip eden kazanıyor.
1: Ayol, bir tek şey şartı takip zaten.
0: Bak, bizi takip edene gönderiyoruz. Hem mikser hem blender. Yorumun altına şey yazabilirsiniz. Ben blender istiyorum ya da ben mikser istiyorum.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Gördün mü?
1: Devrinin ha. Yüksek
0: peki,
1: oluşuna
0: bayıldım. Peki bunu hemen nasıl çıkarıyoruz? Bak. Çekmekle yok. Bak, gördünüz mü? Saniyeler içerisinde. Serpil'cim. Yeah. Uğraşmıyoruz.
1: Heyt be. Yeni makine işledi.
0: Ya ben şimdi yaptım bu tatlıyı. Ben yaptım.
1: Allah razı, yoruldu.
0: Bakayım. Bakayım nasıl olmuş.
1: Kol kasların da gelişti Nermin'im.
0: Çok gelişti. Aa, bal çok güzel. Tam ayarda. Kararda.
1: Diyorsun ki fit bir tatlı.
0: Verdim. Güzel. 10 numara verdim. Şimdi bu tatlının...
1: Ne aradın?
0: Böyle bir süzgeç gibi, böyle bir kaşık.
1: Süzgeç gibi.
0: Hani altından aksın. Böyle batırayım çıkarayım dedim ama.
1: Ha, ama şu çok büyük olur sana ya.
0: Ne yavrum?
1: Bence ellerini kullanmalısın tatlışkom. Bundan indir kaldır yapmaktan tamam. Saparmak.
0: O zaman sen bunu bana sür.
1: Burayı bitirmeyeyim şöyle.
0: Sen dursun. Ya da orayı sonra
1: yaparız. Tamam, geleyim. Geliyorum, geliyorum.
0: Bak, şöyle çok azıcık batıracağım. Dağılmasını istemiyorum.
1: Mantının.
0: Bismillah.
1: 4 tane alt zemini koy, geliyorum aşkım yanına.
0: Bismillah.
1: Hemen.
0: Ya Rabbim.
1: Gönder hocam.
0: 6 tane sar mı?
1: Dene, nasıl istersen bana.
0: Sar.
1: Bana her yolu Ankara. Gönder hocam.
0: Tamam. Heyecanlandım sen gelince, hiç damlatmamıştım normalde. Seni görünce heyecanlanıyorum ben.
1: Hiç gerek yok. Yapma böyle şeyler.

0: Kadir yemek yok diye kilo vermiş. 8 kilo vermiş.
1: Aşk acısı olabilir mi acaba? Şey böyle aşktan. Acı değil, o ağız
0: Ben de öyle hissettim.
1: Bence de öyle.
0: Biz de onu takip ettik yakından. Mıç mıç. Şöyle koyuyoruz.
1: O yaşta ben de öyle olsam ben de.
0: Ayakları yere basmıyordu Kadir'cim.
1: Basmasın, adam haklı.
0: Genç olunca böyle.
1: Evet.
0: Evlensin zaten. Niye evlenmesin?
1: Hem böyle koyacağım sen bence ikinci de. Katı bastırınca o yayılsın.
0: Dur şimdi ben şöyle
1: temizleyeyim. Daha yaşı küçük be. Ne evleniyor hemen?
0: Evleniyor kız. Nasipse.
1: Ya o ayrı tabii.
0: Gidiyorlar işte.
1: Tek tek.
0: Allah. Bir gün bir bakmışım hiçbiri yok.
1: Aman herkes gittiği yerde mutlu olsun.
0: Hadi. Şimdi burada bu mısır patlaklarının buğdaylı olanını alıyorsunuz. Hani normal böyle kalorili olanları değil de sağlıklı olanlarını alıyorsunuz ve satılıyor. Böyle poşetler içinde gayet güzel. Burada granül kahveyi suyla birlikte açıyoruz. Burada da zaten gördüğünüz bal ve labne peynirini güzelce köpürttük. Sadece şöyle üstüne bakın. Batırıp bunu koyuyoruz. Gördünüz mü? Ama yerken o kadar güzel bir lezzet hissedeceksiniz ki direkt tiramisu tadını damaklarınızda hissedeceksiniz. Ve özellikle bu granür kahvenin de vermiş olduğu o eşsiz aromayla bambaşka bir boyuta taşıyacak. Ekstradan bir kalori yok. Gayet hafif bir şekilde tüketebiliyorsunuz. En önemli yanı da aslında bu. Kilo yapmıyor. Tatlı krizlerinizi birebir gelecek. Güzel bir efsane.
1: Soğan da kızar.
0: Ben bu efsaneyi çok sevdim bu arada, bilginiz olsun. Görünüşü çok güzel. Bir kat daha çıkacak mıyız? Yettirebileceğim mi?
1: Biberlerimi şöyle kenara çektim fırındakini. Böyle soğanlarım da bir renk alsın istedim.
0: İyi. Şimdi bence bir kat daha çıkarsan sevinirim.
1: Çıkamam.
0: Çıkamazsın.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Öyle hissettim, çıkamam.
0: O zaman üstünü sıvazlayalım güzelce.
1: Çünkü şeyi sayıyı çok
0: o
1: yaptım.
0: O çok olacak ama.
1: Hesapladım.
0: Altaneye yetmeyecek.
1: Çok, çok oldu.
0: Evet. 6'ya çıkınca çok oldu.
1: Evet.
0: Olsun, yeter. Zaten çok kalorili yemeyelim. Diyet tatlısı ya. Azar azar yiyelim Serpil Hanım.
1: Kışın markasıyla ben onlara bir basacağım.
0: Bu porsiyonluk yiyelim Serpil Hanım. Sen çok zayıfladın. O yüzden sana bugün tatlı yapmak istedim.
1: Allah razı olsun.
0: Yalnız Allah razı olsun derken ki ben. Vay vay vay vay.
1: Ay şimdi bak. Derler ya sineğin yağını çıkar. O böyle yapacağım şimdi.
0: Çıkaracağız.
1: Bir şey burnuma koku geldi. Bir şey de yakmadık ama.
0: Lav kapalı.
1: Kapadım kapadım. Ama geliyor, bir şey geliyor bana. Ne geliyor? Ay dur şöyle yapayım. Çat diye vur tepesine Nermin'im gitsin. Şöyle bir alayım. Koluna dikkat et, kirletme. Orada şey var. Dur. Geldim canım. Öne al, beline kambur çıktı. Öne al. Ha.
0: Doğru dedin.
1: Ay. Şimdi Nermin'im.
0: Oy, oy. Şimdi bunu ben Özlem'e vereceğim. Bunu bir dolaba atacak Özlem, tamam mı? 15-20 dakika sonra istediğim kıvamda sizlerle. Bak.
1: Gerekirse üflüyor değil mi? Islatacak ya, bir daha geçeriz bence, yeter. Sence?
0: Oo, çok güzel oldu be. Serpil'im. Hepsi senin için hayatım. Tatlı yiyemiyorsun ya. Kıyamıyorum sana.
1: Allah seni başımdan eksik etmesin.
0: Senin de benim. Senin de benim. Sen hiç serçe parmağını...
1: Bu arada...
0: Bir dakika. Sen hiç serçe parmağını vurdun mu yatağın kenarına? Ha gir gir. Gir, bütün kusurlarımı çek. Bütün kusurlarımı çek gözümde.
1: Aktüel bayılıyor seni öyle çekmeye.
0: Sen hiç vurdun mu serçe parmağını? Çok pis acıyor. Allah vurmasın. Şişti morardı. Şimdi girebilirsin. Ama bana değil, buraya.

0: Çok seviyorsunuz Hüseyin Özel'e yakın. Bir Serpil'i bir beni.
1: O, evet, o çok seviyor. Böyle ekran dolusu bir surat.
0: Tost bitmişsin.
1: Vallahi.
0: Geldik pilava.
1: Geliyor adam.
0: Hazır mısın pilav?
1: Yok, daha mantarın filanını vermedik. Mantarın sosu duruyor.
0: Öyle mi dedi?
1: He.
0: Ah, mısır patlağı. Televizyonumun fişi gitti.
1: Monitör gitti.
0: Monitörümün fişi gitti. Ah. Nazar. Nazar.
1: Şimdi.
0: Hah, geldi. Şimdi. Serpil yoğurdunu yapsın. Ben bunun sosunu hazırlayayım. Hemen Serpil'e atayım. Bir de bir gazozumuz var. Dedim ya, Angelik eriklerinizi ne yaptınız, dolaba attınız mı, dondurdunuz mu?
1: Maşallah bizimki siler kaya. Şimdi Aminim, mantının malzemeleri tatlım. Ama sana zannediyorum ki böyle şunun içinde 2 yemek kaşığı kadar su vereceğim.
0: Ver. Suyumu da ver.
1: Salça bir açılsın diye.
0: Sence
1: yoksa
0: pilav istediğimiz gibi oldu mu?
1: Bence oldu. Sence?
0: Sanki lapa mı olduk? Lapa mı yaptım? Ben lapa yaptım sanki. Sankim lapa yaptım sankim. Sankim tencerelerimin zeminine bak hele.
1: Hayt.
0: Bak bak tencereye bak. İşte kalite bu. Bak. Ekrandan çeksene kızım, bak oradan güzel güzel. Oradan çekebilirsin gidip. Şöyle bak. Efsane. Şu
1: Nermin'im.
0: Taneliği görüyor musun? Hocam bak yakın gelsene.
1: Aman ya.
0: Tencerenin zeminine bak. Of. Hiçbir şey yok. İşte Serpil olmamış lapa ya.
1: Bak. Ben biliyordum ki zaten. Tamam hocam, onu kapatalım.
0: Tencere deyince nasıl önemli görüyor musun, ikisinin birleşmesi? El becerisi ama şey de gerekiyor Serpil. Ekip arkadaşlarımız çok önemli mutfakta.
1: Al sana malzeme.
0: Bu bitti mi? Bitmedi. Bekle, geliyorum. Yapıyorum hayatım.
1: Ya almak
0: zorunda kaldım. Domates salçası. Çok severim birleştirmeyi. Biber salçası. Şöyle bir açıyorum.
1: Ayol, buraya bu su nereden geldi be?
0: Tenceremin kapağında. Muhtemelen. Ama. Yıkadın mı oraları?
1: Bayağı yıkanmış, dur. Tahtama da gelmiş onu. Kağıt havluyla.
0: Şöyle bakın, açıyorum. Biraz suyu ekleyeceğim. Suyu eklediğimde salçam kıvamını daha iyi açıyor. Ve o yoğunlaşmış kıvamdan çıkıyor. Özellikle mantılarda ya da böyle sos olarak kullanacağınız yemek üstlerinde bir tık suyla açtığınızda çok da destekleyici oluyor. Böyle. Ve üzerine nane ile toz biberi koyacağım. Onu çok biraz sonra seni yapabiliriz başka bir gün. Hepsini bugün kullanmaya gerek yok.
1: Neyi?
0: Özlem de duymuyor beni. Çektiklerini attık ya bugün zaten. Özlem,
1: ben bunu bir çimdik daha yoğurt koysam mı acaba?
0: Nane ve toz biberi koyuyorum.
1: Şöyle bir 2 kaşık yoğurt almak istiyorum bunu ekstra Nermin ya.
0: Az mı geldi gözüne?
1: Gözüm az geldi.
0: Şimdi mesela bakın, ben de içerisine kıvamı koyduğumda birazcık koyulaştı ya, bir tık daha suyla bunu açıp akışkan hale getireceğim. Evet, mantıyı makasla minik minik kestik, çıtır çıtır oldu. Üstüne de hemen yoğurdumuzu gezdiriyorum. Kahve fincanı hediyem var, 6 kişilik tepsisiyle. Benim bu fotoğrafımın, bu pembe elbiseli fotoğrafımın altına hem Beyaz TV'ye hem de Nermin Nefes Mutfağı'na yorum yapın. Ya bugün açıklıyorum ya da yarın açıklıyorum. Yorum yapanların içinden seçeceğim. Bugün en çok beğendiğiniz yemeği yazın. Bir de takip etmeyi unutmayın markalarımızı. Mesela bugün menüde şu zamana kadar en çok hangisi favoriniz oldu onu yazsınlar Serpiko.
1: Evet, yazın ki el mikseri ve blender size verelim.
0: En çok favoriniz olanı yazın.
1: Yönlendirmek gibi olmasın, sonra sana da sorayım bakayım senin favorin hangisi?
0: Yemeklerde
1: şimdi,
0: mi?
1: Evet, şimdi söyleme ki.
0: Biraz sonra. Efendim, canlarım. Bak, burada 3 tane bardağım var. Bir de Angelik eriklerim var ama onlar şu an dolapta. Size güzel harika bir gazoz yapacağım. 7-8 adet ancelik eriğini alıyorsunuz.
1: Ay gözüme
0: bir şişe sodanız ve buzunuz olmalı. Siz hazırlayın, geliyoruz biz.
1: Nermin.
0: Ne oldu?
1: Sarımsaklı yoğurt gözüme ekşidi.
0: Nasıl yaptın? Çok merak ediyorum, nasıl yaptın?
1: Ortalığı bir beyaz görüyorum ama olsun.
0: Olsun, temiz bir sayfa açmış oldun gözlerinde.
1: Sarımsaklı.
0: Gözlerinde temiz bir sayfa açmış oldun. Kapattım ve serpileceğimin yanına geldim.
1: Şimdi şöyle geçirmek istiyorum ki mantıyı da kapatmayayım diyorum.
0: Kapatma. Kapatma. Çok güzel koktu mübarek. Yani şimdi ben rejiyi 10 ay daha önce öğretmiştim. 2,5 aradan sonra unuttu. Burada bir şey gelmesi gerekiyor aslında.
1: Gerek yok. Gerek yok o iş.
0: Bak hatırlayamadılar. Biz ne yapıyorduk böyle sunum aşamasında? Kıymetli seçicimiz. Bir alkış gelebilir yani bu görsele. Bence de. Hak ettik.
1: Efendim tek tek finalleri gelecek şimdi. Bütün yayın boyunca yaptık biz bunları.
0: Allah Allah Allah. Bu nasıl sevmek?
1: Sonra al çatalını bismillahirrahmanirrahim de gir.
0: Buna ye ye ye. Ye yani. En çok Halil Hoca özlemiş. Ne yaptın sen 3 ay? Sen 3 ay ne yaptın?
2: Çok
0: hiç zayıflamış gibi durmuyor mu? Çok zayıfladım diyor.
1: 45 santim göbeğin önünde nereye zayıfladın?
0: Çok zayıf. Halil Hoca tabağını hazırladın mı bugün? Ha, hazırlamış, tamam.
1: Tamam.
0: Bakar mısınız?
1: Sakladık mı etiketle?
0: Ya alemin. Ah varan bir.
1: Sürahi arıyorum.
0: Sürahi arıyorum.
1: Evet. Şunu münasip gördüm.
0: Olur. Birileri yazmış, çizmiş bize yine.
1: Malum mu?
0: He.
1: Ay bayat.
0: Bayat. Oh. Ayağım ağrıyor. Sadece parmağım donkluyor. Hiç kimseye şu an.
1: Yeni kanunlar geliyor, merak etme.
0: Geliyor mu?
1: Geliyor. Ne vereceğim? Sana rende vereceğim canımın içi. Ne aradığını söyle bana.
0: Rende.
1: Burada bebeğim. Gel. Gel gel.
0: Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Bunlar evet. Çok. Bu kadar gerek yok. Ben bir tane pasta
1: ben
0: tabağı alayım mı?
1: Ben yedekli çalışırım.
0: Rendelemek için.
1: Tabii. Dur. Şimdi bizim öbür rendemiz yıkanıyormuş Nermin herhalde.
0: Rendeler
1: ben
0: mi?
1: Ben şimdi onu bulacağım.
0: Nasıl onu bir gazoz bulmazsam yapacağım biliyor musunuz? En doğalı, en güzeli, buz gibi, fresh.
1: Bu arada bu fırını kapatayım mı bilemedim. Şu an bakıyorum. Şimdi ne alacağım?
0: Kaç dakikamız var? Pilavı da sunuma hazırlamamız lazım.
1: Hepsi sunuma hazırlanacak.
0: Hazırladım. Şey yeterli Serpil'e uğraşma.
1: Gel gel. O rahat değil bana böyle hart hart hart hart hart hart hart gönder.
0: Tamam.
1: Ay. Biraz bol olsun Nermin'im. Ben gideyim şeyler alayım geleyim. Sodalarımızı.
0: Al bebeğim.
1: Bunu boşaltayım ki bak şeyle getirmeyeceğim ha.
0: Bence getir burada yap.
1: Canım arkadaşlarım sadece şartmışlar ama.
0: Bakın bu gazozlu ancelik eriğe bayılacaksınız. Hiç çocuklara hazır almayın. İnanılmaz pratik ve güzel dondurma tadında.
1: Şimdi.
0: Bunu ben yerim sonra.
1: Ben bunları hiç buraya şey yapmayayım. Ben burada açayım, boşaltayım içine şeyi.
0: Gördün mü hocam? Bak buzlu. Sadece dondurduk.
1: Taş. Şimdi. İçlerine mi koyayım? Sürahiye mi boşaltayım?
0: Ben bir şey yapacağım. Tut sen aşkım onu.
1: Ama
0: ha, doldur sürahiyi. Sürahiden dökersin.
1: Şöyle çok asitim de kaçırmak istemiyorum.
0: Bu benim için yeterli. Bunları fazla fazla atın. Kışın Ramazan'da da çok güzel oluyor.
1: Ha,
0: aynı vişne kompostosu gibi düşünün. Biz bunu bu sene ara ara yapalım Serpil. Yemeklere renk olsun. Bunları Özlem geri buzdolabı poşetine koy at. Oh elim dondu biliyor musunuz?
1: Şimdi
0: bir tane daha. Şimdi bunların rengi de çok güzel ya.
1: Anjelin'de amacı nasıl şey böyle var ya. Girdiği her yere şey yapıyor.
0: Şöyle.

0: Bardağımız büyük diye 3 tane koydum tamam, canım içi. Tamam. Bir de sağlıklı yok.
1: 1,5 yemek kaşığı böyle büyük bir bardak için yeterli. Bilginiz olsun. 2 tane iri erikle tamamlayabiliriz. Şimdi Serpil üstüne de onu sodayı gezdirecek. Seversin değil mi sen böyle içecekleri?
0: Severim.
1: Düşünsene, çünkü biliyorum Serpil şey böyle şeyleri
0: kalorisi
1: çok...
0: Kalorisi yok.
1: Sıfır yok. Kalori yok.
0: Bir de mevsiminde hazır mis gibi.
1: Bir de düşünsene Konya'nın o sıcağında yanmışsın, sana böyle bir ikramlık gelmiş.
0: Zaten şerbet geldi bir iki kere ama...
1: İçtin hemen.
0: Kaçarım ben. En doğalından mis gibi. Gel tatlım aramıza getir.
1: Getiriyorum bebeğim. Bir elime su.
0: Şimdi nasıl renk verecek? Seni bekliyorum.
1: Yalnız bir şey söyleme, erik çok tatlıymış.
0: Gazoz, şeker yok, bir şey yok içinde bak. En doğal şeker. Bak. Hadi gönder. Aktüel gel. Dibini. Ay Jimmy de görse bak. Ay bak bak bak bak, renk nasıl karışıyor. Oh. Taşırmayalım, sonra gene gideriz. Ay pipet. Vallahi içerim ben bunu. Bir dur, bir tane pipet getireyim.
1: Çok güzel.
0: Canım arkadaşım.
1: Ekranlar renklendi mi hanımlar? Özlediğiniz program geldi. Enerjimizle. Güzelliğimizle maşallah subhanallah.
0: Şimdi bu misafirlik, bunu bir tanesi ortak içeceğiz ama bak.
1: Tamam, ikimiz ortak içelim. Bunlar
0: şöyle
1: misafirimize.
0: Şunun kenarına geldi. Şurayı da alayım. Al pipetini al.
1: İğrençsiniz. Aynı yerden mi içtiniz? Yorum bir.
0: Bu benim zevkim be. Kan burada çıktı öyle. Benim artık.
1: Misafirlerimiz geldi. Ama masamız hazır değil. Oh. Muhammed Bey ile Sabri Bey geldi. Çok güzel içecek yaptım size. Oh. Bak birazdan gazoz geliyor. Organik. Serpil ile biz yorulduk da içtik.
0: Şimdi
1: varan ay 5 6 kaç tane yaptık bugün tarif? 7 mi 8 mi?
0: Bilmiyorum ki. Kısmet. Şimdi Nermin'im al sana pilav.
1: Al. Şimdi efendim diyorsunuz ki bu kadın bu kadınla ekranda 2 saatte bu kadar yemeği nasıl yapıyor?
0: Başka neyimiz kaldı?
1: Uyum. Uyum. Bütünlük. Şimdi. Bak ben pembe giydim, o da pembe giydi. Bu bir uyumdur. Yansımadır.
0: Seninkisi?
1: Benimkisi çok.
0: Muhammed Bey'in elbisesi.
1: Evet.
0: Benimkisi?
1: Bütün.
0: Ali Bey'in ceketi.
1: Evet, bütün bak. En son. En moda, en gözde renklerle.
0: Kollarındaki otrişleri vardı,
1: ama
0: çıkardı.
1: Ama bunları çıkardım, şimdi siz laf söylersiniz. Allah'tan tasarım yaparken Muhammed Bey onları çıkarttırmalı, böyle yapmış. Düğmeli yapmış. Hani mutfağa da girebiliyorsunuz bu elbiseyle. Sıkıntı yok, ben denedim. 2 saattir üstünde bak, bir tane leke yapmadım maşallah.
0: Derken?
1: Yapmış mıyım?
0: Yok hayır. Ha. Birazdan düşürürmüşüz.
1: Yapmadım. Şimdi bakın. Serpil'le Taksim önüne çıkacağımız pirinç pilavının tadını da tarifini de verdik. Ben. Tavuklu pilavın. Şimdi Serpil'le ne yapacağız biz bunu? Taksim'de satmaya gideceğiz akşamları. Kaç para daha satarız tabağına?
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi o bir tabak pilav 600-700 kazanırım.
1: Tavuklu? Gerçekten mi? Tamam.
0: Nermin,
1: nerede olalım? O deniz kenarı tarafında. O zaman.
0: Orada o zaman maliyet değişiyor hocam.
1: Değişir mi deniz kenarı olduğu için?
0: Tabii.
1: 1000 lira.
0: Tavuk pilav, bir de manzara satıyoruz.
1: Güzel. Kız çok iyi.
0: Benden ticaret.
1: Ama 1000 lira yapmayalım. Çoluk çocuk herkes yesin. Biz seninle şeyiz çünkü.
0: Sürümden mi kazanalım?
1: Sürümden kazanalım.
0: Tamam, ben şimdi Muhammed Bey'le konuşacağım. O şimdi ticaret uğraşıyor, bize anlatır orası.
1: Tamam. Kaç paradan satarız hocam? Gider mi? Tamam. Böyle şey yaparız. Nermin'in enfes mutfağı.
0: Bastır hocam. Sen
1: çadırı,
0: ben geliyorum.
1: Yaparız. Gelir misiniz izleyicilerim? Gelirlermiş.
0: Nermin, ben şeyimizi alayım mı?
1: Şimdi bak. Allah. Bunu bastırdık. Serpil 5 dakikamız var, misafir geldi, ortada hiçbir şey yok. Helal olsun bize. Hep bugün ilk gün heyecanıyla böyle oldu bak. Bak ama pilavıma bak. Yeni bak, gelin pilavı bak.
0: Geliyorum.
1: Hüseyin hocam. Ne bekliyoruz hocam? Bak senin sevdiğin tarz. Lapo olsa yakın zoom girerdin. Bak. Kar gibi yağıyor bak. Ben hiç bak karıştırmıyorum. Görüyor musunuz? Tencere 10 numaraymış. Bayıldım. Laf aramızda bayıldım ben tencereye.
0: Azıcık pasta çok alsın hocam. Niye öyle azıcık?
1: Şöyle yok tane. Kız bir şey döktüm. Niye böyle misafir mi gelecek? Ben anlamadım daha.
0: Olsun. Bir böyle heyecan yaptı. Yo. Yeni gelin gibi elin ayağına bir dolandı. Ben
1: dolanmaz
0: hissettim.
1: Ki.
0: Hissettim. Ama hala döküyor.
1: Bastır. Yok böyle geldim. Var ya yeni gelinken böyle bir hata yapacaksın. Oo bakışıyla yeter. Sıkıysa yap.
0: Ah yeter be. Nermin'im.
1: E canım.
0: Şimdi bunu biraz da lavaşa. Lokum lokum.
1: Ya ama ben söyleyeyim mi sana? Çok güzel oldu ben bunu. Melike en son tek haşerdiğim şey pilavdı. Yoğurtla yerdim.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. O cam kalıbın altına streç koymadık. İnşallah.
1: Niye koymadık? Unuttuk.
0: Hay yapıştı.
1: Allah.
0: Nasıl çıkacak? Çevireceğim.
1: Besmele çekeceğiz.
0: Olsun ben rahat.
1: Allah'a bırakacağız. Besmeleni çek, arkanı yasla. Allah senin yanındaysa bil ki hiç kimse sana müdahale edemez. Kul plan yaparmış, Allah gülermiş. Ona göre. Plan yapmayacağız.
0: Ben bilim artık.
1: Melekler gülermiş yani.
0: Melekler gülsünler.
1: Biz plan yapmıyoruz. Biz Allah'a sırtımızı direkt yaslıyoruz. Besmelemizi çekiyoruz. Nefes tuttuk, ver müziği hocam, dın dınt.
0: Hoba. Hay.
1: Buraya kadar iyi gitti. Büyük mü hissediyorsun, küçük mü hissediyorsun?
0: O tavukları da şuraya maşayla koysak, çekmeden. Çekmeden, dur, dur. Koy.
1: Büyük hissediyorum.
0: Dur çekme. Çekme Nermin'im bir peçete kap gel.
1: Hadi bismillah.
0: Bir peçete Nermin'im. Şuraları kirletiyor olabilirim.
1: Ver müziği ver hocam. Kalbim heyecanlandı iyice. Allah Allah. Şu gazozlarıma bak. Terpil açıyorum artık. Yeter.
0: Ama şey Nermin.
1: Dağılırsa da dağılır. Ne yapalım? İlk günün azizliği deriz.
0: Ay dağılmasın. Niye dağılsın? Şurayı alıp bu tarafı çevir bence.

0: hareket de bak. Yani
1: şovu da yapıyorum.
0: Şovu da yapıyorum. Nusret böyle tuzlu atarsa ben de tamam böyle çıkarırım.
1: Sen boş ver gel. Hı. Oh çok şükür.
0: Yalnız aynı anda. Şimdi
1: biraz fazla abartmış olabilir.
0: Bu mantı. Misafirlerimiz o zaman mantı açtık bak bugün. Çok uğraştık. 5 saattir mantı yapıyorum. Ona göre. Hı. Pilavın gözükmeyince senin içinde kaldı ben bilirim. O yüzden çok koydun diyecektim.
1: O aceleyle sana yetişeceğim diye.
0: Ve şu an Urfa'nın
1: onu bir şey söyleyeceğim.
0: Eşsiz Harran Kubbesi'nin sunumu hazırlayacağız.
1: Fikrini söyle bana.
0: Dur şimdi bakayım. Bir şey söyleyeceğim hocam.
1: Ben bu kapla götürmeyelim.
0: Yok götürmeyelim. Şöyle bir tabloya bak. İşte zarafet. İşte lezzet. İşte sunum. İşte tembel avrat yemeği.
1: Bir şey söyleyeceğim. Vaktimiz buyur. Var mı? Bir tane dürüm çarpsak da olur mu? Vaktim var mı?
0: 30 saniyemiz var.
1: Yok. Yok.
0: Tamam. 30 saniyemiz var. Ne yapıyorsun biliyor musun hocam? Bak geliyorum. Ben konuşurken yaparım. Serpil.com. Aç. Aç Serpil.com.
1: Çek.
0: Çek. Yırttık lavaşları.
1: Bir şey olmaz.
0: Alıyorsun lavaşın zeminine koyuyorsun patatesini, biberini, domatesini, soğanı, sarımsağını. Rulo yapıyorsun, servis hazırlıyorsun. Yanına şalgam ayran ya da buz gibi bir gazozla taşlandırıyorsun. Dakikalar sonrasında yine Nermin'le

0: yepyeni soframızla harika bir masayla sizlerle olacağız. Orayı da değiştirdik. Bir yere ayrılmayın ki masayı da görün. Geliyoruz.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
2: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
1: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Hepsi Burada Premium günleri başladı.

0: yüzlerce markada süper indirimleri yakala.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
4: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
1: Bu salı binde Perfect Delights kuru meyve ruloları 109 lira. Servet kakaolu fındık kreması 349 lira.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarında.
5: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Gençler.
8: Buyur abi.

0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
4: aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Efendim bugün gerçekten efsane, harika bir sofrayla karşınızdayız yine. İlk bölüme yakışır tariflerle hem ekranlar renklensin istedik hem de bugün ne pişirsem diye düşündüğünüz noktalarda en güzel sofrayı hazırlamayı planladık sizler için. Yani herkes tatlıya demiş ki bayıldık. Bu kadar pratik ve bu kadar güzel görüntüsü.
5: Çok da fit bir tatlı. Biz şu an yetiştiremedik. Onların üzerine böyle donuk meyveleriniz varsa koyun ne olur.
4: Ama yalnız şu incir büşü, düşü efsane oldu ya. Gerçekten bakar mısınız? Büş peyniriyle o i̇ncir kadar düşü. Lezzetli. Efsane bir görsel. Hemen yan tarafta pilavımız. Efendim yine efsane üstündeki kırmızı tavuklarıyla, zeminde tane tane nohutlu pilavıyla ve tabii mantımız var. En sona da Urfa'mızın Harran Kubbesi'ni bıraktık. Yani sebzenin en güzel hali. Düşük bütçeye yaklaşık 6-7 kişilik bir ailenin çok rahatlıkla doyabileceği harika bir menüyle karşınızdaydık. Masamızın güzelliğine ne demeli efendim? Bu sene masamızda daha düz bir formatta tercih ettik ve bu masanın aslında çok güzel bir öyküsü de var. Çok kıymetli Ömer Bey'le bizim yollarımızdan kesiştikten sonra her sene sandalyelerimiz, masalarımız kendisinden ağaçtır efendim. Görüntüsü de çok güzel. Bakmak isterseniz biz sosyal medyada bırakıyor olacağız. Her şey için teşekkür ediyoruz. İlk bölümün günahı olmaz. Nasıl buldunuz diye sorarım. Mermin Nefes Mutfağı'nda da yorumlara beklerim efendim. Bu arada blender ve mikser setimize katılım çok güzel. Devam ediyor ama kahve fincanımız istediğimiz performansı almamış. Çok enteresan.
5: Şeyi sevmişler o zaman. Blender ve mikser setini sevmişler.
4: Evet ama kahve fincanına yorum gelsin. Yarın açıklayacağım. Ne diyorduk efendim? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli kış hazırlığı yapıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Detaylar Nermin Nefes Mutfağı'nda. Allah'a emanet.
5: Hoşçakalın.

0: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: davasının ilk duruşmasına 23 gün kala yeni gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay sabahı Tuğberk'in evine girdiği komşu Seval ekibimizle konuştu. Anlattıkları herkesi şaşırttı.
1: Biz Seval Hanım'ı aradık. Şimdi Seval Hanım'ın anlattığına göre, oradaki anlatılanlara göre diyor ki Seval Hanım, zaten bu kız yukarı çıkarken ayakkabısını yanına almış. Yani elindeymiş, hani Tuğberk giyip içeri giriyor ya. Ama o zaman yanında olması lazım nişanlısının ve ayakkabısız çıkması lazım. Hayır, ayakkabısız çıkmamış oradan. Elinde ayakkabılar vardı diyor.
2: Neden?
1: Aşağı niye inerken, evet, Güllü Hanım'ın evine girerken nişanlının elinde ayakkabıları varmış. Yani buradan gitti kapıyı açtı ya Tuğberk. Tuğberk kapıyı açtığında karşısında nişanlının elinde ayakkabısı varmış. Nasıl oluyor?
0: Tuğberk, Güllü öldüğü gün eve nişanlımın ayakkabısıyla girdim dedi. İmkansızlığı stüdyoda kanıtlandı.
1: 38 numara. Bakın 38 numara bu. Ya bak, aynı ayakkabı. Hocam, şimdi Melih'in ayakları. Melih, yani Melih senin ayağın.
3: 43.
1: Melih'in ayağı aslında Tuğberk'le aynı numarada. Şöyle bir göstereyim ki 38. Hani yanlışlık olmasın. Şimdi giy.
3: Gitmiyor Esra Hanım, bu kadar.
1: Giy giy. Bir de ne, zorla bakayım.
3: Yok, hiçbir şekilde olmuyor.
2: Kesinlikle olmaz. Yani. Bir mucize olurdu. Mu? Bir mucize yok olurdu yani.
1: Biraz daha böyle parmağını kıvır önden.
3: Yok Esra Hanım. Şey,
2: ekranlarda gördüm, hatta çok daha rahat giriyordu. Sanki aynı numarada, aynı ölçüde bir ayakkabı giyer gibi görüyorduk biz. Burada yok.
1: Ne kadar İmkanı zorlasan yok da girmiyor
3: yok
1: mu?
3: Esra, İmkanı yok. Bir şekilde olmuyor. Yani,
2: bilemez.
1: Daha sen kolay
2: benim,
1: olabilir.
2: Ben 42 giyiyorum mesela. Ben bile giyemem onu. Verin bana, verin. Ben
1: bir dakika, bir hocamız da giysin.
2: Verin solu. Bir deneyelim, biz de deneyelim. Böyle hemen bakın. Ciddi ittiriyorum. Yok.
1: Aa, dışarıda.
2: Yok bakın.
1: Sizin 42 mi?
2: 42 benim. 42.
1: Hocam çok zorluyorsunuz, yine evet, de olmuyor. Şimdi.
2: Yok maalesef.
1: Yok.
2: Maalesef.
1: E bu nasıl oldu o zaman bu çocuğun ayağı?
0: Sultan'ın ifadesi kafa karıştırdı. Adli analist Hakan İzgi o anlarla ilgili soru işaretlerine cevap aradı.
4: Şimdi bir şekilde Güllü Hanım geldi. Bir şekilde buraya getirdiler. Hı hı. Arayı hala bulamıyoruz. Ne olduysa o arada, yine ne olduysa ben tutuyorum. Hı hı. Şimdi 1.60 boyunda 80 santim ağırlık merkezinin altında tutmam lazım, eğilmem lazım. Ama burası 70 santim Esra Hanım, bakın burası 70 santim, rahat hareket edemem. Hı hı. Ama nasıl olduysa ettik, onu biraz sonra çözeriz. Ben eğildim,
1: evet,
4: ağırlık merkezinden aşağı tutmam lazım ki eşiğin dışında olsun ağırlık merkezi. Hı hı. Evet, ne yapıyordum ben, ne yapıyordum? Gel şimdi. Zorladım. Tutmaya çalıştı. Tutuyorsun kenarı. Tutmaya çalışıyorsun. Ama ne yaptın? Bir şekilde aşağı doğru gitti.
1: Ay hocam, yok, ya korkma. Sinirim
4: şimdi bozuldu. Perdeyi tuttu. Bu arkadaşımız tutarken elini bir şekilde kendini çekti.
1: İşte biri sizi bu baldırlarınızdan, yani sultanın gösterdiği şekilde buradan tutsa, siz hemen aslında otomatikman refleks olarak refleks bacak olarak kırarsınız. Yapıyor.
4: Evet, bir şekilde kırarsınız. Dengenizi bulmaya çalışırsınız. Kaldırınca bir şekilde öne doğru.
1: Öbürü de ittirdi mi?
4: Kavrama.
1: Arkadan?
4: Kaldırma. O da bir şekilde elini bu şeyden kurtardı.
1: Kurtardı bir şekilde. Şeyden.
4: Ama burada diğer bir soru var. Cappark. Niye bağırmadı? Niye bir reflekste bulunmadı? İki kişi bile olsa Esra Hanım, Güllü Hanım gibi birisi bir şekilde cevap verir. Hı hı. Bedenen verir, kurtarır, bağırır. Ne yapıyorsunuz der. Bakın bu kavrama saniyelik kavrama değil. Yani şey, hı hı, bu, hemen o anda olmuş bir şey değil. Eğiliyor demek ki.
1: Tamam. Sizin.
4: Bir şekilde.
1: Bak hemen bunlar da ay ay diyor. Demek ki insan şimdi çok tedirgin bakın oluyor. Evet.
0: İddianame.

0: Mehmet'e tanık olarak yer alan sultanın Güllü'nün düştüğü anla ilgili sözleri doğru mu? Yoksa ortada bambaşka bir gerçek mi var?
1: Acaba diyoruz, acaba. Güllü Hanım. Yoruldum. Güllü Hanım.
2: Çok ağır.
1: Acaba kendinde değildi. Ya da kendindeydi. O anda döndü. Kurtulma çabasındaydı.
2: Yani aslında dönmüş olabilir.
1: O anda dönmüş olabilir. Belki şu şekilde. Gel, bakın. Evet. Peki mekanı okudunuz mu şu anda? Bakın.
2: Orası darmadağın zaten oldu. Kesin darmadağın. Komedinden
1: ama
2: bahsediyorlar.
1: Ama resimlerde öyle bir şey yok.
2: Ama zaten koşa koşa Tuğyan yukarı çıkmaya çalışıyor.
1: Neden? Olay yeri burası.
2: İşte hemen orayı
1: birinci düzeltecek. Olay yeri burası. Şimdi burası dedim ki 70-80 saatim evet. Olsun. Al bizim yeri canlandırdık Esra Hanım sizin sayenizde. Canlandırdık. Bakın burada hiçbir şey yok. Bu perde mesela biz burada perdeyi kullandık. Burada kornişler de düşmemiş. Burada biz dedik ki Serkan nasıl düşeceksin? İkincisine haberin olmayacak dedik biz. O anda bakın gördünüz perdeyi bir anda tutuldu ister istemeden.
2: Tabii.
1: Ve bunu da çekti. Yani burada ne olmuş oluyor? Acaba ikinci
2: sonradan
1: kişi...
2: belki ya ikinci kişi geldi ya da sonradan buralar zaten düzeltildi. Evet. Ya da iki kişi birden evet. Attılar.
1: Evet. İşte her zaman ne diyoruz? Bir öncesine gidiyoruz. Bu kadın ne yapıyordu? Esra Hanım bu kadın cevap vermesi
2: şimdi
1: lazım.
2: Sultan.
1: Bağırması
2: Sultan...
1: lazım.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: düşer faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Getir. Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir Büyük'te.
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
0: Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
5: Hepsi burada premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: Postane, banka, maliye, adliye, avukat telefonları için
6: 118-80-80.
7: Civil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Civil'de.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
9: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi One'da.

0: faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
4: İlk duruşmaya son 23 gün.
5: Ben bildim bu kadın kötü niyetli.
6: Annemi ortadan kaldıracak kişiye vereceğim.
4: Ekibimiz ortaya çıkardı. Tuğberk'in ayakkabı çelişkisi kafa karıştırdı.
7: Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum.
8: Bunun nedenini açıklamak zorunda.
9: Ben de normal bir insan değilim.
4: Tuğberk nişanlısının ayakkabısını nasıl giydi?
10: Bu nasıl oldu o zaman bu çocuğun ayağı?
11: Bir tuhaflık var. Neden yani?
4: İlk kez duyacaksınız. Tuğyan'dan acımasız sözler.
12: Gerçekten her gün şaşırmaya devam ediyoruz.
13: Ben ses kayıtlarında da bu var.
14: Bana dedim, bir hesap verin.
4: Annesi ve kızı hakkında neler söyledi?
15: Yakıştın benim çocuğum.
16: Bana bu hayatta...
4: Gerçeklerin konuşulduğu tek program.
17: Konuştuğumuzun her şeyin bir delili varmış dostum, biliyor musunuz?
4: Az sonra... yıllık sır kayıp.
18: Bir gecede sırra kadem bastı Göndü Karaçoban.
19: Ölüsü de dirisi de bunların elinde.
4: Odasında tek başınaydı. Bir anda ortadan kayboldu.
19: Ne yaptıysa yaptılar. Bir gecede kaybettiler.
4: 16 yaşındaki Döndü'nün başına ne geldi?
19: Benim bacımı öldürdüler mi? Ne yaptılarsa ikisi yaptı.
4: Acılı aile kimden neden şüpheleniyor?
19: Kardeşim Osman'ı suçladılar. Ne yaptıysa abisi yaptı diye.
4: Yıllardır kardeşime hasretim.
19: Kardeşimi özledik artık, yeter gayrı. Bulsunlar gelsinler benim bacımı.
4: Ölüsünü de dirisini de istiyorum.

0: dirisine kavuşamadık ya, ölüsüne bari kavuşak.
1: Az sonra.
2: Allah. Nereden geliyorsun? Dur bak. Verin bakalım. Ne yapacağım? Şaşırdım ben. Buraya mı geliyor? Merhabalar efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? Bugün evet, stüdyomuzu gerçekten tam bir canlandırma alanı olarak yaptıkları için ben nereden gireceğimi şaşırdım. Bu kapıdan girdik. Hakan Hocam, tam Hakan Hoca biliyorsunuz mimari bilgisi çok yüksek. O da çok önemli kriminalde. Tam bu şekilde biz canlandırma yaptık ki canlandırmalar çok önemli keşifte ve gerçekten bu anlamda hani bu şekilde işlenmiş midir, işlenebilir mi, bu şekilde atılabilir mi? O durumu analiz etme açısından çok önemli. Bugün çok önemli gelişmeler var. Hiç duymadığınız ses kayıtları. Nereye bakacağımı da şaşırdım. Size mi bakayım? Oraya mı? Nereye? Tamam. Çok önemli ses kayıtlarımız, gelişmeler var. Biliyorsunuz özellikle biz dava dosyasını da incelediğimizde, gördüklerimizde bazı tutarsızlıklar da görüyoruz. Onunla da ilgili bazı şeyleri göstereceğiz aslında, belgeleri. Vallahi, öyle diyelim. Tuğberk ile ilgili olan gelişmeler de var. Tuğberk kendisi farklı yayıncılarla bazı canlandırmalar ve dalga geçmeler yaptı. Biz de ona bazı cevaplar vereceğiz. Bakalım ne olacak. Tuğberk çok eğleniyor. Gerçekten ben onu çok mutlu görüyorum. Neşesi, keyfi çok iyi. Her fırsatta dalga geçmeyi unutmuyor. Yani iyi, hayatından memnun. Memnun olmayı... Ben de ona bir belge göstereceğim. Bakalım hayatından memnun olmaya devam edecek mi? Onu da bir görmüş oluruz. Çok güzel. Keyfi iyi olsun. Herkes iyi olsun. İhbar hatlarımızı vermek istiyorum. 534-788-5184. Dur. Erkekler. Şimdi bugün size ne söylesem? Bak hanımlar bembeyaz giymiş. Ne diyeyim? Erkekler. Hasan Hoca'ya mı söyleyeyim bugün? Hocam, eşinizin kıymetini bilin, değerini bilin, evet. Kaybetmeden. İşinizde çok yoğunsunuz. İşinizde, yani size gelinim sen söylüyorum, neydi? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Şunu söylemek istiyorum. Yanınızdayken bazı şeylerin değerini bilin. Aman zamanım yetmiyor, çok yorgunum, işim gücüm var diyerekten kadınlara ekarte etmeyin. Eve geldiğinizde bir çiçek, bir güzel sohbet, bir güzel bakış, birazcık ilgi çok zor şeyler değil. Bunu yapın. Kadınlar sevgiyle besleniyor. Bak eşleri, ben yüzlerine bakarak hafta sonu eşleri onları mutlu etmiş mi yoksa üzmüş mü anlıyorum. Bak o çok üzgün, gözünü kısıyor. Onu mutlu etmemiş kocası değil mi? Bak. Ölmüş, ha pardon. Başın sağ olsun. Onu o zaman varken etmemiş o kadar. Bak etmemiş. Onun hala acısını yaşıyor. Evet, diğerleri de onun kocası yok. O mutlu. Kocan niye mutlu etti? Bir söyle bakayım. Bir onu duyacağım. Onunki hayattayken de mutlu etmemiş. Onun acısı. Bak hala yaşıyor kadın onun acısını.
3: Esra Hanım, eşimi çok seviyorum. Her yönden beni mutlu ediyor.
0: Tövbe estağfurullah. Hayırdır, yani ne oldu bu adama? Ne oldu adama, bir şey mi oldu?
3: Yemeğe çıkardı beni, gezmeye götürdü, daha ne yapsın?
0: Aa, çok güzel, bravo o zaman. Gerçekten böyleyse tebrik ediyoruz ama bak anlaşılıyor. Yüzü de bak, yanakları alal. Hemen kadına parlıyorlar. Gerçekten öyle.
4: Sıkılamamak lazım ya bu güzel zamanlarda. Lazım.
0: Evet, böyle güzel bir şeyle girdikten sonra ilişkiler çok önemli. Çünkü hayatımız ilişkiler üzerine dönüyor. Birbirimizi mutlu etmeliyiz. Şimdi işin... Hayatın diğer gerçeklerine geçelim. Hocam siz yoktunuz cuma günü. Biz bir şey denemeye çalıştık. Çünkü bir şeyi gerçek hayatta da canlandırabilmek çok önemli. Biliyorsunuz Tuğberk ayakkabılarla ilgili kısımda çatı katından annesinin evine girerken ayakkabıları farklıydı alt kattan. Evet. Ve dedi ki ben nişanlımın ayakkabısını giydim. Ve nişanlısı ortalama 38 numara ayakları olan biri 43 numara ayakkabı. Nasıl bu kadar çabuk bu kadar büyük ayakkabıyı çat diye içine girdi dedik. Biz birazcık denedik. Ama şimdi izleyicilerimiz kendileri de evde denemişler. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Size de göstermek istedim. Hı. Belki siz de denersiniz. Şimdi Melike, biz bir görün hocam. Tamam. Siz de şimdi göreyim. Sonuçta davada müşteki avukatsınız. Çok sizin de şimdi önemli bir rolünüz olduğu için. Biz şunu denemek istedik. Tuğberk nasıl kolaylıkla o videoyu da arkadan döndürün. Giydi ya nişanlısının ayakkabısını. Melih, çalışma arkadaşımız Melih'in

0: Şimdi o kadar kolaylıkla ayağına giriyordu ki Tuğberk'in. Biz de dedik aynı numarada birini denediğimizde aslında Melih hiçbir şekilde bu ayakkabıyı giyemedi. Topuğu dışarıda kaldı. Yani çok zor.
1: Diyoruz ya, hayatın olağan akışında 43 numaralı bir ayak 38 numaralı bir ayakkabıya tek seferde giremez. Zorlarsın,
0: Evet.
1: parçalarsın. Bak, o kadar rahat giremez, imkanı yok.
0: Evet, arkası dışarıda yani o kadar zorluyor bu kadar. Bu arada ben de burada giyip ki size göstereyim. Yani bir numara büyük ayak olsa ben 39 numarayım giyebiliyorum. Yani tam
1: Ya.
0: bana göre bir ayakkabı olduğunu da göstermek istedim. Ama 43 numara bir ayak, gel Melik yan yana böyle gösterelim ayaklarımızı. 43 numara bir ayağın buraya yok öbürünü. Buraya girmesinin imkanı yok
1: İmkan
0: hocam.
1: yok, imkanı yok. Hele ki tek seferde. Şak diye.
0: İmkansız. Bunu göstermek istedim. Şimdi birazdan size bir ses kaydı dinleteceğim. O gün Seval Hanım'ın hani evinden çıkıyorlar. Onun komşusu da bütün olayları kardeşi görüyor. Şunu görüyor. Hani kız nasıl geldi? Ayakkabıyı nerede çıkardı? Üst kata gerçekten ayakkabısız mı çıktılar? Hepsini görüyor. O hazır mı arkadaşlar? Evet. Bir dinleyelim bakalım. Seval Hanım'ın kız kardeşi herhalde kendisi. Onun bizim arkadaşımız onun söylediklerini seslendirdi. Bakalım kardeşi ne anlatmış o günle ilgili.
2: Tuğberk nişanlısı ile birlikte geldi. Bayağı beklemişler, kalabalıktı. Başka insanlar da vardı. Aşağıdan girdiler. Biz temizlik yapıyorduk. O yüzden kapıda Tuğberk ve nişanlısı ayakkabılarını çıkarttılar. Kız kendi spor ayakkabılarını eline aldı. Benim terliklerimi giydi. Tuğberk'in aşağıda ayakkabılarını çıkarttığını çok iyi biliyorum. Birlikte yukarıya çıktık. Güllü'nün evine terasa çıktılar. Tuğberk camı kırıp içeriye girdi. Tekrar aşağı inerken kız yine benim terliklerimle aşağıya indi. Kızın elinde hep kendi ayakkabıları vardı. Tuğberk'in ayağına ne giydiğini hatırlamıyorum. Kendi ayakkabıları kapının önündeydi. Nişanlısının kendi ayakkabıları da hep elindeydi.
0: Şimdi o gün onlarla birlikte olan Seval Hanım'ın kız kardeşi diyor ki, evet ayakkabılarını çıkardı, nişanlısı da elini aldı. Ama nişanlısı kendi ayakkabılarını elinden hiç bırakmadı. Şimdi elinden hiç bırakmadıysa ayakkabıyı, o ayakkabıyla içeri giriyor Tuğberk ve kapıyı açıyor. Nişanlısı o elinde ayakkabılarla geliyor. Nasıl oluyor bu?
1: Şimdi şöyle diyor
0: Nasıl
1: ki,
0: olabilir bu? Hocam buyurun.
1: şimdi diyor ki evde temizlik vardı, işte bir şekilde ayakkabılarını çıkarttılar, terlik giydi hanımefendiden, nişanlısından bahsediyor, ayakkabısını da eline aldı. Şimdi nişanlısının ayakkabısını giyme teklifini yaptığını düşünelim. Nişanlısı dedi ki ya can batar, al bunu giy. Öyle diyeceğine, hayatın olağan akışında şu vardır. Ya bir ayakkabını getireyim. Ayakkabını giy. Öyle geç o tarafa. Yani 5 numara küçük bir ayakkabıyı giyip de zorlanıp daha saçma sapan problemler açmazsınız hayatınıza. Gider kapıdan 10 saniyelik 15 saniyelik bir mesafede, belki de 5 saniyelik gidersin, o ayakkabıyı alır getirirsin. Sen onu verdin o ayakkabıyı. E sen de orada bakıyorsun ya, pencereden girdi mi girmedi mi. Sen terasta neyle girdin? Ayakkabısız mı gittin? Dolayısıyla burada bir tuhaflık var ve bir türlü tam net bir şekilde de
0: Oturamıyor.
1: bize
0: Şimdi
1: izah
0: komşu diyor ki
1: edemediler
0: şu ayakkabı çıkmadı. Nasıl oluyor bu durum diyor.
1: yani.
0: Yani ayakkabı kızın elinde. E nasıl olacak? Kızın elindeyse senin giydiğin nerede?
3: Niye kendinkini eline almadı? Niye kızınki elinde? Niye ayakkabıyı da almadı?
0: Hayır,
3: Yani neden
0: ayakkabıyı
3: diyor
0: giymiş
3: kişi?
0: olmuşsa kız yukarıya ayakkabısız çıkacak. Elinde de ayakkabı
1: Bakın
0: olmayacak.
1: bu kamera kayıtlarının başı sonu dosyanın içerisinde de yok. Bakın bu kamera kayıtları bence yani dosya içerisinde hala şüphesini koruyan kayıtlar. Çünkü bu kamera kayıtları direkt polis tarafından olay anında ele geçirilen kayıtlar değil. 15-20 gün sonra Tuğberk tarafından gösterip de polise teslim edilen. Dolayısıyla bu kayıtla ilgili olarak başını sonunu bize Tuğberk göstermezse veyahut da dosya içerisinde biz bulamazsak, hem ayakkabı mevzusu hala şüphelidir, hem girme saati hala şüphelidir bana
0: Şimdi
1: göre.
0: bakın Hasan hocamızı dosyanın içerisinde şunu söylüyor. Bu görüntülerin öncesi ve sonrası polise teslim edilmemiş mi?
1: Yok, sadece
0: Bakın
1: bakın
0: yok.
1: sadece bu kayıt
0: O da 15 gün sonra Tuğberk
1: bravo.
0: veriyor bunu.
1: Ne var başında, ne var sonunda? Şimdi bu kayıtlar Tuğberk tarafından silindi mi, silinmedi mi? Neden daha önce tespit edilemedi? Küçücük bir evin içerisine bir kamera var buzdolabının içerisinde kayıt yaptığı söyleniyor olay günü. Ama olay anında çalışmayan kameralar bile tespit edilip alınırken herkesin görebileceği bir noktada buzdolabının üstünde kabak gibi duran kamera tespit edilemez mi sizce? Bilmiyorum. Yani buradaki şüpheli durumun çözümü bu kameranın önü ve arkasını tespit etmek de olur. Ama bizde yok. Tuğberk'in açıklaması gereken ayakkabıdan en başta ziyade bu. Bu kamera kaydı orada mıydı? Sen yerine oynattın mı?
0: Evet.
1: Sildin mi? Silmedin mi? Yani bir yayın yapacaksa başka birileriyle bize gelmiyor neticede. Bunu bir izah etsin bakalım.
0: Şimdi kamera kayıtlarında, teslim edilen kamera kayıtlarında çok kesikler ve kesintiler olduğu için aslında insanda şüphe uyandıran nokta o oluyor. Acaba başka biri girdi mi içeri? Başka bir şey var mıydı? Sürekli kameralar kesilmiş. Sürekli bazı kısımlar yok. O zaman dosyada da yoksa o zaman insanlar tabii ki de şüphe duyuyor. Acaba bunlar bilerek mi kesildi diye.
1: Biz şunu dosya içerisinde şunları isteyeceğiz. Bu kamera kayıtlarının geriye dönük evdeki bütün kamera kayıtlarının. Mesela çalışmayan kameralar var deniliyor ya kayıt yapmıyor. Biz onları da inceleyeceğiz. Yani hiç kimse merak etmesin. Çalışmadığı iddia edilen kameralara da bakacağız. Gözden kaçmış olabilir. Bir yerde bir kayıt yapmış olabilir. 3 gün önceki bir kayıtta başka bir şey bulmuş olabiliriz. Apartmanın içindeki kamera kayıtlarının tamamında belki de kritik bir ses kaydı yakalayacağız. Bize gelen yurt dışından gönderildiği iddia edilen kayıtlarda, apartman içi kayıtlarda ne var? Kesik kesik. Bir girişi var, bir çıkışı var, arası yok. Dolayısıyla onlarla ilgili olarak da bütün kayıtların tamamının mahkemece istenilmesini talep edeceğiz ve her saniyesini de inceleyeceğiz.
0: Bakın hiç bu çok önemli etmesin. Bir talep olacak. Çünkü bütün kamera kayıtları birbiriyle bağlantılı olarak verildiğinde asıl net bir sonuçta insanların içi de rahatlayacak sonuç olacak. Çünkü kesik kesik görüntüler var. Şimdi Tuğberk de diyoruz hani çelişkili şeyler oluyor. Tuhaf bazı hani tuhaf dediğim hayatın olağan akışına ya da annenizi kaybettiğiniz zaman yapmayacağınız şeyleri yaptığınız için farklılık oluyor ve insanları şüphe uyandırıyor. Şimdi size bir çelişki göstermek istiyorum. Önce Tuğberk'in A Haber'de bir açıklaması var. Önce bir A Haber'deki açıklamasını izleyelim. Sonrasında sizlere çok önemli bir belge göstereceğim.
4: Emniyet müdürü işte Murat Bey'di galiba. Evet. Karakol amiri. Onunla konuşuyorum. Onunla da kameralar annemin evinde şöyle duruyor. Annemin o bahsettiğim hani şu görüntü çıkıyor ya annemin yatak odasında hemen orasına. Oradaki kamera böyle çıkıyor. Sizin de evinizde var. Siz de bilirsiniz. Bu kameranın hafıza kartı böyleyken görünmez. Ben de telefondayken bunu anlatıyorum. Murat abi diyeceğim.
5: Onu içeri çevirmen lazım ki arkadan çıkıyor.
4: Murat abi şu hamleyi yap. Bak buradan kamera çıktı. Hafıza kartı çıktı. Buradan bas. Hafıza kartını al. Onlar çünkü bana sordu hafıza kartını var mı bunlarda? Hani bunları nasıl izliyoruz? Nasıl alacağız? Ben dedim ki evet hafıza kartı var. Nasıl çıkartacağız dedi. Kameralar annemin evinde böyle durduğu için. Ben dedim ki Murat abi. Murat abi kameranın lensini şu şekilde yap. Hafıza kartı çıkacak. Buradan bastır hafıza kartını çıkart. Ben de bunu tarif ediyordum. Tam bunu tarif ederken de 2.40 geçe Yalova'da.
5: Çevirmeye mi girdiniz?
4: Tabii şey var. Altınova'da jandarma kontrol noktası var. Orada bizi jandarma çevirdi. Ben de hatta hemen telefonu çevirdim şeye. Asker beyefendiye. Dedim ki abi dedim cenazemiz var. Hani acil gitmemiz lazım. Adam da baktı tamam abicim dedi. Devam edebilirsiniz dedi. Bu arada biz peş peşe gidiyoruz. Ben abimin arabasındayım. Arkadan da nişanlımla Dilek abla kendi arabasıyla geliyor. Biz direkt bu şekilde Çınarcık Hastanesi'ne gittik.
6: Niye hastaneye gittiniz? Olay yerine gitmediniz?
4: Yok ben yoldayken abime de söyledim. Abi dedim ne göreceğiz dedim. Ne göreceğiz yani ne olacak? Olay yeri inceleme falan dediler. Dedim yani yok.
6: Görmek istemedin.
4: Tabii ki. Evet. Ben zaten şeyi sordum. Annem nerede dedim yani şu an. Annem hala evin oradaysa nasıl gideceğim oraya abi? Nasıl göreceğim onu şeyde yani yerde nasıl göreceğim onu?
0: Tuğberk'le ilgili hep zaten duyduğumuz şeyler görmek istemedim, duymak istemedim, sormadım. Bu işin başka boyutu ama Tuğberk burada diyor ki yani kendi İstanbul'dan Çınarcık'a geldiğinde ispat etmek adına şunu söylüyor. Yolda beni diyor jandarma çevirdi ve hatta sordu ben de cenazemiz var hızla gidiyoruz dedim. İki araba halinde hareket ettik olarak söylediği bir şey var. Şimdi bununla ilgili söylemek istediğim bir belge dosyaya da girmiş. Bir belge var. Sayın savcımız da bu durumla ilgili bir araştırın bakalım. Böyle bir jandarma kontrolü bu yolun üzerinde var mı diyerekten bir belge istiyor. Evet. Şimdi evet bir cevabı görelim. Şimdi bir tutanak. Yani savcılık özellikle bu saat diliminde Tuğberk'in geldiği dönemde ve yerde, mekanda jandarmaların olup olmadığını soruyor ve bir belge istiyor. Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bu soruyu ve belgeyi istiyor. Savcılığın istediği bir yazı var ve savcılığa cevap olarak gelen yazıyı gösteriyorum size. Konuyla ilgili olarak araştırmalarda Altınova bölgesinde Taşköprü beldesinde sabit yol kontrol noktası olduğu belirtilen 26 Eylül 2025 tarihinde saat 2-3.30 sıralarında yol kontrol noktasında jandarma Taşköprü karakolu personelleri tarafından uygulama yapıldığı belirtilen tarih ve saatte karakolumuz tarafından herhangi bir uygulama yapılan personel olmadığına dair. Yani böyle bir uygulama yokmuş. O saatte, o yerde durdurulduğunu söyleyen Tuğberk'in sonrasında araştırıyor savcılık ve öyle bir durdurma olmadığı gibi öyle bir personel, öyle bir kontrol noktası da yok. Bu ne demek? Yani, niye böyle bir yalan yani mesela? Bakın,
1: yalan. Ya şimdi bu belgeye göre söylediği doğru değil, yalan. Bir de detaylandırıyor. Yani durdum, telefonla kameranın yerini tarif ettim. O ara jandarma bizi durdurdu. Dedim ki cenazemiz var, kamerayı gösterdim. Tamam geçin dedi. Bakın detaylandırıyor. Neden? Bu yalanı söylemeyi gerektirecek neden ne? Neden bizi bu şekilde saçma bir konunun içerisinde seninle ilgili bir analiz yapmaya itiyorsun? Aslında buradaki en önemli nokta ne biliyor musunuz? Bu bizim dosyamız için çok da elzem bir konu değil. Yok, annesi öldükten sonra cenazesine yetişmeye çalışan bir evladın bir jandarma personeli tarafından rutin kontrolden geçmesinin bize bir faydası var mı? Dosya yok. Buradaki bence en önemli nokta, savcı bunu niye istiyor?
0: Savcı bunu
1: neden istiyor? Neden?
0: Şimdi savcılığı belki şüphe, yani şu şüphe. Tuğberk gerçekten İstanbul'da mı geliyordu? Yoksa işte, daha önceden işte mi Çınarcık'taydı? Şimdi orada diğer kontrol edebileceği nokta söylediği söylem. Bizi jandarma durdurdu o saatte. Bak teyit ediyorum, biz oradan geliyoruz. Ama bakıyor kontrol ettiğinde orada bir kontrol noktası yok. Jandarma memuru yok. Şimdi ben hep şunu sorgularım. Bir insan bir şey yalan söylediğinde ben diğer doğrularını da sorgularım. Çünkü bu mantıksız bir yalan. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsun? Neden? O zaman bir şey saklıyorsun. Gizli bir şey var değil mi? İnsanlar yalan söylediğinde saklanması gereken bir şey olduğunu düşünürüz. Ne? Neyi saklıyorsun? Neyi? Neden böyle bir doğru olmayan bir bilgi verdin? Kimse çevirmiyor. Kimse yok. Niye olabilir Hakan Hocam? Siz söyleyin.
3: Yani şimdi bile bile yalanın, yani bu söylemin bile bile doğrusu çıkacağını bile bile bu şekilde söylemenin açıklamasını demin Hasan Hocam yaptı. Neden yapsın? Ben hep aynı soruyu soruyorum. Çünkü bizim şeyimizde hep sorgu var alanımızda. Ama ben bir yorum yapamıyorum. Evet. Gerek yok. Yani gerek yoktu böyle bir şey. Yani çıkacak çünkü. Tabii. Tespit edilecekti. Tabii. Tutanaklarla zaten tespit edilecek.
0: Bence Tuğberk bunun açıklamasını yapmalı. Neden böyle bir doğru olmayan bilgi verdiğini bize yapmaz. Kendini tutan birkaç kişi var, yayıncı, YouTube yayıncısı. Onları topluyor. Bize karşı dalga geçmeyi. O öyle seviyor. Onları toplasın. Bir açıklama yapsın bakalım. Neden bu jandarma tutanaklarında böyle bir şey? Şimdi de bir dalga geçsin bakalım. Savcılığın ortaya çıkardığı belgeyle çok seviyor dalga geçmeyi. Şimdi de geçsin.
1: Evet, yani şöyle. Mesela olayın ilk anından beri ben tabii ki hiç kimsenin acısını hafife almayacak kadar da olay görmüş bir avukatım. Ben kesinlikle hafife aldığım için söylemiyorum. Tuğberk Bey olayın ilk anından beri annesinin ölümünün acısını yaşayan biri değil de, bakın ilk dakika yeni öğrenmişsin, yalan söyleyip kendisinin olayın dışında olduğunu ispat çabası içerisine koyuyor kendisini. Demek ki şüpheli bir durumdan haberdar, şüpheli bir şeyin farkında. Ne yapıyor o şüpheli durumdan? Annesinin öldürülme ihtimaline binaen kendisini, dakika bir daha yeni öğrenmiş annesini olayın dışına itmeye çalışıyor. Neyle? Yalanla.
0: Yani mi şunu mu düşünüyorsunuz bence, hocam? Benim zihnimde şöyle bir şey var. Yani kendisi bu işin içinde bir iştirak olarak olmasa bile aslında ilk baştan beri ablasının böyle bir şey yapabileceğini biliyordu ve bunu kamufle mi etmek istedi? Bu da bir olgudur. Yani tabii. Sonuçta sen ablanın ne olduğunu çok iyi biliyordun. Ablanla annenin arasını çok iyi biliyordun. Baştan beri hiç gerçeği duymamak adına ya da gerçekten gerçeği de bildiğin için sormadın bile. Sadece annenin kendi başına düşebileceği ihtimalini arttıran delil ve belgeler sundun. O yüzden de bu noktada şüphe çekici oluyor. Şimdi bizim izleyicilerimiz özellikle geçen hafta ortaya çıkan ilk kez bizde gördüğünüz Sultan'ın Tuğya'nın annesini nasıl attığını gösteren o canlandırmadan, savcılıktaki canlandırmadan sonra Hakan hocamız da burada aslında o bilirkişi raporlarıyla tek kişinin atma ihtimalinin aynı burada ne anlattı? Sultan'ın anlattığına göre bacağına sarılıyor, aşağıya atıyor annesini. Ama Hakan hocamız da yaptığı canlandırmada ve düşüşün çapraz olması nedeniyle acaba biz baktığımızda yani bunu gerçekten Tuğyan tek başına yapmış mıdır? Çünkü burada bence mahkemede en çok ortaya çıkacak şeylerden biri Sultan da bu işin neresinde? Hiç suçsuz mu? Bir anda mı oldu her şey? Yoksa babasının o dönem iddia ettiği gibi sonra sarhoş olduğu söylendi ama iddia ettiği gibi iki kişi birlikte mi bu işi yaptı? Şimdi Hakan hocam bunu bir şey yapmak istiyoruz şu anlamda. Gerçekten hangi ihtimal daha yüksek? Aynı Sultan'ın gösterdiği gibi tek başına atılması mı? Yoksa iki kişi birlikte atılma ya da biri sustururken öbürü atma hepsini deneyebiliriz ve canlandırabiliriz burada. Bir odayı da daha genişlettik, yerli yerine koyduk. Gelin hocam şimdi onu gösterelim. Yatak odasını daha genişleterek tam bir canlandırma alanı yaptık ve burada daha net gösterebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hocam burası bir işten itibaren bir anlatalım.
3: Bu banyo
0: anlatalım.
3: Kapısı. Burada. Bu banyo kapısı. Banyo kapısı. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi biz burada bu yaparken rekonstrüksiyonu canlandırmaya yaparken ihtimaller dahilinde konuşuyoruz. Yani hipotezlerimiz var. Böyle olabilir, şöyle olabilir. Yani bir amacımız yargıyı etkilemek gibi bir şey yok. Kesinlikle asla öyle bir şey yapmıyoruz. Dosyada belli bir kamera kaydı ya da belli bir detaylandırma olmadığı için biz olasılıklar üzerinde böyle olduğunu düşünüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlarımız gelsin. Şunu istiyorum. Bizim için önemli olan banyodan çıkış anı. Esra Hanım. Banyodan çıkış anını biz canlandıralım sevgili arkadaşlarımızla. Semra Hanım bizim Güllü Hanım'ızı, siz şöyle durun.
0: Şöyle görelim ekranda. Aslında Güllü Hanım, burası Güllü Hanım'ın ilk an burada başlıyor.
3: Evet,
0: burası
3: orada başlıyor.
0: Bizim dediğimiz
3: başladığım banyo. An. Evet,
0: çünkü bizim için. Kamera görüntüsünde önce gördüğümüz alan banyonun çıkışı aslında.
3: Evet. Odada iki kişi var. Evet. Tanık olan arkadaşımız aynanın karşısında. Diğer şu anki sanık durumundaki diğer arkadaşımız da.
0: Tuğya.
3: Arkadaşımız da
0: Tuğya
3: oturuyor.
0: Tuğya yatağın üzerinde. Evet. Evet.
3: Şimdi
0: pardon,
3: başladığımızda ne dendi bize? 3.53 promille bir alkol dedi. Müthiş bir yüksek. Müthiş bir yüksek alkol. Kesinlikle akli melekelerin yerinde olmayacağı, kendinde olmayacağı, zehirlenme derecesinde olacak olan bir seviye.
0: Şimdi, şu an ekranda da yandan canlandırmanın şimdi, gerçek halini görüyorsunuz.
3: Gerçek halini görüyoruz. Semra Hanım şimdi banyodan çıkarken çıkıyor. Ne yapıyor? Çıkın dışarı. Ve çıktığında ne yapıyor?
0: Işığı söndürüyor.
3: Işığı söndürüyor. Bakın, ışığı söndürüyor. Kendine bir bakın, orada da canlandırmada varsa. Işığı söndürdü. Ne demek? Demek ki aklı şeyi yerinde. Herhangi bir sıkıntı yok.
0: Herkes farkında. Tamam mı diyorum sonra. Bir de hocam onu da söyleyelim. Bakın, alkol kullanmış biri çıkıyor ama ışığı ve
3: söndürmeyi düşünebiliyor.
0: Ve tek hamlede bakın ışık yerine buluyor. Bu onun aslında ayıklık ve bilinç yapısındaki davranışsal kontrolünün yüksek olduğunu gösteriyor.
3: Yani benim hocamla konuştuğumda hem adli psikolojik hocamızla görüştüm.

0: günümüzde baktığı zaman profillemeye baktığında kesinlikle bilinçli yapılan bir şey. Alkolün etkisinde alkol olmuş olabilir ama alkolün etkisinde olmadığını gösteriyor. Işığı kapattın
1: sonra
0: ve giriyorsun ve ne diyorsun? O ne lan mı diyor?
1: Yok, herkes tamam
0: herkes,
1: mı?
0: Affedersin, herkes tamam mı diyor?
2: Herkes tamam mı diyor?
0: Herkes tamam mı derken giriyor,
1: lan diyor, da, koşuyor.
0: Ne oluyor lan diyor? Bakın, postürünüzü lütfen biraz öne doğru şey yapın. Biraz öne doğru, biraz öne, ve hızlı adımlarla. Yürüyün biraz daha hızlı adımla öne doğru gidin.
1: Şöyle
0: gidin hızlı adımlarla öne doğru gidiyor. Evet. Kapıya gelin. Oraya gittiğinizi varsayın. Şimdi kapıyı açtığında, geldiğinde bir tak sesi oluyor mu, onu daha sonra izah edeceğiz. İçeri girdiğinde tanık pozisyondaki hanım bu tarafa aynada yarasını düzelttiği söylüyor. Diğer sanık pozisyondaki kişi de oturduğunu iddia ediyor.
2: İddia ediyor. Tuğyan oturuyor. Sultan aynaya bakıyor.
0: Evet. Şimdi Esra Hanım. Güllü Hanım ne oldu da geldi buraya geçti. Ne oldu şimdi? Pencereye geldi ama yakınlaştı. Tabii. Yakın olması lazım. Ne oldu? Demek ki lütfen orada durunuz. Demek ki bu hanımefendi Tuğyan Hanım bir şeyler söyledi ya da bir şeyler yaptı ya da buradaydı ya da artık iddianameye göre nasıl bir durumdaysa kendisini çağırdı ve ikisi şu alanda, şu bir metrekarelik bir alanda kendileri görüştü.
2: Şimdi orada
0: hazırlık safhasına
2: bir
0: girdi.
2: Dans sesi var, bir parmak şıklatma sesi var. Hatta Sultan diyor ki ben oynamayı bilmiyorum.
0: Diyerek, o zaman elinde şöyle yaptığını düşünelim. Elin böyle duruyor, yaptığını düşünelim bu şekilde.
2: Evet. Yani dans edebilecekleri alan, yatak odasında gösterirsek eğer belli bir kesimde sadece dans edebileceği alan var. O noktaya geldiler.
0: Şimdi o noktaya gelindi. Orada da biraz es geçiyorum ama siz araya giriyorsunuz, güzel oluyor. Şimdi ne oldu da burada 70 santimlik bir alanda, dar bir alana geldi. Güllü Hanım geldi. Ve diğer sanık pozisyonu hanımefendi geldi. Ve işlem gerçekleşti. Hı hı. Ne oldu? Şimdi bu aradaki safa çok önemli. Bu birinci.
2: Peki, hazırlık safhası dediğimiz ama, yer. Hazırlık safhası önemli. Evet. Siz ne olarak, yani kendi kişisel fikrinize göre ne olarak bu kadının tamam dans etti, şu alana gelmesi dans ederek normal. Ne olarak şimdi, bu kadar cam önüne geldiğini düşünüyorsunuz?
0: Biz şunu düşünüyoruz grup olarak, arkadaşımız olarak. Güllü Hanım'ın yükseklik korkusu olduğunu bildiğimiz için onu buraya davet edecek çok elzem bir olay olduğu kanaatindeyiz. Çok elzem bir olay. Ne oldu da çağırdı? O gün bir canlandırma yapmıştım. Çıkmıştım, acaba ondan mı korktu diye. Mesela buradaydı. Ne oluyor da hemen geldi. Belki onun yanına geldi. Kızının yanına geldi belki. Yani kendisini pencereye çeken elzem bir olay oldu.
2: Peki şu olabilir mi? Diyorum, bunu varsayımsal konuşacağım. Yan tarafta Çiğdem var. Çiğdem yanda sesler çıkardı ya da seslendi. O tarafa bakmak için Güllü Hanım camdan dışarı bakmış olabilir mi?
0: Şimdi bakın
2: mi?
0: Oraya bak, göremez. Zaten arada bir 20 santimlik motif var. Yani baksa bile burada zaten demir, orada korkuluk da var. Hı-hı. Göremez.
2: Ama göremez. Sultan'ın ifadesine göre Hasan Hocam, Çiğdem'in hani yatıyor mu hala, uyanıklar mı diye kontrol amaçlı baktığını iddia
3: ama
2: ediyor.
3: Ama şöyle söyleyelim, yükseklik korkusu olan bir kadından bahsediyoruz. Sizce eğilir de böyle bakar mı diye de onu da özellikle
2: istiyorum tekrar
3: gözden
2: onu
3: kaçmasın.
2: Şimdi ben geldim, orada ses çıktı ya da Çiğdem uyanık mı hala diye bakmak için şuradan bir tutarım. Hocam baktınız. Evet. Şöyle bakmam lazım, bakın.
3: Bayağı eğilmeniz
0: onu
3: lazım.
0: Eğilmeniz lazım, onu yapamazsın. Yükseklik korkusu bir insan yapamaz.
2: Hayır.
0: Esra Hanım, bakın burası yüksek değil.
2: Sultanın tanımını söylüyor.
3: Sultanın beyanı,
2: evet. Sultanın söylediğine göre Güllü Hanım bu şekilde bakıyordu. Bakın bu neden önemli? Çünkü böyle bakarken atmak daha kolay değil mi?
3: Çok kolay, evet. Tabii. Dengesi zaten biraz şaşmış.
0: Atmak
3: çünkü
0: kolay
3: bir kısmı
0: ama beklenen atmayı, mevcut atmayı sağlamıyor bu atma.
2: Neden? Gördüğümüz onu da atma söyleyelim hocam. Neden?
0: Çünkü bu olduğu zaman... Pardon, siz dediniz. Gel. Şimdi aynı dediğiniz pozisyonda baktığı zaman eğilip, hı hı, eğil, o gösterdiğim gibi aşağıda atma işlemini gerçekleştirirse,
2: evet,
0: düşeceği yer burası, bu alan. Hı hı. Ama biz ne yaptık her zaman diyoruz, bu tarafta bulduk. Burada bulduk.
2: Yani aslında Çiğdem'e bakarken çok olmamış.
0: Olmadığı da görüyoruz şu anda. Kesinlikle.
2: Çünkü diğer kesinlikle çapraz alana düştü.
0: Takla atmış olsa bile. Bakın 1,5 saniye 2 saniye arasında düşme mesafe zamanı gözüküyor. O pozisyonda dönebilir mi? 1,8 saniye olarak geçiyor. Hı hı. 93 saniye geçiyor. O pozisyonda dönebilir mi? Buraya kadar dönemez. Demek ki pozisyon Güllü Hanım'ın pozisyonu bu.

0: tarafta. Ha, bir torsiyon oldu mu? Yani bir döndürme oldu mu? Ya da mücadele etti mi? Ona daha gelmiyorum. Zaten en büyük şeyimiz o bizim. Bakın daha hazırlık safhasındayız. İcra safhasına girmedik Esra Hanım. Hı hı. Şimdi ne oldu? Şimdi böyle düz değil, değil mi? Şöyle bakın. Herkes onu diyor. Mankenle niye yapılmadı diye bir soru. Bakın dümdüz bir manken değil bu. Cabbar bir kadın. Dümdüz değil. Hareket edecek. Nasıl oldu şimdi bu tarafa? Döndürdü.
1: Evet.
0: Döndürdü. Tutunuz. Atma işlemi olmayacak, merak etmeyin. Şimdi eğildiği zaman bu Güllü Hanım tepki vermeyecek mi? Bir şey yapmayacak mı? Demin siz bakın ne kadar güzel yaptınız Esra Hanım. Eğilirken buraya tuttunuz değil mi?
1: Evet.
0: Doğal refleks, yani hiç şey yapmadan düşünme.
1: Yani o, tutmak istiyorsunuz.
0: Tabii, evet, tabii, bakın tabii. Hazırlık safhasına, icra safhasına geçmeye başladı. Kuvvetler birleşiyor şimdi. Kuvvet uygulayacak. Kaldırma bir. Kaldırma kuvveti. Kavramaya yaptı. Kaldıracak. Daha bu saniyeler içerisinde vücut biyomekaniği otomatikman refleks olarak direnç gösterecektir.
1: Sıla çok sadece bir tutalım ama hanımefendi, çok sadece bir kaldırma yapsan, özellikle senin yapacağın el hareketini görmek için. Sadece kaldırma yap, bittirme.
2: Beni tutarsanız buralara tutunamam ama.
0: Hayır, tutma zaten.
1: Bir tutmayın. Bir tutmayın hocam.
2: Hayır, normal şartlarda.
0: Düşmeyin için, tamam.
1: Evet, tutmayın.
2: Şimdi aşağıdan biri beni kaldırırsa doğal olarak böyle yaparım.
1: İki yani. Yana tutuluyor.
0: Tamam, yani bu şey, bu otomatik yani. Bu evet. Bir vücudun otomatiği direkt. Yani. Evet, beyin. İstemezsiniz bile.
1: Şimdi hocam, size de sorayım. Şimdi, ay, bu ne? Aman dikkat. Kaldırdığı anda, bunu kaldırıyor ya Güllü Hanım'ı. Sultan'ın gösterdesine göre. Tutmak istiyor. Nasıl... Bir tutamaz mı kendini hiç?
3: Şimdi tutmak için mücadele etmiş. Büyük bir ihtimalle de tutmak için mücadele etmiş. Mesela Hakan hocam diyor ya, hani oradan düz bir şekilde itse düştüğü yer bulunduğu, şu anki bulunduğu yer olamaz diyor.
0: Olamaz.
3: Ama
0: olamaz.
3: Mücadele sırasında hani bir iki tak sesi geliyor. O mücadele sırasında bir dönüş.
1: O mücadele olamaz
3: mı? O mücadele sırasında.
1: Taktik duyduğumuz sesler.
3: Çok anlık mücadele sırasında o dönüş. Yani o tarafa doğru dönmüş olabilir mi
0: mutlaka,
3: diye düşünüyorum.
0: Mutlaka.
3: Yani çünkü şu an hanımefendinin, Güllü Hanım'ın yerinde olan hanımefendi durduğu yerden Sıla'nın itmesi, yani Tuğya'nın itmesi durumunda bulunduğu yerde değil başka bir yerde olması gerekir. Ama görüşürüz kelimesi, kısa cümlesini kullandıktan sonra o mücadeleyle yönü o tarafa dönmüş ve o şekilde sol tarafına baskı yapılıp da itilmiş olsa, hı hı, belki şu an bulunduğu yerde düşme olma ihtimali yüksek. Doğru
0: yüksek,
3: mu hocam?
0: Yüksek. Doğru söylüyorsunuz.
3: Yani oradaki bir mücadeleyle ilgili yani burada motomot o orada duruyordu. Buraya düşmesi gerekiyordu. O orada duruyordu. Buradan itti diyemeyiz. Çünkü orada ölmemek için direnen bir canlıdan bahsediyoruz.
1: Ama parantez hocam açacağız şey şimdi. Söyledi. Bağırış parantez, da yok.
0: İşte ona geliyorum şimdi. Aması orada.
3: Anlık ama hocam yani. Şimdi,
0: deliller zincir. Bak Esra Hanım, pardon, bir şey söylemek istiyorum, artık kaç günden bir şey yapalım. Ben bu anlattıklarımı tek bir Hakan İzgi olarak anlatmıyorum. Adli fizik hocamız, adli kimya, adli psikoloji, adli tıpçı hocalarımızla oturuyoruz. Onların ağzı, tek bir ağız olarak ben bunu anlatıyorum. Bu olayı da aynı şekilde anlatıyorum, hı hı, ben. Yani bunu bir kere
1: yani
0: bu çerçeve çizelim. Tabii ki ben bunu çünkü adli fizikçi, adli biyoloji, yani toksikolojiyi anlatacağım. Ben adli biyolog, adli kimyacı değilim. Adli tıpçı da değilim. Ama ne yapıyorum? Bizim DAT sistemini oluşturdum ben. DAT, disiplinler arası adli analiz sistemi. Türkiye'de bunu burada sizin kanalınıza açıklıyoruz. Yani bunun kitabını da yazdım, yakın zamanda çıkacak. Tüm disiplinleri, adli tıp bütün hepsini tek bir ağız hale getiriyoruz. Ve olay yerini okuyup olayı çözme, söyleyemedim kusura bakma, olayı çözme metodolojisini oluşturuyoruz bunu.
1: Anladım.
0: Yani baktığım yani çok boyutlu bir olay bakıyorum.
1: Yani ben sadece kendi
0: Tabii ki olur mu? Herkes kendi ihtisasında sevgili Esra Hanım. Şimdi bakın burada da geldi, diğer hocam diyor ki niye Hakan bağırmıyor? O gün ne güzel birden siz bile bağırdı, herkes ay diye bağırdı. Halktan istediğimiz tepki de öyleydi. Neler yazmışlar sosyal medyada, ay atmasaydı etmedi bağırdı. İşte bakın. Güllü'nün de bağırması lazım. Bağırmadı. Kim bu?
1: Sultan.
0: Neden bağırmadı?
3: Bravo.
1: Sultan mı i̇şte bir bu. Şey yaptı diyorsun?
0: Ben i̇şte. Yaptı demiyorum. Yani, ben yani, hayır, bakın ben isimler üzerinde değilim.
1: İşte bu. Canlandırmaya
0: ben,
1: göre.
0: İsimler üzerinde değilim. Evet, neden bağırmadı? Neden? Düşerken neden böyle ses olmadı? Sadece şey oldu, böyle gürültü. Hadi bu pencereye vurdu diyelim. Buradaki pervaza çarptı, evet, etti diyelim. Tamam. Ama niye bir bağırma işlemi olmadı?
1: Peki, bakın, ne yapmış olabilir? Bu dediğimiz şimdi, hani bu gün, sultan değil, bu A. Bu ne yaptı da bu sustu?
0: Şimdi
1: ne yapmış olabilir?
0: Ondan öncesine gelmek istiyorum. Ben geçen gün dedim ki belki hani sessiz

0: kaldı ya. Kafasına belki vurulmuştur, edilmiştir. Düşmeyle birlikte belki o yok olmuştur. O ekimozlar, o lezyonlar belki belli olmamıştır dedim ama bir ihtimal, yani öyle bir şey olduğunu söylemiyorum var diye. Bir ihtimal sesinin çıkmamasının bir sebebi var. İkinci kişi ağzını tuttu deniyor.
1: Ağzını bağla diyor.
2: Ama
0: kapatamaz, düşerken kapatamaz.
2: Ama düşmek ne kadarlık bir vakit alır?
0: Bakın düşme, öyle düşünmeyin. Hayır Esra Hanım, bakın. Düşmekte ağırlık merkezi, güllünün ağırlık merkezi, bakın tekrar söylüyorum, çok önemli bir şey söylüyorum size. Bunun üzerinde gece sabahlara kadar oturuyoruz, konuşuyoruz. Ağırlık merkezi eşiğin dışında olacak ki düşme gerçekleşsin. Hı hı. Yani bu hanım getirecek buraya kadar getirecek ki itsin. Dengesiz olamaz. Geçen gün anlatmaya çalıştım,
2: evet,
0: zaman
2: yetmedi.
0: Yani
2: yetmedim. Şunu dediniz.
0: Yani geride olsa.
2: Şu yakın mesafede olamaz. Yakın mesafede olur, uzakta olamaz.
0: Olamaz. Evet. Çünkü buranın yüksekliğiyle Güllü Hanım'ın ağırlık merkezi arasında bir oran var. Bu ağırlık merkezi o eşeğin dışına çıkacak ki otomatikman düşme gerçekleşsin. Kendi başına getirdi diyelim. Lütfen getiriniz Sıla Hanım. Bir aşağıdan tutarak mesela. Getirin. Aşağıdan tutarak iyice kavra. Ha, getirdi mesela şöyle.
2: Evet.
0: Bunun, bu hanımefendi bunun ağzını nasıl kapacak buradayken? Bunlar var.
2: Çok zor.
0: Bakın. Havuzlarda bazen komik videolarda görüyoruz. Birisini itmeye çalışıyor. Ne oldu? Hareket ediyor itilen. Ne yapıyor? İten düşüyor bazen. Bilmiyorum gördünüz mü? Denge kaybolur. Burada da denge kaybolur. Öteki ikinci kişi de düşebilir. Ben burada ağız kapamayı da pek şey görmüyorum.
2: Ne oldu? Neden?
0: Ama işte ne olduğunu bilmiyoruz yani. Ne olduğunu?
2: Ne oldu?
3: Şimdi şöyle
0: bir şey. Safhasında.
3: Evet doğru. Bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayet ise sessizlik en önemli şeydir. Sessiz kalacaksınız. Konu komşunun sizi duymaması lazım. Bir de o pencereye görüntü vermemek için bakın aşağıdan eğilerek gidiyor. Kendini yine göstermiyor. Aşağıdaki karakter Sultan da yine...
2: Bakın Sultan'ın bu gösterdiğinde dışarıdan da gözükme ihtimalinizi kapatıyorsunuz.
3: Ses de yok, bakın, görüntü de yok.
2: Eğildin. Sıla eğil. Yere çömelme.
3: Ve arkasına saklanır gibi bakın.
0: Hayır yapamaz, kaldıramaz.
2: Neyi kaldıramaz?
0: Kaldıramaz onu bu şekilde.
2: Bu nasıl kaldırmış?
0: Hayır kaldıramaz. Yani bu biraz daha belki öyle anlattı. Belki biraz daha eğilmiş olabilir. Çünkü şu
2: daha
0: şeyle biraz
2: olabilir.
0: Daha eğilmiştir ağırlık merkezinde.
2: Yani
0: biraz daha kaldıracaktır.
2: Bunu yaptığında bakın, fizik dışarıdan gözükme ihtimalini de kapatıyor.
0: Bakın biyomekanik hesaptır bu. Bakın Esra Hanım bir öncesine gelirseniz yanında. Bakın bunun ağırlık merkezi nerede? Bununki nerede? Bu şekilde güçlü değil ki böyle kaldı, böyle eğiliyor. Hayır aşağı eğileceksin.
2: Hani size
0: eğileceksin,
2: göre
0: biraz daha kaldıracaksın.
2: Çömelmesi lazım.
0: Evet, tabii
3: olabilir,
0: ki.
3: Olabilir. Ve omuzdan da destek vermesi
0: hocam,
3: gerekir.
0: Hocam ağırlık merkezi aşağı olacak ki yukarıdakini kaldırsın aşağı. Burada da öyle. Bakın bütün delilleri fazlasıyla var değil mi?
2: Yani bu şekilde eğilmedi, bacaklarını da kırdı. Ya,
0: bunu herhalde geçici olarak anlatmış olabilir. Yani evet. Belki eğilmiştir, öyle görmüş olabilir.
3: Ben sadece şunu ekleyebilir miyim? Özür diliyorum. Hocam çok güzel anlatıyor ve birçok noktada da aydınlatıyor bizi. Eğer bu tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse bu pozisyon daha önceden kesinlikle çalışılmıştır.
2: Çalışılmıştır
3: kesinlikle. Çünkü orada gecenin bir vakti insanların olmadığı, kameranın olmadığı ve yanında da bir tanığın olduğu, bir tanık var. Kendi düştü, ayağa kaydı düştü diyen bir tanık var. Kesinlikle ve kesinlikle bu çalışılmış, daha önceden planı programı yapılmış.
2: Yani şunu mu çalışmıştır hocam? Bu kişi, ben bir şekilde bu kişiyi alsam, biz burada deniyoruz, canlandırma yapıyoruz ya, dengesini kaybediyor ya. Mu düşüyor mu
0: çık şuraya,
2: mesela
0: çık
2: bu şuraya. Çalışma mı
3: tabii ya, dengesini çıkıyor. Kaybediyor beğendim mu çıkıyor mu bir beğendim bakın şöyle. Esra Hanım şimdi o bir iki kafasını dışarı bile çıkarmıyor bunlar, bakın yani düştükten sonra bağırmayı bir tarafa bırakın, yani insani bir tepki olarak çığlık atmayı bir tarafa bırakın, aşağı eğilip de annesine bakmıyorlar
2: mı?
3: Bile yok öyle bir şey.
2: Oraya, bu, bakın, bu çok önemli bir şey. Ama. Yani Güllü Hanım düştükten sonra şu hareket yapılmıyor mu? Anneye bakma doğrusu.
0: Onu bilemiyoruz. Onu şöyle diyeceğim. Biz mekan, beden ve zaman üçlemesi üzerinde devam ettiğimizde mekanı, bedeni bulduktan sonra zaman konusunda birazcık şeyde kaldık. 7 saniyelik bir fark var hocam.
3: Tabii.
0: Çıkışta. O da kamera kayıtlarını, senkronizasyonunu, kalibrasyonu doğru kabul ettiğimiz zaman 7 saniye boyunca ne yapıldı? Şimdi şunu söyleyeceğim, bir canlandırma yapmak
2: tabii.
0: istiyorum. O ikinci tanık şahıs burada olduğunu kabul edelim.
2: Evet.
0: Esra Hanım. Hadi düşecek, nasıl tutacak, ne yapacak yani bu
2: yani
0: şekilde?
2: Yani o
0: bakın.
2: Oradan bir şey
0: olsa
2: yapsa
0: bile ne yapacak?
2: Buradan yapıyor
0: tutamaz
2: diyelim.
0: Yani böyle, çünkü bu eliyle birlikte bu debelenir. Bakın direnç gösterir. Bir de biz Güllü Hanım'dan bahsediyoruz Esra

0: Ama bunu atlamayalım.
1: Ama hocam şöyle yani düşünün. Şu komedine zaten diğer kişi küçücük bir kişi. Çıktı buraya. Şunun ben ağzını kapatıverdim. Sen de alttan ittiriverdin. Yapamaz mıyım?
0: Nereye kadar yapacak? Yaptı. Salih Selim'de. Nereye kadar yapacak? Sen bak, tutuyorum ben seni. Bak, nereye kadar yapacak? Yapacak bu kadar. Daha fazla gelemez. Bu da düşüyor. Çünkü 1.60 boyunda. Buraya geldiğinde tutuyorum seni. Bak. Buraya geldiğinde bağırır. Bağırır. Bağırmamış Güllü Hanım. Güllü Hanım bağırmamış.
1: Şimdi düşerken çığlık de bağırmadı.
0: Çığlık yok. Çığlık yok. Ha, toksikoloji hocamız okudu. Toksikolojinin herhangi bir toksik madde olmadığını dair bilgi verdi.
2: Tabii. Peki alkol dışında hiçbir evet, şey.
0: Şimdi ne dedik? Bizim çalışma sistem prensiplerimizde grup, beden, mekan, beden ve zaman. Zamana geldiğimizde şimdi işlem gerçekleşti. Semra sen şimdi dışarıda ol. Dışarıda olsan.
2: Yerdesin.
0: İşte sen dışarıda git. Orada beklesen biz.
3: Oraya mı geçeceğim?
0: Aha, oradan geçsen. Gel şimdi. Şimdi ne oldu? Saati kalibre ettik. Doğru kabul ettik.
1: Evet.
0: Düştü. 1001, 1002, 1003, 1004, 1007 deyince koşacaksınız. 1004, 1005, 1006, 1007.
2: Koş.
0: Koşun. Koşun, koş. 7 saniye ne yaptı bunlar? Böyle durdular mı Esra Hanım? Mesela.
1: Aşağı hocam, bakmış olamazlar mı?
0: İşte demin onu söylüyorum. Aşağı bakmış olsalar bile nasıl olacak? Ne diyecekler? Ya ne istinaden bakacak? Bir şey düştükten sonra arkasından değil fırlar.
1: Yani düştü. 7 saniye içinde o odada ne oldu?
0: Ne oldu? Yani bilmiyorum o orada işte.
1: Bu arada şunu da söyleyelim.
0: Dediğimiz...
1: İddianamede de bu sorulmuş 7 saniye.
0: Evet.
1: 7 saniye bu odada ne yaptınız?
0: İşte evet. İşte burada niye? Geçen gün arz ettiğim gibi mahkemede her şey belli olacak. Mahkemede hı-hı, belli olacak. Yani beyanları ne olacak, nasıl
1: peki
0: olacak
1: ama.
0: Peki
1: bunun ne olabilir? Şimdi 7 saniye Güllü Hanım düştü ve 7 saniye onlar o sırada ne yapmış olabilir?
0: Şimdi şöyle tabii doğruluğu kanıtlanmadığını düşünüyorum. O gölgelerle ilgili bir çalışmalar olmuş ama o sanırım iddianameye girmedi değil mi hocam?
2: Yok.
0: İddianamede yok.
1: Girmedi.
0: Öyle, şey, işte beklenildi, evet, edildi falan gibi bazı hipotezler oluşuyor ama tabii bilemiyorum. Yani o 7 saniye içerisinde ne olduğunu ben bilmiyorum. Biz bilmiyoruz daha doğrusu. Yani bir şey yapamadık. Her şey olabilir. Camdan bakmış olabilir mi? Olabilir. Böyle böyle yapalım böyle. Olabilir.
1: Ya bir da ne konuşma bileyim, olsa duyar mıyız?
0: Ayakkabı olabilir.
1: Sessizce şimdi böyle yapalım. Olacak. Bağıralım, kaçalım.
0: Olabilir.
2: Fısıltıyı duyamayız. Sadece koş diye bir.
0: Fısıltıyı zaten nereye kadar duyacağız, duyamayız. Fakat şöyle ufak ufak deliller var. Yani iddianamede de geçen ya da gördüğümüz. Mesela kamera ışığı açık demek ki Bluetooth herhalde açıktı. O sesi. Onu kapatmamışlar ama birden dikkat edersiniz koştular, gittiler. Düştü mü düşmüş mü demiş bir de. Düştü mü diye bağırdı yoksa düşmüş mü diye bağırdı.
1: Koş koş diye koş, koş bir şey dedi,
0: düşmüş düşmüş mü yoksa düştü mü bağırdı.
2: Evet.
0: Şimdi bakın bu da çok önemli, ikisi çok farklı. Düşmüş demek bence yani olayın vakıflığını gösterir burada. Annem düştü demek bakın bir kendi içselleştirin Esra Hanım. Bir düşünün şöyle ya düştü çocuğum düştü Allah korusun topum düştü.
1: Ben şunu şey söylemek yani istiyorum. Benim en çok anlamlandıramadığım konu Sultan'ın sessizliği. Şimdi yanınızda bu şekilde biri annesini atıyor. Nasıl sessiz kalırsınız?
2: Şimdi hocam şimdi dedi ki.
1: Ben hiç en çok kafamda onu atıyorum. Biz zaten ötekinden şüpheliyiz. Öteki diyoruz attı. Yani böyle bir iddia var sonuçta tanıdıktan. E sen nasıl böyle durdun? Durdun gık demedin, ne yaptın ya annene demedin. Ya bunu nasıl demeyiz?
0: İşte geçen gün tabii kendi sınırlarımız içerisinde konuşuyorum.
1: Ne dediniz arkadaşlar bir şey tamam düştükten sonra izleyicilerimiz hatırlasın. Yani o tam düşmeden sonra bir sesi dinleyelim. Hani tam o düşme oluyor ya bir Tuğyan'la Sultan'ın sesini bir dinleyelim.
0: Tamam. Bilmiyorum tabii.
2: Şimdi annem atmış. Annemi atmış da olabilir.
1: Atmış
2: da olabilir evet. Annemi atmış, annemi atmış.
1: Bir dakika bir izleyicilerimiz de duyuyor. Ben onlara da bakacağım. Bir bakın orada atmış düşmüş duyuyor mu?
4: Annem atlamış.
1: Düş.
2: Atmış, atlamış.
1: Atmış diyor diyorlar. Necla Sükut demiş ki atmış. Anneme atmış diyor.

0: Orada bir 60
1: Bu
0: kelimesi var.
1: İddianameye de girdi mi yani hocam?
0: Ya hocam tam ses analizleri aynı bizim yaptığımız şu yorumlar cihetiyle kaldı. Yani daha üstesine geçmiş.
2: Bakın izleyicilerimiz çok önemli bir şey söylemiş bir izleyicimiz. Meltem Cemal, Meltem Mecemi isminde. Diyor ki ama şunu unutuyorsunuz. Güllü Hanım panik atak hastasıydı. Ve Ferdi Tayfur'un vefatını öğrendiğinde bile konuşamadığını duyduk. Dili tutuluyordu yani, anlamında diyor. O. Yani çok böyle bir travmatik durumda sessiz kalmış olabilir mi?
1: Alkolün etkisiyle sessiz kalmamışındır. Yani o panik ataklığının üzerine baskılamıştır diye düşünüyoruz.
2: Peki ağzını tıkamış olabilirler mi diyorlar?
1: Yok. Demin gösterdik ağız tıkama bir yere kadar yani.
2: O da olmuyor.
1: Evet.
0: Yok yok o sessiz kalmış olması izah edilebilir. Burada izah edilemeyecek tek nokta Sultan'ın ve Tuğya'nın sessiz kalması 7 saniye. Hayatın içerisinde böyle bir sessiz kalma yok. Olamaz.
1: Olamaz.
0: İmkansız.
1: Olamaz.
0: 7 saniye boyunca birinin kazaen de olsa düştüğünü gören birisi 7 saniye boyunca böyle sessiz kalamaz. Tepki anlıktır. İnsanidir.
1: Tepki anlıktır.
0: Anlıktır o çığlık. 7 saniyelik bir bekleme acaba için içerisinde bir plan vardı ve beraber hareket etme gerektiği için yapıldı
2: bilemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu da çok doğru bir şey. Ülkü Hanım diyor ki Ülkü Taşgül. Kollarını arkaya doğru çekip atmış olabilirler mi? Tutunamaz o zaman.
0: Olabilir. O da olabilir.
1: Eğer kendisi eğildi. Demin,
2: eğiyor biri de kollarını aldı, tutmuş.
1: Ama güçsüz kız. Baktığınız zaman Tanık Hanım Sultan'dan daha güçsüz. Güllü Hanım'dan güçsüz bir insan. Nasıl tutacak? Olabilir mi? İhtimaller dahil ama bunu bizim kanıt ağırlığı maddesinde formülize etmemiz lazım. Hı
2: hı. Şimdi buradaki benim bakın gerçekten en çok zaten sonuçta iddianamede annesini kasten tasarlayarak öldürmekle suçlanan bir kız var. Mahkeme karar verecek. Ben yine tekrar şuradayım. Neden annesini attığını birebir gören Sultan ses çıkarmadı? Benim en büyük aklıma takılan bu. Neden?
0: Şimdi bu bir tasarlanarak işlenmiş cinayetse bilmemiş olma ihtimali yok diyorum ben size. Sultanın bunu bilmemiş olma ihtimali yok. Çünkü bakın tepki, çığlık insani bir şeydir. Yani bu sizin öğrenerek verdiğiniz bir tepki değil. Bu sizin mevcudiyetinizle, biyolojinizle evet, verdiğiniz kesinlikle. Bir tepki.
2: Şimdi
0: yani
2: hakkında...
0: burada motor hareketler ya bunlar hocam. Yani
1: evet, evet,
0: 7
1: evet.
0: saniye biri düştü ya bir köp Allah korusun ya bir kazaya şahit oldunuz. Arabanızın içerisinde olsa bile nasıl tepki veriyorsunuz? Ya yani insanlar bu tarz olaylar aynısını inşallah kimse yaşamasın ama basit bir takım olaylarda bile kendilerinin vermiş olduğu tepkileri kontrol etsinler. Bu normal bir insani tepki değil. Değil diyorum arkadaş.
2: Peki hocam,
0: değil
2: şeyi
0: yani.
2: Göstereyim. Yani ben şunu da duymak yani iki kişi nasıl atabilir olmuyor mu diyorsunuz yani?
0: Ya iki kişinin sığabileceği bir alan mı diye bakın her şey olabilir ama yani şimdi babasına biz attık dediği beyanının da doğru olduğunu ve babasını savcılığa gitmesin diye tehdit eden bir sultan var. Bunları da bir köşeye koyarak konuştuğumuzda ya her şey bir ihtimaldir. Yani birisi mesela şöyle düşünün o eşiğe elleriyle tutunmuş aşağıya bakan bir güllüyü düşünün. Elleri açık kurtulmaya çalışan değil. Ellerini çekip biri de itmiş olabilir. Bakın bir sürü ihtimal var. Yani ellerini o eşikten çünkü bastırdı. Oradan güç alıyor. Güç dengesini bozduğunuzda arkadan ittiğinizde yine düşme ihtimali çok kolay gibi görünüyor. Yani olabilir mi? Olur. Buradaki evet. olabilecek en büyük durum bana göre tabii benim nacizane atma itme eyleminin Tuğyan tarafından yapıldığı ama bu bilginin orada bulunan şahit Sultan tarafında bilinme ihtimalinin yüksek olduğunu
2: yani Sultan bu durumu biliyordu. Bundan haberi vardı diyorsun. Sonra şimdi bir ses kaydı dinleteceğim size. Tuğya'nın annesiyle kızı hakkında bir konuşması var. Şimdi Tuğya'nın bir kişiliğiyle ilgili de analiz yapıyoruz ya. Sonuçta bir anneyi öldürebilmek yani nasıl bir psikoloji getirir? Nasıl bir durumdur bu? Şimdi daha önceki konuşmalarını biliyoruz. Şimdi bir de kendi kızıyla ilgili de bir konuşma var. Bir onu izleyelim.
3: Abi. buruşmaya günler kala ekibimiz anne katili değilim diyen Tuğyan'la ilgili yeni bilgilere ulaştı. Tuğyan'ın kızıyla ilgili sözleri acımasızlığını bir kez daha ortaya koydu. Kızına bakmazsan yurda ver.
4: Bakarsan bakarsın, bakmazsan da yurda verir. Bakarsan bakarsın, bakmazsan da yurda verir. Benim gücüm yok, çalışacak halim de yok, şu an işim de yok. Bakarsan bakarsın, bakmazsan da yurda verir.
3: Tuğyan'ın akıl almaz söyledikleri kan dondururken akıllara Güllü'nün Tuğyan'a sitem ettiği konuşmayı getirdi. Haftada bir görmekle annelik olmaz.
5: Haftada bir saat çocuk alıp sokakta bir köfte yedirmekle veya 2-3 çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Haftada bir saat çocuk alıp sokakta bir köfte yedirmekle veya 2-3 çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor.
3: Tuğyan'ın kızı için düşündükleri yürekleri parçalarken ortaya çıkan yeni bir kayıt Güllü'ye olan sevgisizliğini de tekrar kanıtladı. Bu ev senin değil.
6: Yani İncel annem ölmese senin evin mi oluyor? Yani Yücel annem ölmesi senin evin mi oluyor? Neyi anlayamadın? Yücel annem öldü diye senin evin oldu.
3: Tuğyan'ın anneannem ölmese evin olmazdı diye söyledikleri pes artık dedirtti. Güllü'nün bir tartışma sırasında kızına sitemi ise yürekleri parçaladı.
5: Ben düşmanıma bile öyle bir şey ilenmem ama Tuğyan. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın.
3: Tuğyan'ın bu sözleri annesi ve kızına karşı gaddarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Bakarsan bakarsın, bakmazsan da yurda verir. Bakarsan bakarsın, bakmazsan da yurda verir.
6: Yani İncel annem ölmese senin evin mi oluyor? Yani İncel annem ölmese senin evin mi oluyor?
2: Şimdi kızıyla ilgili burada diyor ki, çocuğa bak sen, yani torunu Güllü Hanım'ı, bakarsan bakmaz bakarsın yoksa yurda ver diyor. Şimdi burada aslında bir sevgisizlik, hani kendine ait işte anneydi, kardeşti, çocuktu. Ona karşı, Carmen'e karşı da sevgisizliğine bakarsan bak yoksa yurda ver. Ne kadar kolay. Zaten biliyoruz ki biz çocuğunu da kendisi o kadar aktif çalışmamasına rağmen, anneanne olmasına rağmen eve bile zor getiriyor, bakıcı da bırakıyor.
0: Şimdi bakıcı da görüyor hatta.
2: Bakıcı da görüyor. Şimdi bu da genel anlamda bir ailesel kavramın, sevgisizliğin işareti olmuş oluyor. Yani kendi kızına, annesine genel anlamda bir sevgisizlik durumu var.
0: Yani burada sanki kervan dışında hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi bir hissiyat aldım ben buradan. Yani Carmen'in babasıyla ilgili de bir sevgisizlik var. Annesi zaten köşede, hiç sevmiyor. Hatta en büyük aşkına engel olan kadın olarak orada. Sanki dünya bir tarafa kızımmış, anammış, babammış, bacımmış değil. Kervan o tarafta, dünya bir tarafa. Sen onu istersen yurda ver, istersen bak. Bakın bu... Normalde bir annenin yani söyleyeceği bir şey değil bu ya.
2: Şimdi başka ben bir şey. İzleyicilere şunu da anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz daha ilk başlarda tanımlarken ben de psikolog olduğum için tabii ki tanı koymak doğru bir şey değil ama aklımda bir kişilik yapısı oluştu. Çünkü genelde Tuğyan'a baktığımızda bir kişilik yapısı özelliklerine çok taşıyor ve borderline kişilik yapısı özelliklerine çok taşıdığını gördük. Sevgi ve nefreti uçlarda yaşama. Bu tarz kişilik yapılarına baktığınızda genelde çok yakın oldukları, bu bazen baba, anne, çocuk, kendilerine ait bağ hissettikleri kişilere karşı yüksek nefret ve yüksek kopukluklar, sevgisizlik hissederken hayatlarına aldıkları karşı cinsle sil baştan duyguları yaşadıkları için yoğun tutku, yoğun değer, tabii onları da yerin dibine atarlar ara sıra, genelde bunları ilişkilerinde tekrar yaşarlar. Yani asıl hani diyor ya Tuğberk de, hayatına aldığı erkeklere çok değer verirdi. Hayatına aldığı kişiler hep onları önemserdi. Genelde bu borderline kişilik yapılarında bu aşk duygusu, tekrar onların çocukluk canlandırmaları ve onların tekrardan yaşamaları olduğu için ilk hayatlarını aldıkları dönemde çok değer veriyorlar. Kızdıklarında yerin dibine atıyorlar. ama tekrardan değer

veriyorlar. O yüzden onların hayatlarında ilişkilerdeki figürler çok önemli hale geliyor. Anneden, çocuktan bile daha önemli hale geliyor. Bu kişilikle de, bu kişiliği de hatırlatmak lazım ama bunu da söylemek lazım. Her bu kişilikteki insan gidecek annesini öldürecek diye bir şey yok. Bu tabii bu işin iyice uç ve artık kendini kaybetmişlik boyutu. Ama kişilik yapısı olarak baktığımızda özellikle öfkeleri, saldırganlığı,

0: bozukluğuna ilişkin durumu yaşayan kişi şunu diyebilir mi? O bir tarafa, hepiniz bir tarafa diyebilir mi?
1: Diyebilir. Bunu diyebilir. Çünkü
0: Çünkü
1: zaten
0: çocuğunu yok sayan bir karakterden bahsediyor. Yani kervan bir tarafa, dünya öbür tarafa.
1: hayatındaki diğer
0: Uçtur, değil mi? Bu da
1: çocukluğunda tekrarlayan dinamiği ilişkisi üzerinden yaşadığı için o an ona bağımlı
0: evet.
1: ilişkisine. O
0: Evet.
1: yüzden diğerleri önemini kaybetmiş oluyor. Bunu da hani bir küçük bilgi olarak vermek istedim. Yarın kameralarla ilgili çok önemli bir bilgi vereceğim. Gördükleriniz olanların yarısından bile az. Onu söyleyeyim özellikle kameralarla ilgili. Hep kameralarla ilgili kendileri açıklamalar yaptı ama o kadar kameralar neyse söylemeyeyim yok ki. Ve sadece biz ne görüyoruz biliyor musunuz? Ne kamera var? Sadece bir kamera var. O kadar kameranın içinde sadece bir kamera açık. Bir tanesi de 15 gün sonra sadece Tuğberk'in verdiği görüntü var. Yani o kadar bahsettiğimiz kameralar aslında ne yapılmış o kameralar? Hepsini yarın anlatacağız. Şimdi diğer bence konumuza geçelim.
2: Çok kısa bir şey
1: Bir
2: söyleme
1: şey mi
2: şansım var
1: söyleyecekmiş?
2: mı? Kapıda mı? Değil mi?
1: Şimdi
3: 24 yıllık sır kayıp.
4: Bir gecede sırra kadem bastı Göndü Karaçoban.
5: Ölüsü de dirisi de bunların elinde.
3: Odasında tek başınaydı. Bir anda ortadan kayboldu.
5: Ne yaptıysa yaptılar. Bir gecede kaybettiler.
3: 16 yaşındaki Döndü'nün başına ne geldi?
5: Benim bacımı öldürdüler mi? Ne yaptılarsa ikisi yaptı.
3: Acılı aile kimden neden şüpheleniyor?
5: Kardeşim Osman'ı suçladılar. Ne yaptıysa abisi yaptı diye.
3: Yıllardır kardeşime hasretim.
5: Kardeşimi özledik artık yeter gayrı. Bulsunlar gelsinler benim bacımı.
3: Ölüsünü de dirisini de istiyorum.
5: Dirisine kavuşamadık ya ölüsüne bari kavuşak.
3: Az sonra.
1: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Çok iyiyiz çok şükür.
1: Evet. Eşe Akdoğan,
6: evet.
1: Döndü'nün yani kayıp olan Döndü'nün ablası, Emine Karaçoban da Döndü'nün annesi.
6: Evet.
1: Emine Hanım, sizin hiç gözyaşınız kurumadı mı?
6: Kurumadı.
1: Size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Döndü nerede kayboldu biliyor musunuz? Odasında. Döndü odasında kayboldu ve 24 yıldır yok. Peki Emine Hanım bir haberim mi? VTR'miz mi var? Arkadaşlar duyuyor musunuz? Tamam. Onu bir siz şey yaparken ben Emine Hanım'la konuşayım. Emine Hanım size de sorayım Eşe Hanım.
6: Evet.
1: Nasıl kayboldu kız kardeşiniz?
6: Bir akşamüstü kayboldu.
1: Nasıl? Ne oldu? Ne yapıyordunuz o akşam?
6: O akşam işte koyundan geldikler abisiyle.
1: Nerede?
6: Şeyde Köserelli'de.
1: Mersin.
6: Mersin'de.
1: Evet.
6: Koyundan geldikten sonra kardeşim demiş anne döndü yok oyu demiş. Zar oradadır demiş annem de. Orada çiftliğin içine bakmışlar. Yok. Öyle işte bir akşam kayboldu gitti.
1: Akşam evde miydi? Döndü.
6: Akşam evdeydi.
1: Evdeydi. Evde. Kaç yaşındaydı?
6: 16 yaşındaydı.
1: Kaç kardeştiniz?
6: 6 kardeşiz.
1: 6 kardeşsiniz.
6: Evet.
1: Döndü 16 yaşında. Odasında mıydı o sırada?
6: Odasındaydı.
1: Peki odasındaydı. Akşam en son kaçta gördünüz?
6: Akşam 6 gibi abisiyle beraber maldan geldikten sonra hep oda bir ya. Bir olunca annem demiş yemeği hazırla demiş. Ada kardeşi de demiş Osman kardeşim. Hani maldan gelmişler ya anne sen hazırla demiş. O dışarıda uğraşırken işte kaybolur.
1: Dışarıda mı kayboldu? Odada?
6: Dışarıda değil odasında kimliğini almış.
1: Kimliğini almış.
6: Kimliğini almış. Gidik.
1: Peki evde kimler vardı o sırada?
6: Annemle Osman babam var.
1: Osman kaç yaşındaydı o sırada?
6: İşte benim küçüğüm Osman'da.
0: Büyük olsun.
1: Yani
0: büyük.
1: Döndüden kaç büyük?
6: Kaç üç, yaş büyük? Üç büyük.
1: Üç yaş daha büyük.
6: Yok daha benim küçüğüm Osman.
1: Tamam yani kaç yaşlarındadır o sırada?
6: O sırada 40 yaşında falan.
1: 40 mı?
6: Evet.
1: Ha.
6: 35-40 yaşında o zamanlar.
1: 35-40 yaşında.
6: Evet o zamanlar öyle yani.
1: Döndü 16 yaşında abisi 35 yaşında.
6: Evet.
1: Tamam abisi 35 yaşında birlikte geliyorlar. En son Osman mı görüyor döndüğü?
6: Osman görüyor. Anne diyor nereye gitti diyor.

0: döndü diyor. Oğlum diyor Zara oradadır diyor. O zaman da babam hastaydı. Annem onunla uğraşıyordu. Yani hastaneye neyi götürüp getiriyordu? Bir akşam da kayboldu işte.
1: Şimdi döndü nasıl kaybolmuş bir haberimizde izleyelim.
2: Tarih 23 Ocak 2002. Yer Mersin. 16 yaşındaki döndü. O gece odasına girdi. Bir daha çıkmadı.
1: Tam 24 yıl önce Mersin Tarsus'la bir gecede sırra kadem bastı Döndü Karaçoban. O günden beri kendisinden ne bir haber geldi ne de en ufak bir izine rastlandı. Acılı aile ise Döndü'den gelecek en ufak bir izin peşinde.
2: Kapısı kilitli evden nasıl çıktığı anlaşılmayan Döndü'den 24 yıl boyunca hiç haber çıkmadı. Ablası Eşe ise bir gecede sıra kadem basan kardeşini aramaktan hiç vazgeçmedi.
3: Bunlar ne yaptıysa yaptı. Ölüsü de dirisi de bunların elinde. Ademle Ramazan. Uzaktan akrabamız olur kendisi. Ne yaptıysa yaptılar. Bir gecede kaybettiler. Hiçbir haber alamıyoruz.
2: Gözü yaşlı aile kızlarından gelecek ufak bir ipucunu beklerken şüpheler tek bir isme yöneldi.
3: Adem, Ramazan neredeyse bulun gelin benim bacımı. Ölüsü de dirisi de sizin elinizden çıksın. Benim kardeşime suç atıp oturmayın. Kardeşim Osman'ı suçladılar. Adem ile Ramazan bir gecede kaybetti. Ne yaptıysa yaptı. Adem ile Ramazan'dan şüphelenirim. Sürekli akşam, sabah, öğlen geliyorlardı. Kız gittikten sonra bir daha da hiç uğramadılar. Ne yaptılarsa bunlar yaptı. Özledim artık, yeter bu hasret bitsin. Babam onun hasretiyle öldü. Annem onun şeyiyle yanıyor. Yeğenleri bekliyor. Ne yaptıysa Adem, Ramazan bulun gelin benim bacımı. Yeter artık yaptıklarınız. Bulsunlar gelsinler benim bacımı. Kimseye suç atmasınlar. Yeter.
1: Şimdi Eşe Hanım, siz diyorsunuz ki aslında bizim şüphelendiğimiz biri var. Adem.
0: Evet.
1: Kim bu Adem?
0: Annemin teyzesinin kızı. Eniştesi oluyor. Yani Adem bize hiç bulaşmıyor. Kızı yani hanımı.
3: Halamı.
0: Halasının... Halam, babamın halası.
3: Babayın derdi.
1: Hayır, erkek babamı... ya Adem kim?
0: Adem diyorum ya şeyin sürekli gelip giden teyzesiyle halasının kızı.
4: Enişteleri.
0: Enişteleri. Eğer.
1: Kızının kocası.
0: Evet.
1: Peki neden ondan şüpheleniyorsunuz?
0: Onlardan başka kimse gelmedi ablam.
1: Emce sizin gelen öyle misafirliğe gelen... mi geliyordu onlar?
0: Misafirler önce misafir diye anam sürekli şey yaptı. Sonra niyeti başkaymış.
1: Neymiş niyeti?
0: Niyeti çocuğu bir gecede kaybetti.
1: Peki neden öyle bir niyeti olduğunu düşündünüz?
0: Vallahi yani dedikodulara göre adam peşine düşmüş.
1: Döndünün peşine döndünün. Düşmüş. Peki Adem'le mi döndü arasında çıktı evet. Bu dedikodu? Adem'le döndü
0: evet,
1: arasında...
0: Evet ben de tepki gösterdim. Niye dedim bununla gidiyor ikisinin ortasında görüyor... Getiriyor, götürüyor diye anneme çekişmeye gitti.
1: Nereye götürüp götürüyordu?
0: Evine götürüyor.
1: Döndüğü.
0: Evinde götürüyor. Orada diyor çalışmaya götürdüm. Bilmem ne ettim. Ben de anneme dedim ki bir daha bunlara göndermeyeceksin
1: peki,
0: dedim.
1: Peki şunu soracağım Eşe Hanım. Bu Adem evli değil mi?
0: Evli.
1: Karısı varken neden döndüğü evine götürüyor?
0: Karısı diyor zahar ki götürüyor.
1: Karısı istiyor.
0: Karısı istiyor. Ben korkuyorum. Ben yalnızım. Diye hep götürüyor. Ben de anneme tepki gösterdim. Bir daha dedim bunun buraya gelmeyecek dedim. Öyle deyince o bize daha çok tepki gösterdi.
1: Peki,
0: bir gece de
1: hayretti. Siz hani farklı düşünüyorsunuz ya. Hani diyorsunuz ki o aslında oraya yardıma gitmiyordu. Adem'le arasında bir ilişki mi olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Vallahi öyle söylediler köyün içinde. Ben dedim anne dedim bir daha bu gelmesin dedim.
1: Nasıl dedikodular çıktı tam?
0: Ya bunu alacakmış ondan götürüyor. Yani böyle diye laf çıktı.
1: Yani karısı varken döndüğü de mi alacak dediler. Annenize de soralım Emine Hanım. Bu siz Adem'in niyetini anladınız mı? Farklı bir amaçla mı götürüyordu?
3: Ya her gün geliyor. Dakika başı geliyor. Dakika başı geliyor. Ama ben
1: geliyordu ne yapıyordu mesela?
3: Ben evli değil. Evli değil ben ya şey demedim. Yani evli bu dedim. Ne yapacak dedim. Sonra kovdum. Gene geldi.
1: Peki eve gelip ne yapıyordu yani?
3: Ya karnı doyurup geliyordu.
1: Siz demiyor muydunuz her gün? Niye
3: değil,
1: geliyorsun?
3: Bir daha gelme dedim. Gene geliyordu.
4: Eşi geliyor mu?
1: Yani yemek yemeye mi geliyor?
3: Eşi de geliyordu.
1: Eşiyle birlikte geliyorlar.
3: Geliyordu. Eşi bazı geliyordu bazı gelmiyordu.
1: Peki.
3: Ama Ramazan'la çok geliyorlar.
1: Peki döndü Ramazan kim?
0: Onun arkadaşı.
1: Adem'in arkadaşı
0: evet,
1: mı?
0: Arkadaşı.
1: Ramazan'ın da mı niyeti farklıydı?
0: İşte bilmiyoruz ki. İkisi sürekli gele gide kaybettiler.
1: Peki döndü ne yapıyordu onlar geldiği zaman?
0: Hızlı.

0: Çay pişiriyor, önlerine yemek koyuyor. Çalışmaya getiriyorum diyormuş. Niye biz dedik bunu niye böyle yapıyorsun anne dedim. Şey diyormuş başkasının yanında çalışmaya götürüyorum döndüğü
1: diyorum.
0: Peki döndüğü
1: diyorum. Hizmet ederken onların bakışlarında, tavırlarında rahatsız edici bir durum fark ediyor muydunuz?
0: Bizim Osman fark etmiş.
1: Ne fark etmiş?
0: Bunlar niye buraya geliyor her zaman demiş. Bunları kov gitsin demiş. Bacım yok abi diyormuş ya gelsin de ne olacak sanki diyormuş.
1: Peki Adem Bey'e bu şüphenizden bahsettiniz mi?
0: Ettik. Zaten herkes söylüyor. Kendisi ben yardım ettim. Ben onları köpekten korudum. Evden korudum. Yalnız yerdelerdi. Ben bunları koruma amacıyla gittim.
2: Benim adamım
0: ya benim köpeğimle sen ben nasıl koruyorsun?
2: İhtiyacım yoktu ki benim adamım.
1: Peki Adem hani siz Adem'i suçluyorsunuz ya döndüğü o kaçırmış olabilir. Adem ne cevap veriyor bunlara?
0: Adem diyor ki ben yardım ediyorum diyor. Siz diyor yardım mı ediyorsunuz diyor. Ben gidiyorum onların işini görüyorum. Yardım ediyorum. Keşikleşiyoruz. Yani adamı çıkarı var ki her gün gidiyor.
1: Peki Adem ne yapmış olabilir sizin düşüncenize göre? Döndüğü aldı ne yaptı?
0: Bilmiyoruz ki ablam ne yaptı.
1: Siz tahmininiz vardır. Yok ya bu kız ortada.
0: Yok işte bir gecede kaybetti.
1: Peki köyde bir arkadaşlarım söyledi. Köyde bir hamilelik dedikodusu çıkmış.
0: İşte bilmiyoruz. Adam sürekli gelip gidiyor.
1: Duymadınız mı siz bunu?
0: Biz duymadık.
1: Hiç duymadınız.
0: Hiç duymadık. Ama işte böyle dedim ya. Evine götürüyormuş, hizmet ettiriyormuş, geri eve getiriyormuş. Böyle
1: peki
0: duydum.
1: Evine götürdüğü zaman siz ne yapıyordunuz? Bu 16 yaşında kız gitti nerede?
0: İşte diyorum ya anama kandırıyormuş, götürüyormuş. Koyun gittiği zaman da, abisinin olmadığı zaman da. Hani koyunlar yayılmaya gidiyor ya.
1: Evet.
0: Biz yürüyoruz.
3: Yörük mü?
0: Biz yürüyoruz. Yani anam evde yalnız kalıyor. Götürüyormuş, hizmet ettiriyormuş. Evinin işini yaptırıyormuş. Çayını ne yaptırıyormuş.
1: Peki Emine Hanım şunu soracağım. Döndü mesela annesine söyler. Yani şikayet ediyor muydu? Anne ben bunlara gidip çalışmak istemiyorum. Ya da bu Adem bana böyle şeyler yapıyor.
0: Demiyordu, hiç demiyordu.
3: Demek ki memnunmuş o da.
0: Hiç demiyordu.
1: Kim söylem. Hattımızda? Adem Bey merhabalar. Hattımızda Adem Bey.
0: Tamam.
1: Adem Bey. Duyuyor musunuz?
4: Adem Bey. Duyuyorum.
1: Merhabalar Adem Bey, nasılsınız?
4: Merhaba, iyidir ablam, şükür.
1: Adem Bey, şimdi size şunu sormak istiyorum.
4: Evet.
1: Döndü. 24 yıl önce kayboldu biliyorsunuz ve sürekli sizin eve yardıma geliyormuş. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
4: Ablam kim diyor, bize yardıma geliyormuş diye.
0: Kendim söylüyor. Yardım ettim onlara yem getirdim saman getirdim.
4: Ben gittim o kız bana geldi.
0: Bulgar sen yardıma geldin bize böyle mi yardım ettin?
2: Bulgar nereye ettin?
0: Böyle mi yardım ettin bize?
2: Bulgar.
4: Peki. Ya Eşe sen orada mıydın? Sen var mıydın?
0: Bulgar yaptığın yardım tamam, böyle mi?
4: Kardeşime sor benim yanımda mı gitti? Git kardeşine sorsana.
0: Bak kardeşime ne sorayım? Hep kardeşimin üstüne atıyorsun zaten olayı.
4: Benim yanımdan gitmedik oğlum bacım. Bacım kardeşime sorsana.
0: Bulgar. Kardeşime soruyorum sana da soruyorum.
2: Bulgar.
4: Tamam, sor bana. Ben programda geçen programda
1: sorun, çıktım. Sorun.
4: Git kardeşime sor bana.
0: Bulgar. Ya ne sorayım kardeşime ne yaptıysan sen Bulgar. Yaptın sen.
4: Ben ne yaptım oğlum?
0: Ne yaptıysa sen Bulgar. Yaptın bir gecede Ramazan'da ikiniz yok ettiniz benim bacımı.
2: Bulgar.
4: Ne Ramazan lan ne manyak sen ne
0: konuşma. Bulgar. Benim bacımı Bulgar.
2: Bulgar.
0: Ne önüsüne dirisine ulaşamadık ya önüsünü bari getir. Bulgar. Senin yanında kayboldu. Sen götürdün getirdin. Evine götürdün. Hanımın dedi altına baktım dedi. Sağ mı ölük mü diye dedi. Utanmıyoruz mu bir de?
4: Lan maya maya konuşma oraya.
0: Konuşma sen ya. Konuşma.
1: Adem Bey siz döndüğü en son ne zaman gördünüz?
4: Oğlum en son ne zaman gördüm bak. 2002'de gördüm mesela.
0: Ha kaybettim gördüm işte.
4: 2001 yılında.
1: Yani kaybolmadan.
4: 2001 yılında yürümeye götürdüm onu. Yürümeye götürdüm beraber.
1: Nereye götürdünüz?
4: Yürümeye götürdüm kardeşiyle beraber ormanla beraber yürümeye götürdüm.
1: Yürümeye götürdünüz neden?
3: Yürümeyeli bir işe.
4: Yürümeye götürdüm işe. Kardeşiyle beraber. Tek de asla götürmedim. Hep kardeşiyle beraber götürdüm.
1: Götürdünüz hangi işe götürdünüz? Nereye götürdünüz?
4: Ablacığım be. O zamanlar kafa yakmıştık. Hem biz hem onlar kafa yakmıştı.
0: Kabak yok ablam kabak yalan. Sel alık dağları sel. Dağlar su alık. Kabak namına bir şey yok onun
1: kabak yasında. Ekmeye götürmüştük diyor.
0: Kabak kesmeye yalan. Diyor.
1: Kabak kesmeye. Yalan.
0: Kabak yok.
1: Yok diyor o dönem kabak.
0: Yalan. Sel alık 2002'de bak bir şey
4: yalan.
0: Sel alık.
4: Yalan.
0: Yalan.
4: Ormana sorabilirsin ablacığım.
1: Adem Bey hangi aydan bahsediyorsunuz?
4: Kabak. 2001.
1: 2001 ay yıl değil ay.

0: Ablacığım, hangi ay olduğunu ben ne bileyim, o güzlük kabağımız vardı o zaman.
1: Ama kabak ne zaman kesilir bilirsiniz siz.
0: Ya ablacığım, 24 yıl olmuş, 24 yıl, kabağım ne zaman kesilir mesela?
1: Ocak ayında kayboldu
0: Evet,
1: ya,
0: Ocak'ta
1: Ocak'ta
0: falan
1: mı?
0: kesilir mesela yani.
1: Ocak'ta mı kesilir kabaklar?
0: Evet, o zaman güzlük kabağımız vardı abla, yani güzlük kabak hem onların vardı hem bizim. Hem bizimkini keserdik hem onları kınır.
1: Size yardım ederdi, yövmiyeli çalışırdı, öyle mi kabak kesmede?
0: Ablacığım bak. Bak yanlış anlaşılma olmasın. Tek gene gelmezdi. Kardeşiyle beraber.
2: Yalan söylüyor, yalan.
0: He.
2: Asker o zaman, yalan söylüyor.
3: Kardeşi asker, bakabilirsin o tarihte.
2: Yalan söylüyor, abi, yalan. Ne? Al gel, nerede buldun sen, gel. Nereye götürdün sen? Al
0: kim
2: gel.
0: Askermiş abla o zaman?
2: Askerdi.
3: Orhan
2: yalan söyleme.
3: Ahmet de askerdi o zaman. Bakabilirler tarihine. Yalan söyleme.
1: Adem Bey, yok, şunu soracağım. Ben yalan söyleme. Bir dakika, al gel. Bir cevabını alayım. Adem Bey, bana nasıl kabak kestiğinizi söyler misiniz? Yani ne tarihini bilmem lazım o yüzden.
0: Ya ne kabak bu? Nereden bileyim ben 24 yıl geçmiş tarihini ben?
1: Ne kabak bu? Kabak ağaç mı nedir bu? Ne ney? Bana bir söyleyin.
0: Neyi ağaç mı diye sorayım.
1: Ney kabak, ney kabağından bahsediyor. Bal kabağı mı, normal yediğin?
0: Yok, normal kabak. Normal kabak. Yani bal kabağı. Normal kabak yani. Kışlık, güzlük kabak deriz biz mesela. Güzlük kabak olur, kışlık
1: evet,
0: kabak ayrı olur.
1: Kabak ağacından bahsediyorsunuz.
0: Neyinden?
1: Ağaç
4: sebze
1: mı diyorsunuz?
4: Yani,
1: sebze mi?
0: Ne? Sebze ablacığım, sebze ya. Ne ağaç ne şeyi, sebze ya.
2: Yalan.
1: Peki Ocak ayında kabak mı kesiyorsunuz siz?
0: Ablam ben ayı net bilmem.
1: E tarih bilmez mi, çiftçiler bilir. Kız Ocak'ta kaybolmuş.
0: O kayboldu tarihi ben bilmem abla. Onları bilir. Onu Osman'a soracaklar. Onu ben
1: arkadaşlar,
0: bilmem.
1: Arkadaşlar bakın bakalım, Ocak ayında kabak kesiliyor mu?
0: Ben onu bilmem ablacığım.
3: Yalan. Yalan. Yalan. Yok, sen al ablam da alam.
2: Yalan.
1: Ağustos'ta kesilmez mi kabak?
2: Kesilmez. Yalan yalan.
1: Ağustos değil mi kesilme tarihi?
0: Yok. Kasım'da.
3: Kasım'da kesilir kabak.
1: Kasım'da kesilir.
3: Kasım'da kesilir kabak. Bir de bu dediği ayda sel alık. 2002'de dağları sel alık.
1: Yani
3: olur.
1: Ocak'ta olmaz diyorsunuz.
3: Yok.
1: Şimdi bunu tarih öğrenmek açısından
3: yok,
1: soruyorum.
3: Kasım, Aralık, Ocak. O zamanlar bak. Dediği tarihe bak.
1: Peki. Ama Adem bakın. Bey. Kabak kesmeye nereye götürdünüz?
0: Tarlamızı ablam, tarlaya.
1: Peki tarlaya götürdünüz ama o tarihte kabak yok. O nasıl olacak?
0: Yani hangi tarihte kabak yok? Ablacığım bak, ben ne diyorum? 2001'de götürdüm onları diyorum ben.
4: 2002'de değil.
0: Ha, 2001'de götürdüm diyorum ben sana.
2: Yalnız.
1: Ama bu... Ocak ayında kayboluyor ya kız.
0: O kız da 2002'de kayboldu. Ben 2001'de götürdüm. 2002'de götürmedim.
1: 2002'de hiç götürmediniz siz.
0: Götürmedim.
1: Ama
0: abla,
1: yalan götürdünüz söylüyor.
2: Yalan söylüyor. Yalan söyleme.
3: Ablam her gün
2: yalan
3: götürüm.
2: Söyleme.
3: Akşam, sabah, öğlen eve gelip Ramazan'da gidiyor.
2: Yalan söyleme.
3: Kabak yok o ayda. Selalık dağları.
2: Yalan
1: ya
2: söyleme.
1: Siz...
2: Bul gel. Denemezsin. Ölün dedi, bul gel.
0: Abla. Ablacığım bak, Eşen'in gemi de yoktu. O ara kaçıp gidikti. Ancak oraya varıp gülfür konuşuyor Eşen.
1: Adem Bey, şunu sormak istiyorum. Siz kabağın toplanmadığı...
0: Ya ablacığım, gitsin kardeşine sorsun, bana sormasın.
3: Neden? Tamam, kardeşime de soralım. Neden kardeşim var?
1: Neden kardeşine soralım? Hangi kardeşine soralım?
0: Çünkü abla onun yanından kayboldu. Biz de bir gün sonra öğrendik kızın kaybolduğunu zaten.
2: Yalan söyleme.
1: Hangi kardeş? Hangi kardeş bu? Adını söyleyin.
0: Hayır, söylesin abla ya, işte yanında söylesin.
2: Yalan söyleme.
1: Osman'dan mı?
3: Osman'a şüphe yapıyor.
1: Neden yani... Osman'dan? Niye Osman ona bir şey yapsın?
0: Ablacığım, o zaman Osman dövüyordu o kızı, bilmem ne
2: yapıyordu. Yalan söyleme.
0: Yani. Geçsin onu sorsun abla, bana
1: Osman
0: sormasın.
1: Osman neden dövüyordu kız kardeşini?
0: Abla onu ben bilemem, niye dövdüğünü, niye şey yaptığını.
2: Yalan
1: peki
2: söyleme.
1: Peki siz dövdüğünü nereden niye biliyorsunuz?
0: Ha? Biliyorum abla.
1: O mu anlatıyordu? Döndü mü size anlatıyordu?
2: Yalan, yalan, yalan.
0: Anlatıyordu, aynen.
1: E siz
0: yalan.
1: Döndüğüyle yakındınız o zaman.
2: Yalan.
0: Yok yok abla, ne alakası var?
1: Aile sırlarını size anlattığına göre yakındınız. Aile sırları.
0: Benim programım, ben daha önce çıktım programa. Onu açıp izleyebilirsiniz.
2: Bul gel.
1: Yok, ben onu izlemek, siz burada anlatın. Onu izlemeyi ben bilirim zaten. Ben
0: o
1: size soruyorum.
0: O programı izleyin abla. Bana bir daha bir şey sormayın. Onu gitsin kendi kardeşine sorsun.
1: Bul gel. Neden sormayalım? Üzülmediniz mi döndü kayıp diye? Bul gel.
0: Abla üzüldük, akrabamız gelmedi.
2: Bulgar ben
1: evet,
2: bilmem.
1: Evet, şimdi ben size ben soruyorum.
2: Şey yapma.
1: Size rahatça abisinin kendisini dövdüğünü anlatıyor diye bir yakınlığınız vardı.
2: Yalan
1: belki
2: söyleyeyim.
1: Eşinizle
2: yalan.
1: Bir yakınlığı vardı, öyle mi?
0: Abla ne demek ya, akrabam uyuyor. Sen akraban yanına hiç gitmez misin?
2: Yalan.
1: Akrabamın yanına her gün gitmem.
0: Ben de her gün gitmem.
2: Yalan söyleme.
1: Çok geliyormuşsunuz.
2: Akşam, sabah, öğlen geliyordun, yalan söyleme.
0: Abla.
2: Yalan söyleme.
0: Allah.
2: Kızı bul gel, yalan söyleme.
0: Kim o eşem? Emine karım mı?
1: Öyle demeyin karım arı ya.
4: Öyle derler orada.
2: Desinler.
1: Olsun demez.
2: Ama bul gel. Ne attın sen? Ne öldürdün sen? Bul gel. Mezarını bul gel.
0: Benim daha önceki programım var. Açıp izleyebilirsiniz.
2: Al gel.
1: Peki Adem Bey, ben bir şey söyleyeceğim size. Siz Osman'dan şüpheleniyorsunuz ya. Osman'ın neden kardeşini dövdüğünü biliyorsunuzdur. Yani bir şey mi kıskanıyordu? Bir şey
0: onu
1: mi kıskanıyordu?
0: Bilemem abla, ben şimdi nasıl bileyim onu?
1: Hani dövdüğünü anlatmış ya, niye dövüyordu?
0: Evet döverdi. Evet döverdi. Yalan.
1: Peki annesine yalan falan şikayet etmiyor ya, muydu?
0: Ablacığım bir eşeğe sorsana.
1: Kime?
0: Bir eşeğe bir sor bakayım. Bir eşeğe bir şöyle söyle. Eşe de Cemil bacını niye silahla kovaladı? Niye vurmaya çalıştı? Bir sor. Bir sor abla.
2: Yalan
1: söylemeden bahsediyorsunuz. Yalan söyleme. Tamam, soracağım bunu. Kısa bir aradan sonra soralım.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
6: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom değerli hissettirir.
11: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Afpara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğim limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Vay vay vay vay vay vay.
6: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
7: Domino's'um hoş geldin.

0: da dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Getir. Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir Büyük'te.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Hepsi Burada Premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: 3, 2, 1, 0.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hepsi burada premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
4: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
3: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
5: Civil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Civil'de.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
7: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.
4: Şimdi Adem Bey aslında tam size bir soru sordu kapatırken. Dedi ki sizin diğer kardeşiniz hani şiddet mi uyguluyordu sizin erkek kardeşleriniz kızlara?
5: Yok. Ya bunun gelmesinden sevmiyordu. Adem'in eve gelmesini sevmiyordu.
4: Peki
5: kardeşim.
4: Peki Adem'e kızıp döndüğe mi kızıyorlardı?
5: Bacım bu niye geliyor, gelmesin dedin miydi? O da niye gelmesin diyordu, ondan kızıyordu.
4: Yani... Peki silahla hiç kovalama olayı oldu
5: yok
4: mu?
5: Yok. Kimse silahla kovalamadı.
4: Peki Adem'in gelmesini istemiyorlar ya, kıza niye kızıyorlar? Kız mı istiyor?
5: Kız istiyor, geliyor diyor, o akrabamız diyor, gelsin otursun diyor.
4: Döndüğünde yani seviyordu Adem'i.
5: Evet.
4: Gelmesini istiyordu.
5: Gelmesini istiyor. O da her gün geliyor. Akşam geliyor, sabah geliyor. Boş olduğumu geliyor.
4: O zaman abileri kızıyordu. Niye
5: abileri kızıyor. Kızamaz mı yani abisi her gün gelmeyle?
4: Peki Adem Bey.
6: Evet.
4: Adem Bey sizin döndü gelmenizi çok istiyormuş ya eve. Abileri bu duruma kızıyormuş. Doğru mu?
6: Ama kim diyor onu gelmemi istiyormuş diye.
5: Ben Eşe, diyorum.
4: Eşe Hanım diyor.
6: Ablacığım Eşe Hanım neredeymiş diye onu sordunuz mu? O kız kaybolduğunda Eşe Hanım neredeymiş?
5: Neredeydi? Havada mıydı? Evdeydim tabi, neredeydin?
6: Sen evde değil miydin oğlum?
5: Evliydim. Bak terbiyeli konuş ha.
6: Ben terbiyeli konuşmam.
5: Oğlum değil mi? Ben senin oğlun değilim. Tamam mı? Evli olunca gelmiyor muyum ben?
6: Kaç yıl bir sefer geldim Anamgil'e lan
5: sen? Ben her gün akşam geliyordum Anamgil'e.
4: Lan oğlum konuşmayalım.
6: Kaçıp gidiyordun da kaçıp gittin lan, seni kim getirdi lan?
5: Sen mi getirdin?
6: Ben getirdim, kim getirdi ya?
5: Sen mi getirdin beni?
6: Kim getirdi seni
5: ben
6: ya?
5: Ben seni hayatım boyunca görmedim be.
6: Görmedin ne Allah ediyorsun?
5: Konuşma. Sahte konuşup oturma.
6: Kim aldı geldi bu?
5: Konuşma. Ters ters konuşma. Ben kocamdan bir yere gitmedim.
6: Gitmedim oluyor. Şimdi.
5: Gittim ben, nereye gittim? Konuşup oturma.
6: Böyle konuşurdum.
4: Adem Bey.
6: Sorsana kardeşine Osman, Orhan'a bir sor bakalım ben ne yaptım de bari.
4: Adem Bey şunu boş verin, özel, Eşe Hanım'ın özel hayatını. Ben şunu soracağım. Siz döndüğünün başına ne geldiğini düşünüyorsunuz?
6: Ablacım onu kardeşim diyor. Kardeşine soracağım. Bana sormayacağım.
4: Tamam kardeşi.
6: Onun yanından kayboldu.
4: Tamam ben size şöyle söyleyeyim. Kardeşi öldürdü mü döndüğü?
6: Onu bilemem ablacım. Nerede bilemem. Bu? Onun yanından kayboldu.
4: Yok ya 24 yıldır. Nerede? Bunu öldürdüler mi?
6: Onu bilemem ablacım. İnşallah çıkar. Sınavdır. İnşallah çıkar. Ben de bunlara şey... Şimdi mahkemeye vereceğim.
4: Bu kızı...
6: İnşallah ablacım bak ben her zaman diyorum inşallah keşke bulunsun. Keşke çıksa diye.
4: Ama nasıl bulunacak? Bu kızın bir hareketi yok, kimlik hareketi yok, para hareketi yok, bir sağlık hareketi yok, hastaneye gitmemiş. Nasıl olacak?
6: Onu bak ben bilmem. Onu kardeşine soracağım. Kardeşinin yanından kayboldu. Benim yanından çok kaybolmadı.
4: Peki, Adem Bey sizin gelmenizi istiyordu diye bir şey var mı? Yani sizle iyi anlaşılmış.
6: Yok ablacığım, yok. Kesinlikle yok.
4: Peki, köyde sizinle ilgili dedikodular çıkmış döndüğüyle ilgili. Buna ne diyeceksiniz?
6: Kesinlikle öyle bir şey yok ablam. Dedikodu yok.
4: Peki eşiniz sever miydi döndüğü?
6: Ablam akrabası ya. Ne demek? Sen akrabanı sevmez misin?
4: Peki eşiniz
6: ya?
4: O zaman niye döndü hanım kaybolduğunda layığını buldu dedi?
6: Kim dedi? Öyle bir kelime asla bunu konuşmadı ablam.
4: Eşiniz döndü hanım kaybolduğu zaman diyor ki aslında döndü layığını buldu.
6: Yok ablacığım öyle kesin benim eşim öyle bir kelime konuşmadı.
4: O günü anlatır mısınız Eşe Hanım?
5: Bak Adem yalan söyleme, teyzemle ben gittim, Ramazan da oradaydı. Biz senin yanına vardık, bu kız nereye gitti diye. Hanımın da merdivende dinleniyordu, layık olduğu yere gitti dedi.
6: sen bir kere sen yoktun orada.
5: Vardım ben. Ramazan da vardı. Hanımın da böyle merdivenden tutuyordu. Hürü teyzem de vardı. Nasıl yoktu?
6: Bir kelimeyle doğru konuş.
5: Doğru konuşuyorum ben.
6: Yalanla konuşma. Yalanla
5: doğru konuşuyorum ben. Sen doğru benim konuşsan senden adalet yerini bulacak.
6: Benim evime gelen Mustafa da Hürü teyzem. Sorabilirsiniz.
5: İyi. Sen doğruyu bir konuşsan ha?
6: Sen de o doğruyu konuşsan orada.
5: Ben Allah için doğruyu konuşuyorum. Benim ciğerim yanmış. Ben doğruyu konuş. Sen de doğruyu konuş. Çıksın meydana. Çıksın.
6: Ne o zaman söylemiyorum oğlum o zaman geçen ki programı neydi ben Cemil böyle bile başımız
4: Adem Bey döndü kaybolduğu gün siz neredeydiniz?
6: Ben evimdeydim ablacığım.
4: Evindeydiniz, ne kadar yakınlıkta döndülerin eviyle sizinle?
6: Ablacığım onu bilemem ki o neden baktan 2 kilometre falan var.
4: Peki eşiniz,
6: 3 kilometre.
4: Eşiniz neden döndünün kaybolmasıyla ilgili layığını buldu diyebilir?
6: Ablacığım kesin öyle bir kelime konuşmadı. Ben de yanındaydım. Benim ikizim vardı. Çocuğun biri onun elinde, biri benim elimde. Mama yapıyordu. Ve eşinin haberi bile yok. Eşinin orada uydurması.
5: Yalan söyleme, yalan. Merdivende dingeliyordu hanımın. Ne ikizim vardı, ne ikizim vardı diyeyim
4: ben. Adem Bey, bir eşinizle konuşalım. Bakalım o gün ne olmuş. Sonrasında devam edeceğiz. Yarın saat 13'te tekrar görüşmek üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Çöplerden kurtulduk sanıyordum.
1: Öyle aynalarla konuşarak olmayacak bu iş abla.
0: Nasıl olacak peki han? Ha? Sevdiğin kadın yerine çöplere mi gidip sığınacaksın? Hayır, madem aynalara söyleyecek bir şeyin yok, o zaman derdin kimin neyse onunla konuş. Onunla yüzleş. Kurtul artık şu çöplerden.

0: Büyüdün artık kardeşim. Ona ihtiyacın yok. Ona ihtiyacın var.
1: Kime abla? Kime?

0: İnci?
1: Ham.
0: İnci? İnci! Açamıyorum, olmuyor. İnci! İnci! İnci, açamıyorum, olmuyor. İnci! İnci! Açamıyorum, olmuyor.

0: Ceylan? Ceylan? Ceylan? Ceylan?
1: Boşuna uğraşma. Açamayacaksın. Sen kendin kilitledin o kapıyı. Anahtarı da çöpe attın. Şimdi bul bulabilirsen. Oyuncağın gibi onu da bulursun belki.
2: Han, ne olur aç, buradayım.
0: Ceylan, bulacağım anahtarı. Biraz daha bekle. Biraz daha bekle lütfen.
2: Bekliyorum, hep burada olacağım. Gitmeyeceğim bir yere. Seni çok seviyorum. Han, neredesin? Han, cevap ver.
1: Han yok. Han gitti. Korkudan küçücük oldu, yazık. Sen boş ver onu. Oyuncaklarınla oyna. Büyümene daha çok var senin.
0: Beni neden sevmedin?
1: Sen sevilmeyi hak etmedin.
0: Asıl sen sevilmeyi hak etmedin anne. Ama ben seni yine de çok sevdim. Çok sevdim. Sen neden sevemedin?

0: Yalvarırım Hikmet, özür dilerim. Ne olur gitmeyin. Ne yaparım ben, nasıl yaşarım?
1: Sen buna yaşamak mı diyorsun be? Ha? Bizi de kendini de bırakmadın ki Asibe. Bir bırakmadın ki yaşayalım Asibe. Yetti ama artık. Artık yetti, bu çocuklar bu işkenceyi çekmeyecekler. Onları senden kurtarıyorum artık.
0: Ben ne olacağım peki?
1: Sen de ne halin varsa onu göreceksin Asibe. Hadi Safiye. Hadi.
0: Safiye, sen gitme bari kızım. Sen bırakma anneni.
2: Naci öldü dedim bana. Bu acıyı yaşamama izin verdin. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim.

0: Merak etme anne. Ben buradayım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım.
1: Sen benimle mi kalacaksın?

Ben bırakmadım seni. Sen neden bıraktın? Bak ama ben gene de büyüdüm. Sana ihtiyacım yok artık.

Gelir misin benimle? Son kez çağırıyorum seni Ceylan. Söz veriyorum, son bu.

0: Han, bu ne?
1: Sen yokken bir süre nefretinle ayakta kaldım. Sonra o da yetmedi. Sensiz yapamadım. Sana gelemezdim. Ben de ona geldim. Onun yanına oturdum. Başımı onun dizlerine koydum. Sana sığınamadığım kadar ona sığındım. Ve o beni olduğum gibi kabul etti. Haklısın. Bu yüzük aslında onun parmağına uygundu. Senin değil. Ama bu sadece senin için. Ceylan, ben artık korkmuyorum. Beni sevdiğini, hep seveceğini biliyorum. Burayı, tüm bunları geride bırakmak istiyorum. Sen gerçeksin ve ben sana tutunmak istiyorum. Artık birbirimize tutunalım mı?
0: Tamam ama denemem lazım önce. Olacak mı?

0: Oldu bu sefer. Ama sen yine gideceksin.
1: Gitmeyeceğim Ceylan. Gidenleri de geride bıraktım ben. Artık sadece sen ve ben varız.

0: Biz bugün buraya size sorunlarımızı anlatmak için değil, teşekkür etmek için geldik. Siz olmasaydınız ne annemizle, ne babamızla, ne de kendimizle barışabilirdik. Sağ olun.
1: Sağ olun. Ben kızımın göbek adını Manon'la koydum. Umarım o da sizin gibi insanlara çok iyi gelir. Kendini suçlu zanneden bütün o masum insanları.
0: Bir de biz size bir hediye getirdik de kendi ellerimizle yaptık. Umarız beğenirsiniz.

0: Ben teşekkür ederim. Bu benim için çok kıymetli. Sizler de öyle kızlar. Ne dersiniz? Son bir kez bir kahve içelim mi birlikte?
1: Olur, içelim valla.

0: karşıya bile geçemez. Nereden biliyorsun abla? Denemedi ki hiç. Denetmedik ki kıza. Hem belki korksa da korkusuna rağmen yapar. Değil mi hocam?
1: Haklısın Gülben. Safiye, onun için endişelenmeni anlıyorum. Ama kararı ona bıraksan sence de daha iyi olmaz mı?
0: Olmaz. O daha küçücük. Ya hata yaparsa?
1: İnsan hata yapa yapa büyür.
0: Bize hata yaptırmadılar da ne oldu abla? Al bak. Hala büyümeye çalışıyoruz. Han da öyle. Ablam dün Han'ı banyoya kilitledi, biliyor musunuz?
2: Aferin Gülben, aferin. İspiyonla.
0: Tabii ki.
2: Ben onu düşündüğümden yaptım. Hayatını mahvetmesin diye.
1: Safiye, farkında mısın? Onları kendi hatalarından koruyacağım derken hata yapma haklarını ellerinden alıyorsun. Bu korumak değil, korkutmaktır. Sana tanıdık geliyor mu?
2: Ben annem gibi yapmıyorum ki. Ben onlara eziyet çektirmiyorum. Onları düşündüğüm için.
1: Annen gibi olmasa da hala onlara annelik ediyorsun. Abla değil de anne rolünü oynuyorsun. Halbuki geçen seansımızda bana ben artık büyütmek değil büyümek istiyorum demiştin. Yorgunum demiştin.
2: Tamam yorgunum ama o kadar da değil yani. Onlar benim canım, nasıl boş vereyim ki?
1: Kimse senden onları boş vermeni beklemiyor ki. Sadece onların da birer yetişkin olduklarını ve senin çocuğun değil kardeşin olduklarını kabul etmen gerekiyor. Zor da olsa herkes için bu en iyisi değil mi?
2: Zor değil. Çok zor bu.
1: Peki. O zaman şöyle bir düşünelim mi? Zor olduğu halde bugüne kadar neleri başardığınızı, neleri geride bıraktığınızı,

0: Abla. Doğru söylüyorum. Gece ne su içtim, ne çay içtim. Hiçbir şey içmedim, yemin ederim. Ben tek bir damla su içmedim. Yemin ederim çok susadım ama içmedim abla. Yemin ederim içmedim.
1: Aklını peynir ekmekle yiyememiş olan hangi adam altını işeyen bir kadını eş olarak ister acaba?
2: Esat ben.
1: Sen o aşk romanlarına fazla kaptırma istersen kendini. Çünkü ikimiz birlikte yaşlanacağız bu evde. Hadi git. Pis.
3: Sen yoksun. Annemin hepsi. Ölmüş bir kadının kıyafetlerini giyiyorsun.
4: Senin bunlar kafanı kirletiyor.
0: Gülben ne olursun annemin onlar Gülben. Yalvarırım sana.
5: Püh, rezil seni. Bu yaşta neyin acelesi kız bu?
6: Uğursuz uğursuz konuşma. Nasıl konuşma?
5: Yok ne olur bak kötü bir şey olacak.
7: Bakalım. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belli elim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım.
5: Ay bunların çocukları olmuş ya.
8: Neden anlamak istemiyorsun? Ben seni sevmiyorum.
1: Kocaman kırmızı kalp attın bana.
8: Yanlışlıkla oldu.
1: Çünkü biz Hasibe'nin çocuklarıyız. Başkalarınınki hayat, bizimkisi hüsran.
9: Bunu niye yapsın ha?
10: Abla sence ben temizlenebilir miyim?
9: Ha?
10: Umut var mı? Belki bir gün

0: Mümkün mü abla?
1: Bu kollar, bu eller tertemiz. Sen tertemizsin.
2: Ben temizim.

0: Çirkin ördek yavrusu diye bir şey yoktur. O yavruları sevmeyenlerin çirkinliğidir. Bunu sakın unutmayın. Bu masalı da böyle anlat torunuma. Olur mu Gülben?
1: Unutur muyuz hiç? Unutamayız. Ama artık utanamayız da. O zaman öyleydik. Ama şimdi böyleyiz. Çok yol aldık abla.
2: Peki sizce kendinizi de birbirinizi de yeterince kutluyor musunuz?
1: Hayır.
2: Safiye, geçmişine dönüp baktığında kazandığın onca zaferden sonra hala bunu zor diyebiliyor musun? Onlara annelik değil de ablalık yapmak senin için gerçekten yapamayacağın büyüklükte bir şey mi?
1: Değil.
2: Yaparsın. Ama önce kendine, sonra da onlara güvenmen lazım. Onlara değil, kendine annelik et.
1: Naci orman evine taşınmamızı istiyor. Tamamen yani.
2: Sen istiyor musun?
1: Yok, daha değil. Yani ben böyle mutluyum.
2: Safiye, senden bunu duyduğuma o kadar sevindim ki.
1: Peki ama biz yine de o apartmandan taşınıp, yani yapmaktan en çok korktuğumuz şeyi yapıp yeni bir hayata başlamalı mıyız sizce?
2: Sen taşınmak istiyor musun Gülben?
1: Hayır, istemiyorum. Ama acaba orada kalarak yanlış mı yapıyoruz?
2: Hayır. Siz oradan taşınmadan da birçok şeyi geride bırakabildiniz. Siz değişirseniz orası da değişecek. Yeter ki siz buna hazır olun.
1: Bence hazırız. Sence Gülben?
3: Hazırız abla.
1: Tamam.
3: Ama önce yapmamız gereken önemli şeyi yapmadık.
2: Neymiş o?
1: Araba kullanmak.
2: Bu sizce zor mu?
1: Zor, çok zor.
3: Çok zor.
2: Kızlar.
1: Şaka yaptık doktor hanım.
4: Abla nasıl korkuttuk? Arayın, imza.

0: Siz nesiniz şimdi?
1: Arkadaş mısınız yoksa? Hani bilelim de.
2: Ben de hepinizi bu yüzden yemeğe davet ettim. Biz evlenmeye karar verdik.
3: Nasıl ya? Duydunuz değil mi? Yani sonunda gerçekten.
4: Çok sevindim ya. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederiz.
2: Siz tebrik etmeyecek misiniz?
1: Yani kesin mi? Hayır, bilelim de ben ona göre sevineceğim.
0: Kesin bilgi. Yayabilirsiniz.
3: Ay! Ay çok tebrik ederim. Şöyle öpücüklerimi gönderiyorum. Oh be.
5: Peki Rüya'nın bundan haberi var mı?
3: Düğün ne zaman? Biz hazırlıklar için vaktimiz var mı?
2: Daha bir tarih almadık. Önce şu başvuruyu bir yapalım da, değil mi?
0: Evet, bir de öyle düğün istemiyoruz. Biz sade bir nikah olacak.
1: Aa, ne münasebet canım. Şöyle güzel bir düğün yaparız. Hem baba da öyle isterdi.
0: Abla, kına da yaparız. Yaparız değil mi?
1: Yani.
0: Ama ben hiç sevmem ki kına. Hiç gerek yok.

0: yani.
1: Aa, biz çok severiz canım. İstiyorsan sen gelmezsin, biz yaparız. Şöyle güzel, yani derenoğullarına yakışır türden.
2: Abla sen artık derenoğlu değilsin, bir ataçsın. Öyle değil mi Naci, bir şey söylesene.
3: Safiye her zaman bir derenoğlu olarak kalacak. Babasının kızı çünkü o.
4: Benim için fark etmez. Ben onu tanıdığımda da derenoğluydu zaten.
0: Babam burada olsaydı şimdi şey derdi. Aferin oğlum, sonunda kafaladın kızı derdi.
5: Yok yok, asıl şey derdi bak. Han, şöyle Ceylan'a ailemize yakışır bir gerdanlık al. Esat gibi pintilik etme. Sen derenoğlusun. Başımızı öne eğme derdi.
1: Çok iyi.
0: Ay canım babam ya, çok özledim. Çok güzel yaptığın taklidini sen de.
2: Bu da pinti minti ama taklit yeteneği varmış, kömür seni.
1: Benim de size söylemek istediğim bir şey var. Babamın bir hayali daha gerçekleşecek. Neriman'ın da. Hatta benim de. Neriman yurt dışına gidecek.
6: Nasıl ama sen demiştin ki abla.
1: Aman Neriman, ben zamanında neler neler söyledim. Sen şimdi buna mı taktın?
6: Gerçekten izin verecek misin?
1: İzin vermeyeceğim. Saygı duyacağım kardeşim.
6: Ablam. Benim canım ablam. Benim bir tanem. İyi ki benim ablamsın. Çok sağ ol.
7: Kıskanma sen de.
0: Hadi bakalım.
6: Teşekkür ederim.
3: Aferin Safi. Aferin kızım. Şu rujunu da tazele de tam olsun.
7: Ne zaman gideceğim peki?
8: Önümüzdeki ay.
9: Vallahi ne güzel ya. Oradan artık bol bol fotoğraf gönderirsin ha.
7: Ay ama böyle atma fotoğrafı ha. Suratın asık. İstemem ben. Ayol sanki cezaevine giriyor çocuk.
8: Ne dedi bana biliyor musunuz?
7: Ne dedi?
8: Sen oraya gidince bir daha benim yüzüme bakmazsın dedi. Ha bir de gülerek söylüyor bunu bana.
9: Şey belki şaka yapmıştır ya. Ha değil mi hocam? Şaka yapmıştır yani.
7: Ne şakası ayol? Böyle şaka olur mu? Yok. Sevmedim ben. Yarın kulağını çekeceğim onu, merak etme.
10: Esra'dır.
8: Ben bakarım.
6: Şimdiden alalım biletlerimizi. Sonra pahalıya geliyormuş. Babam öyle tembihlerdi.
8: Biletlerimizi. Aklın başına geldi mi yani? Sonunda birlikte mi gidiyoruz?
6: Evet.
0: Hadi çıkar gel. Gel gel.
8: Dede! Dede! Birlikte gidiyoruz dede. Birlikte gidiyoruz.
7: Ayol ne götüreceksin onu be? Orada sarı sarı Jennifer'lar vardır. Sarah'lar vardır. Hmm, girls. Beyim gibi sapsarı.
10: Neriman'ın yerini tutar mı hiçbiri?
7: Ama bir şey diyeyim mi? Niye tutamasın? O da yemek yapmayı bilmiyor, onlar da yemek yapmayı bilmiyor. Ne fark edecek yani?
11: Sen de bilmiyorsun.
6: Aa, aldın mı cevabını? Seni.
7: Şuna bak. Anasına iftira atıyor bir de. Seni ben...
6: Aferin, aferin Ömer. Böyle devam et.
10: Çak.
6: Oley!
4: Güle güle kullanın. Kazasız belasız inşallah. Çok güzeller.
0: Amin inşallah enişte. Şuraya bak hey yavrum hey. Enişte arabaya bakar mısın? Asfalt yakar bunlar ha.
1: Gül ben rezil ettim vallahi billahi. Bu nasıl görgüsüzlük?
4: Öyle değil mi Safiye? Heveslenmiş kız işte heyecanlanıyor.
0: Hayır sanki kendi hiç heyecanlanmıyor. Ablam küçükken tır şoförü olmak isterdi. Söylemez şimdi sana.
1: Naci atıyor inanma.
0: Hayır atmıyorum. Gerçekler bunlar. Şunlara bakar mısın abla? Çok güzel yani. Hem renkleri muhteşem. Bak Seninki orucunun renginden.
11: Ay ruj da ruj. Çok meraklıysan kendin sür.
0: Ben süremem. Şimdi abla, Esat Naci Hoca gibi değil. O doğal güzellikten hoşlanıyor. Benim gibi ruhsuz işte bu şekil.
4: Öyle deme Gülben. Safiye'nin de güzelliği çok doğal bir güzellik.
0: Doğru.
4: Hiçbir ruj bu gerçeği örtemez ki.
11: Naci uyuma sen şuna, ne olur cevap verme.
0: Heh, bir de Esat neden hoşlanır abla biliyor musun? İyi araba kullanan kızlardan. Hadi ver anahtarımı, çok heyecanlıyım, ben bir bakacağım. Hadi hadi, hangisi?
11: Hangisi, şu senin?
0: Şu mu benim? Bu evet. Benim, evet.
11: Naci, bunun anahtarı nerede?
4: Bak şurada Safiye.
11: Ha, şu kilit aç. Bu mu?
4: Evet.
0: İnanılmaz bir şey.
4: Bak şimdi onu şöyle. Biliyorsun zaten.

Pis çünkü. Arabada, direksiyonda, kapısı da. Yani ben pis dokunamam ona.

Bu ailenin bütün yükünü hep sen omuzladın. Şimdi özgür olma zamanı kızım. Dilediğin yere, dilediğin zaman gidebilmen dileğiyle.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Haribo Starmix'ler geldi.
5: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
6: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak. Haydi.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: Damla? Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi Kartı ile süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: Kurumlar YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: 5-11 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
12: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
13: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
12: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
14: Hepsi burada premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
15: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
16: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
5: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
18: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
19: 50 bin düş.
18: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
20: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
21: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
22: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Civir'de kreşe dönüş zamanı. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Araba fıstıklar geldi.
4: Bu yumurtalar uçan dağrı gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı ol diyorum.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Burası giriş abla. Ben şimdi seni çok güzel yerlere götüreceğim.
4: Hoş geldiniz Gülben Hanım. Safiye Hanım.
3: Hoş bulduk.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Ben size eşlik edeyim.
3: Yok, hiç gerek yok. Ben yolu biliyorum, ben gezdiririm ablamları. Çok sağ olun.
4: Bir şey içer miydiniz?
3: Yok, hiçbir şey içmeyiz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
6: Gülben, o nasıl konuşmuyor öyle? Aa, başına hasta var gibi. Niye patronluk taslıyorsun kıza?
3: Abla öyle bir şey yapmam da. Esat'ın sekreteri bu kız. Ben biraz arama mesafe koymak istedim, anladın mı? Yani ne olur ne olmaz şey olsun diye.
6: Hayır, ne olacak da pardon?
3: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Burada yabancı da yok şimdi de. İnşallah Naci Hoca bizim şirketimizde çalışmaya başlar ve inşallah bir sekreteri olur. Hadi ben gel, takip et beni.
7: Sen saat 3'e mi almıştın toplantıyı?
5: Yok, 4'te gelecekler de. Bir şuna bir baksana sen, onlar gelmiyor.
3: Biz geldik.
8: Aa, hoş geldiniz.
7: Aa, abla. Ne işin var senin burada?
9: Şirketimizi görmeye geldik Han.
7: Hayır, en son 15 yaşında falandın buraya geldiğinde, o yüzden sordum.
9: Çok değişmiş burası. Babanın koltuğu duruyor mu hala?
7: Yok, onu değiştirdik. Ama onun yerinde duruyor. Aynı yerde. Gelsene.

0: Çok yakıştı abla.
1: Dalga geç Mohan.
2: Niye dalga geçsin ki? Keşke burada çalışmayı düşünsen. Ben çok isterim.
3: Vallahi ben de isterim abla. Ben düşünüyorum mesela. Bir şey diyeceğim. Bunlar bizim yerli ürünlerimizmiş şimdi.
4: Hı hı.
3: İşte bak mesela bu tarz şişeler çok sıkıcı. Bence. Ama ben anlıyorum sizi. Hani böyle bir şey retro yapmaya çalışmışsınız. Anlıyorum da. Olmamış bu. Klişe olmuş. Ne demişler? Klişe olma, klasik ol.
1: Ay Gül, ben kim demiş onu Allah aşkına? İçim çekildi. Esat sen al karını. Git biraz hadi deneme sürüşü yaptır şunu.
4: Nasıl? Anlamadım.
3: Şey, arabaları denemeye geldik biz. Alıp götüreceğiz bizim oraya.
4: Ya. Ama benim toplantım vardı ya. Keşke gelmeden haber verseydiniz.
3: Nasıl yani? Şirkete gelmeden haber mi vereceğiz biz geliyoruz diye anlamadım.
0: Ama Gülben işi var çocuğun. Hem ben öğretirim sana ya, tamam. Zaten ben daha iyi şoförümdür. Herkes bilir bunu.
3: Acaba ben mi tasarlasam bundan sonra bu şişeleri ya? Ağır bu. Baksana. Bak bileyim.
1: Ha Gülben ha. Mimariye de el at sonra.
4: Olur. Yani isterse onu da yapar benim karım. Şey mi yapmak istiyor mesela? En güzelini yapacağına eminim ben.
1: Hayır efendim. Onun bana sözü var. Önce benim hayatımı yazacak o.
0: Hadi bakalım Gülben. Düş önüme.
3: Hadi bakalım. Hadi aşkım. Bak. Biz gidiyoruz.
4: Tamam.
3: Şiş olayı bende.
4: Tamam, tamam.
3: Hadi bakalım. Sen düş önüme.
5: Görüşürüz.
6: Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: Abla sana kim öğretti?

0: Gidecek peki?
1: Naciye.
2: Ben öğreteceğim. Ne oldu?
0: Ya sen şimdi 20 ile falan gidersin. Olmaz öyle. Sen bekle sıranı, ben öğretirim sana da.
1: Allah Allah. Ben yeterince bekledim Han. Bekleyemem artık. Hadi Naci.
3: Sen düş benim önüme. Hadi bakalım.
2: Biraz zafiyem.

Baba olarak sana hiçbir şey öğretemedim. Ama benim gibi olmaman gerektiğini öğrenmişsindir. O kızı üzme. O sevgiyi ziyan edince inci geri gelmeyecek.

Evet, programı kapatmadan önce bir de teşekkürümüz olacak. Bizi yılın radyo programı ödülüne layık gören Süreç Üniversitesi'ne çok ama çok teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman dediğim gibi hayallerinizi öksüz bırakmayın.

0: Anıl, benim işim bitti. Sen ne durumdasın?
1: Çok iyi. Ben de son bukledeyim. Yiyecek misin oğlum?
0: Aa, bayağı iyi maşallah. Ne güzel yapmışsın. Bana bak, akşam bize gelecek misin yoksa havuçla mı idare edeceksin?
1: Bilmiyorum ki, o kadar uzun vadeli plan yapmıyorum.
0: Aa, doktor hanım. Hoş geldiniz. Çok mutlu oldum gelebilmenize.
2: Ben de öyle Safiye. Demek orası burası.
0: Evet, burası. Nereden nereye? Kim derdi ki çöp daire bir gün oyuncak atölyesi olacak?
1: Ben derdim.
0: Ay.
1: Yani derdimi anlatabilseydim derdim muhakkak yani. Yağmur'un selamları efendim.
2: Merhaba. Her şey harika görünüyor. Kendinle gurur duymalısın Safiye. Gülben de sana yardım etmiştir.
0: Yok canım, nerede? Onun başını kaşıyacak vakti yok. Hem şirket, hem roman, hem masal.
2: Aman ne güzel, harika. Ben sana ne demiştim Safiye? Sen elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyorsun. Ayrıca sandığın kadar yorgun da değilmişsin bak. Onlarca çocuğun oldu. Onların mutluluğuna adamışsın kendini.
0: Evet. Meğer benim istediğim şey de buymuş zaten. Sağ olun. Ama ne yalan söyleyeyim, başardığımı görmenizi çok istiyordum. İyi ki gelebildiniz buraya, çok mutlu oldum.
1: Saçların çok güzelmiş, dümdüz, anne saçı gibi.
0: Öyledir.
2: Eğer bana ihtiyacın olursa nerede bulacağını biliyorsun.
0: Biliyorum doktor hanım, biliyorum. Size şu bebekleri göstermek isterim. Merak ederseniz.
2: Çok sevinirim.
0: Hatta bir tanesini size ayırmıştım.
2: Ah, memnuniyetle kabul ederim Safiye.
0: Baksanıza.

0: Hoş geldiniz Safiye Hanım.
1: Hoş bulduk Bilal. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
0: Nasıl olsun? Bildiğiniz gibi.
1: Nasıl? Bizim yaramazlar üzüyor mu seni?
0: Olur mu ya? Bütün yorgunluğa değer onlar. İzin günümde bile özlüyorum.
1: Ne yapıyorlar? Aktivite alanındalar mı?
0: Evet ama uyarayım. Dört gözle sizi bekliyorlar. Daha gelmedi mi diye kaç sefer sordular bana.
1: Bekletmeyeyim kuzucuklarımı. Hadi görüşürüz Bilal. Kolay gelsin. Ben geldim. Durun durun durun. Ne hediyeler getirdim. Gelin şöyle. Biraz ileri. Ha. Gel gel gel gel. Çok güzel şeyler aldım ben size bugün. Hemen vereceğim şimdi. Birazcık oyunlar oynayalım. Eğlenelim. Bunu sana aldım hayatım. Ah Umut'cum. Sen niye orada yalnız oturuyorsun? Gelsene yanıma. Bunu sana. Umut, bak bunu da sana aldım ama bilmiyorum beğenir misin?
2: Benim mi?
1: Evet senin. Ama ben isim bulamadım. O yüzden istersen sen bir isim bul.
2: Tamam, buldum. Safiye olsun adı.
1: Olsun, anlaştık. Aa Ali, senin ateşin mi var? Yok. Niye burnun akıyor bakayım? Ha şöyle hınkır iyice. İyice süper kahraman gibi. Evet. Ha? Aferin sana.
2: Safiye anne, hadi oyun oynayalım.
3: O kardeşlerinle oynadığından oynayalım ama.
2: Hayır, önce masalı anlat. Hani babanın şu sevdiği çirkin ördek yavrusu.
4: Hayır, bana ne? Oyun oynayalım. Doktorculuk. Sen hasta ol, biz seni ameliyat edelim.
2: Hayır. Doktor Safiye anne olsun. O çok güzel taklit ediyor. Şimdi ben hasta olayım.
1: Hay Allah bak şimdi ben doktor mu olacağım? O zaman şöyle geçelim hadi. Hadi gelin. O zaman ne yapalım? Oynayalım hadi. Hah neredeymiş benim stetoskopum? Şimdi ben doktor mu oldum yani? Hay Allah. Kimdi biraz önce öhe diyen? Ha gel bakayım buraya bir dinleyelim seni. Şöyle bir gel bakayım. Aa yoksa birileri terli terli soğuk su mu içti acaba?
4: Evet ben gördüm.
2: Hayır asıl sen içtin.
1: Hay Allah ya. Bak şimdi benim çocuklara ilaç yazmam lazım. Hay Allah'ım ya. Bir sarılın bakayım bana. Çok üzüldüm. Hemen sarılın. Hemen hemen hemen.

0: Ne olursa olsun bizim için en doğru zamanda ve en güzel şekilde olacak. O yüzden asla canımızı sıkmıyoruz. Söz mü?
1: Söz.
0: Hadi o zaman kanka.
1: Seni seviyorum kanka.
0: Biliyorum.

0: Ha? Gel Ömer, gel. Gel. Bak dök buraya ama öyle tamamını değil, tamam mı? Az dök. Ha. Ha, yeter. Tamam.
1: Ya koysana şu harçtan biraz daha. Sen de tam babamın dediği gibi pinti çıktın ya.
0: Allah Allah ya. Oradan patronu taslıyor. İyi dök, dök. Ya hocam böyle olmuyor mu? Öyle olmasa yıkılır. Allah Allah.
2: Oluyor, oluyor da biz buraya bir bayrak falan koymayacak mıyız ya?
1: Koyalım tabii. Peki bayrağın üstüne ne istersiniz? Kuş mu, kalp mi?
2: Hadi. Ah, bak bak kuşun hadi geliyor. Ya. Dikkat et de burayı şey yapmasın.
0: Bir şey olmaz.
2: Hadi dağıtmasın.
0: Aferin.
2: Aman, gel. Aman.
1: Gel. Gel aslanım, oo, gel.
0: Lan, aa, lan,
2: hayır, hayır, hayır, hayır. Tamam. Ya,
0: ulan bir... Bak bir eğitemedin şu köpeği be. Çok da sevimli ya, baksana.
2: Neyse, çok zarar veremedi.
0: Güzel olmuş.
3: Bana bak, sırın elime bakıyorsun. Vallahi gözlerini oyarım, eline sayarım ona göre.
4: Allah Allah.
3: Gördüm.
4: Hayır, bakmıyorum.
3: Bakıyorsun, bakıyorsun. Gözünün ucuyla baktın.
4: Gül, ben de gördüm. Değil mi? Abla kardeş bana sardılar.
3: Hadi
4: ya.
3: Hadi oradan gözlüğünü takmış. Hayır, hayır. Yeniliyorlar ya, onu hazmedemiyorlar.
4: Efendim işte, bileni yenileceğiz.
5: Allah Allah, bir. Beren oğlu.
4: Ya, atar mısın? Oynadın mı?
5: Dur bir dakika, oynamadım. Bir saniye. Bak.
6: Ah, pencüse.
7: Severim güzeli, okşan ise.
3: Ah. Ay çılgın şey seni be. Hem ay. Kumarda kazanıyor hem aşkta kazanıyor bak benimki. Yerim o sarı bıyıklarını.
5: Aman. Evet,
3: söylemlere bak, şu tarza bak, tavıra bak Allah aşkına. Ha, çok özür dilerim. Yani dünyaca ünlü bir yazarın yanında olduğumu unutmuşum.
4: Aynen öyle.
3: Affet.
4: Oynadım ben, oynadım.
3: Tamam.
4: Merhaba. Merhaba.
8: Merhabalar.
3: Merhaba.
8: Siz Gülben Deren olursunuz değil mi?
9: Evet evet o. Kendisi benim gelinim olur.
8: Evet benim. Ya rica etsem bir imzanızı alabilir miyim kitabın yanındayken?
9: Tabii ki.
8: Çok teşekkürler.
9: Ben teşekkür ederim.
4: Pardon, siz Safiye olmalısınız.
8: Evet benim.
4: Evet ben rujunuzdan anladım. Bir de şey tabii gözlerinizin güzelliğinden. Çünkü Gülben Hanım kitabında hep gözlerinizin derinliğinden bahsediyordu.
8: Ay sağ olun, sağ olun.
3: Ben de Okşan.
4: Okşan?
3: Evet.
4: Merhaba.
3: Kitapta varım.
4: Evet, evet.
9: Ben teşekkür ederim.
8: Merhaba.
9: Demek.
8: Var.
4: Çok, çok teşekkür ederiz.
8: Sağ olun.
4: İyi günler.
3: İyi günler.
4: İyi olun. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: Tam yüzme havası değil mi? Ne diyorsunuz, gidip sorsam mı yüzelim mi diye?
1: Ya hayır, sorma. Görmüyor musun, kız oyun oynuyor. Şimdi olmaz diyecek, bozulacaksın yine anıl.
0: Ya yok ya, denizde yüzelim mi manasında diyorum ben.
1: Hayır hayır, iyi böyle. Hem dur ben senin fotoğrafını çekeyim. Gül biraz. Bana bak. Çok güzel oldu.
0: Sormayayım değil mi ya? Yani arkadaşız ya sonuçta şimdi artık.
1: Ay gerçekten şiştim Han. Yüzsene şununla. Senin bir yatağın vardı yaz kış yanında taşıdın. Nerede o?
0: Ay yanımda ördek var. Getireyim mi?
1: Getir, Ömer de sever.
0: Ömer'e git. Dur.
2: Geçmiş oldun. Buyurun, okeyi de atarım.
3: Çak çak
2: çak. Amma bağlısınız ha. Hadi. Bana bak, hesabı ödersiniz. Sırık kaçma. Hadi.
3: Dilber.
2: Dilber yapma. Öyle. Okeyi atarsam onları da deviririm.
1: Ben Esad'a gidiyorum.
2: Hadi git.
3: Sefa mısın?
4: Geçti top beni. Az daha geliyordu bana.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gelsene.
2: Acıktın mı peki? Yemek ister misin?
1: Ben siparişimi verdim. Şuradaki şu yakışıklı garson.
0: Yakışıklı garson mu?
1: Hı. Yani Esra'nın deyimiyle Yunan heykeli.
2: Yunan heykeli?
1: Evet.
2: Sen Yunan heykeli görmemişsin. Ben sana söyledim.
1: Ya.
3: Bir şey diyeceğim. Masal uyanınca şuradaki salıncakta sallar mısın onu?
4: Sallarım tabii. Hatta ben bir gideyim kızıma bakayım.
3: Bir an verin.
1: Sana su getirdim Naci. Susamışsındır.
2: Teşekkür ederim Safiye. Çok güzelsin.
1: Sen de Naci. Sen de çok güzelsin.
2: Abla.
1: Canım.
2: Hadi bakalım. Zamanı geldi.
5: Neyin zamanı geldi?
2: Bizim önemli bir işimiz vardı.
5: Peki, görüşürüz.

0: Babamıza.
1: Bir yıl oldu. Vay be. Ne çabuk geçmiş. Ama hayalini kurduğu her şey gerçekleşti. Hepsini de bilmiş abla. Helal olsun.
2: Tek bir şey kaldı Gülben. Onun isteyip de bizim daha yapamadığımız.
3: Neymiş o?

0: Yok artık. Donarsınız. Hava daha o kadar ısınmadı ki.
1: Gülben, var mısın?
2: Varım abla.
0: Nasıl ya? Siz daha yüzmeyi doğru düzgün bilmiyorsunuz ki.
2: Oho, nerelerde kalmış bu?
0: Peki mayonuz yok.
2: Olsun, böyle gireriz, ne olacak?
0: Ya hasta olmaktan da mı korkmuyorsunuz?

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Regl gecelerimi.
8: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Mavi bir zürafa mı?
10: Vay, konuşabiliyor musun?
9: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Haribo Starmix'ler geldi.
14: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
15: Ben bu yumurtalarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
17: 50 bin düş.
16: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
18: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
4: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky

0: Loops Maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Bu salı binde Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
7: dürümü. Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
12: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3, 2, 1... Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi... Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere... Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir büyükte.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Hepsi Bro'da

0: Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: kızacaksın ama kız. Söyleyeceğim. Biz de gelelim. Sen olmadan biz zaten ölüyüz.
1: Abdürey, ben nasıl Memati öldüğünde onun için yaşamaya devam etmişsem, siz de hem Memati için hem benim için yaşamaya devam edeceksiniz. Bu oyunu bozmak için elinizden geleni yapacaksınız.
0: Abi, seni bulamadığını biz nasıl bulalım?
1: Bulamazsan da en azından o yolda canını verirsin.
2: Abi, Zülfikar Ağa'yla Kara geldi.
1: Gelsinler. Buyurun.

0: Bakıyorum beni gördüğünüze sevinmediniz.
1: Can Polat, senin haberin yok ama Zaza'yı kaybettik.
0: Nasıl?
2: O örgütçüyü öldürmeyi kafaya takmış. Onlara yem diye beni verip pusu kurmuş. Ama örgütçüler kalabalık gelmiş. Ben de kurtaramadım.
0: Her şey üst üste geliyor. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Can Polat, sen bizi neden çağırdın?
0: Ben Suriye'ye gidiyorum. Bir süre buralarda olmayacağım.
2: Polat Alemdar, ne Şam'ın şekeri, ne Esad'ın yüzü. Ben gelmiyorum kesinlikle. Hiç boşuna çağırma. Yok.
0: Zaten sen burada lazımsın Kara. Ben oradayken örgütle muhaberat eylemlerini arttıracak. Siz onlara engel olacaksınız.
1: Can Polat, Yezid'in yuvasına gidiyorsun. Yalnız gitmek olmaz.
0: Olur Zülfikar Ağa. Sen bana oradaki adamlarından en güvenilir olanı ile irtibat kur, gerisini merak etme.
2: Devlet sana ağladı, sızladı. Bu herif başta kalırsa ülkenin savaşa girme ihtimali var. Aman Polat Alemdar, bu işi hallet dedi. E tabi sen de vatan millet lafını duyunca dayanamadın gidiyorsun değil mi?
3: Kara, mesele senin dediğin gibi değil.
2: He, Allah Allah.
0: Sen niçin çalıştın şimdiye kadar Kara? O sırtındaki parkadan başka bir şeyin var mı?
1: Can Polat, ben hemen oradakilerle irtibat sağlarım.
0: Eyvallah. Kara, şu muhaliflere dağıtmak için verdiğim silahlar nerede?
2: Nasıl nerede? Dağıttık ya.
0: Kara, bir bak bana. Ben de onu yiyecek göz var mı? Bilmiyor muyum silahların en az yarısını bir yere gömdüğünü?
2: Ama Polat Alemdar, hem diyorsun yalnız gideceğim, hem de benden bir kamyon silah istiyorsun. Ne yapacaksın o kadar silah?
0: Misafirliğe gidiyoruz Kara. Elimiz boş mu gidelim?
2: İyi.
4: Nerede bu Erkun iti?
5: Kaçmış efendim.
4: Nasıl kaçmış?
5: Bilmiyorum.
4: Ne demek bilmiyorum? Allah cezanızı versin. Gerçi ben vereceğim ya. Rauf. Kardeşim, sen acilen durumu başkana bildir.

0: Efendim, sevinecek zaman mı? İhtiyarlar bizi mahvedecekler.
1: Sen de mi ihtiyarların adamısın? Ha? Açık konuş.
0: Ben sizin adamınızım.
1: O Erkan namussuzuna hiçbir şey yapamayacaktım. İyi ki kaçmış. Bazen diyorum ki Allah beni seviyor. Ama bazen.
0: Ne cevap vereceğiz Erkan için?
1: Bürokrasinin kuralı. Verecek bir cevabın yoksa ödeneğin artmasını iste.

0: Babam beni çok seviyor.
1: Küçük olduğu için çok çok ama çok seviyor yazdıramadım.
0: Ben okurken hep babam beni çok çok çok çok ama çok seviyor diyor ki.
1: O zaman beni çok çok çok mutlu edersin.
0: O zaman ben de sana bir tane yaptırayım, sen de tak babacığım.
1: Olur.
0: Yaptırırız değil mi dede?
2: Tabii ki kızım.
0: Yaptırmışken sana da neneme de yaptıralım.
3: En doğrusu kızım, hepimiz takarız.
4: Bana yok mu?
0: Senin kolyeni babam alır. Kalple.
1: Bak bak.

0: Bırakmadın ki evladım köfteden başka bir şey yapayım.
1: Ya annen çok köfteyi seviyorum.
2: Anne bırak ben servis edeyim.
0: Kızım bunca zaman ayağa kalkayım diye dua ettim. Bir kadın için en güzel şey sevdiklerine hizmet etmek.
3: Yine maşure de yaptım. Ama o kadar söyledim çikolatalı aşure yapmadı. Niye gülüyorsunuz? Her şeyin çikolatalısı var. Hem aşurenin içinde sizin sevdiğiniz her şeyi var. Bir tek benim çikolatam yok.
0: Bir şeyden de çikolata geri kalsın kızım.
4: Geleneklerimizi sürdürmek ne güzel. Kaç yüzyıllık aşure geldi, sofranın konusu oldu. En azından Muharrem ayını hatırlatıyor.
2: Hazreti Hüseyin'in katledildiği ay değil mi baba?
4: Evet kızım. Bu acı öyle bir acı ki, insanlığın özgürlüğü için doğrularından vazgeçmeyenlerin canlarıyla, başlarıyla feda olduğu bir acı. Bile bile ölüme gitmek ne şerefli, ne hayran olunası, ne unutulmaz bir şahadet.
0: Ben en çok neye alınıyorum biliyor musun bey? Hüseyin Efendimizin şahadetini anıyoruz. Değil bir ay, 12 ay ansak yetmez. Ya kız kardeşim, evladı Resul Hazreti Zeynep, ciğerparesi, ağabeyi şehit ediliyor gözünün önünde. Acısını bile yaşamasına izin verilmeden zincire vurulup o melun Yezid'in önüne çıkarılıyor. İşte bundan kimsecikler bahsetmez. Ben de onu anlıyorum.
4: Haklısın hanım. Bugün eğer Kerbela'daki fedakarlık biliniyorsa, insanlık bunu Hazreti Zeynep'e borçludur.
2: Yok mu bir kitap bunları okusak? Ben hiç bilmiyorum bunları.
0: Ben bitirdim. Sana da verecektim. Aşkın elçisi. Vereyim de oku.
4: Şurada açlığımızı giderirken, Kerbela'da aç susuz bırakılan şehitlerimizi, büyüklerimizi, mübarek insanları anmak da Müslümanların büyük bir çilesi.
0: Al kızım.
2: Teşekkür ederim anneciğim.
0: Gerçi dedik ki birlikte bir yemek yiyelim yüzümüz gülsün. Aşure'den geldi laf nerelere dolandı.
1: Annem hissediyor lafın buraya neden dolandığını. Babam da. Belki Elif bile. Ölmekten hiç korkmadım. Ama sevdiklerimi üzmekten hep korktum. Hatırlamaya çalışıyorum. Ali candanken son gecemizi nasıl geçirdiğimizi. Annem yine köfte yapmıştı. Hızlıca yiyip çıkmıştım. Yok yok, kaçmıştım. Elif'le yemek yiyeceğimi bahane edip. O zaman en azından kokumu duyarlar diye düşünmüştüm. Bu sefer bu gidişin dönüşü yok. On yıl önce bu evden giderken kızım yoktu. Annem de babam da en azından ölümümü bir kez tattılar. Tüm inancıma rağmen kızım ne olacak diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Onun sahibi ben değilim, Allah. Ama yine de korkuyorum. Allah'ım sen affet. Bu babalara verdiğin histen sana sığınırım. Kızım ne olacak demekten kendimi alamıyorum.
5: Hadi.

0: Aa, hayırdır anne? Bir hava alıp geleceğiz. Harbe mi gidiyor oğlun?
1: İçimden geldi kızım. Hemen gelinlik yapıp kıskanıyorsan gel sana da sarılayım.
2: Geç geliriz. İsterseniz beklemeyin.
0: Hadi görüşürüz.

0: Sahi, nereye gidiyoruz?
1: Gezmeye, tozmaya, eğlenmeye gideriz diye düşündüysen çok yanlış adamı seçtin demek ki Leyla.
0: Oo, sendeki aksiyon kimde var? Hakikaten nereye gidiyoruz?
1: Ölüme desem benimle gelmez misin?
0: Gelirim.
1: Daha ne soruyorsun?

0: Memati mi burada?
1: Evet gülüm.
0: İlk defa bir sırrını paylaşıyorsun benimle.
1: Belki de son.
0: Anlamadım.
1: Leyla, benim kaderim bin alnımın ucunda. Memati gibi bir başka yarenim de Azrail. Ola ki bin alnımın ucu beni kardeşimin yanına davet eder. Elif, mezarımı burası bilsin. Ha ben ha Memati. Kızım her ziyaretime geldiğinde ben nasılsa burada olurum.
0: Niye böyle şeyler söylüyorsun ki?
1: Dünyanın bin bir türlü hali var.
0: Tamam. Bin bir türlü hali var ama mezarın bile olmayacak ne demek?
1: Mesela diyorum.
0: Sen ölmeye gidiyorsun. Niye bunu yapıyorsun?
1: Ağlama gülüm. Senden başka güvenecek kimse yok. Ağlarsan ben nasıl giderim?
0: Gitme.
1: Bir hata yaptım. Büyük bir hata yaptım. Onun da bedeli gitmek.
0: İnsanlar ne hatalar yapıyor? Sana mı kaldı hataya karşılık ölmek?
1: Madem adımı Polat, soyadımı Alemdar koydular, bu da ismimin şanı olsun.
0: Sen ne vicdansız, merhametsiz, gaddar bir adamsın. Hadi beni hiç sevmiyorsun. Annene babana da mı üzülmüyorsun? Kızına da mı acımıyorsun?
1: Leyla.
0: Madem babasız bırakacaktın, bıraksaydın Amerika'da kalsaydı. Hiç olmazsa babasız büyümezdi.
1: Güzel yüzlüm.
0: Ben anladım. Senin kalbin yok. Sen hiçbirimizi, hiçbir şeyi sevmiyorsun. Memati'yi bile sevmiyorsun. Kardeşim yanına geleceğim diyorsun. Bir sor bakayım Memati senin yanına istiyor muymuş? Ya istemiyorum, git. Neden bana söyledin ki?

Elif benim yaşadığımı öğrenince en çok bunun için sitem etti. Keşke bilseydim diye. O gün içimden söz verdim. Bir daha bunu kimseye yaşatmayacağım diye.

0: Seni nerede öldürecekler?
1: Aşkın olmasa
2: Suriye'den
1: olur gider.

0: Arkadaşlar, sizi burada görmek ne kadar güzel. Çok sevindik.
1: Çok uzun görmeyeceksiniz Mirsad. Vedalaşmaya geldik.
2: Hayırdır?
3: Son bir görev için Suriye'ye gidiyoruz.
4: Ne demek son görev?
1: Dönüşü yok.

0: demek. Ama üzülmeyin. Polat abi sayesinde en azından hain gibi ölmeyeceğiz.
1: Vakit tamam.

0: Polat Alemdar'la birlikte gidiyorlar. Belki de kurtulurlar. Hemen olumsuz düşünmeyin.
1: Düşündüğüm şey için gidiyorlarsa, dua et ilk çatışmada şehit olsunlar. Yakalanırlarsa her saniye ölmek için yalvartacaklar.

0: yapıyorsun Abdülek? Yeni yeni adetler.
1: Abi üstümde hakkım büyük.
0: Sizin de hakkınız büyük. Ben de sizin elinize eğileyim o zaman.
1: Abdur Allah'ını seversen.

0: abi bu iki çömezi götürüyorsun, bizi götürmüyorsun. Bilirim yalan söylemezsin ama...
1: Çocukların kalemi kırıldı Cahit. En azından milletlerine hizmet ederken ölsünler.
0: Ölüme giderken de Miracan. Sana ne abi, kim nasıl ölecek?
2: Sen gidince Mete'ler falan herkes üstümüze gelecek. Ne yapacağız?
1: Siyaset yapacaksınız. Ve matemin işini çözmek için gerekirse Mete'lerin emrine gireceksiniz. Benim size tek vasiyetim ve matemin katili. Sizler de ölecek olursanız siz de bizi seven herkese bunu vasiyet edin. Hadi Allah'a emanet.

0: Ne oluyor lan?
1: Ölmüşler.
2: İntidemek bir savi hem semi dinar. İlli ki tel tabiye iş aşra zeyyek. Yalla, merevahim.
3: Kalk lan, kalk.

0: Polat Alemdar, Özgür Suriye'ye hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: 50 kilometre sonra yol kenarında eski bir benzinlik var. Seni orada karşılayıp şehre sokacaklar.

0: Abi, Özgür Suriye burada bitti galiba.
1: Kimse kimseye özgürlüğü bedava vermez kardeş. Bedelini ödeyip kendin alırsın. Bunu da en iyi siz bilirsiniz.
0: Abi biz Şeyh Şamil'den beri bedel ödüyoruz ama özgürlüğümüzü elde edemedik hala.
1: Ama mücadeleden bir gün bile vazgeçtiniz mi?
0: Hayır abi.
1: Çünkü özgürlük ateşi insanın kalbinde sönmedikçe er ya da geç mutlaka amacına ulaşır. Gün gelecek Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da özgürlüklerine kavuşacaklar.

0: Efendim, Sencer Bey görüşmek istiyor. Müsait olmadığınızı söyleyeyim mi?
1: Rauf, bu konuda çok duygusal davranma eğilimindesin sen.
0: Efendim, ben sizin kadar geniş göremem olayları. Ama Sencer Bey'in yaptıklarını içime sindiremiyorum.
1: Naip olarak senin görevin olayları analiz etmek değil.

0: analiz yaptığında tarafsız kalamazsın. Töreler ne diyorsa senin görevin sorgulamadan, taraf olmadan yerine getirmek. Senceri daha fazla bekletmeyelim.
1: Emredersiniz efendim.

0: Umarım bana kırılmamışsınızdır.
1: Beni çok uzun zamandır tanıyorsun Sencer. Böyle durumlarda olayları kişisel almayacağımı da bilirsin.
0: Üyelerden benim girişimimi yanlış anlayanlar olmuş. Bana karşı bir düşmanlık seziyorum. Ben sadece heyetin liderliğinde bir boşluk olmadığından emin olmak istedim.
1: Sencer, biz sadece bir görevi paylaşmıyoruz. Biz bir kaderi paylaşıyoruz. Kader arkadaşları arasında düşmanlık olmaz. Aksine ben senin tavrını çok takdir ettim. Diğer üyelerin de olayı böyle görmeleri için gereken telkini yaparım.
0: Efendim, heyet içerisinde size en yakın olan ben olduğum için böyle girişimi benim başlatmam gerektiğini düşündüm. Aksi halde bir başka arkadaşımız hakkında şüphe oluşturabilirdi.
1: Sen doğrusunu yaptın. Görevimiz hepimizin varlığından daha kutsaldı. Beni yanıltmadığın, sana verdiğim emeklerin boşa gitmediğini gösterdiğin için teşekkür ederim.

0: Bu saatte dediğim yere gidersek sizin burada olduğunuzu öğrenirler.
1: Bir ara nasılsa öğrenecekler. Bunu yapmazsak silahları alamazsınız. Silahları size ulaştırabilmek için ben buraya geldim.
0: Polat Alemdar, çok büyük bir insan olduğunu biliyoruz. Ama bunu canınla ödersin.
1: Bu Suriye ateşi sönmezse Orta Doğu'daki bütün insanlar yanıp kül olacak. Benim canım mı önemli, insanlar mı?
0: Vallahi ben de canımı seninle birlikte vereceğim. Ama yine de dediğini yapacağım. Tek korkumuz var. Ölmek değil, bu zalimlerin eline düşmek.
1: Ben ellerine düşerim de size bu esareti yaşatmam. Hadi gidelim.

0: Üstünü çıkar şunun. Üşüyor diye giydirdik. Çıkar. Ulan ben size demedim mi bu çocuklara iyi bakacaksınız diye? Bunların hepsi para. Biri hasta oldu mu hepsine bulaşır.
1: Yemin ederim buraya getirene kadar hasta değildi.

Çocukları da öldürün. Bir işimize yaramazlar artık.

0: Muhaberattan aradılar. Polat Alemdar muhaliflere silah vermek için buraya gelmiş.
1: Şam'a.
0: Evet.
1: Polat'ın benzeridir o.
0: Yok efendim, kendisiymiş.
1: Delirmiş mi bu adam?
0: Türk devleti rejimimizi yıkamadığı için delirdi.
1: Şam sokaklarında böyle bir delinin gezmesi tehlikeli. Ne zamandır böyle büyük bir deliği tedavi etmek istiyordum.

0: Hoş geldin.
1: Efendim, yolunda gitmeyen bir şey mi var? Beni neden Mete'nin yanından aldınız?
0: Mete seni öldürmeye karar verdi. Müdahale etmemiz gerekti. Ayrıca senin için daha önemli bir görevimiz var.
1: Emredin efendim.
2: Beyler, ben artık burada duramıyorum. Polat abi olmadıktan sonra bizim burada ne işimiz var?
3: Şu tuvaletin kapısını abi bekle dese, ben oturur bir ömür beklerim. Benim ciğerim yanmıyor mu sanıyorsun?
4: Erhan haklı Abdüley. Abinin bize emaneti taş duvar mı?
3: Cahit, biz burayı terk edersek biri gelip çökmez mi? Ben kimseye Polat Alemdar'ın devri kapandı dedirtmem.
5: Kapanmadı mı? Erhan, annem seni çok sevmiş. Torpilin büyük yerden. O yüzden seni eve aldıracağım.
2: Ne diyorsun lan sen?
3: Erhan, saçmalama. Mete, çok yanlış zamanda yanlış yere geldin. Bir yanlışa kurban gitme.
6: Haddini bil. Sen kimle konuşuyorsun?
5: Nafiz. Ne anlayışsız adamsın. Kuyruğu dik tutuyor çocuklar. Severim dik adamı. Ama benim karşımda değil, yanımda dikileni severim. İhtiyarlar sizleri benim emrime verdi. Bundan sonra benim adamlarımsınız.

0: Burası Polat Alemdar'ın mekanı. Haddini bil.
1: Burası KGT'nin mekanı. KGT'nin başı da benim. Acınız var, anlıyorum. Polat Alemdar tarih oldu. Onun için bu seferlik sizi mazur görüyorum. Acınızı yaşadınız, yasınızı tuttunuz, bitti. Bundan sonra ya bana çalışırsınız...
2: Çalışmazsak ne yapacaksın? Öldüreceksin mi?
1: Yok.

0: Devletin bir kötü tarafı var. Adam çıkartmak çok zor. Ama sizi devlet üretme çiftliklerine tayin ettiririm. Orada tosuncuklara bakarsınız.
1: Ben kendi adıma KGT'de memnunum. Hiç öyle bakma Abdül. Benim için esas olan devlet. Kişiler gelir geçer.
2: Ne diyorsun lan sen?
0: İçinizde bir akıllı Erhan çıktı. Annemin sevdiği kadar varmış. Aferin koçum.
1: Çay alır mısınız?
0: Alırım koçum.
3: Mete, abiye söz verdik. Onun için sabrediyoruz ama daha üstümüze gelirsen önce sözümüzü çiğneriz, sonra seni çiğneriz.
0: Bu mekan mı yani bütün mesele? Zaten KGT'ye yakışmayan bir yer.
4: Haklısınız efendim. İsterseniz yıkalım gitsin.
2: Sen kimin malını yıkıyorsun?
0: Nafiz doğru söylüyor. Sizi üzmeyeyim. Ben burayı yıkayayım. Yerine de bir otopark yaptırayım. Gelene geçene bilet keser, yolunuzu bulursunuz.
1: Çaylar geldi.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Mersi canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: Ne istersen Neon 1.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
13: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
14: 3, 2, 1...
15: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
16: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi?

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Bro'da Premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Bu sezon BİM'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş.

0: Anadolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Hepsi Burada Premium günleri başladı.

0: Gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Canlı yayınlanan tek yemek programı Nermin Nefes Mutfağı yepyeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak püf noktalarından sofralarınıza lezzet katacak yeni fikirlere kadar her gün dop dolu bir program sizleri bekliyor.
2: Nermin'in Enfes Mutfağı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
1: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
0: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: Ne istersen ne 11.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ben kendi adıma KGT'de memnunum. Hiç öyle bakma Abdül. Benim için esas olan devlet. Kişiler gelir geçer.
5: Ne diyorsun lan sen?
6: İçinizde bir akıllı Erhan çıktı. Annemin sevdiği kadar varmış. Aferin koçum.
4: Çay alır mısınız?
6: Alırım koçum.
5: Mete, abiye söz verdik. Onun için sabrediyoruz ama daha üstümüze gelirsen önce sözümüzü çiğneriz. Sonra seni çiğneriz.
6: Bu mekan mı yani bütün mesele? Zaten KGT'ye yakışmayan bir yer.
7: Haklısınız efendim. İsterseniz yıkalım gitsin.
5: Sen kimin malını yıkıyorsun?
6: Nafiz doğru söylüyor. Sizi üzmeyeyim. Ben burayı yıkayayım. Yerine de bir otopark yaptırayım. Gelene geçene bilet keser, yolunuzu bulursunuz.
4: Çaylar geldi.

0: Silahları boşaltın. Hadi çabuk.
1: Polat Alemdar. Beni mazur gör ama ben anlamadım. Bu silahlar için senin buraya gelmene gerek yoktu. Yeri bildirsen biz kendimiz de gider alırdık.
2: Duydum ki moraliniz bozukmuş. Moral vermeye. Yanınızda savaşmaya geldim.
1: Buyur. Biz bu azgın diktatöre karşı canımız pahasına ayaklandık. Ama dün bize ayaklanın diye gaz verenler bugün feryadımızı bile duymuyorlar.
2: Siz batılı devletlere güvenerek mi ayaklandınız? Zulme karşı mı başkaldınız?
1: Bizim verecek bir canımız kalmıştı. Onu da vereceksek savaşarak verelim dedik. Ama bazısı biliyorsun, öyle bir korku imparatorluğu kurmuşlar ki hafızalardan bir anda silinemiyor. Batılıların duyarsızlığı halkımızı umutsuzluğa itiyor.
2: Halkınızı umut olacak sizlersiniz. Siz bu haklı davanızla birlik olursanız, değil Boğaz, dünya karşınızda olsa hiçbir şey yapamaz.
1: İntemin.
3: Ben Arif Polat Alemdar Cembek.
4: Lev tehalli yissebzi. Bağat mabit şof ibnek.
1: Eyvah. İlvi babuslet. Ben bit bu besellime.
4: Keman sahat Polat Alemdar ile her tür meydan.
3: Huzur valat. Ve illa mabit şofu belihilim keman.
1: Tamam. Mefhum.
2: Bir sorun mu var?
1: Yok. Diğer gruplar senin geldiğini duyunca heyecanlanmışlar. İlle tanışmak istiyorlar.
2: Ben de arkadaşlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum.

0: Lan bu kadar kolay mı sattın lan Polat abi?
1: Dur oğlum dur, saçmalama.
0: Asıl sen saçmalama Erhan, bir dur.
2: Ne oluyor lan? Bu kadar terbiyesiz yeter. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın.
3: Nafiz. Ne anlayışsız adamsın. Demek ben Polat Alemdar gibi tarih olsam sen hiç tepki vermeyeceksin.
2: Sizin karşınızda saygısızlığa tahammülüm yok.
3: Abdüley, Erhan, Cahit gibi aslanlara tahammüllü olacaksın. Böyle adamlar kolay yetişmiyor Nafiz. Acılarını yaşasınlar, sonra zaten doğru yolu bulacak.

0: Nerede kaldı bunlar? Kaç saat oldu?
1: Ne düşündüğünü biliyorum.
0: Ne düşündüğümü biliyorsan bana da söyle. Ben de merak ediyorum.
1: Belki de bu bize işaret diye düşünmüyor musun? Polat abi bizi gönderirken imalı konuşmadı mı?
0: Ben de geceden beri onu düşünüyorum. Zaten o yüzden bu kadar sabırsızım. Şu herifler gelip bizi alacaksa alsın da şu mevzu kafamdan çıksın istiyorum.
1: Belki de otelci ihbar etmedi bizi. Gel Çeçenistan'a gidip yok olalım. Burada hiç uğruna öleceğimize orada savaşmaya devam ederiz.
0: Sen o otelcinin tipini görmedin mi? Adam 1000 kilometreden ben ganmazım diye bağırıyor. Birazdan gelirler, bizi alırlar. Bu işten sağ çıkarsak gideriz Çeçenistan'a.
1: Polat abi olmasa hiç düşünmezdim de. Adam bizi kurtarmak için her şeyi yaptı.
0: Ya sen haklı mısın acaba? Adam bizi kurtarmak için bu kadar zahmete girdi. Buraya getirdi, buradan basıp gideriz diye düşündü de. Biz mi anlamadık acaba?
2: O mu kafım? O mu kafım? O mu kafım?
1: Yakında öğreniriz.
2: Şu Ütgün, Füsürye.
0: Jabunemin Afganistan. Nişan Nihari. Vallune biniksip kisir masari. Mekisebne masari. Ferreyne.
2: Savu bulursun. İlk ait.

0: Polat Alemdar. Bizi yıldırmak için her şeyi yapıyorlar. Önce bomba yağdırıyorlar, sonra köpeklerini salıyorlar. Asker falan değil, bildiğin cani sürüsü. Her türlü yapıyorlar.
1: Bu it sürüsünün başını biliyor musun? Gördün mü hiç?
0: Gördüğümüz bir liderleri var ama ondan önce de vardı bir başkası. Öldürmeyi başardık ama hiçbir şey değişmedi. Deniyor ki asıl direktifleri veren, planları yapan başka biri. Ortada görünmüyor.
2: Abdüley, benim çok kanıma dokunuyor. Bırakmadık ki Erhan'ı, vursun.
3: Abi sağken hiçbir şey yapmayacağız Cahit. Ne diyorsa o.
2: Abiyi duyduk. Dönüşüm yok dedi.

0: Lan ben de sizi adam zannediyordum. Adam Polat abinin koltuğuna oturmuş emir yağdırıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Bari yapana engel olmayın.
1: Erhan, abiye söz verdik.
0: Ben kimseye bir şey vermedim.
2: Erhan, Erhan. Dur, nereye gidiyorsun?
0: Burada kalsam size gireceğim. Kaç yılın hatırı var. O hatır bitmesin diye gidiyorum.

0: Bravo Alek.
1: İzabet sevelli beyullak Ali.
0: İbnek. Eyş.
2: Ebesellim kalemdar. Ebulma beşif ibni. İbesul barat.
0: Şebap jayin mişen yapsu alemdar. Vinte ibes şab yahuzul velet.
1: İzi bit havult imin şimuşu tulu.
0: Asabil fişi ekser minel kadın.

0: Siz bazı iş birliği mi yapıyorsunuz?
1: Sizin yüzünüzden evladım öldü. Sizi yaşatmayacağım.
0: Bir tane daha yaparsın, ne alıyorsun? O adamın kellesi kaç para biliyor musun? 10 milyon dolarım gitti.
2: Adamlar burada hayatlarını ortaya koyuyor. Sen onun üstünden para mı kazanıyorsun?
0: Biz o adamı kaç yıldır arıyoruz. İzini bulmuşuz. Senden izin mi alacağım?
2: Sizi bir daha görürsem nefes almanıza bile izin vermem. Defolun gidin, hadi! Nereden geldiyseniz oraya geri dönün.
0: Polat Alemdar. Biz Suriye'de bir yıldır savaşıyoruz. Sen kimi nereden kovuyorsun?
2: Lan utanmasan bir de kendini kahraman ilan edeceksin be. Suudlardan çuval çuval para almasan bir gün durur musun burada?
0: Ne güzel, hem cihat yapıyoruz hem para kazanıyoruz. Ne var bunda?
2: Sizin cihadın C'sinden haberiniz yok. Bir daha ayağıma dolanırsanız topunuzu bozuk para gibi harcayın. Yürü! Siz kim, cihat kim be?

0: Nasıl oldu Nafiz?
1: Efendim ben anlamam giyim kuşam işlerinde.
0: Bundan sonra anlayacaksın. Gerekirse sana yaşam koçu tutacağım. Öğreneceksin.
1: Efendim ben operasyon adamıyım. Bu işler beni sıkar.
0: Nafiz. Operasyonlarda gösterdiğimiz başarıları devletin derin odalarında da göstereceğiz. Sen rahat ol.
2: Mete Bey. Bu takım için bu kravatı seçtim.
0: Kravat bağlamayı da bilmez. Git Abdülle ile Cahit'i çağır.
3: Erhan haklı Abdülle. Ben de kaldıramıyorum.
4: Ben çok memnunum Cahit. Hep Mete ile çalışmak isterdim ya.
3: O zaman niye oturuyoruz Abdülle? Gidelim Suriye'ye. Abinin yanında ölelim.
4: Sabredeceğiz Cahit. Abi ne dediyse o.
1: Beyler. Mete Bey sizi istiyor.

0: Gelin çocuklar. Size çok önemli bir şey danışacağım. Nafiz'de karar veremedik. Siyah mı? Gri mi? Rahat olun arkadaşlar. Ben Polat Alemdar değilim. Herkesin fikirlerine değer veririm. Yeni dönemde herkes fikirlerini rahatlıkla beyan edebilir.
1: Mete Bey, kravat bağlanmadan belli olmaz. Bir üzerinizde görelim, ona göre karar verelim.
0: Bravo. Görüyor musun Nafiz? İşte senden bu bakış açısını bekliyorum.
1: Üçgen mi bağlayayım, spor mu?
0: Gel Nafiz. Bak nasıl bağlanıyor öğren. Sen bilirsin Abdüley.
1: En iyisi çift düğüm yapayım ben. Bir daha da kolay kolay çözülmesin.
2: Olur mu Abdüley? Bu sene moda ince kravat. Bu kravatlar sizi yaşlı gösterir Mete Bey. Ayrıca kirli sakalla kravat olmaz. Ya sakalları kesmeniz lazım ya da kravatsız takım giymeniz lazım.
0: Efendim. Ben de ne zaman arayacaksın diye bekliyordum.
3: Obama seçildi, projeniz çöpe gitti.
4: Mete, önemli gelişmeler var.
5: Acil görüşmemiz lazım.
0: Önemli bir karar aşamasındayım. Halledeyim, seni ararım.
6: Sus, sus.
4: Ağlama oğlum benim, ağlama. Bak, bak, bak, bak, bak. Aa, bak.
6: Gönderdin mi Ayfer'i?
7: Gönderdim abi, biraz dinlen dedim.
6: Baki, ben o defteri kapattım. Açıp açıp durma. Bana da o defteri yırttırma, tamam?
4: Bak bak, aa bak bak.
7: Abi, çocuğa kim bakacak?
6: Gerekirse senle ben bakacağız oğlum. Tut.
7: Abi, imdat arayıp duruyor.
6: Dur, bak.
7: Dayımın intikamını ne zaman alacağız diye kafamı ütülüyor.
6: Beklesin oğlum. Bekleye bekleye elbet unutacak.
7: Abi sen Zaza inadı diye bir şey duymadın mı?
6: Baki, başka üzerime geleceğin bir mevzu var mı?
7: Estağfurullah abi.
6: O zaman sus. Boşuna kafa ütüleyip durma. Çek elini çek. Bu çocuk bile senin yüzünü görünce ağlamaya başlıyor. Git. Git. Hanimiş benim oğlum? Gel, gel sen.
8: Kim bunlar?
6: İmdat dayı. Bunların çocukları dağda. Topladık, getirdik.
8: Doğru mu dedikleri?
9: Ben 20 senedir oğlumla görüşemiyorum. Öldü mü, kaldı mı haberim yok. Sık ben de kurtulayım.
8: Senin çocuğunla durum nedir?
10: Benim çocuğum falan yok.
6: Nasıl yok? Sorduk, dağdaymış.
10: O dağa çıktığı gün ben onu gömdüm. Benim öyle bir evladım yok.
8: Ya sen nasıl babasın? Baba sevgisi denen şey öyle hemen bitiyor mu? Beni mi gandirsin?
10: İnanmıyorsan sık. Daha söylenecek lafım yok.
8: Lan oğlum, ne biçim adam getirirsiniz? Benim derdim bana yetiyor. Dert babası ettiniz beni. Götürün. Yüreğim sıkıldı.
6: Yürüyün. Hadi yürüyün.
11: İmdat dayı, Zaza dayının intikamını almazsan bunun hesabını senden sorarız.
8: Lan! Oğlum! Zaza dayının intikamı tandır ekmeği gibidir. Sıcak yersen midene oturur, soğuk yersen dişini kırar. Bir şeye benzemez. O yüzden zamanını bekleyeceksin. Ben ne diysem onu yapacaksın. Git!

0: Savcı hanım, müvekkilimin olayla ilgisi yoktu. Karşı tarafın iftirasına uğramıştı. Karşı tarafın müvekkilime borcu vardır. Borcunu ödememek için müvekkilimin kendisini darp ettiği iftirasını atmıştır.
1: Avukat bey, bugün biraz rahatsızım. Yarın gelebilir misiniz tekrar?
0: Hay hay savcı hanım, çok geçmiş olsun.

0: Benimle görüşmek istemişsiniz Sayın Savcım.
1: Buyurun oturun. Sizi özel bir mesele için çağırdım.
0: Geçen günkü tatsız olayı duyduk. Maalesef olay anında haberimiz olmadı.
1: Olsa müdahale edecektiniz yani. Neyse. Konu başka zaten. Polat'ın Suriye'ye gittiğinden haberiniz var mı?
0: Haberim var Sayın Savcım.
1: Kim gönderdi kardeşim Polat'ı?
0: Kendisine sormuşsunuzdur sanırım.
1: Şimdi size soruyorum.
0: Savcı Hanım, Polat Alemdar bu soruya cevap vermediyse ben hiç veremem.
1: Müdür Bey, ben size savcı olarak değil, bir mesai arkadaşınız olarak soruyorum. Benim için çok önemli. Yardımınızı rica ediyorum.
0: İnanın ne size ne de Polat Alemdar'a yardım edebilmem mümkün değil.
1: Ne oldu? Polat devleti mi sattı? İhanet mi etti? Bu tavrınız neden?
0: Leyla Hanım, elimden gelse inanın size de Polat'a da yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama maalesef beni de aşan şeyler var.
1: Tamam. O zaman kime müracaat edeceğimi söyleyin. Sizi aşıyorsa konu, üst makama müracaat edelim.
0: Size söyleyebileceğim tek şey ancak bir dost tavsiyesi. Polat için yapabileceğiniz tek şey dua etmek.

0: başın sağ olsun.
1: Benim yüzümden oldu Polat Alemdar. Ben seni vermeyi düşündüm. Allah beni bununla imtihan etti.
2: Durdur arabayı.
0: Bir terslik mi var?
2: Polat Alemdar. Çocuğum ellerinde. Çocuğa karşılık seni istiyorlar. Ama yapamam.
0: Yapacaksın. Yapacaksın. Yürü.
1: Ben imtihanı kaybettim.
0: Kaybedecek başka şeylerin de var. Onlar için mücadele etmen lazım.
1: Polat Alemdar. Kaç aydır mücadele ediyoruz. Bağız yıkılmadı. Yıkılmayacak da.
0: Yıkılmayacak hiçbir zalim yok. Adaş, sana söz. Oğlunun kanını ben alacağım.
3: Kim bunlar?
4: Elmizancılar.
3: Nerede buldunuz?
4: Körün otelinden. Haber verdi gitti kaldık.
3: Konuşturdunuz mu?
4: Seni bekledik abi. Üzerlerinden ap çıktı.

0: Üçe kadar sayacağım. Söylemezsen beynini dağıtacağım.
1: Bilmiyoruz abi. Bizi kandırdılar, getirdiler Afganistan'dan para alacağız diye.
0: 3.
2: Abi doğru söylüyoruz.
0: 2.
1: Abi çok malımız var.
0: Sen nerelisin lan? Afganistan'dan gelmiş tipi yok sende.
2: Abi ben Çeçenim.

0: Ne kadar var bu haplardan sizde?
1: Çok var.
0: Nereden buldunuz?
1: Abi biz buraya ticaret yapmaya geldik. Afganistan'dan, Türkiye'den çok bağlantımız var. Bize yol verirsen sana çok büyük para kazandırırız.
0: Başlangıç için 10.000 tane hap isterim.
2: Kolay abicim. Müsaadenizle hemen gidip getirelim.
0: Sen gideceksin. Bunun gözünü bağlayıp çıkarın.
2: Abi, arkadaşım?
0: Arkadaşım burada kalacak. Akşama dönmezsen önce onun kafasına sıkarım. Sonra seni bulur ciğerini sökerim. Alın bunu cüreye atın.
3: Abi, kola talimleri ne yapacağız? Partiye haber vereceğiz mi?
0: Yaktın lan beni! Elin ayağın tutmuyor. Niye sen getiriyorsun çayı? Bakacağına git bir şeyler getir yiyecek.

0: Bir kere de söylediğin saatte gelmedi.
1: Senin saatin hala Washington'a göre ayarlı Edward. Buradaki zaman mefhumunu anlayamıyorsun.
0: Hayatımda beni bekletmeyen tek Türk kim biliyor musun? Aslan Akbey.
1: Senin aslanla ne işin oldu ki?
0: Göğsüme 3 kurşun sıktı.
1: Bedelini ödettiniz. Sen yaşıyorsun, o öldü. Edward, beni buraya anılarını anlatmaya mı çağırdın?
0: Evet. Seni neden çağırdığımı çok iyi biliyorsun. Obama'nın yeniden seçilmesi elimizi kolumuzu bağladı. İşi ağırdan alacağız.
1: Siz ne zaman bu kadar pasif oldunuz? Ne zamandan beri Amerika'yı siz değil, başkanlar yönetmeye başladı?
0: Çocuğa bile oyuncak vermezsen başını kaldırıp etrafa saldırır.
1: Siz böyle geri durdukça bizim kamuoyu Suriye'ye girmemize razı olmaz.
0: Kamuoyu dediğin 2 gazeteci, 3 tane televizyoncu değil mi? Sen kamuoyunu ikna edersin.
1: O kadar kolay da siz niye kendi kamuoyunuzu ikna edemiyorsunuz?
0: Biz daha Irak'tan yeni çıktık. Afganistan'dan çıkamadık bile. 3. bir işgali Amerikan kamuoyu kaldıramaz.
1: Ya sizin de işiniz gerçekten çok zor. Bak, hayatta ne olmak istemezdim biliyor musun? Neo John olmak istemezdim valla. Sabah yüzünüzü Tel Aviv'e dönüyorsunuz. Akşam Washington'a hesap veriyorsunuz.
0: Mete, bizim kalbimiz Tel Aviv için, beynimiz Washington için çalışır. Sen bu medya meselesine ufaktan girmeye başla. Yoksa hem Washington hem Tel Aviv.
2: Partiye haber verirsek Polat Hanemleri başkaları alır. İşi bizim bitirmemiz gerekiyor. Fırsat ayağımıza gelmiş. Polat Alemdar'ı yakalarsak bir numara bizi paraya boğar.
3: Abi, bir daha nereden bulacağız Polat Alemdar'ı? Çoktan yok olmuştur.
2: Lan oğlum, koca Polat Alemdar silah taşımaya gelir mi buraya?
3: Silah için gelmediyse niye geldi?
2: Bir numarayı indirip rejimi çökertmeye geldi. Neye gelecek? Sen şimdi git bana güzel bir zarf bul.
3: Ne zarf abi?
2: Lan oğlum, çömez adamlarından birini seç getir işte.

0: Tamam.
1: Burası senin kuaförün değil, öyle kafana göre geleceksin.
2: Ben sana sürpriz yapıyorum. Senin bana söylediğine bak.
1: İki gün evinde misafir olduk diye havaya mı girdin kızım sen? Baştan söyleyeyim, ben öyle bir şey aramıyorum.
2: Onu gelip misafir olmadan önce söyleyecektin.
1: Şimdi söyledim işte. Daha fazla kalbini kırmadan tak sepeti koluna.
2: Pusat, neden saklıyorsun duygularını?
1: Ne saçmalıyorsun kızım sen?
2: Senin de beni sevdiğini biliyorum. Ama duygularını göstermekten korkuyorsun.
1: Kızım, gece içilen 3-5 dublenin ne duygusu olur? Hayal dünyasından çık. 2-3 muhabbetimiz oldu diye yüzük mü takacağız zannettin?
2: Mete ile annen taktıklarına göre aralarında muhabbetten fazlası var yani.
1: Git elimde kalma. Bir daha seni karşımda görürsem o yüzünü öyle bozarım ki bir daha aynaya bakamazsın.

Nasıl?

0: Ne yaptınız Alptekin?
1: Abi sızdık. Her şey yolunda. Şamil'i tutuyorlar. Beni hap götürmem için bıraktılar.
0: Adamların yerlerini öğrendiniz mi?
1: Yok abi, öğrenemedik. Gözlerimi bağlayıp götürüp getirdiler.
0: Başlarındaki süslü sakallı adam mı?
1: Evet abi. Hapları görünce iştahı kabardı.
0: Dini imanı para. Hava karardıktan sonra şehrin dışındaki lastikçide bekle. Bektaş oraya gelecek.
1: Tamam abi.
2: Telefon İmli. Bitsavi Kısır Masari.
1: Kozalek.
2: Karıgilli İbbek.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: Ne istersen Neon 1.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
10: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
11: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
13: Kazancım net,

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi Bro'da Premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: 3, 2, 1. Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.

0: ücretlerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Hepsi burada premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen süpermarket ihtiyaçlarını şehre dönüş özel 200 TL indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: İşi! İşi! İşi! İşi!

0: Ne yaptınız Alptekin?
1: Abi sızdık. Her şey yolunda. Şamil'i tutuyorlar. Beni hap götürmem için bıraktılar.
0: Adamların yerlerini öğrendiniz mi?
1: Yok abi, öğrenemedik. Gözlerimi bağlayıp götürüp getirdiler.
0: Başlarındaki süslü sakallı adam mı?
1: Evet abi. Hapları görünce iştahı kabardı.
0: Dini imanı para. Hava karardıktan sonra şehrin dışındaki lastikçi de bekle. Bektaş oraya gelecek.
1: Tamam abi.
2: Telefon İmli. Bitsavi kısır masari.
1: Kuzalek.
2: Karıgılli İbbek.

0: Evladım, bu dışarıdaki adamlar kim?
1: Dedemle biz geldik baba. Babam nerede?

0: Hoş geldin küçük hanım. Babam burada değil. Efendim hoş geldiniz.
1: Polat nerede?

0: size haber vermedi mi? Polat önemli bir görev için yurt dışına gitti.
1: Siz burada ne arıyorsunuz?
0: Polat Alemdar'ın görevini artık ben devraldım.
1: Biraz erken olmamış mı?
0: Her görev değişikliği biraz erken değil midir üstadım?
1: Polat ne zaman dönecek?
0: O biraz sıkıntılı efendim. Sizinle vedalaşmadı mı?
1: Nasıl vedalaşmak? Cahit, Abdüley, bu duyduklarım doğru mu?
2: Baba doğru.
1: Polat nereye gitti?
3: Dede babam bir şey mi oldu?
0: Keşke küçük hanım burada olmasaydı. Ama neyse. Bir babaya bunu söylemek gerçekten çok zor. Ama maalesef Polat dönüşü olmayan bir yere gitti.
2: Baba.
3: Dede.
2: Yavaş otur. Suriye'ye gitti baba.
1: Siz niye gitmediniz?
2: Bizi istemedi baba.
3: Ne oldu dede? Ben hiçbir şey anlamadım. Nereye gitmiş babam? Suriye neresi?
0: Küçük hanım. Suriye, kırmızı başlıklı kurdun memleketi. Bundan sonra ben senin amcanım. Bir şeye ihtiyacın olursa, buraya gelmek istersen haber ver, ben seni aldırayım.
3: İstemem senin bir şeyini. Cahit abi, babam nerede? Beni babama götür.
1: Hadi kızım, gidelim.
2: Baba biz bırakalım sizi.
1: Hayır evladım, biz gideriz. Baban gelecek evladım. Gel bakalım. Leyla neler biliyor. Ona da soralım. Hadi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 7 Eylül Pazartesi. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık etti. Erdoğan yarısı bizden kampanyasının devam edeceği müjdesini verdi.
1: Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: İşte böyle verdi müjdeyi. Başvuruların başlayacağı tarihi açıkladı.
1: Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından verdi mesajlarını.
1: İstanbul'da yapacağımız 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı ve soruşturmada çok çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Kozinoğlu fenalaştığında koğuşta bulunan acil durum butonuna bastı ancak koğuştan sorumlu gardiyan alarmı duyunca radyonun sesini açtı. Şimdi o dönem cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında soruşturma var.
2: 12 Kasım 2011 eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Ölümü yıllarca tartışıldı. 2012'de dosya kapatıldı. Şimdi tam 15 yıl sonra o dosya yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında. Ama soruşturmadaki en dikkat çekici iddia Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi. Kozinoğlu fenalaştığında koğuşta acil durum butonuna basıldı. Ancak koğuştan sorumlu gardiyan alarmı duyduğu anda diğer görevlilerin sesi duymasını engelleyecek şekilde radyonun sesini açtı. Aynı gardiyanın daha sonra başka bir cezaevine görevlendirildiği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardındansa yurt dışına kaçtığı yani firari olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu. Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Savcılık şimdi 15 yıl önceki ölümün üzerindeki soru işaretlerini tek tek yeniden araştırıyor.
0: Ve Haluk Levent'in dosyası yeniden gündemde. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon başladı. 20 ilde 53 şüpheli için düğmeye basıldı. Dosyada milyarlarca liralık deprem bağışlarının izi sürülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonu duyurdu ve bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz dedi. Belinde gül oya,
2: gülmedim doya. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon başladı.
3: Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz.
2: Depremzedeler için toplanan bağışlar işte böyle çürümeye terk edilmiş.
3: Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazı veya ayrıcalıklı konumda göremez.
2: İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sanal medya hesabından duyurdu.
4: 6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışmasını

0: kutlama duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz.
1: Soruşturmanın merkezinde Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent var. Levent soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanmıştı. Şimdi soruşturmanın odağında doğrudan deprem bağışlarının para trafiği var.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Savcılık tespitine göre 6 Şubat'la 31 Aralık 2023 arasında derneğe 4 milyar 300 milyon lira bağış toplandı. Bunun 4 milyar 200 milyon lirası harcandı. Ancak banka hareketleri incelendiğinde çok çarpıcı bir rakam ortaya çıktı. 950 milyon lira nakit çekildi ve bu çekimlerden biri tek seferde 500 milyon lira.
3: Gönlünden gelmesini istiyorum. Gönlünden versin istiyorum yardımı.
1: Savcılık 3,5 ay içerisindeki bu nakit çekim hacminin alanda nakdi yardım ve harcama olarak açıklanmayacak boyutta olduğu görüşünde.
4: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyor.
1: Dosyada bir başka büyük kalemde konut ve okul projeleri. 2 milyar liradan fazla para bu projelere harcanmış.
5: Yani diyorum ki bu konuda zaten biraz zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
1: Bir başka incelemede ise 1 milyar lirayı aşan mal ve hizmet alımları üzerinde gerçekten mal veya hizmet alınıp alınmadığı ve fiyatların ticari teamüllere uygun olup olmadığı araştırılıyor.
6: Hani bu bir şey mücadelesi. Hayatta herkesin bir kavramı vardır.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın amacını çok sert ifadelerle açıkladı. Şahsi menfaate dönüştürülen her bir kuruşun tespit edilerek faillerden geri alınacağı vurgusu dikkat çekti.
4: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
1: Ve daha da çarpıcı detaylar. İzmit'teki depolarda da depremzedeler için alınan yüzlerce çatı, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve yardım malzemesi kullanılmadan bekletilmiş.
4: Hayallerimizi söyleyip vicdanımızı rahatlatıyoruz. Ben vicdanımı rahatlatmak istemedim. Ben hayallerimi yaşamak istedim.
1: Sadece bu değil. Uyku tulumları, portatif yataklar, koli ilaçlar, sağlık malzemeleri. Depremzedeler için toplanan binlerce yardım kolisi çürümeye terk edilmiş.
0: Vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Soruşturma şimdi hem 53 şüphelinin bağlantılarını hem de milyarlarca liralık deprem bağışının nereye gittiğini araştırıyor.
7: Uyuşturucu davasında yargılanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ateş Ersoy karşı karşıya geldi. İkisi de birbirine suçladı. 9 aydır tutuklu olan Ateş suçlamaları reddetti, tahliye edildi. Veys Ateş, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.
1: 9 aydır tutukluydu. Veys Ateş uyuşturucu davasında hakim karşısına çıktı. Hakkında 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istenen Ateş suçlamaları reddetti. Duruşmanın en dikkat çeken bölümü ise Mehmet Akif Ersoy ile ilgiliydi. Veys Ateş beni uyuşturucuya başlattı diyen Mehmet Akif Ersoy'un yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Hatta Ateş cezaevinde karşılaştığı Ersoy'un kendisinden özür dilediğini de iddia etti. Ancak duruşmaya cezaevinden sekbisle bağlanan Ersoy tam tersini söyledi. Veys uyuşturucuyu yanında getirdi. Kendisi kullandı. Biz de merak edip kullandık dedi. Yani iki isim de birbirini suçladı. Ateş'in daha önce yapılan kan ve idrar testlerinde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı. Mahkeme Veys Ateş'in tahliyesine karar verdi.
7: Eski başbakanlardan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Ankara Adliyesi'ndeydi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 40 dakika süren ifadenin ardından kameralar karşısına geçti.
8: Benden talep edilen ifadeyi verdim.
1: Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ndeydi bugün. Yaklaşık 40 dakika süren ifadesinde hakaret etmedim, aşağılamadım, eleştirdim, suç işlemedim dedi. Ardından da kamera karşısına geçti.
8: Siyasetten çekilme kararı almıştım. Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde devam edeceğim.

0: Geçtiğimiz gün evinde ölü bulunan usta oyuncu Serhat Kılıç'ın son anları ortaya çıktı. Hastalıkları vardı, ilaçlar alıyordu, setten atıldı, çok üzgündü. Kız arkadaşının verdiği bu ifadeler sevenlerini bir kez daha yasa boğdu. İşte son 24 saatte yaşananlar.
1: Kimden izlemek isterdin dedi.
2: Sen onu yanlış anlamışsındır. Kuklesine kurban olduğum.
3: Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz.
4: Tam 1,5 dakika geç geldin.
5: Şimdi çocuk olmak aynı şey değil.
6: Duvara yaslandı, asansörü bekledi. Yorgunluğu her halinden belliydi. İşte bunlar ünlü oyuncunun kayda geçen son görüntüleri oldu.
2: Ya Nazlıcan'ım kurban olayım, sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem.
5: Ben nedir? Yıllarımı 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim.
6: 80'lerin Ergün Plağı, sözün çolaydı. 51 yaşındaki usta oyuncu Serhat Kılıç, kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulundu.
7: Başınız sağ olsun.
8: Başınız sağ olsun.
7: Neler söyleyeceksiniz?
6: İki gündür haber alınamıyordu. Kız arkadaşı eve gitti. Anahtarıyla içeriye girdi. Ünlü oyuncunun tekli koltukta yarı çıplak halde cansız bedeniyle karşılaştı.
8: Başınız sağ olsun.
9: Başınız sağ olsun.
8: Çok kısa konuşsaydık efendim.
7: Başınız sağ olsun.
8: Neler söylemek istersiniz?
7: Açalım,
6: cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından da yakınlarına teslim edildi.
10: Çok üzgünüz. Bütün camia olarak da çok üzgünüz.
6: Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Oturduğu apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde yürümekte zorlandı. Duvardan destek aldığı ve yorgun hali açıkça görünüyordu.
5: Samimiyet, en çok özlediğim duygu bu.
6: Kız arkadaşı da verdiği ifadede Kılıç'ın setten atıldığını, çok üzgün olduğunu ve yalnız kalmak istediğini söyledi. Ayrıca yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı olduğunu ve pek çok ilaç kullandığını anlattı ekiplere. Kılıç için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
5: Serhat deyince çok da öyle tarif edilebilecek, köşeleri çizilebilecek bir insan değil.
6: Törene sanatçı dostları akın etti.
11: Çünkü hepimizin hayatına başka bir şekilde dokunmuştur o. Seni çok özleyeceğim.
6: Buradaki törenin ardından naaşı memleketi Ankara'ya gönderildi. Yarın Karşıyaka aile mezarlığında toprağa verilecek.
0: Taksici terörü maalesef bitmiyor. Her geçen gün daha kötüsü karşımıza çıkıyor. İstanbul Balat'ta eşkıyalığa soyunan bir taksi şoförü sokak ortasında yaşlı bir çifti tekme tokat dövdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
6: Peş peşe vurdu, hışımla yere savurdu, yüzüne böyle tekme attı. Eşkıyalığa soyunan taksi şoförü yaşlı çifti sokak ortasında dövdü. Fatih Balat'ta yaşlı çift taksi şoförüyle tartıştı. Taksici öfke patlaması yaşadı. Arbede anında önce yaşlı kadın yere düştü. Saldırgan yaşlı adama vurmaya devam etti. Ona engel olmaya çalıştılar ama saldırganı zapt etmek hiç kolay olmadı. Bu defa yaşlı adamı yere fırlattı, yüzüne tekme attı. Sonra arabaya yöneldi. Yardımına koşan gençler yaşlı kadını yerden kaldırmaya çalıştı ama aldığı darbeler yüzünden sendeleyip yere düştü. Şehir eşkıyası arkasına dahi bakmadan uzaklaştı. Yaşlı çift perişan oldu. Soluğu karakolda alan yaşlı çift şikayetçi oldu.
0: Tam 8 yıl boyunca polisten kaçtı. Üstelik bunu sadece akıllara durgunluk veren bir yöntem seçerek yaptı. Kadın kılığına girdi. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. 8 yıllık firar Kadıköy'de son buldu.
6: Onu gören aranan bir hükümlü olduğunu anlamadı. Çünkü yakalanmamak için görünüşünü tamamen değiştirdi. Kadın kılığına girdi, yetmedi. Üzerinde taşıdığı kimlik bile kendisine ait değildi. Kız kardeşinin kimliğini kullanıyordu Tuğrul Başar. 2010 yılında Samsun'da hırsızlık suçundan 3 ayrı hapis cezası aldı. 28 Şubat

0: Fırat 2018'den bu yana da aranıyordu. Tam 8 yıl kadın kılığında dolaştı. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri izini Kadıköy'de buldu, takibi aldı ve operasyonla yakalandı. Üzeri arandığında polisin şüphesini doğrulayan o kimlik çıktı. Kız kardeşine ait kimlikle 8 yıldır sürdürdüğü kaçış Kadıköy'de bitti. Tuğrul Başar hakkında bir de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan işlem yapıldı.
1: Daha 3 yaşındaydı. Bir gün önce doğum günü kutlandı. Ertesi gün ailesi mezar yeri seçti. Eskişehir'de küçük Elif'in hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Aile şimdi sürücü hakkında verilen ev hapsi kararına isyan ediyor.
2: Doğum gününü kutladı.
3: Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
0: İşte böyle hayattan kopardı kaza küçük kızı. Elif Mavi annesiyle birlikte yolun karşısına geçiyordu. Otomobil küçük kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan Elif kurtarılamadı. Bilirkişi raporuna göre küçük kız 14 metre sürüklenmişti.
4: Şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
0: Sürücü verdiği ifadede hızının 20 kilometrenin üzerinde olmadığını iddia etti. Sorumlunun anne ve çocuğu olduğunu öne sürdü.
5: Yeğenime hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim, mezar yeri seçtim.
0: Şoför hakkında ev hapsi kararı verildi. Aile o karara isyan etti.
6: Evlat acısı yaşatmasın Rabbim. Adalet istiyoruz.
1: 5 yaşındaki Karan kendi evinin bahçesindeydi. Bir anda sırtına havalı tüfekten çıkan mermi saplandı. O mermi avukatının açıklamasına göre kalbine yalnızca 1 milimetre kala durdu. Karan ölümden döndü anlayacağınız ve Karan'ı vuran 16 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.
7: Bir daha hiçbir anne böyle bir acıyla karşı karşıya gelmez. Çok büyük bir risk varken Karan o ameliyattan canlı ve sağlam çıktı.
8: 5 yaşındaki Karan'ın sırtına saplanan mermi avukatının açıklamasına göre kalbine sadece 1 milimetre kala durdu. 7 Temmuz'da Beylikdüzü'nde yaşandı olay. 16 yaşındaki genç evlerinin bahçesinde hedef koyup havalı tüfekle atış yapıyordu. Mermilerden biri karşı evin bahçesindeki Karan'a isabet etti.
9: Bir silah kullanılıyor ve bu kullanılan silah dürbünlü bir silah. Kalbine yalnızca 1 milimetre kala duran bir mermiden bahsediyoruz.
8: Karan ağır yaralandı. Ameliyat edildi, hayata tutundu. Ama annesine göre yaşadıklarının izi hala üzerinde.
7: Ameliyattan dolayı ağrıları var. Psikolojik olarak, mental olarak çökük. Evin dışından korkuyor.
8: 16 yaşındaki sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme olayın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek görevsizlik kararı verdi. Dosya Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıksa savcılık ifadesinde Karan'ı görmediğini söyledi.
0: Karan'ın orada olduğunu bilseydim atış yapmazdım. Bilerek ve isteyerek doğrudan bir atış gerçekleştirmedim.
8: Savcılık iddianamesinde ise 16 yaşındaki çocuğun atışların birine isabet edebileceğini öngördüğü halde umursamadığı iddia edildi.
7: Bir daha hiçbir anne, hiçbir çocuk, hiçbir baba böyle bir acıyla karşı karşıya gelmez.
1: Fenomen Çağla Öz dünya evine girdi ama gecede nikahtan çok gelinin üzerindeki servet konuşuldu. İşte ünlü fenomenin kilolarca altından yürümekte zorlandığı o anlar.
0: Görkemli bir düğün yapıldı, kilolarca altın takıldı. Sanal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlendi. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapıldı. Aşiret düğününe yakışır bir şekilde takı merasimi vardı.

0: Altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik. Kollarında yer kalmayınca bilezikler ipe geçirildi, beline bağlandı. Ünlü fenomen kilolarca altını taşımakta zorlandı. Çiftin düğününe işte bu görüntüler damga vurdu.
1: Ve Kıbrıs'taki gemi kazasında bilanço ağırlaştı. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılan faciada can kaybı 14 oldu. Kayıp 14 kişi içinse ekipler gece gündüz çalışmalarına devam ederken ortaya daha da can yakan detaylar çıktı.
2: Şu anda.
3: Bir iki dakika sonra bir patlama sesi geldi. Gemi yatmaya başladı.
4: Geminin batacağını anladığımızda can yeleğimizi giydik.
5: Kızlarımı falan biz bir şekilde kurtardık ama işte kurtulamayanları da gördük.
6: Her biri ölüm gemisindeydi. Batan gemiden 6. naaş çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
7: Yapacağımı istiyorum. Ölü ya da diri. Yani yapacağımı istiyorum artık. Bir mezar taşta olsa istiyorum yani.
6: Girne açıklarında alabora olan gemide kayıpların yakınları umutla beklerken yapılan çalışmalarda ne yazık ki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
8: Arkadaşlar, ben daha kardeşimin cenazesini bile almadım. Daha yaşıyorlar mı onu da bilmiyorum.
6: O gemi de ölüme terk edilenler arasında 5 kişilik Adanalı Kaya ailesi de vardı.
5: Limandan çıktığımız anda ben mürettebata dedim ki durdurun gemiyi, ben dönmek istiyorum çocuklarımla beraber. Çünkü çok ciddi bir sarsıntı vardı gemide. İşte biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz dediler.
6: 1,5 saat denizde kaldıktan sonra kurtarılan aile üyelerinden biri de 11 yaşındaki Fatma Adakaya'ydı.
4: Ben denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin içine düştüm. İçine düştüğümde zaten gemi benim üstüme devrildi.
6: Genç kıza iddiaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaldırıldı, hastanede ağrı kesici verilip taburcu edilmişti. Ancak Adana'ya döndüklerinde 4 kaburgasının kırık olduğu belirlendi.
4: 4 tane kaburgada kırılma olduğunu söylediler ve bayağı şaşırdık çünkü hiçbir şeyim olmadığını söyledikleri halde 4 tane kırığım olmuş.
6: Ölüm gemisinde kaybolanlar arasında demir kardeşler de bulunuyordu. Ancak daha onlar bulunamadan dolandırıcılar devreye girdi.
8: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına IBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar.
6: Mustafa Demir ve Mahmut Demir'in yakınları hayırseverlere seslendi.
8: İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar. Buna gerek yok. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, herkes yanımızda.
6: Dolandırıcılara ihbar etmeyin dedi.
9: Biz daha cenazemizi almamışız. Bu dolandırıcılar bizden IBAN üzerinden para istenir başka insanlardan. Kimse buna itibar etmesin lütfen.
6: Kayıp olan 14 kişinin arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
1: Yurdun dört bir yanında kayıp ve boğulma vakaları yaşandı. Bursa'da incir bahçesinde ailesiyle çalışırken kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk 3 saat sonunda bulundu. Annesi sevinçten baygınlık geçirdi. Osmaniye'de ise 54 yaşındaki kadından günlerdir haber alınamıyor. Van'da ise atla dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılan 20 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
0: Aile incir bahçesinde çalışıyordu. 2,5 yaşındaki çocukları bir anda gözden kayboldu. Ekipler hemen devreye girdi. 2,5 yaşındaki Emir Gıneber 3 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Emir kaybolduğu yere 500 metre mesafede Bursa Gemlik yolu kenarındaki çalılıkta ağlarken bulundu. Çocuğunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayıldı. Sağlık durumu iyi olan Emir ailesine teslim edildi. Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüşe çıkmak için evinden ayrılan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan günlerdir haber alınamıyor. Saat 18'de evden ayrılan kadından haber alamayan eşinin ihbarı üzerine güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları incelendi. Aramalar Berke Barajı yolu üzerindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri karada

0: uçaktan, dronlarda, havadan tarama yapıyor. 20 yaşındaki çoban Abdurrahman Demirhan at üzerinde dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Koyunlarını otlatan Demirhan yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki çoban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Evet, arkışlar kamerada her ne kadar yakın gözükmese bile şu anda çok yakınız.
0: Edirne'de köprüden Meriç Nehri'ne düşen bir vatandaş gezi teknesindekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.
1: Köprülü üye.
0: Nehre düşen vatandaşı fark eden gezi teknesi hemen yardıma koştu.
1: Şimdi köprünün altından gidiyor.
2: 11'i atladı.
0: Teknedekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın köprüden nehre düştüğü anlarda teknedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Gerçek Yaşar ölüm haberi renk fark etmeksizin tüm taraftarları yasa boğdu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 2003 yılında gazi olan Fenerbahçe taraftarının oğluyla birlikte ilk kez maça gittiği ortaya çıktı.
0: Derbi heyecanına kalbi dayanamamış, tribünde kalp krizi geçirmişti. Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı hakkında kahreden detay ortaya çıktı. Süper Lig'in 4. haftasıydı. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmış, tüm Türkiye'nin gözü bu dev derbideydi. 48 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Gerçek Yaşar da tribündeydi. Yanında 16 yaşındaki oğlu da vardı. Baba oğul ilk kez maça gitmişlerdi. 48 yaşındaki adam maçın ikinci yarısında tribünde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma asteğmen olarak görev yapıyordu Gerçek Yaşar. 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Gazi olunca Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştı ve yıllar sonra emekli oldu. Ölüm haberi tüm taraftarları yasa boğdu. Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübü Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı. Gerçek Yaşar için memleketi Mersin'de cenaze töreni vardı. Gazi Asteğmen Gerçek Yaşar için askeri tören yapıldı. Ailesi cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
3: Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeritteki iki araca çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Feci kaza an be an kameralara da yansıdı.
4: Ambulans arayın, ambulansı.
0: Otomobil karşı şeride geçti. Ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza Ankara Elmadağ'da yaşandı.
4: Kaza ya, bir bak.
0: Kontrolü kaybeden araç takla atarak karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Araçlar metrelerce savruldu. Otoyolda can pazarı yaşandı. Araçlardan savrulan eşyalar kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ambulanslar arka arkaya geldi.
5: Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
0: Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.
5: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
3: İnsanlık dersi vermeye çalıştı ama az daha canından oluyordu. Adıyaman'da sokak ortasında sevgilisini döven magandayı durdurmak isteyen genç gözü dönmüş saldırgan tarafından bıçaklandı. Sonra neden kimse şiddete müdahale etmiyor diye sitem ediyoruz değil mi? Buyurun, saniye saniye kameraya yansıyanlar.

0: Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı. Bıçaklı saldırıya uğradı. Bir erkek, üç kişi yürüyorlardı. Tartışmaya başladılar. Adam bir anda sevgilisinin boynuna sarıldı. Kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Yanlarındaki kadın araya girdi ama bir şey yapamadı. Ardından kameranın açısına giren bu siyah tişörtlü genç sevgilisini döven adama müdahale etti. Yumrukla etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak o da adamın öfkesinden nasibini aldı. Duruma müdahale eden genç bıçaklandı. O da yerden kaldırım taşını alıp adamın kafasına fırlattı. Ardından da hızlı olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Dayakçı sevgili de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Filenin sultanları, onlar için ne söylesek az kalır. Bu takım ülkemize yaşanabilecek tüm gururları yaşattı. Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu bizim kızlar. Tarihi galibiyet Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik etti.
2: Kazandık işte bu.
3: Avrupa Şampiyonu
0: nedir? Filenin sultanları ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi galibiyet yurdun dört bir yanını bayram yerine çevirdi.
3: Kazandık. Avrupa Şampiyonu nedir?
0: Türkiye'nin gururu Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynanan finalde nefesler tutuldu. O kıyasıya mücadele sultanların 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. ...2023 yılında da Avrupa'nın zirvesine çıkarak ilk şampiyonluğunu elde eden Ay Yıldızlılar... ...bu galibiyetle ikinci kez kupaya uzandı. Altın madalyanın sahibi oldu.
4: İkinci kez Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz.
5: Bekliyorduk zaten. Türkiye!
6: Son topa kadar mücadele eden bu takımı alnından öpüyorum. Sırada bir olimpiyat madalyası var.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldızlı takımı, Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum sözleriyle kutladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Karabük. Yurdun dört bir yanında sokaklarda aynı coşku vardı.
7: Hem Milletler Ligi'ni kazandık hem bunu kazandık. Biz voleybol ülkesiyiz, bizim kızlarımız.
0: Tarihi zafer bir kez daha erik dalıyla kutlandı.
1: Yer Adana, otobüs beklemek için durağa geldiler ama duraktaki fotoğraf herkesi şaşırttı. Yan yana bir kadın ve erkek, hemen altındaysa el yazısıyla tek bir cümle. Dikkat dolandırıcıdır. Kim astı, neden astı bilinmiyor ama o fotoğraf dakikalar içinde şehrin gündemi oldu.
8: Belki dolandırıcıdır.
9: Bence karısını aldatmış.
0: Adana Seyhan'da işlek bir otobüs durağı. Vatandaşlar otobüs beklerken camdaki fotoğrafı fark etti. Fotoğrafta yan yana duran bir kadın ve erkek vardı. Altına da el yazısıyla dikkat dolandırıcıdır notu düşülmüştü.
8: Birilerin canını yakmış olabilir.
0: Fotoğrafı kimin astığı belli değil. İddianın doğruluğuna ilişkin bilgi de yok. Ama durağa gelen herkesin gözü o ilandaydı. Cep telefonları çıktı, fotoğraflar çekildi.
8: Eşiyle beraber bunu asmamaları lazımdı. Aileyi... Bağlarını araya katmaması daha düzgün olabilirdi.
0: Kimi fotoğrafta bir kadının da yer almasına tepki gösterdi. Kimi de olayın arkasında bambaşka bir neden olabileceğini düşündü.
9: Bence karısını aldatmış.
0: Ortada şimdilik yalnızca bir fotoğraf var. Ama ne fotoğrafı kimin astığı biliniyor ne de o notun arkasındaki hikaye.
1: Ve minikler için ilk ders zili çaldı. Yaklaşık 3 milyon 1. ve 5. sınıf öğrencisi uyum haftası kapsamında okula başladı.

0: geldi.
1: İlk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci okula başladı.
2: Çok güzel bir şeyler hissediyorum. Ben de çok gelmek istiyorum bu okula.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı.
3: Evet, okullu oldum yani.
4: Annemle babamla okula geldim.
1: Yaklaşık 3 milyon öğrenci yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.
5: Güzel bir tanışma haftası oldu. İlk gün güzel geçti. Arkadaşlarla tanıştık, hocayla tanıştık. Yeni okul, yeni öğretmenler. Böyle yani, heyecanlıyım.
1: Yalnızca minikler değil, aileleri de heyecanlıydı.
6: Çok heyecanlıyız, konuşurken zaten farkına varılıyordur diye tahmin ediyorum.
7: Kızımızın da heyecanını biz de onunla beraber paylaşmak için bugün buradayız.
1: Diğer tüm öğrenciler için ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.
8: Velilerin dikkatlerini çekelim. Bu yıl okullarda kayıt işlemlerinden veli görüşmelerine, okul güvenliğinden deneme sınavlarına kadar pek çok alanda yeni uygulamalar var. Bizler de sizler için bu yeni uygulamaları sıraladık. İşte bilmeniz gerekenler.
9: Okullar açılıyor, çocuklar sınıfa, veliler okul kapısına dönüyor. Bu yıl velinin bilmesi gereken yeni kurallar var.
10: Kayıt için okula gittiniz ve sizden para istendi. Peki böyle bir taleple karşılaştığınızda ne yapmalısınız?
11: Eğer zorunlu olarak sizden belirli bir ücret ödemeniz istenirse okul yetkililerine bunu size yazılı olarak bildirmelerini isteyin. Çünkü yasal değil.
10: Bir de velinin okula gidiş gelişi var. Öğretmenlerle görüşmek isteyen veli doğrudan okula gidemeyecek. Önce randevu alması gerekecek.
11: Bu hem öğrencilerin güvenliği için gerekli hem de derslerin devamlılığı, derslerin bölünmemesi açısından önemli bir husus.
10: Okulda güvenlik yeni dönemin en önemli başlıklarından biri. Peki güvenlik var diye öğrencinin çantası her istenildiğinde açılabilir mi?
11: Bu arama sınırsız bir yetki değil. Kuvvetli bir şüphe olması gerekiyor.
10: Peki ya telefon? Öğrencinin ders sırasında telefon bulundurmasına izin yok. Ancak bu kural sadece öğrenciler için geçerli değil.
11: Öğretmenlerin ders sırasında cep telefonu kullanması ile ilgili tabii ki bir takım sınırlamalar var. Akıllı tahta uygulamalarını kullanırken tabii ki cep telefonlarını kullanabilecekler.
9: Sınavlarda da velileri ilgilendiren bir değişiklik var. Çünkü artık çocuğun başarısı sadece aldığı notla ölçülmeyecek.
11: Bütüncül gelişim denilen bir eğitimden artık bahsediliyor. Sadece sınavlara değil, hayata hazırlayan bir eğitim sistemi üzerinde çalışılıyor.
10: Ve çocukların sınav yükü artık her deneme sınavı okulda uygulanamayacak. İşte burada önemli bir ayrıntı var.
11: Deneme sınavları tamamen yasaklanmadı. Ticari deneme sınavlarının okullarda yapılması tamamen yasaklandı.
9: Yeni eğitim döneminde velinin haklarını bilmesi her zamankinden daha önemli.
8: Sırada dolandırıcıların yeni yöntemi var. Kargo bekleyenler bu mesaja dikkat. Son zamanlarda artan kargonuz teslim edilemedi mesajıyla vatandaşı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Önce 5-10 liralık ödeme istiyor, sonra da kart bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Gelin yanıtına birlikte bakalım.
12: Kargo telefon ediyor. Kapıyı açar mısın? Lan oğlum, ben köpek maması, kedi maması bir defa siparişini vermedim ki.
13: Kapıma geliyor, kartla ödüyorum, bitti.
14: Adresinizde sizi bulamadık, ayrıntıları görmek için linke tıklayın yazıyor.
1: Adres bilgileriniz eksik, kargonuz teslim edilemedi. Adresinizi güncellemek için bağlantıya tıklayınız. İşte bu yalanla avlarına düşürüyorlar. Linke tıkladıkları anda bankadaki tüm paralarını boşaltıyorlar.
14: Bu oltalama saldırısı şeklinde geliyor.
13: Nasıl olacak? Boşaltıyorlar, doğru.
15: Dolandırıcıların hedefinde bu kez kargo bekleyen müşteriler vardı. Sahtekarlar kargo firmalarından daha hızlı hareket ediyor ve müşterilere adres yetersizliği yüzünden kargonuz teslim edilemedi mesajı gönderiyordu.
14: 10 lira, 20 lira gibi küçük rakamlarla kargonuzun tekrar size gönderileceği söylenerek bir web sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde bankacılık uygulaması kötü niyetli kişilerin eline geçmiş oluyor.
1: İşte dolandırıcıların asıl hedefi bu. Kart numarası, son kullanma tarihi ve en önemlisi de bankadan gelen doğrulama kodu.
15: Hatta o dolandırıcılar mobil bankacılık şifrenize erişebiliyor. Siz uyurken kendi adınıza kredi bile çekiyorlar.
12: Linke basmadım.

0: telefonu suratına kapattım.
1: Sahtekarlara ele veren hususise gönderdikleri linkteki uzantılar.
2: Başlarında ve sonlarında genellikle karakterler oluyor ve .com ya da .com.tr yerine .xyz, .ai ya da benzeri farklı uzantılara sahip oluyorlar.
1: Dolandırıcıların ağına düşmemek için işte bunlara dikkat edin.
2: Alışverişi yaptıkları platform üzerinden mutlaka gerekli kontrolleri yapıyor olmaları, kargo takip alanları mevcut. Kargo firmaları SMS'te genellikle herhangi bir para talebinde bulunmuyor.
3: Herkese dikkat etsin buna ya.
4: Sıcaklık 10 derece birden düşüyor. Gündüz yaz, akşam kış yaşıyoruz. Gündüz terliyor, akşam donuyoruz. Sırada hava durumu var.
1: Sıcaktan bunalmış mıydın?
5: Tabii ki canım, bunalıyoruz.
1: Akşamları esiyor.
6: Akşamları bayağı soğuk ya.
1: Eylül geldi, sonbahar kendini gittikçe hissettirmeye başladı. Gündüzler sıcak, akşamlar serin.
7: Şimdi daha güzel. Rüzgar falan var en azından.
5: Soğuyacak.
8: Mevsimi yani, olabilir.
1: Şu an saat 1 ve termometreler İstanbul'da 27 dereceyi gösteriyor.
5: Sıcağı daha çok seviyorum ama bayağı bunalttı bu sene.
1: İstanbul'da sıcak biliyorsunuz çekilmiyor. Saatler ilerledikçe sıcaklık da düşüyor. Öyle ki 10 derece birden geriliyor. Saat 10'a baktığımızda termometreler 17 dereceyi gösteriyor.
7: Ya serin olması her zaman sıcak olmasından daha iyi.
9: Akşamları bir tık daha serin.
1: Marmara, Ege, İç ve Doğu Anadolu'da günlük güneşlik bir hava varken Karadeniz'den sağanak yağış uyarısı geldi. Üşüyor muyuz gece uyurken?
6: Kapatmazsan camları üşürsün elbette. Ben kapatıyorum camları.
7: Hava bence çok güzel şu an. Ya sıcak yok.
4: Dünyanın en iyi börekleri açıklandı. Zirvede paçanga böreği var. İlk ondaysa tam 8 Türk lezzeti yer aldı.
1: Börek denince akan sular durur. Peki dünyanın en iyi böreği hangisi? Tabii ki cevap şaşırtmadı. Türk lezzeti yine zirvede.
10: Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi böreklerini seçti.
1: Ve listenin zirvesine İstanbul'un en sevilen paçanga böreği yerleşti. Pastırması, kaşarı, ince yufkasıyla dünyanın en iyisi oldu.
11: Paçanga böreği evet çok pratik, lezzetli ve pastırma en kaliteli eklenince kaşarla beraber tadında doyulmaması.
1: Efendim paçanga böreği seviyor muyuz diyecektim ki?
12: Gerçekten mükemmel paçanga böreği. Böreklerin her türlüsünü çok severim ama paçanga böreği ayrı bir lezzet, ayrı bir güzel. Bence dünyanın en güzel böreği olarak ben biliyorum yani.
10: Peki nasıl yapılır paçanga böreği?
11: Pastırma, kaşar, yufka isteyen lezzete göre, damak tadına göre zevzede kullanabilirler. Zeytini alırlar, güzel bir zeytinle kızarsınlar.
1: İkinci sıradaysa Gaziantep'in vazgeçilmezi katmer var. İncecik hamuru, bol fıstığı ve kaymayla birlikte.
10: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi katmerde 4,3 puanla zirveyi yakından takip etti. Asıl dikkat çekense listenin devamı. İlk onda tam 8 Türk böreği bulunuyor. Kol böreği, sigara böreği, gül böreği, boşnak böreği, su böreği ve tepsi böreği de dünyanın en iyileri arasında. Türkiye dışında listeye giren iki lezzet ise Bosna Hersek'ten burek ve Kırım kökenli çiğ börek oldu.
4: Şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizler hiçbir yere ayrılmayın.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Gençler.
15: Buyur abi.
14: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
15: Çok iyi.
14: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
15: Hepsi Van'da.

0: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Ne istersen ne 11.
4: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
2: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
6: Regl gecelerimi.
7: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Pepsi Bro'da premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
10: 50 bin düş.
9: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
11: Macera aramıyorum ki.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Pepsi Bro'da premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu al. Kim tutar seni?
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

0: keşfedin.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta 49 lira 50 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
6: Tonbank, hadi bile kredi.

kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş, ne olacak? Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
2: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
6: Hepsi burada premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için

0: harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Orobio.
1: Okula dönüşte Neon bir yanında. Seçili markalarda 3000 liralık alışverişine 500 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Beyazan Haber devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıl geçti. Enkazların yerini daha güvenli, sağlam yapılar oluşturdu. Depremzede aileler 3 yıl gibi kısa bir sürenin ardından sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte yeni Hatay'ın görüntüleri ve bitmeyen özveri.
3: Sonuçta bir sabır.
4: Uygulanıyoruz aynı zamanda anlatırken.
3: Evet. Çok şükür sonu güzel oldu. Mutluyuz. Evimizde oturduğumuz için.
5: Rahatım. Sevincimi de anlatamam. O kadar heyecanlıyım. Her şey dört dörtlük oldu.
6: Gözyaşları mutluluktan. Heyecanları yeni evlerine kavuşmalarından. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda emlak konutla birlikte ileri mühendislik destan yazdı.
7: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda emlak konutu olarak biz de 86 bin bağımsız bölümün yapımını üstlendik. Hatay ilinde 32.716 bağımsız bölümün inşaat çalışmaları bitti. Teslimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor.
8: Bugün hem açılış günümüz hem de satışımızın ilk günü.
7: Dükkanları hızlı bir şekilde teslim ettik. Dükkanlarını açan esnaflarımız da var.
9: Memnun musunuz dükkanınızdan?
10: Memnun usta, bizim ikinci şubemiz burası. Cadde ayaklanıyor, dükkanlar dolmaya başladı.
11: Şehrin en önemli ticari noktalarından biriydi. Yeniden inşa edilen işletmeler ve konutlarla Atatürk Caddesi tekrar hayat buldu.
7: 700 adet ticari bulunmaktadır Atatürk Caddesi'nde.
12: Çalışmalar çok hızlı ilerliyor. 7/24 çalışma var burada, görüyoruz.
11: Yeniden inşa ve ihya çalışmaları sadece konutlardan ve binalardan ibaret değil, şehrin görünmeyen altyapısı da baştan sona yenilendi.
13: Bunun en güzel örneklerinden birisi olan Atık Su Tüneli'nin içerisinde bulunmaktayız şu anda. Atık Su Tüneli 11.2 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olma özelliğini taşıyor. Ayrıca atık suyu Asi Nehri'nden uzaklaştırma amacı da bulunmaktadır.
11: Hatay sokaklarını yeniden neşeli çocuk sesleri aldı.
14: Bisiklet sürüyoruz, parkta oynuyoruz, top oynuyoruz.
6: Anahtarlar teslim ediliyor, yuva hasreti sona eriyor.
11: İşte o 3+1 evlerden biri de Ötmen ailesine ait. Şimdi ise kendilerine ait bir salonu, odaları ve mutfağı olan sıcak bir yuvaları var.
3: Devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Koskocaman bir şehri yeni baştan imar etti.
15: Çok özlemiştim.
16: İnce ayrıntıya kadar düşünülmüş. Her şey biz vatandaşların dilediğinden daha da güzel olmuş.
17: Önceki evimiz 2+1'di. Şu anki evimiz 3+1. Odalarımız geniş. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Emlak Konut'a çok çok teşekkür ederim.
2: Efendim bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
0: Ziraat Bankası sunar.
2: 7 Eylül güncel piyasalar: dolar 48,43 TL, euro 56,35 TL, altın 6875 TL, borsa ise günü 14151 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
0: Ziraat Bankası sundu.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Zaman kaybetmek yok.
21: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tam.

Şu anda orada 50 bin Kuzey Vietnamlı bulunuyor.

Hepinizin bildiği gibi Amerikalıların Laos'a gitmesi, Hanoi, Pekin ve Sovyetler Birliği tarafından oluşturulan ve 1962'de imzalanan ulusal anlaşmalara uygun hükümet tarafından rica edilmiştir. Şu anda Laos'un komünist egemenliğin eline geçmesine engel olmak için tarafsız hükümete lojistik destek ve eğitim temin ediyoruz. Ve başarımız kesinlikle inkar edilemez. Bunun yanı sıra

0: Amerika'nın Laos'taki insan gücüne gelince, şu anda orada savaş amaçlı olarak birlik bulunmaktadır.
1: Tanrım lanet olsun. Gel hadi.
2: Geri çekilin.
3: Yaklaşmayın.
2: Uzak durun.
3: Uzak durun.
2: Kimse bir şey dokunmasın.
3: Yaklaşmayın. Yaklaşmayın.
2: Aman kimse bir şey dokunmasın.
3: Geri çekilin. Geri çekilin.
2: Uzak durun. Hadi hadi. Hadi. Bu taraftan.
3: Acele edin.
2: Tamam, ben sağdan giriyorum.
4: Cin, hayır.
1: Lanet olsun.
4: Şansı yok. Uzak durun. Uzak durun.
3: Hadi hadi, daha çok.
4: Uzak durun
2: hadi,
4: dedim.
2: Hadi hadi.
4: Uzak durun.
3: Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
1: Hayır, hadi şeytan.
2: Uzaklaşın.
1: Cin.
4: Uzak durun.
2: Buraya giremezsiniz.
1: Ölmüş mü?
4: Targo'nun
1: bilmiyorum. Geri, eğer ölmediyse çok sakin duruyor demektir.
5: Tanrım, üzgünüm Cin.
1: Cin, dinle, dinle. Hey, hey, hey Cin. Şu anda burada
4: bu tarafa,
1: değiliz.
4: Çabuk.
6: Evet, Nixon'ı televizyonda izledim.
1: Evet, hadi, evet hadi, bu yüzden biz buraya hiç gelmedik. Hadi, hadi. Ve tabii bu da yaşadık.
6: Senin için yaşanmamış olabilir. Nixon için de yaşanmamış olabilir ama sanırım Duck için yaşandı.
1: Ah, çok fazla pilot kaybediyoruz. Hey Cin! Dediklerimi unutma, tamam mı?
6: Şşş! Bak Rob, ikimiz de burada olmadığımıza göre bu konuşmayı hiç yapmadık. Bu yüzden bana ne söylediğini hatırlamıyorum.
1: Lanet olsun binbaşı. Bu pilotların psikolojik sorunları var.
7: Evet. Ve en kötü yanı da daha fazlasına ihtiyacımız olması.

0: Ve şimdi de gökyüzündeki gözünüz, trafik muhabiri pilotumuz Billy Covington'a bağlanıyoruz. Billy, orada durum nasıl?
1: Sanırım şarkı duygularımı daha iyi anlatıyor Stevie. Tek istediğim şey özgür olmak ve hayatımı istediğim gibi yaşayabilmek.
2: Peki trafik nasıl Billy?
1: Aşağıdaki trafik oldukça moral bozucu, çok can sıkıcı, bayağı sıkışık ve söylememe gerek var mı bilmiyorum ama son derece kötü görünüyor Stevie.
2: Az önce 103 numaralı otobanda çok büyük bir trafik kazası olduğunu haber aldım.
1: Evet, doğru haber almışsınız. Neden biliyor musun?
2: Bu yüzden sana bağlandık Billy.
1: Evet sanırım. Neyse, nedenini söyleyeyim. Çünkü normal şoförlerin birçoğu ceset görebilmek için putperest sersemlere dönüşmüş. Tabii ki bu da yolun tıkanmasına neden oluyor. Trafiğin kilometrelerce uzadığını görebiliyorum. Tıpkı şurada duran gerizekalı gibi. Evet, Rubio taşıma ve sevkiyat tırının içindeki gerizekalıdan söz ediyorum. Affedersin Steve. Hey! Aracını çek, ilerlemeye çalışan bir ambulans var.
3: Evet, canın cehenneme.
1: Canın cehenneme mi?
3: Canın cehenneme dedim.
1: Ne? Ne dedin
3: sana
1: sen?
3: Sana canın cehenneme dedim. Aa,
1: seni duyamadım gerizekalı.
3: Hadi gel buraya,
1: üstü açık bir araç
3: buraya.
1: İster misin?
3: İçine öyle bir tekme atacağım ki doğduğuna pişman edeceğim seni. Hadi buraya gel.
0: Pekala, burası Rock 1080. Los Angeles'ın trafik durumu bundan daha güzel bir şekilde anlatılabilir miydi?
3: Seni sıçan, bu yaptığın çok tehlikeli, tutuklanmalısın. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Sana gününü göstereceğim seni korkan.

0: Merhaba Billy.
1: Sen de kimsin?
0: Cezalandırıldığını duydum. Macera yaşamayan bir macera perestin. Hata yapıyorsun.
1: Cezalı bir pilottan daha kötüsü yoktur. Kimsin sen?
0: Sana bir soru soracağım. O kaza mahallinde neden o kadar alçaktan uçtun?
1: Kaza yerine ulaşmaya çalışan bir ambulans vardı. Ha, pekala. Olayların binlerce metre üstünde uçmaktan bıktım artık. Aşağıda olmak istedim.
0: Tam düşündüğüm gibi şimdi. Radyodan kovulmana neden olan şey Laos'ta işe girmeni sağlayabilir.
1: Oradaki savaş yüzünden mi?
0: Vietnam'da, Laos'ta değil. Başkanı televizyonda gördün.
1: Yapma, televizyonda Heckle ve Jekyll da görüyorum ama kuşların konuşabildiğine inanmıyorum, anlarsın.
0: Evet, seni çok iyi anlıyorum ama Laos'ta savaş yok. Emin olabilirsin.
1: Ücretimi kim ödeyecek peki?
0: Birliğimizin adı Air America. Sivillerden kurulu, Amerikan pilotları. Senin gibi adamlar, cesur olduklarını söyleyebilirim. Vahşi doğuya kargo ve mültecileri taşıyorlar.
1: F.A. biletimi kesti.
0: Tayvan'dan yenisini alırsın, merak etme.
1: Peki sen kimsin ahbap?
0: Senin en büyük hayranın.

0: Koşa, ne anlama geliyor?
1: Bunlar savaşın işkence sesleriydi. Düşman sizin uçaklarınızdan gelen bu sesleri duyduğunda aklını kaçıracak. Kuzey Vietnamlılar Laos'a akın ediyor. Saigon'a gidip yeni birlikler oluşturuyor ve küçük komünist dostlarına katılıyorlar. Şimdi bununla onları korkutacağız. Paniğe kapılacaklar. Tamam, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Tehlikeli ama konuşuyor ki
2: gerçekten çok tehlikeli. Bu utanç verici bir şey dostum. Yani bunu bizi dinletecek ve gülmekten katılacaklar.
1: Pralin, bu bant maksimum psikolojik etki yaratması için uzmanlar tarafından geliştirildi.
0: Kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz.
1: Hayır. Belki de sen Amerikan istihbaratından daha fazlasını biliyorsundur.
0: Rob, yaptığın işi tanımlamak için Amerikan istihbaratı sözcüğünü kullanmamanı isterim.
3: Rob Hill.
1: Evet.
3: Merhaba, Billy Covington.
1: Evet, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim.
1: Evet, belgelerini görebilir miyim?
3: Tabii.
0: Güzel.
1: Billy, sizden beri
0: çocuk. Güzel.
1: Evet, sağ ol. Konuş onlarla.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Laos'a neden geldin?
3: Heyecanlı görevler olduğunu duydum.
0: Heyecanlı görevler. Bu da bir düşünce. Nereden geldiğine bağlı ahbap. Söyle bakalım. Nereden geliyorsun?
3: Los Angeles'tan geliyorum. Amerika'nın batı sahilinden. Peki ya sen nereden?
0: Ayın karanlık tarafından geliyorum. Ve yakında oraya geri döneceğim. Altın BB benim için gelecek.
3: Alabilir miyim lütfen?
4: Harikasın dostum.
0: Sınıfı BB. Altın, ortanat, personel, Nili. Toplara ne dersiniz ha? Bana da gelebilir
1: pilot
0: mi?
1: Pilot eğlenceleri bu şekilde stres atıyorlar.
3: Pilot eğlencesi mi?
1: Evet.
3: Bu normal bir davranış değil.
0: Hayır, Amerika'da normal olmayan davranışlara şirket politikası gözüyle bakılır. Gene Reich.
3: Merhaba.
1: Gene.
0: Merhaba.
1: Gene, Billy oryantasyon uçuşuna götürmeye ne dersin? Bakın,
0: bence uygun. Sence de uygunsa numara gideriz.
1: Hacer.
3: Tabii
0: güzel. Güzel.
1: Evet, tamam. Mı? Ver bakalım şu sopayı.
3: Buraya Longchamp deniyor değil
0: evet
3: mi? Aslına bakarsan ben burayı işaretlemiştim. Ama burası haritada görünmüyor.
0: Dostumuz Rab'ın dediği gibi burada değiliz. Yani bu gördüğün Laos'un ikinci en büyük şehri değil. Amerikan hükümeti tarafından kurulmadı. Ayrıca günde 400 uçuş yaptı ve ilaç, silah ve şuradaki adamlardan oluşan birlik müfrezeleri gibi tonlarca kargo da taşımıyoruz. Hayır, bunların hiçbirini yapmıyoruz. Parolamız her şey, her zaman, her yerde. Aslında genelde C-123'leri ve helio kuryerleri gibi normal uçakları uçuruyoruz. Asıl eğlence şu küçük uçak gibi tuhaf uçaklar. Bunlar Amerika'da yasal bile değil.
3: Ama burası Amerika değil.
0: Evet, haklısın.
6: Hey! Bugün ne getirdin?
0: Fıstık ezmeli, mayonezi. Biraz da kek. Sende ne var?
6: Uçuş programı.
0: Harika.

0: pek de zorluk çekiyor gibi görünmüyorsun.
1: Evet. Benim için havada her şey yolunda gider. Ama aşağıda kendimi berbat hissederim.
0: Seyir defterine bakabilir miyim acaba?
1: Hayır.
0: 14 ay Kanada ormanlarında uçmuş.
2: Ormanlarda?
1: Evet, ormanlarda.
0: Fresno yakınlarında 2 ay boyunca zirai ilaçlama yapmış.
2: Fresno mu? Sen gerçek bir kahramansın. Gökyüzündeki gözünüzde trafik muhabirliği mi yaptın?
1: Affedersin, o bir Uzi mi?
0: Bu harika bir televizyon reklamı olurdu. Öyle değil mi? Affedersin, bu bir Uzi mi?
1: Lanet
0: evet
1: olsun,
0: öyle.
1: Buna inanamıyorum.
0: Hey, bir de savunma hiç de gülünecek bir konu değil.
1: Savaş değil.
0: Bu yüzden en güvenli silah olan Uzi'yi kullanıyorum. Tabii geçici olarak.
2: Boynundakini göstereceğim.
0: Şuna bak.
1: Peki içinde ne var?
0: Aslına bakarsan sol ayağımın baş parmağının külleri. Vuruldum ve bir anda kokpite düştüm. Buradan pek de uzak sayılmazdı.
1: Vurdun mu? Burada vuruldun mu?
0: Evet, olay gerçekten çok kötüydü.
1: Seni
0: ve...
1: burada vurdular
0: evet.
1: mı?
2: Parmağını götürüp yaktırdı ve boynundaki o küçük kutunun içine koydu.
1: Abi dakika. Bana hiç kimse parmak kaybından söz etmedi. Konuşmayı hatırlıyorum, parmak kaybından söz etmedi.
0: Kim?
1: Beni askere alan adam. Neden onu yerine diktirmedin ki? Burada doktorlar var.
0: Aslında diktirebilirdim ama vücudumdan bir parça koptuktan sonra artık onu geri istemediğimi fark ettim.
2: Ayrıca ruhu hala bizimle. Evet. Anlıyor musun?
0: Evet, ruhum. Taoculuk.

0: Asya Hava Yolları'nın 700 sefer sayılı uçağı alanımıza inmiştir.
1: Günaydın. Gelebilmenize sevindim efendim.
0: 700 sefer sayılı uçağı alanımıza inmiştir.
1: Bir Amerikan senatörü. Benim bölgemde. Üstelik bölgeyle ilgili gerçekleri öğrenmeye geldi.
2: Hiçbir gerçeği öğrenemeyecek. Söz veriyorum. Küçük anlaşmamızı öğrenmeyeceği kesin. Ayrıca o sersemin teki seçilmeden önce traktör satıyormuş.
1: Hey! Harry Truman Missouri'de ucuz takım elbise satıyordu ama atom bombası emrini veren kişi oydu, tamam mı?
2: Evet.

0: Bayan Çin'e hoş geldiniz Senatör.
1: Teşekkür ederim Büyükelçarlı.
0: Senatör Davenport, bu binbaşı Lemont, duymuş olmalısınız.
1: Elbette. Üniforma yok ha? Nişanlar için hava fazla mı sıcak yoksa sivilce mi çıkarıyorsunuz?
0: Şu anda sivilim efendim ama hala hava kuvvetlerindeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Çantayı arabaya koyun.
0: Hayır senatör.
1: Biliyorum bakayım. Biliyorum üzgünüm. Üstümde Vietnam parası yok. Bahşişi sonra veririm.
0: Senatör, bu General Lu Sung. Bölgedeki birliklerimizin üst düzey komutanıdır efendim.
1: Merhaba. Kimse var mı? Şu senatörün yaptığına bakın.
2: Fransa'ya gittiğinizde bavullarınızı General de Gaulle mü taşıdı?
0: Rab, senatörün çantasını al.
3: Evet, onu ben alayım efendim. Ceketinizi alayım mı efendim?
1: Teşekkür ederim. Rica teşekkür ederim. Ederim.
2: O kolu bıraksan iyi olacak. İniş yapacağız da.
4: İniş mi?
2: İstersen sana göstereyim.
4: Neyi göstereceksin? Nereye ineceğiz? Hadi. Orası pis değil, bir dağ.
2: Kapa çeneni, kanatlarını aç.

0: evet.
1: Ormanda birileri var çocuklar. Çocuklar!
2: Hey, hey. Hayır, onları tanımıyorum. Aslına bakarsan karımın arkadaşları. Kısa boylu olan kayınbiraderim. Birlikte çalışıyoruz.
3: Bunu yapma.
2: Baylar, nasılsınız? Güzel. Kayınbiraderler her yerde aynı. Bütün paramı aldı ama anlaştık.

0: Güya bu benim ilk uçuşum olacaktı ama bunu dolap çevirmek için kullandım.
1: Doğu'ya hoş geldin. Bu bir dolap değil, emeklilik planı. 15 yıldır uçuyorum ama tek bir kuruş bile kazanamadım. Ama Amerikan rüyasını gerçekleştirmek istiyorum.
0: Silah kaçırarak mı?
1: Geldik işin zor kısmına.
0: Evet, fark ettim. Radar yok.
1: Doğru. Tahmin edeceğiz.
0: Halledebilirim.
1: Aman ne güzel.

0: Hey! 3700 fitte neredeyse çarpacaktık. Buralarda daha yüksek dağlar var mı?
1: Şuna bak.
0: 3700 fitteyiz. Neredeyse çarpıyorduk. Daha yüksek dağlar var mı?
2: Evet. Ben yeşili istiyorum.
0: Evet.
2: Tamam, güzel, ver şunu.
0: Dinleyin çocuklar, güvenli bir irtifa belirlemek zorundayız.
2: Bak, ben onunla boyamak istiyorum. Onu bilerek söylüyordum. Aldığını gayet iyi biliyorum, tamam mı?
3: Aldım, çünkü geçen hafta gökyüzünü yeşile
0: boyadım.
3: Bana
0: cevap verir misin lütfen? Atlantik hangi yönde kalıyor? Güneyde mi, doğuda mı? Hey,
3: ver şunu
0: cevap
3: bana.
0: Verin.
3: Güneyde mi,
2: doğuda
3: mı?
2: Doğuda resim yaparken hayır, benimle olmaz. Konuşma, tamam mı?
3: Lanet olsun. Kendi sayfanı boya.
2: Zaten kendi sayfamı boyuyorum. Hayır, benimkine taşıyorsun, çek şunu.
3: Benimkine taşıyorsun, çek elini.
2: Dedim, tamam mı?

0: Merhaba senatör. Size gerçek Laos'u gösterelim.
1: Efendim, iniyor.
2: Senatör, bir dakika.
1: Senatör. O pilotlar sarhoş efendim.
3: Sadece sarhoş değiller evlat. Sarhoş Amerikalılar. Utanmayın çocuklar. Geri kafalı gibi göründüğümü biliyorum ama inanın bana, Tanrı'yı bulmadan önce

0: Şarap, kadınlar ve müziğe tapardım. Ciddi olmak gerekirse belki hiçbiriniz madalya alamayacak ya da tarih kitaplarına geçemeyeceksiniz ama Washington'dakiler huzuru korumak için neler yaptığınızı biliyor.
1: İşte bu harika. Evet. Bize de açıklar mısınız? Merhaba.
2: Ah, Colonel Andrew, Billy Covington. Dağlarda yaşayan asıllı kardeşlerimiz için insani yardım çalışmaları yürütmekle meşgul.
3: Sağ ol.
2: Şaka yapıyorum çünkü işine önem veriyorum, tamam mı? Vietnam Savaşı'ndaki asıl sorunun ne olduğunu biliyor musun Billy? Ha? Herkesin bilmesi. En etkili yöntem gizli bir savaştır. Ne muhabirler ne televizyon. Savaşı karartacaksın. Profesyonel bir futbol maçı gibi. Ve biliyor musun? Biliyor musun? Hı? Asla kaybetmeyiz.
1: Bir şey sorabilir miyim?
2: Evet tabii.
1: Kız arkadaşını yanına alıp bir gelmek seni heyecanlandırıyor mu?
4: Burası sıradan bir değil dostum. Burası erkeklerin iç konuştuğu bir yer.
1: İç mi? Tam bunun bir savaş olmasına alışıyordum.
3: İzninizle.
4: Farklı olduklarını kim söyledi? Ralph, dışarı gelmeni istiyorum. Ve ayık olarak, lanet olası.
2: Ha ha.
4: Aklında bir şey mi var Rab?
2: Pepsi kolacılar burada dönen dolapları bilseler ne düşünürlerdi diye merak ediyorum. Sen bunu hiç düşünmez misin?
4: Hayır Rab, düşünmem. Sadece burayı kaç pilotun bildiğini düşünürüm.
5: Denemek ister misiniz?
4: Kusura bakmayın general ama buraya lezzet testine gelmedim, tamam mı? Buraya sizden rica etmeye geldim. Lütfen bu laboratuvarı sadece bir haftalığına senatörün burada olduğu süre boyunca kapatalım.
5: Neden hamal bulma uzmanı senatöre evine gitmesini söylemiyorsun? Defolsun.
4: Keşke o kadar kolay olsaydı general.
5: O zaman fakirleşiriz ve savaşın masraflarını ödeyemeyiz. Eğer eroin satmazsak askerlerim için para kazanamam. Hayır binbaşı. Dost kalmamız daha iyi olur. O sersem hamal uzmanının icabına bak. Tamam mı?
4: Elbette general. Her zamanki gibi benden çok daha zekice düşünüyorsunuz.
3: Ah, harika değil mi?
5: Bir sorun mu var?
1: Sadece odadaki en tuhaf adam olmaya alışkındım ama birdenbire çaptan düşmüştüm.
5: Hayır, bu doğru değil. Buradakiler kadar tuhaf olabilirsin.
6: Elbette, biraz zamana ihtiyacı var.
1: Kendimi bar kızlarıyla dolu hızlı bir trende gibi hissediyorum. Tuhaf tabelalar ve acayip arabalar var. Tarzım olmayan bir sürü kız. Benim burada ne işim var diye düşünüyorum.
5: Ben bu soruyu kendime her zaman sorarım. Neden buradayım?
7: Neden buradayım?
5: Amerika'yı hatırlatan küçük bir yer. Mutlu oldun mu?
1: Evet, her şey normale döndü. İyiyim.
5: Güzel.
8: Hadi vuruş var, sıra sende.
1: Hadi. Iskaladı. Güzel susturucu.
9: Ben çok düşünceli biriyimdir. Gece yarısı minyatür golf sahamda kertenkele vurmak istersem komşuları uyandırmaya gerek yok. Anladın mı? Ha? Anladın mı beni serseri?
1: Evet. Uzak mesafeden.
9: Çok komik çocuksun. Lanet serseri.
10: Benim bir fikrim var. Burayı halka açıp cebini biraz doldurmaya ne dersin Jack?
9: Bunu ben öldükten sonra yapın. Vasiyetim de size bırakacağım.
8: Aa, hadi kes şunu.
10: Hayır, Jack doğru söylüyor. Yani kabul edin, emekli olduktan sonra 5 kuruş bile alamayacaksınız. Her pilot kendi emeklilik planını geliştirmek zorunda.
5: Evet.
1: Hey Gino, baksana. Silah dükkanında işler nasıl gidiyor? Silah sayını arttırıyor musun? Hiç satmayacak mısın?
5: Hızlı hareket etmeyeceğim Nick.
1: Çok iyi bir planım var ama.
8: Sahi mi?
1: Evet.
8: Sahi mi?
1: Paramı alacağım.
9: Hayır.
1: Ve
9: Konya Adası'na gidip sahilde yatanlara güneş kremi püskürteceksin dostum. Ve barlarda savaş hikayeleri anlatacaksın.

0: Niye yaptın şimdi bunu?
1: Ha? Niye yaptın şimdi bunu?
2: Hey, hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan.
1: Gel buraya. Hadi lan.
3: Tamam sen. Tamam dedim ama sen.
4: Hadi buraya gel.
5: Korkunç.
0: Siz ne zamanda bir böyle bir alem yaparsınız?
6: Alem mi? Hayır, bu alem değil. Bu çok normal bir şey.

0: Abi, beni uyandır. Onu işe götürmeliyim. Hmm.
1: Kalk bakalım ufaklık. Hadi, hadi uyan.

0: Olamaz. Gideceğim cehenneme.
1: Günaydın.
2: Anne bak. Hey çılgın Amerikalı.
1: Evet.

0: Gene.
1: Günaydın Rab.
0: Günaydın. Bugün Senatör Davenport'u Vientiane Havaalanı'nın VIP bölümünden alıp Bienlük'teki mülteci kampına götüreceksin. Tabii ki ona bu hava üssü konusunda en ufak bir bilgi vermeyeceksin. Ve eğer bölgedeki olayları görmek isterse onu bu yalanlarla oyala.
1: Oyalamak için yalana ihtiyacım yok. Etrafı görmesi yeterli Rab. Sonra görüşürüz.
2: Jin, Jin. Beni dinle. Sakın senatörü kızdırma, tamam mı?
1: Anlamadım binbaşı.
2: Sadece gerekli olanları bilmeli.
1: Ha, yani ona mantar gibi davranmayayım ve karanlıkta bırakmayayım, öyle değil mi?
3: Mecin, o adam uçağına ne yapıyor?
1: Arındırıyor. Budist ritüeli. Teşekkür ederim.

0: Kim? Senatör?
1: Gizli hava üssü buralarda mı?
0: Hangi gizli hava üssü efendim?
1: Neden bana aptal muamelesi yapıldığını hissediyorum.
2: Ben ne bileyim. Ben sadece bavulları taşıyan adamım.
1: Ah, hadi general, o konuyu açmayın. Sizden özür diledim. Gerekirse bavullarınızı bile taşırım. İşte Amerikan hükümeti desteğinize bu kadar önem veriyor.
2: Amerikalıların savaşmayı bırakıp Güneydoğu Asya'dan çıkacaklarını duyuyorum. Bavulları da götüreceklerini değil.
1: General, eğer işler siyasi açıdan güçleşir ve çekilmek zorunda kalırsak sizi Amerika'ya götürürüz. Biz dostlarımıza iyi bakarız.
2: Tabii bakarsınız.
1: Anlayamadım. Vietnam Savaşı'ndaki Marshal Key'ye çok iyi bir teklif
2: yaptım. Marshal Key mi?
1: Evet,
2: ben Marshal Key değilim. O sersemin biri. Savaş bittiğinde Amerika'da içki dükkanı açmak istiyor. Ben kumandanlıktan sonra içki dükkanı sahibi olmak istemiyorum.
0: Neden senatöre asıl isteğinizin ne olduğunu söylemiyorsunuz? Hadi çekinmeyin.
2: Holiday Inn, Güney Kaliforniya'da. Sahibi ve işletmecisi.
1: Bu biraz zor olabilir. Bunu komik buluyorsun öyle mi?
0: Ha, kesinlikle. Ama biliyor musunuz senatör? Savaşta gülemeyecekseniz uçmanın ne anlamı kalır ki?
1: İyi bir noktaya değindin.

0: Affedersin ama o aşağılık generalin kampında ne
1: Corin,
0: işi var?
1: Corin, Senatör Davenport'la tanıştın mı?
0: Hoş geldiniz Senatör. Adım Corin Landro, Amerikalıyım. Sizi etrafı gezdirebilir miyim?
1: Patron seni tam yerine göndermiş. Afyon ülkesinin kalbine.
0: İlk tercihim Kansas'tı ama maalesef yer yokmuş. Burası dağlar ve Afyon ülkesi.
1: Evet. Daha ne kadar buradasın? 2-3 hafta mı?
0: En fazla o kadar. Sonra toplanıp gideceğiz.
2: Asil bir iş Bayan Landro. Gerçekten çok asil bir iş.
0: Teşekkür ederim Senatör.
1: Sizinle uçakta buluşuruz. Görüşürüz Corin.
0: Sağ ol Jean.
2: Şu şeytanın yaptığına bakın.
0: Bu adamları özel ordusunda görev yapmaları için zorla alıkoyuyor.
2: Alıkoymak çok çirkin bir kelime.
0: Yaptığı şeyi siz nasıl tanımlarsınız?
2: Ben çok karizmatik biri olduğunu söylerdim.
0: Karizmatik mi?
2: Unutmamalısınız ki Bayan Landro, bu insanların değerleri bizimkilerden farklı. Ama güzel yanı şu. Aynı amaç için hep birlikte çalışıyoruz.
0: Aynı amaç mı? General Sung'un tek amacı General Sung. Anlamıyor musunuz Senatör? CIA ona uyuşturucu getiriyor. Karşılığında o da bize birliklerini veriyor. Kazandığı parayı CIA'ya gönderiyor.
2: Bu yakıcı güneşin altında çok iyi bir amaç için gerçekten çok çalışıyorsunuz. Ve bunun için Tanrı sizi kutsasın. Ama saçmalamaya başladınız. Bence size klimalı bir oda gerekecek.
0: İyi günler Senatör. Geldiğiniz için sağ olun.
3: Nino'nun yerine gelerek beni onurlandırdınız majesteleri.
4: Teşekkür ederim Nino.
3: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Açıkçası endişelerim var beyler. Hiçbirimiz çocuk değiliz. Biliyoruz ki General Song...
4: Song.
2: Afyon'la bazı yasa dışı işler çevirdiğini sanıyor. Müttefiklerimiz dahil kimse kusursuz değil. Ben ciddiyim. Amerikalıların uyuşturucu parasıyla zengin olduğu söylentileri duyuyoruz. Bu da savaşı tehlikeye sokuyor beyler. Gerçeği öğrenmek istiyoruz.
4: Maalesef gerçeği sizden sakladık efendim. Uçaklarımızın VNC'nin dağlı kesimlerine afyon taşıma amacıyla kullanıldığını düşünmek için bazı nedenlerimiz var. Ve orada eroine dönüştürülüyor.
2: Olur Tanrım. Olamaz. Neden bunu bana daha önce söylemediniz?
4: Senatör... Çok büyük bir hata yaptık. Sadece pilotlarımızın saygınlığını korumaya çalışıyorduk efendim.
2: Yani pilotlarımız... Uyuşturucu kaçırma işinin içinde mi?
4: Hepsi değil efendim. Sadece birkaç çürük elma,

0: Gelen her kargoyu inceleyemeyeceğimizi biliyorlar ve böylece güvenimizi kötüye kullanıyorlar efendim.
1: Kim olduklarını biliyor musunuz?
0: Öğreneceğiz. Size söz veriyorum efendim. O çürük elmaları bulacağız.

0: Ha, merhaba general. Kargo nedir?
1: Seni ilgilendirmez.
2: Covington, kargon hazır. İşte bu da yardımcı pilot. İyi eğlenceler çocuklar.
0: Ne?
1: Bu sabah içimde kötü bir his var.
0: Endişelenme. Altın bebelerle karşılaşmayacağız. Tamam mı? Senin uğrun olacak.
1: Tamam.
0: Ne bebe, ne kurşun, ne bomba.

0: Önce pirinçleri bırakacağız. Sonra da domuzları. Ama son kargonun yeri belli değil.
1: O kargonun yüklenmesini General Sung denetliyordu. Nasıl bir kargo olabilir ki?
0: 12 yönünde yaklaş. Pekala, ilk kargo gidiyor. Hazır ol. Tamam, yaklaşıyoruz. İyi görünüyor. Uçuş hızı iyi. İrtifa iyi. Üç, iki, bir. Şimdi.
1: Kaan.
0: Kaan
1: aşağı düştü. Ne yapacağız? Paraşütü var mıydı?
0: Hayır.
1: Paraşütü yoktu da ne demek? Ne yapacağız? Geri dönecek miyiz?
0: Hayır, geri dönemeyiz. Dönemeyiz.
1: Ne? Geri dönemeyiz de ne demek? Adam aşağı düştü.
0: Geri dönemeyiz. Önüne bak sen.
1: Adam uçaktan aşağı düştü. Biriyle tanışıyorsun ve ölüyor. Bunlar paraşüt takmalılar. Her zaman. Hadi. Hiç komik değil. Tamam mı? Hiç komik değil.
2: Hey Billy, nasıl gidiyor?
1: Harika.
2: Dinle. Bu gece Nino'nun yerinde istakoz var. Ama önceden sipariş vermelisin. İster misin Cem?
0: Yine mi istakoz? Evet, hala hayatta olursam isterim tabii.
2: Güzel. Telsiz bağlantısı kurup yer arayayım. Şampanyayı soğutmasını da tembih ederim tabii. Saat 9'u uygun mu acaba?
1: Evet, harika.
0: Anlaşıldı.
1: Anlaştık. Tuhaf bir savaş dostum.
0: Evet, 3-4-0-12. Yaklaşıyor, hazır ol. Yaklaşıyoruz. Bırakmaya hazır ol. 3, 2, 1. Şimdi.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun ulu tanrım. Hey, durun. Tanrım. Bizi ateş edenler kim?
0: Buralarda herkes bizi ateş eder.
1: Pekala, gökyüzünden domuz atarken ölmüş. Bu olmayacak, hayır.
0: Altın bebi. Biliyor. Biliyor. Sadece an meselesi. Altın bebe benim için gelişiğini biliyordum. Sana söylemiştim. Bu sabah sana altın bebeği göreceğimi söylemiştim, biliyordum. Bana doğru gelecek.
1: İkinci motor vuruldu. Jack, ikinci motor vuruldu. Söndürücüyü çalıştır.
0: İkinci motor vuruldu elbette.
1: Hey, uyan dostum. Basıncı azalt.
0: Basınç azalıyor.
1: Hadi sana söylediğimi yap dostum, basıncı azalt.
0: Basınç azalıyor.
1: Birinci motoru kontrol et.
0: Birinci motor sağlam.
2: 9.5 olur mu? Yine daha önce hiç yer olmadığını söylüyor.
1: Vurulduk Jin. Birinci motor çok kötü durumda, düşüyoruz.
2: Hala menzilde misiniz?
1: Evet.
3: Birkaç saniyede bir irtifa değiştirin. Jack, bana yerinizi söyle.
1: Jack, vaktin var mı? Yerimizi söyle, uyumayı bırak.
0: Tango 7'nin 2 mil güneyindeyiz.
3: Tango 7'nin yakınında bir yerde eski bir Japon pisti var. Gidebilir misin?
1: Biraz şüpheliyim.
3: Hadi dostum, yapabilirsin bunu.
1: Tanrım. Tamam, tabii ki yapacağım.
0: 10 derece sağ.
1: Hoş geldin, neredeydin?
0: Gittin mi ki?
3: Vahşi köpekten merkeze, vahşi köpekten merkeze. Pilotlar Tango 7 yakınında tehlikede. Şu anda oraya gidiyor.
4: Rotandan sapma vahşi köpek. Bir araştırma uçağı yollayacağız. Merkezden vahşi köpeği duyuyor musunuz?
3: Merkezden vahşi köpeği. Canınız gibi.
1: Pekala, neredeyiz?
0: Bak, görüyor musun?
1: Hayır.
0: Şurada, bir yönünde.
1: Ha, tamam gördüm. İniş takımlarını açalım, hadi.
0: Geliyor. Lanet olsun.
1: Ne oldu?
0: Bir türlü açılmıyor.
1: Tamam, endişelenme, tamam. Elini aç. Durum nasıl?
0: Şimdilik aynı.
1: Unut gitsin, tamam, atlayacağız. Lan, paraşütünü tak. Tamam, sendin Nili. Bırak onu, paraşütünü tak dostum. Hadi.
0: Seninle birlikte geliyorum.
1: Hayır, gelmiyorsun. Dediğimi yap, paraşütünü tak. Hadi, çok ciddiyim. Van, alçaldığımda atlayacaksın, tamam mı?
0: Seninle geliyorum dedim.
1: Hayır, gelmiyorsun.
0: Gökyüzünden yalnızca kuş pisliği düşer, tamam mı?
1: Hayır dostum, sen kuş pisliği değilsin. Bu yeni yasada da var, tamam mı? Kuş pisliği ve dona kalmış pilotlar atlar. Atla! Tamam, gitti, sıra sende.
0: Paraşütle uçarken çok savunmasız olunur derler. Kıçıma bir altın BB yiyeceğim. Açılmazsa ikinci paraşütü kullanmalıyım. Ya ikincisi
1: tamam,
0: yoksa?
1: Tamam, ayağa kalk dostum. Hadi ayağa kalk, hadi lütfen. Aferin sana. Aşağıda görüşürüz. İyi şanslar.
0: Daha önce hiç ama hiçbir uçaktan atlamak zorunda kalmamıştım, anlıyor musun beni?
1: Ben lanet bir izci lideriyim. Koşar mısın dostum? Hadi.

0: Köler mi? Niçin buraya geri döndün?
1: Fotoğraf makinemi unutmuşum.
0: Ha öyle mi? İşte burada. İstiyorum ki evet. Atlayacak mısın?
1: Nasıl
0: atlayacak
1: mı?
0: Mısın?
1: Evet.
0: İyi güzel.
1: Hemen paraşütünü takmalısın.
0: Yükseklik korkum var.

destek olsun.

0: Yaşadığımız için mutlu musun yoksa düş kırıklığına mı uğradın?
1: Hey, orman komünist askerler ve kelle avcılarıyla dolu, tamam mı? Henüz hayatta kalmadık.
0: Tamam. Meyveli ciklet ister misin?
1: Hayır, meyveli ciklet istemem.
0: Emin misin? İyi, tamam.
1: Evet eminim.
2: Eve mi gidiyoruz?
0: Yakında Kıvan.
2: Hayır, şimdi gidiyoruz. Bakın. İşte orada. Bakın, eve gidiyoruz.
1: Ha ha ha ha ha!

0: İyi günler. Evet. Merhaba general. Bizi özlemiş olmalısınız ha. Buralarda tanıdık yüzler görmek çok güzel. İnan bana dostum. Birkaç küçük delik var, hepsi bu. Bunu da ücretimden keserler, hiç şüphem yok. Evet. Birkaç gün tamircide kalırsa hallolacaktır. Size yardım edeyim.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Ne istersen ne 11.
5: Oh. Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik herkese kargo bedava.
9: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için 118.80
10: Mavi bir zürafa mı?
11: Vay, konuşabiliyor musun?
10: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
12: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları... Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
4: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hepsi burada premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Hepsi burada premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
6: Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak omuz omuza durduğumuz Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
7: Gençler.
8: Buyur abi.
7: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Çok iyi.
7: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
8: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Evet general, galiba aceliniz var. Çok vakit kaybettiniz. Ne kadar ağır. Sığmam zor olmayacak mı? Hey! Hey hadi çocuklar, hey! Hey! Hey! Hey! Biz ne olacağız dostum? Hey! Hey sen!
6: Boş ver Billy.
5: Hey lanet olsun! Lanet olsun! Ah!

0: Galiba artık eve gidemiyoruz.
1: Şimdi Afyon eve gidiyor.
2: Ne? İçinde Afyon mu vardı?
1: İyi bildin, Afyon.
2: Ve bizim yerimize Afyon'u mu götürdü?
1: Yüklenmesine yardım ettin.
3: Çocuklar, bölgeye vardığımızda kuzeye gidin. Ben buraya bakacağım, onları bulacağız. Acele edersek Nino'nun yerindeki rezervasyona yetişeceğiz.
4: İyi fikir Jean, orada görüşürüz.
2: Hadi, nerede bunlar? Kes şunu.

0: Yara aldık mı dostum?
1: Hayır.
0: Vahşi köpekten merkeze. Vahşi köpekten merkeze. Tango 7'de düşmanlar var.
1: Düşman. Burada herkes düşman. Hatta dostlar bile düşman. Neden herkes bu kadar düşman?
0: Henüz bizi tanımıyorlar.
1: Bize neden ateş ediyorlar?
0: Çünkü onlar düşman.
2: Vites takımının yağ basıncı düşüyor.
3: O bir şey değil. Pervane çalışmıyor. Kemerini tak.
1: Bugün ikinci kez düşmek istemiyorum.
0: Merak etme. Ben tanıdığım herkesten iyi düşüyorum. Ah!
1: Jean 40.
0: Evet.
1: Kırmızıya düştün.
0: Evet.
1: Jean, mantaya bak, kırmızıya düştün.
0: Evet.
1: Jean, burnunu havaya kaldırmalısın.
0: Vahşi köpekten merkeze düşüyoruz. Bulunduğumuz yer Tango 7'nin 4000 güney batısı. Müthiş bir kurtarış ha?
1: Bu sabah helikopteri okuttuğunu sanıyordum.
0: Okuttum ama herhalde keşiş konsantre olamadı. Fazla şansımız yok. Atlamak zorundayız.
1: Hayır dostum.
0: Evet, mecburuz. Kolay hedefiz.
1: Prosedür nedir peki? İlk kim?
0: Aslına bakarsan kokpitten atlamanın özel bir kuralı yok. Önce sen atla ha? Hadi.
1: Hayır ben ilk
0: atlayacağım. Tamam, ben atlıyorum. Tamam.
1: Hayır, ikinci
0: olmasın. Tamam, yazı turu atacağız.
1: Tamam, yazı.
0: Söyle.
1: Yazı.
0: Yazı mı tura mı? Hangisiydi
1: ha? Yazı.
0: Tura değil miydi?
1: Yazıydı.
0: Gidip bakacağım, tamam mı? Gel hadi. Çok yumuşak.
1: İkinci olmaktan nefret ediyorum.
0: Evet. Olanları düşünecek olursak bayağı iyi bir düşüştü. Yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
0: Yürüyebilir misin?
1: Yürümek mi?
0: Evet, yürümek.
1: Ormanın ortasındayız. Nereye yürüyeceğiz?

Cevap verin. Jean, Billy, cevap verin. Jean, Billy, cevap verin. Hadi çocuklar, cevap verin. Tamam.

0: Çocukken bazı şeyler çalmıştım. Küçük toplar, model uçaklar, bu tip şeyler. İçmek. Hatta yasal olan şehirlerde yapmak için sahte kimlik bile kullandım ben. Ama hükümetim için çalışana kadar uyuşturucu kaçakçılığı yapmamıştım.
1: Yapma, biz kaçakçı değiliz. Sadece taşıyıcıyız. Bak, dünyanın bu kesiminde hiç kimse afyon ticareti kontrolü olmadan savaş kazanmamıştır. Biz generalin ekinini markete götürmesine yardım ediyoruz. O da savaşı kazanmamıştır.
0: Bana bu Budist kovboy saçmalığını anlatma. Hükümetimiz savaşı uyuşturucu parasıyla yürütüyor ve sınırın karşı tarafında Vietnam'daki adamlarımız eroine bağımlı oluyor. Okul bahçesine çıngıraklı yılan atmaktan ne farkı var, söyler misin? Bunu seni rahatsız etmediğini söyleme sakın.
1: Vicdanımı bu işe karıştırma. Ayrıca resmi olarak Amerikan hükümeti için çalışmıyoruz.
0: Herkes bunu bizim yaptığımızı biliyor. Bu sır niçin ha? CIA'nin adını verecek olursak gökyüzü mü yarılır?
1: Başka yöne gidelim. Sabaha kadar buradan kurtuluruz.
0: Daha kaç mil var?

0: Dinle. Yarın o satış temsilcisi helikopteriyle geldikten sonra Dow Kimya Şirketi'ndeki o sersem herife yaptığın gibi sakın ona da acele davranma, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ağırdan al. Onu buraya getir. Şarap ikram et vesaire vesaire. Güzel bir yemek yedir. White Horse'daki götür ve gecenin sonunda brandy, espresso. İki bedava helikopterden daha sonra söz edersin.
1: Ben bu konuda biraz gerginim yani.
2: İyi akşamlar beyler. Pilotların düşürüldüğünü öğrendim.
0: Evet.
2: Umarım iyilerdir. Onlar için dua ediyorum.
0: Teşekkür ederim Dino. Her duanın faydası oluyor.
1: Devonport'ta kahve içeceğim. Peki ne yapmalıyım? Biraz daha oyalayayım mı? Sana ne yapacağımı söyleyeyim. Dediğini yapacağım. Onu White Rose'a götür.
0: Hayır.
1: Ne?
0: Devonport Senato'nun dua grubunun başkanı. Öyle bir adama yatmayı teklif edemezsin. Konuyu onun açmasını bekle. Tanrım.
1: Bu da ne?
0: Yine mi?
3: Restoran kapandı. Sağlık ihlali. Herkes Allah evine gitsin. Yemek bitti. Gidin hadi. Yemek bitti. Herkes
0: doğrusu
3: evine.
0: Doğrusu buna inanamıyorum.
3: Hey! Hayatım boyunca yuvarlak gözlülerle iş yaptım.
4: Ne yapıyorsun?
3: Bir Korsikalı bana oyun oynayamaz.
4: Sen delisin.
3: Düşen uçaktan eşyalarımı aldım. Tehlikedeydi. Vientiane'deki adamların yine bana para göndermedi.
4: Artık kırmak yok general. Anlaşıldı mı? Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Marcel'le konuştum. New York'la konuştum. Afyon'un iyi olmadığını söylediler. İçinde kabartma tozu olduğunu söylediler. Kim kiminle oyun oynuyor general? Hayır. Böyle yaparsan aynı fiyatı ödemeyeceğim.
0: Nino, beni dinle, tamam mı? Nino, aynı fiyatı ödeyeceksin. Yoksa bir daha uçaklarımı asla kullanamazsın.
4: Tamam. Aynı fiyat.

0: Lupin!
1: Modern komünizmin yüzü bu mu?
2: Yine bilemedin. Dindar bir komünist AK-47 taşır. Bunlar insanlık tarihinin en eski silahlarını taşıyor. Bunlar köylü, tıpkı kalitesiz şarap gibi. Bir şeye kızmışlar. Herhalde yabancılardan hoşlanmıyorlar.
1: Konuşma nasıl gidiyor?
2: Bizi hala öldürmediklerine şaşırdım.
1: Şaşırdın ha?
2: Evet.
1: Nasıl bu kadar rahatsın? Belki fark etmedin ama ölünce her şey biter, tamam mı? Hikayenin sonu. Karanlık.
2: Evet. Bir tabutun içine koyup üstüne toprak atarlar. Hafta sonlarında bile çıkarmazlar. Çok moral bozucu.
1: Evet, sıkıcı.
2: Bu da der ki...
1: Boş ver, tamam mı? Gerçek bir Budist'in silah kaçırma işinde olabileceğine inanmıyorum. Sen bir kalpazansın. Dindar kimliği altına saklanmaya çalışıyorsun ama bir kalpazansın.
2: Budist olduğumu söylemedim.
1: Öldürecekler.
2: Çocuklar dinleyin. O silahlar böyle yağmurlu hava koşulları için tamamen yanlış. Her koşulda çalışacak silahlara ihtiyacınız var.
3: My child, what doing, lah?

0: Too slow man.
1: İnanabiliyor musun? İnekle takas etmiş. Hem de bu silah. Sence komik değil mi? Demek istediğim buydu. Ne dersiniz? Bakın baylar, elimdeki silahlar mükemmel. Merhaba. Merhaba Mayling. Kimse yok mu?
2: Jean. Oh. Oh.
1: Billy, bu Mayling. Karım. Hadi medeniyete gel ve temizlen.
3: Böyle bir yerde yaşayacak birine benzemiyorsun.
1: Hmm.
3: Hayır.
1: Hmm. Görünüşe aldanma. Seni her zaman yanıltır.
3: Burada ne yapıyorsun dostuma? Bu savaşa inanıyor musun?
1: Eskiden bütün savaşlara inanırdım. Bir teorim vardı. Cumartesi gecesi politikasına inanırdım.
3: Ve?
1: Hükümetlere cumartesi gecesinin iyi ya da kötü durumuna göre oy verirdim. Moskova ve Pekin'in hafta sonları gerçekten çok sıkıcı olduğuna inanırdım. Bir amaç için uçuyordum. O zamanlar sadece tavuk barbekülerini ve sosis kızartmalarını savunuyordum. Ray Charles şarkıları dinleyip barda kendimden geçene kadar viski içiyordum.
3: Cumartesi gecesi politikası. Bu teori hoşuma gitti.
1: Fena değil, değil mi? Tam olarak doğru değil, hepsi bu. Moskova'da çok eğlendiklerini duydum.
3: Doğru olmadığı için bir teoriden vazgeçmemelisin.
1: Evet.

0: Neden eve dönmüyorsun? Hı? Yani bana baksana, Nili'ye, diğerlerine. Bela'yı seviyoruz. Tehlikeyi öyle çok seviyoruz ki buradan bir türlü ayrılamıyoruz. Bu pek normal bir şey değil. Alışkanlık yapmadan önce git. Çünkü yapacak, sevmeye başlayacaksın, seveceksin. Los Angeles'a git ve yine odadaki en tuhaf adam ol.
1: Önce birkaç şey halletmem gerekiyor.
0: Ödeşecek misin? Ödeşecek misin? Kiminle? Rab'la mı? General Sung'la mı? Unut bunu, tamam mı? Burası Doğu. Sung'un sana yaptığı hiçbir şeydi. Hiçbir şey. Burada hayalini bile kuramayacağın şeyler gördüm. Üstelik hayal gücüm oldukça geniştir. Neden eve gitmiyorsun?
2: Burası Laos'un en ünlü tapınaklarından biridir, senatör.
3: Beyler, buraya 4 gün önce geldim. 19 Buda, 3 terzi dükkanı ve 1 ipek fabrikası gördüm. Ama uyuşturucu ticareti hakkında yeni bir şey söylemediniz. Yakında gideceğim ve eli boş dönmeye hiç niyetim yok. Washington'a dönmeden önce birkaç isim öğrenmem gerekiyor. Yoksa söylentiler seni mahveder, Lemont.
2: Söylentileri kimden duydunuz efendim?
4: Onu duydun, Rab. Birkaç isim istiyor.

0: Hadi acele edin. Hadi acele edin.
1: Hadi.
2: Bonya'nın benziyor.
3: Onları havadan atmamızın amacı da bu zaten. Boyu Asya halkı için çok önemli. Bu yüzden eğer onları Amerikalıların jumbo boy kullandığına ikna edebilirsek adamları bizden korkmaya başlar. Tamam mı? Pekala.
2: İnanamıyorum.
3: Şimdi çıkabilirsiniz. Çocuklar. Bir şey daha çocuklar. Jack Neely'nin cesedi dün gece devreye gezen askerler tarafından bulundu. Görünüşe bakılırsa Covington ve Rayek'i ararken Laos askerleri tarafından vurulmuş. Çok üzgünüm. Ne hissettiğinizi biliyorum çocuklar ama karargah güvenliğini muhafaza etmek için size bu konuda çok sessiz olmanız gerektiğini hatırlatmak zorunda.
4: Sessiz olmamızı söylemeden önce saygı duruşunda bulunabilir miyiz?

0: Renkli yerli köyünü ziyaret et programında böyle yazıyor Cin. Yaklaşık 6 saattir buradayız. Sanırım ziyaret ettiğimi söyleyebiliriz.
1: Üzgünüm, bitti sayılır.
0: Bu şey nedir Cin? Bir bot mu?
1: Sayılır. Cin, sen tuhaf bir adamsın. Fark ettiğiniz için sağ olun general. Geleneklere bağlısın. Asya geleneklerini. Ama General Sung geleceği sever. Modern dünyayı. Evet.
0: Sanırım dostumuzun uykusu geldi.
1: Evet. Amerika hayalleri kuruyor. Daha önce de gördüm. Bu viskiden de afyondan da çok daha güçlü. Dostumuz Amerika hayalleri kurarak uyuyor.
0: Jane, az önce afyondan söz ettim. Şimdi anlat bana ve omuzlarındaki yükü hafifle. Düştüğünde Nili'nin uyuşturucunun etkisinde olduğu doğru mu?
2: Oğlum, Sedleya.
3: Hoy, Ema, yok.
2: Ema.
3: Yok.
1: Şunu uçağa taşıyalım baylar.
0: O kayığı da mı alacaksın?
1: Bu bir kayık değil senatör. Jack Nili'nin tabutu. Onu evine ceset torbasıyla göndermeyeceğime söz vermiştim. Ve hayır, uyuşturucunun etkisinde değildi. General, uyanın. Jack Nili için kadeh kaldıracağım. Katılmak isteyen var mı?
4: Elbette.
1: Güzel, hadi bakalım.
4: Jack'e.

0: Ben gidiyorum.
1: Hadi Beylik dostum, ve çocukları
0: önden yolladım. Onlara
2: sen neden söz ediyorsun böyle? Nereye gideceksin?
0: Silahlarıma bir alıcı buldum. Gidip onları sakladığım yerden çıkartacak ve bir seferde hepsini satacağım.
2: Sonra ne yapacaksın Cin? Tayland'da lanet olası beyefendi bir çiftçi mi olacaksın yoksa?
0: Evet.
1: Peki biz ne olacağız Cin? Biz ne yapmalıyız? Crouch ya da Güney Dakota'ya gidip alüminyum mu satalım?
2: Evet.
1: Hayır, zaten bu savaşı bitirecekler.
0: Çok yakında size en yakın sinemada yeni bir savaş başlayacaktır. Bundan emin olabilirsin.
3: Söz mü?
0: Söz veriyorum.
4: Evet.
0: Bir kadeh daha.
4: Ha? Bir saniye.
0: Günümüz senatörleri
4: için. Ah, tamam işte.
0: İstihbarattakiler suçlayacak birini arıyor. Bu yüzden dikkatli olun. Yarın görüşürüz. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Neredeydin?
5: Buralarda.
0: Sahi mi?
5: Karabasadan alışveriş yaptım. El bombaları aldım. Biraz eğleneyim dedim.
0: Eğlenmek mi?
5: Evet, çok eğleneceğim. Hem de çok. Çok fazla gürültü kopacak.
0: İyi planlanmamış bir eğlenceye benziyor.
5: Aa, dediğim gibi niyetim ortalığı birbirine katmak.
0: Yerinde olsam bunu yapmazdım.
5: Evet, biliyorum. Ama sen hiçbir şey yapmazsın. Sonra görüşürüz. Pepsi zamanı. Bir sola lütfen.
6: Çuva, sadece kap.

0: Bunu kimin yaptığını biliyorum. O lanet olası yeni çocuk. Muhafızlar kaçtığını görmüş.
1: Bunun komünistler tarafından yapıldığı söyleniyor general.
2: Baylar, şu anda burayı kimin havaya uçurmaya çalıştığı umurumda bile değil. Konu şu ki, senatör buraya geldiği günden itibaren bu operasyonda sorun çıkmaya başladı. Devinport'a birkaç isim vermek zorundayız. Hemen. Duydunuz mu? General, eğer bana izin verirseniz şu 2 kilo afyonu kullanabilir miyim acaba?
3: Al bakalım.
2: Bu 2 kilo amacımız için.
1: Evet efendim.
4: C-123 tam bana göre Charlie. Özel kullanım.
5: Özel kullanım için fazla büyük bu uçak.
4: Kesinlikle.
5: Silahların için satıcı bulmuş oldunuz.
4: Haklısın Charlie.
3: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
4: Merhaba, nasılsın?
3: İyiyim.
4: Güzel. Bugün ne taşıyorsun?
3: Biantong sınırına un çuvalları götüreceğim.
5: Evet.
4: Orası Tango 7'nin yakınında. Bugün piste uçak düşürmeyi düşünüyor musun?
3: Yok, bugün düşünmüyorum.
4: Ha güzel. Bu şirkete yeterince zarar verdin. Sağ ol Charlie.
5: Bir şey değil.
4: İşte neden bu söz senin için. Bilmiyorum.
3: Bu da ne demek?
4: Daha iyisin ya.
3: Çok daha iyi.
4: Evet biliyorum. Dün gece şehre yayılan afyon bulutu herkesi uyuşturdu. Ve o fabrikayı 3 saat boyunca kapamaları gerekti. Bu sabaha kadar üretime geçemedi. Burada hayat böyle.
3: Tamam.
6: Limon sam krank, rab.
3: Tamam.
4: Olur. Tamam.
3: Hazır mıyız?
7: Evet. Her şey hazır. Bien çok.

0: Götür şu kamyonu, çabuk!
1: Acele edin çocuklar!

0: Hadi çabuk olun.
1: Hadi acele edin.
0: Hey!
1: Götür şu kamyonu.
0: Sakin ol. Afyon tarlalarına gideceksin. Gitmek için birkaç saate daha ihtiyacımız var.
1: Götürün hadi onları.
0: Hadi acele edin, hadi. Hadi.
2: Merkezden Stegerli'ye, merkezden Stegerli'ye.
3: Stegerli'den merkeze. Tamam.
2: Uçuş planınızda küçük bir değişiklik var. Kargoyu erteleyin. Rutin araştırma için uçağı 18. piste götüreceksiniz.
3: Rutin araştırma mı?
2: Evet Stegerli. Biz sadece emirleri dinliyoruz.
3: Tamam, 18. piste gidiyoruz. Baba, rutin araştırma için 18. piste gidiyorum.
4: Rutin araştırma mı?
3: Evet.
4: Hiç duymadım.
3: Vade rutin değil. Baba, kargoya bak.
4: Ne oldu?
3: Bilmiyorum ama bir şey var. Kargoya bak, olur mu?
5: Lanet olsun.
6: Aldığımız bilginin yanlış olmasını umuyorum Senet. O uçakta eroin bulmak beni gerçekten çok üzer.
7: Bu arada pilot Kaliforniya'dan gelen genç adam efendim.
8: Ama anlıyorum. O lanet gençlik kültürüyle büyümüş ha? Tamam. Yıllarca süren rock'n'roll. Yine de tek başına bir genç. Bu adamlara neden ihtiyacımız var ki?
6: Pilotlar çok güçlü adamlardır senatör. Bize direnebilir. Engel olmalıyız. Eğer aldığımız bilgi doğruysa çok serin kanlı ve kaba bir adam.
4: Burada hiçbir şey bulamadım Billy.
3: Bize tuzak kuruluyor, tamam mı? Bakmaya devam et.
4: Sen ciddi
3: misin? Evet çok ciddiyim. Hadi aç şunları. Ne buldun?
4: Hiçbir şey.

0: Hadi acele et.
1: Buldum.
0: Aa. Tanrım biliyor. Biliyordum. Aşağıda bizi bekleyen şu pislik heriflere bir bak.
1: Lanet olsun, yakalanmamızı istiyor gibiler.
0: Ölü olarak. Aa, olamaz.
1: Yakıt depomuzu kurcalamışlar. Benzin azalıyor.
0: Onu bunu. Tango 7'nin oradaki terk edilmiş pisteye ineceksin, tamam mı?
1: Dur biraz Billy. Bizi burada bekliyorlarsa Tango 7'ye kadar da gelirler.
0: Bir şeyler düşüneceğiz artık.
1: Hayır dostum, düşüneceğiz deme. Ben 42 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir şey düşünmedim.

0: Hayere dostum. Hayere.
1: Ne?
0: Ayvayı yediğimizin resmidir.

0: hızlı gidiyorsun Covington.
1: Tutun.
0: Tutun emmi.
1: Tutun.
0: Lanet
1: tutun,
0: olsun.
1: Tutun.
0: Ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Delirdin
1: kapat
0: mi sen?
1: Kapat çeneni.
0: Sen kafayı yemişsin.
1: Başını eğ baba. Hadi eğ başını.
0: Başımı mı eğeyim?
1: Hadi.

0: Bu asla aklıma gelmezdi.
1: Benimkine geldi ama.
0: Sana bir ısmarlayacağım.
1: Nasıl? Kötü bir hafta. Çok kötü bir hafta.
0: Cevap ver Cin.
2: Atıyorsun.
0: Cin.
2: Affedersin.
0: Cin benim, baba orada mısın? Cin, ben baba, cevap ver Cin. Cevap ver Cin.
2: Evet ben Cin, ne istiyorsun? Ne dedin? Ne? Yine mi düştü? Aşağılık herif, havada asılı kalamıyor mu? Tamam, düşüneceğim. Tamam, acele edin. Hadi gitmem gerek. Hadi acele edin. Başka para yok, tamam mı? Başka para yok. Dilimizi konuşun.

0: Nereye gitti Rab?
1: Bilmiyorum efendim.
0: Senatör, sanırım onu kaybettik.
2: Belki de yolculuğun gerçek bir kayıp olmadı. Belki de o çürük elmaları bulmuşumdur.
0: Anlayamadım efendim.
2: Ormanda şort giyiyor olabilirim. Kahretsin ve lanet olsun diyebilirim. Ama bir düzen gördüğümde bunu anlarım. Gözlerim beni yanıltmıyorsa.
0: Muhtemelen yanıltıyorlar.
2: Bana bak ahbap. Çok yetenekli bir asker olduğunu biliyorum.
0: Senatör. Ve... O çok yetenekli öpün. İsteklerinizi yapmaya çalıştım ama sizi memnun etmek mümkün değil. Bakın ne diyeceğim. Washington'a döndükten sonra havalarından doğruca Beyaz Saray'a gidin ve başkanı burada gördüğünüzü sandığınız şeyleri teker teker anlatın. Sonra da geri çekilip siyasi kariyerinizin yavaş ve acı dolu bir biçimde yok oluşunu izleyin. Kendi gırtlağınızı kesmeden bana dokunamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü başkan benim seviyor. Kesinlikle ikinci kalitesin Rab. Eve gidiyoruz.

0: Bir tek yer kaldı çocuklar. Bir tek yer. Sonra satacağım. Kolay oldu. Tereyağından kıl çeker gibi. Durakları mum boyayla işaretlediğim bir haritam var. Gördünüz mü? İşte burada.
1: İşte burada.
0: Ha. Beni Sky Blue'ya yönlendir.
1: Aşağıdaki şu askerlere bir bakın.
0: Evet, Sungun birlikleri. Yol boyunca onları dinledim. Afyon tarlalarına gideceklerini öğrendim. Biliyor musunuz? Birinin onları yakalamasından ödü kopuyor.
1: Afyon tarlaları da mülteci kampının orada.
0: Evet, tarlalar işte orada.
1: Kalmadı. Helikopterde.
2: Beni bekleme. Git.
1: Hadi.
2: Hayır. Sen...

0: kaldık. Acil yardıma ihtiyacımız var.
1: Mayday, mayday. Burası izci kampı 1. Acil yardıma ihtiyacımız var. Mayday. Saldırıya uğradık. Beni duyuyor musunuz?
2: Ben Drelli. 15 dakikalık mesafedeyiz. Daha yakın olan var mı? Daha yakın olan yoksa biz gideceğiz. Cevap verin lütfen. Daha yakında olan var mı?
0: Mayday, mayday. Yardıma ihtiyacımız var. İzci kampı 1'de saldırıya uğradık. Duyuyor musunuz? Yardıma ihtiyacımız var.
3: Saunders ve Pirelli en az bizim kadar yakınlar. Gidebilirler.
4: Evet ama biz 5 dakika daha yakınız. Sadece 5 dakika. Önemli değil.
3: Kapa çeneni.
4: Ne?
3: Bak uzun zamandır bugünü planlıyordum.
4: Tamam iyi yaptın. Tamam ne dedim? Tamam
3: ben
4: ne dedim ki ben?
3: Ormanda sadece sosyal görevlileri arayacak zamanım yok benim.
4: Orada olmak onun tercihi. Hiç seni ilgilendirmez. Yeter. Tamam mı? Gitmen
3: zaten
4: gerektiğini söylemiyorum.
3: Programımı yeterince aksattım. Bir teşekkür bile etmedim
4: bana. Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
4: Bak çok teşekkür ederim.
3: Zaten oraya giderken ne yaptığını biliyordun. Lanet olsun. 5 dakika bize öldürmez. O makineli tüfeklilerin yanına oturabiliriz. Koordinatları söyle.
4: 1-6-0. Emin misin? Yani burada yeterince...
3: Ah bak kapa çeneni. Ve ellerini dümenden çek. Başımıza bir şey gelmesin.
5: Hala yanıt alamadım. Giden var mı? Lütfen cevap verin.
3: Çok üzgünüm. Telefon kulübesinde giysilerimi değiştiriyordum. Gidiyoruz.

Tanrım, bu fikir senden çıkmıştı, öyle değil mi?

0: gördüm. Yardım et. Sanırım herkesi sığdırabiliriz.
1: Ne? Hayır hayır, biz senin için geldik. Uçak tamamen dolu, onları taşıyamayız.
0: O zaman atın o kargoyu.
1: Hayır, bu oldukça büyük bir sorun.
0: Beni iyi dinle. Bu insanları almadan gitmeyeceğim.
2: Kadını alıp gidelim buradan, hadi.
0: Bunu yapmam mümkün değil, hayır.
3: Hadi. Hadi. Gidelim, hadi.
0: İmkansız.
3: Yürüyün, uçağa binin, hadi.
0: Bu insanları almadan buradan gitmeyeceğim.
3: Buraya seni almaya geldik, tamam mı? Bin şu lanet uçağa.
0: Uçağındaki kargoyu bırak.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları... Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
3: Haydi buz gel, gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Bu salı birde Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
8: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
9: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
8: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
10: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
11: Uğraşmayayım ben ya.
10: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
12: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
13: Kazancım net,

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak omuz omuza durduğumuz filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. İşte bu Türkiye'nin gurur tablosu. Bu en sahi gurur.
3: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle. Vay vay vay vay
4: vay vay Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Civil'de okula dönüş başladı. Kız çocuk eşofman takımları ve sweatshirtler 549 TL. Erkek çocuk sweatshirt ve pantolonlar 599 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Hepsi burada premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform.

0: platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türksel Van'da.
1: Türksel faturamda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Aman Tanrım.
7: Bir dakika. Cin.
6: Ne?
7: Çılgınca bir fikrim var.
6: Ha,
7: kargoyu bırakalım
6: mi?
7: Ve onun yerine mültecileri alalım.
6: Harika,
7: hadi
6: harika.
7: Ama. Bana bir iyilik yap hadi.
6: Cin etsen iyi olur.
7: Yapmak zorundasın. Yoksa ağzını yayarak konuşan Lemut'tan hiçbir farkın kalmaz.
6: Şunu kes artık, tamam mı?
7: O...
6: Lanet olsun. Hey, rahibe Teresa. Yapacaktım ama vaaz dinlemekten nefret ederim. Lanet olsun. Ha, ağzını yayarak konuşan he? Ağzını yayarak konuşanmış. Heh, işte buna gülerim.

0: Acele edin, hadi. Hadi gidiyoruz, hadi.
1: Hadi, hadi, hadi, geçin. Evet.
0: Güzel, evet. Çabuk, çabuk. Hadi. Gidip uçağı çalıştır. Kurşun sesleri yaklaşmaya başladı.

0: Merhaba bayanlar baylar. Air America'nın bir sefer sayılı uçağına hoş geldiniz. Batış menzilinden çıkıp emniyet kemeri ışıkları sönene kadar emniyet kemerlerinizi lütfen çözmeyin. Yerdeki gecikmeden ötürü özür dileriz. Kaptan Rayek duygusal bir travma yaşıyordu. Pekala.
1: Arkanıza yaslanıp soğuk bir şeyler için de 3. kanalda Jean Rayek ve Günahların Affı adlı filmi seyredin. Eminim çok eğleneceksiniz. Şu anda kaptanımız acil durum parasını kaybettiğini ailesine nasıl açıklayacağını düşünüyor. Bu arada yardımcı pilotu kontrolü ele almış bulunuyor. Anaheim, Azuso ve Mekong deltasından geçecek ve daha sonra da... Biz nereye gidiyoruz? Ne yapacağız?
2: Bana kargo mu attırdın? Kaybettiğin parayı kazanmama yardımcı olacaksın.
1: Ben mi attırdım?
2: Evet.
1: Sana kargonu attırdım.
2: Evet,
1: hayır,
2: attırdın.
1: Hayır, yalnızca bir öneriydi. Hayatının en dürüst hareketini yaptığın için beni suçlamaya kalkma, tamam mı? Ben o parayı nereden bulabilirim ki? Sen aklını mı kaçırdın?
2: Çılgıncı'nın kullanılmış uçak deposunda kullanılmış C-123'leri parçalayarak paraları bürüşürüz. Bu bizi zengin eder. Özel bir ordu bile kurarız.
1: Unut bunu.
2: Silah kaçakçılığı da yaparız. Hem de sıkıcı sınır görevlileri olmaz.
1: Jean, bu uçağı satamayız. Bu Amerikan hükümeti.
2: Laos'ta Amerikan hükümeti diye bir şey yok. Bu uçakta da öyle.
1: Doğru dedin.
2: Arkana yaslan, gevşe. Elimizden geleni yapacağız. Korkma, uçacağız. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Binbaşı LeMond, İran soruşturması sırasında yargılandı. Beraat ve terfi etti. Ve Manuel Noriega'nın uyuşturucuyu Amerika'dan uzak tutma çabalarına yardım etmesi için Panama'ya gönderildi. Rabtey'in İran soruşturması sırasında ifade vermek için Senato komitesine çağrıldı. O konuyu net olarak hatırlamıyorum efendim cümlesini 115 kez tekrarladı. General Sung hayallerindeki Holiday Inn'e kavuştu ve Kaliforniya tasarruf mevduatı işinde önemli bir rolü oldu. Jean Rayek, Tayland'daki ailesine katıldı. 6 iş kurdu ve hepsinde başarısız oldu. 1975'te Tayland piyangosunu kazandı. Billy Covington Tayland'a gitti ve bilgisayar programcısı oldu. 1976'da sahte Tayland piyangosu yapmaktan sınır dışı edildi.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Ejder Kaplan Okulu iki kung fu ustası tarafından kuruldu. Wong Yinglung ve Wong Fu Hu. İnsanları zulümden kurtarmak için kendilerini ve tekniklerini geliştirdiler. Savaş sanatlarını sokak çocuklarına bile öğrettiler. Ve bir zaman sonra bu okul adaletin sembolü haline geldi. İstekli olan her genç bu okula kabul edildi. Ancak günlerden bir gün Wong Fu'nun iki oğlundan biri olan Dragon okuldan ayrılmaya karar verdi. Böylece erkek kardeşiyle bağlantısı da koptu. Tiger'la.

0: Büyük Shibumi.
1: Evet Rosa. Makun son zamanlarda oldukça iyi iş çıkarıyor. İşbirliğimizin devam etmesi gerektiğine karar verdim. Lusha plaketini ona ver. Sadece işleri için kullanmasını söyle. Unutma. O plaket Losa çetesini temsil eder.
0: Lusha plaketini sana veriyorum. Başına bir şey gelmesine sakın izin verme.
2: Vermeyeceğim. Hayatın pahasına koruyacağım.

0: Merhaba. Ne tesadüf. Beni tanımadın mı?
1: Seyo.
0: Evet, bildin. Beni hala hatırlıyorsun.
1: O zaman 5. sınıfta mıydık?
0: 5. değil, 3. sınıftı.
1: Çok farklı sayılmaz.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hafızan çok zayıfmış. Sınıftaki şişkoyu hatırlıyor musun?
1: Tabii ki. Şu devamlı bağırıp duran çocuk.
0: Hayır, o değil. Pantolonunu ıslatanı diyorum.
1: Tamam işte. Pantolonunu ıslattıktan sonra bağır. Senin saçlarını çekmeye bayılırdı.
0: Saçmalama. O zaman saçlarım kısaydı.
1: Ben uzunmuş gibi hatırlıyorum.
0: Saçlarımın kısa olduğunu unutamam, değil mi? Tıpkı adının Çan olduğunu unutmadığım gibi.
1: Kimin hafızası zayıfmış gördün mü? Ben Çan değilim, Zovai.
0: Ben de Zovai değilim.
1: Üzgünüm.
0: Üzgünüm. Peki adın nedir?
1: Tiger Wong.
0: Ben de Ma Xiaoling.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Burası neden bu kadar kalabalık?
3: Makun üst katın tamamı için rezervasyon yaptırmış.
1: Makun mu?
2: Hong Kong'daki en büyük çete reisi. Şu siyah elbiseliler de onun köpekleri.
4: Şuna bakın. Beyaz elbiseli adamlar geliyor.
2: Onlar beyaz aslanlar. Kum kadar güçlüler.
1: Siyah beyaz fark etmez. Bence her ikisi de tekin değil.
5: Makul. Demek plakete tekrar sahip oldun. Kaçakçılık işlerinin tümünde tekelsin.
6: Luşa çetesiyle çalışmak adamın posasını çıkarır. Duramazsın. Hiç durmadan çalışmalısın.
5: Posasını mı çıkarır? Senden çok daha fazlasına sahibim. İşlerin hepsi senin olsun. Ben haraçların yarısını istiyorum.
7: Sanırım dalga geçiyorsun. Plakete kim sahipse haraçlar her zaman onundur. Yarısı mı demişti? Sen aklını kaçırmışsın.
8: Yemek çok güzel ama borçlarını ödemelisin.
9: Anne!
8: Paramın üstüne yatmaya nasıl cesaret edersin? Söylesene!
7: Ödemek istemediğim dendi. Zaten defalarca ödemedi.
2: Boşver, onlar konum köpekleri. Hep böyle yaparlar.
4: Sakın karışma. Usta, inan bana, bunu hiç istemezsin.
6: O paketi bana Shibumi verdi. Çok istiyorsan uzan ve al.
8: Ben seni bıraksam bile patronum Scully bunu kabul etmez. Tamam mı? Lezzetli mi bari? Ye seni. Hadi.
10: Tiger.
8: Hadi ye.

0: Plaket nerede?
1: Sen de kimsin?
2: Adım Tiger Wong.
0: O plaketi bul, yoksa gidemezsin. Kaçmayı düşünme bile.

Aşağı inin.

0: Bırak gitsin.
1: Neden gidecekmiş?
2: Hayret. Skalin'in elinden kimse kurtulamazdı.
1: Seni beyinsiz hergele... Sen neye bakıyorsun öyle? Tek tek dövüşmek ister misin? Neden? Neden o çocuğun gitmesine izin verdin Kun?
2: Oradakilerin hiçbiri onu dövemezdi. Ve Beyaz Aslan çetesi de her şeyi izliyordu. Eğer Kun onu bırakmasaydı iki çete dövüşmeye başlayabilirdi.
1: Beyaz aslanlar kimin umurunda? Sen sadece bir korumasın. Ben onunla baş edebilirdim. Ben çok iyi bir dövüşçüyüm. Hadi gel.
0: Kali. Çık dışarı.
1: Kendini kolla.
0: Dinle. Bugün dövüşürken bütün gücünü kullanmadın. Nedenini söyler misin?
2: Bana güven. Plaketi geri getireceğim.

0: ne kadar da ağır.
1: O plaketin sende ne işi
0: ben
1: var?
0: Ben dövüşüyordum. Ben de onu alıverdim.
1: Şunu bir de ben göreyim.
0: Tabii tabii al bak.
1: Bunu satıp paraya çevirebiliriz değil
0: mi? Evet, neden olmasın?
2: Ve sonra da parayı bir hayır kurumuna bağışlarız.
1: Hayır kurumu mu? Ne kötü bir fikir.
2: Sizi gidi sizi. Yine mi ben?
0: Sonuçta Tiger dürüst ve cömert bir adam. O mükemmeldir. Şimdi onun şerefine kadeh kaldıralım.
2: Şerefe.
0: Şerefe.
2: Şerefe. Teşekkür ederim. Yavaş yiyin.
0: Bana bakma. Zaten bütün dişlerim takma.

0: suşi bugün çok güzel olmuş. O kadar lezzetli ki. İki tane daha getirir misin lütfen? Acele edin. Evet, bugün patron Tiger. Önce o başlayacak. Hadi al bakalım. Tiger, bu senin için ve bu da benim için. Çok lezzetli. Gerçekten harika.
1: Plaketi bana ver. Plaket mi? Ne plaketi?
2: Neden bunu bahsediyor acaba?
1: Ne o diyor?
2: Anlamadım.
0: Bundan mı bahsediyor?
1: Kafanda çok iyi durdu.
0: Yoksa bunu mu istiyorsun? Söylesene, ne kadar ödeyeceksin?

0: Öncekinden daha iyiydim.
1: Dragon!
0: Burada ne işin var?
1: Sana yardım etmeye geldim. İlaç koymuştum.
0: Ben plaketi aldım bile. Kirli oyunlardan nefret ederim.
1: Plaket bizim. Onlar onunla eğleniyordu. Temiz bir dayağı hak ediyorlar. Demin ne söylemiştin sen? Ben kirli miyim? O halde sen... Hatırlasana, onu bırakmıştın. Pataklayın şunu. Bana dokunmaya nasıl cüret edersin sen? Bitirin işini.
0: Bir ambulans çağırsın.
1: Size pataklayın demedim mi?

suçluyum dememiş miydin?

0: Sen Nunchaku'yu berbat kullanıyorsun. Üzerinde biraz çalışmalısın.
1: Ha. Bir ara birlikte yapalım ha?
2: Yardımın için sağ ol.
1: Bir şey değil. Öylece oturup seyredemezdim. Benim adım Turbo.
2: Ben de Tiger.
1: Tiger mı dedin? Çok vahşi bir isim. Gitmeliyim.
2: Siz iyi misiniz?
3: İyiyiz. Yaralanmadık. Hepimiz çok iyiyiz. Hey, bu senin mi? Yerde buldum. Görmeni istedim.
1: Bir şey soracağım Tiger. Dragon Tiger okulu nerede?

0: Dazlak, plaketi kaybettin. Ustaya bir açıklama yapsan iyi edersin.
1: Çok mu merak ettin? Dokun. Bu yara izi ben daha çocukken olmuştu. Ben senin yaşlarındayken bile çok iyi kung fu yapabiliyordum. Ama bir keresinde adamın teki bir kılıç salladı. Bu yara işte öyle oldu.
2: O plaket o kadar büyüktü ki tam ellerimin arasındaydı. Sonra o uzun saçlı adam geldi ve elimden almak istedi. Ama ona vermedim tabii ki. O da bizi patakladı. Yumruk attı. Ben de savuşturdum. Tıpkı bize öğrettiğin gibi. Biz elimizden geleni yaptık usta. Suç bizde değil.
3: Evet, elimizden geleni yaptık usta. Bize inanmalısın.
4: Ele geçirdiğiniz o plaketin adı Leusa plaketidir. Leusa çetesiyle Kun'un birlikte iş yapmalarını sağlayacaktı. Leusa çetesi bir suç organizasyonudur. Yaptığınız şey onlara ait bir eşyayı almaktır. Sizce masum musunuz? Dışarı! 3 saat boyunca bağdaş kuracaksınız.
0: Şey, biri bana yardım edebilir mi? Göremiyorum.
2: Gel.
0: Demek 3 saat ha.
5: Amca. Kardeşimi yine gördüm. O artık Kun için çalışıyor.
4: Demek ki çeteyle bağlantısı da var.
5: Bence o kötü adam olamaz.
4: Onu okula geri getir.
1: Usta. Ben Turbo. Denizin öbür tarafından. Çin mahallesinde görünmez olarak bilinirdim. Biliyorum ki siz savaş sanatlarında çok deneyimlisiniz. Okulun bütün hünerlerini ve Çin Kung Fu'sunun ruhunu göstermek istiyordum. Okulunuza katılmama izin verirsiniz tabii. Öğrenciniz olmak beni çok mutlu eder. Ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım dedim.

0: Sen hala burada mısın?
1: Evet. Asla pes etmeyeceğim.
0: Nunchaku'da da harikasın. Bana da öğretir
1: Bunu
0: misin?
1: yapamam. Ama istersen birlikte çalışabiliriz.
0: Harika. Nunchaku nerede?
1: Bu arada bana judo çocuk da derler. Kalk bakalım. Vay canına. Çok şık bir bacak hareketi.
0: Bu arada o yara izi nasıl oldu?
1: Ha?
0: Yara izini diyorum.
1: Seni duyamıyorum.
0: Yara izin dedim.
1: Antrenman yaparken oldu. Biraz sert geçti diyelim. Ama diğer çocuk şimdi biraz toparlıyor. Yani dikkatli ol.

0: Dragon, yanıma gelsene. Bu mumu babanın güvenliği için yaktım. Şimdi dua edelim.
1: Bu da ne demek şimdi? Ben seni koruyamaz mıyım yani? Hadi, dövüş benimle.
0: Olmaz. Çünkü bir yumruğumla seni öldürebilirim.
1: Öyleyse öleceğim. Onlara hiç güvenme. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Tabii babaya da.
0: Eğer baba emekli olmuş olsaydı, bizi koruman gerekmeyecekti. Hepimiz güvende olacaktık. Peki sen emekli olduğun zaman nereye gideceksin? Bunu al. Daha çok var. Ben gider başka alırım, tamam mı?

0: Anneciğim, babayı bizden ayıran Tiger'ın annesi miydi? Onlardan nefret ediyorum.
1: Bu yanlış. Okulun hiçbir üyesinden nefret etmemelisin. Babam ve benim ayrılmamız onların yüzünden olmadı. Bu benim verdiğim bir karardı.
2: Hadi Dragon, dışarı gelsene. Benim Tiger.
0: Git buradan. Bir daha da beni görmeye gelme. Okuldan kimseyi bir daha görmek istemiyorum. Kaybol. Kaybol dedim.

0: susan, neden ağlıyorsun? Susmazsan seni çok fena döverim. Kaçma, kaçma!
1: Senin yakalayın şunu.
0: Hey dur, dur, nereye gidiyorsun? Dur, dur dedim sana. Hala kaçıyor musun ukala? Ne istiyorsunuz? Hadi hadi pataklayalım şunu. Hadi vur. Vur. Hadi. Terliklerini alın. Hadi. Bana bak, bu parka bir daha sakın geleyim deme, tamam mı?

0: Biraz çabuk ol.
1: Tamam, geliyorum.
0: İzin ver terliklerimi vereyim, yoksa annen seni çok fena azarlayacak.
1: Peki ya, senin annen ne olacak?
0: O bir şey demez.
1: Teşekkür ederim.
0: Neden dövüştüğümü bilmek istemezsin.
2: Ben Dragon'un adalet için savaştığını biliyorum. Onlar hata yapmadıkça sen bir dövüş bile kazanamazsın.
0: Onlar zorbaydı Tiger. Bu yüzden onlarla savaştım. Biri bunu yapmalıydı.

0: bu kolye ucunu yanından ayırma. Nereye gidersen git, okulun bir üyesi olacaksın. İleride büyük işler yapacaksın. Unutma, sen Wong Fu'nun oğlusun. Ne olursa olsun suç işlemek yok. Hayatın hüsranlarla dolu olacak. Başın dik olarak okula geri geleceksin. Ve asla pes etmeyeceksin, tamam mı? Hayatın ne kadar zor olursa olsun asla pes etmeyeceksin.
1: Büyük işler ne demek?
0: Bunu büyüdüğünde öğreneceksin. Dur bir dakika.
1: Ben ne zaman büyük işler başaracağım?

0: çıkmadı.
1: Annem çıkmayı başaramadı. Bir daha hiç görünmedi. Aslında bu şanstı. Kun'la tanıştım. Minnettar değildim. Onun için gönülsüz işler yapmıştım. Buradan ayrılamayacağımı biliyordum. Okula bir daha geri dönmeye yüzüm yoktu.

0: Ben senin küçük kardeşinim.
1: Biliyorum. Ne yani? Ağlayarak sana sarılacağımı mı sanıyorsun ve sen de bana sarılıp bana kardeşim mi diyeceksin? Böyle mi olacak yani?
0: Amcam ve ben okula dönmeni istiyoruz. Artık Kun denen şu kötü adam için çalışma.
1: O zaman sen iyi adam ol, ben de kötü adam. Okula geri git ve iyi adamı oyna.

0: Can?
1: Benim adım Tiger Wong.
0: Şakadan anlamıyor musun sen?
1: Sen ve Dragon yakın mısınız?
0: Babam için çalışır. Onu kardeşim gibi sayarım. Sen onun kardeşi misin? Ona hiç benzemiyorsun. Siz kardeşsiniz. Neden böyle rol yapıyorsun?
1: Bu yüzden yardımını istiyorum.
0: Güzel. Bana telefonunu ver.

0: Dinle, acele et.
1: Alo.
0: Alo? Bu benim numaram. Sakın aramayı unutma.
1: Dur. Sen bana yardım etmeyecek misin?
0: Evet, ama şimdi bir şey söyleyemem. Onu bulunca ararım. Hoşça kal.

0: Bak olduğun için sağ ol. Önemsizler ama fazla bela alıyorlar.
1: İstersen onu kovabilirsin.
0: O kadar basit değil.
1: Peki zor olan ne? Anlatmak ister misin?
0: Sonsuza kadar bu işte kalamam. Ancak tek endişem Zaoling.
1: Seni babamın yerine koydum. Ve Zaoling'i de kardeşim gibi sevdim. Sen de bizi hiç ayırmadın. Başınıza kötü şeyler gelmesine izin vermeyeceğim.
0: Sana inanıyorum.
1: Bu işi yarına bırak.
0: Peki ya sen? Okula dönecek misin?
1: Evet. Ama henüz doğru zaman değil. Sen emekli olana kadar bekleyeceğim. Benden kurtulmak mı istiyorsun? Pekala. Plaketi Lusha çetesine geliver.

ne hal? Çalışıyor olmalıydınız. Ayağınızda terliklerle oyun mu oynuyordunuz? Peki o halde bir ay boyunca terlik yok. Hepiniz çıkarın.

0: Madem öğretmeyeceksin, en azından benimle pratik yap. Buradayım.
1: En iyi kullandığın silah nunçaka ha?
0: Evet. Fark etmez. Başka bir silah seç usta.

sen tam bir zavallısın. Çocuklardan bile daha kötüsün. Uçak hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer bir gün gelir de Nunchaka'nın nasıl tutulacağını öğrenirsen yine görüşelim.

0: Benim adım Turbo. Çin mahallesinde görünmez olarak bilinirim.
1: Sen tam bir zavallısın. Çocuklardan bile daha kötüsün. Uçak hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer bir gün gelir de Uçak'ın nasıl tutulacağını öğrenirsen yine görüşelim.

Yurt dışında büyüdüğüm için her zaman kabadayılık yaptım. Bundan hiç hoşlanmadım. Bu nedenle yüzüme bir yara izi yaptım. İnsanları korkutup kaçırmak istedim. Sonradan Nunchaku kullanmayı öğrendim. Çünkü o acımasız ve güçlüydü. Ama bugün yenildim. Çok sıkı tuttuğumu düşünüyordum ama sen onu elimden kolayca aldın. O kısa mücadeleden sonra sonunda fark ettim ki yürek olmadan ne kadar kuvvetli olduğunun bir önemi yok. Yüzümdeki bir yarayla insanları korkutamam. Bir daha yara izimin hikayesini anlatmayacağım. Ama diyeceğim ki Usta Wong yüzüme bir terlik izi bıraktı. Bunu unutmayacağım. Teşekkür ederim.

0: Turbo. Sen günlük ev işlerinden biraz anlar mısın?
1: Anlamam. Ama öğrenebilirim.

0: Malcolm plaketi iade edip emekli olmak mı istiyor? Bu senin için iyi haber, öyle değil mi? Rusya çetesine katılman için bir şeyler yapacağım. Bu şekilde birlikte olabiliriz. Bana neden öyle bakıyorsun? Artık anlamanı istiyorum. Shibumiko'nun yerini almana izin verecek. Sonunda kendinin patronu olabileceksin.
1: O gün seni kurtarmamalıydım.

Beni dinle Dragon. Çeteye katılıp katılmaman önemli değil. Biliyorsun ki biz iyi insanlar değiliz.

0: Dragon
1: Zaoli.
0: ben...
1: Tiger'ı tanıyor musun?
0: Evet.
1: Bize bir buluşma ayarla. Lütfen.
0: Olur.

0: Nerede olduğumuzu biliyor musun? Hatırlamayabilirsin, küçük bir çocuktun. Burası bir parktı ve burada bir maymun parmaklığı vardı. Dayak yedikten sonra burayı saklanmayı severdin.
1: Çok iyi kung fu öğrenip hepsine gününü göstereceğim.
2: Kung fu insanların korunması içindir. Kavga etmesi için değil. Asla kötü adamlar olmayacağız. Ne olursa olsun. Anladın mı?
1: Anladım.
2: Bak, Dragon Tiger Okulu'nun talimatları. Ha.
0: Hiç kimseyi dövmemiş olmalısın.
3: Evet, ben bunu hiç yapmadım.
0: Ama ben yaptım. Hem de birçok defa. Senin hiç anlayamayacağın birkaç şey oldu. Yapacak başka bir şey kalmamıştı. Ben bugün sana seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Çünkü sen prensiplerine bağlı kalabilirsin. Benim de prensiplerim var. Gideceğim yolu biliyorum. Gidelim.

0: Dinler Oza. Makun ve Drakon bu yüzden ölmeli.
1: Dikkat et, hadi
2: başaracaksın.
1: Doğru, göster ona.
2: Hadi.
3: Baba, söylesene nasıldım?
0: Fena sayılmaz.
3: Takımın en iyi oyuncusu benim ama sen bana fena değil diyorsun. Bu haksızlık olmuyor mu?
0: Bir zamanlar bu oyunda benden iyisi yoktu. Anlayacağın, yaptığın şey benim için çocuk oyuncağı.
3: Harika. O kadar iyisen bir oyun oynayalım.
0: Tamam, bunu sen ayarla. Ama şimdi üstünü değiştirmelisin, yemeğe gideceğiz. Dragon yoldadır.
3: Tamam.
4: Alo.
5: Dragon, seni şimdi görmek zorundayım.
4: Ama ben istemiyorum.
5: Ortaya çıkmazsan pişman olacaksın.

0: Ne kadar hızlısın. Beni özledin sanırım. Daha önce hiç suda yapmış mıydın?
1: Bana hemen söylemen gereken bir şey oldu sanmıştım.
0: Bana dövme yap.
1: Bunu neden istiyorsun?
0: Çünkü doğum günüm için istediğim hediye bu.
1: Doğum günün mü?
0: Yıllar önce beni kurtardın. Benim için bu yeniden doğduğum gündü. Neyse boş ver. Yapmayacağını biliyordum.
1: Arkanı dön.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Hepsi burada premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: Nöbetçi eczaneler, hastaneler, doktorlar ve taksi için
4: 118.80 Hepsi burada premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım Net.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Mersi canım. Arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: faturasında.
1: Türkcell faturamda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: 5-11 Eylül arasında Bin'de efsane Baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
7: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hepsi burada premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta 49 lira 50 kuruş.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
7: Hepsi Bro'da premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Defol git. Şimdi düşüp öleceksin.
1: Sana ne? Gitsene sen buradan.
0: Atla aşağı, ben seni tutarım.
1: Senin adın ne?
0: Benim adım Dragon. Seninki ne?
1: Benim adım Rosa.
0: Neden öyle bakıyorsun?
1: Bakamaz mıyım? Sana sonsuza kadar aşık.

Sana hep böyle bakmak istedim. Seni öldürmüş olmalıydım. Çifte şeytanlar kunu öldürmeye gitti. Ama artık çok

0: seni lanet ihtiyar. Ben çok iyiyim ama sen bana pislik gibi davranıyorsun. Rüşa çetesi için çalışırsan iyi edersin. Emeklilik mi? O kadar kolay değil. Seni ben emekli edeceğim.
1: Dur, dur.
0: Lütfen, acı bana, acı. Lütfen, yapma. Yapma.
2: Seni hain.
0: Yardım edin bana. Çifte şeytanlar. Bana yardım edin. Yardım etsenize.

Hatırla, sen Wong Fu'nun oğlusun. İleride büyük işler yapacaksın. Okula başın dik olarak döneceksin. Asla pes etme. Hayat ne kadar zor olsa da.

0: Babam cennete gidecek mi?
1: Kesinlikle gidecek. O seni çok severdi. Bence asıl soru kötülere ne olacağı. Bundan sonra okul senin evin. Ben yaşadığım sürece seni kimse incitemeyecek.

0: Çifte şeytanlar okuldakiler tarafından dövülmüş.
1: Okul gerçekten bu kadar güçlü mü?

Kapa odaya dikkat et. Elini kolla usta.

0: Usta. Usta. Usta. Lütfen arkadaşlarımı kurtar.
1: Yaraları benim için çok derin. Bütün Bayun Dağı üzerinde onlara yardım edebilecek bir tek kişi var. O da Ki.
0: Ki'yi nerede bulabilirim?
1: Tapınağın içinde.
0: Öyleyse onu bulup buraya getireceğim.
1: Daha önce hiç kimse tapınağa giremedi.
2: Kımıldama. Önce bütün dua boncuklarını topla.

0: Bütün dua boncuklarınız burada. Lütfen arkadaşlarımı kurtarın.
1: Tapınağın dışında hala bir tane var. Çok büyük çaba isteyen bir yoldasın. Arkadaşların senin için çok değerli olmalı. Eğer tapınaktan aşağı atlayabilir ve boncuğu alabilirsen, o zaman arkadaşlarını kurtarırım. Evet, ancak o zaman yaparım.

0: Daha önce hiç yukarı gittin mi?
1: Dünyada her şey bir illüzyondur. Sadece senin inancın gerçektir. Kendini feda etmeye karar verdiğin an, dua boncuğu zaten avucunun içindeydi. Endişelenme, arkadaşlarını kurtaracağım.
2: Okuldaki hiç kimse çifte şeytanları dövecek kadar iyi değil. Bu arada Dragon'la olan ilişkini biliyorum. O oldukça iyidir. Asıl onunla dövüşmek istiyorum. Onu güçlendirmek için bunu kullan. Ölecekse benim ellerimde ölmeli.

gümüş iğneler sana iyi gelecek. Hatta belki de manevi gücünü bile artırabilir.

Hiç hareket etme. Tek kelime söyleme. Ben buna alıştım. Nasıl hissettiğimi kimse umursamadı. Bugün bunu senin için yaptım. Beni önemsiyesin diye. Beni sevmiyorsan bile en azından nefret etmezsin.

Tiger ve Turbo. Size iki yetenek bahşediyorum. Bunlar Shibumi ile dövüşmenize yardım edecek. Ama kazanıp kazanmayacağınız kendinize güvenmenize bağlı.

yapmışsınız. Epey bir iş. Gelin. İyi bir dönüş yapalım.

Hepsi bu kadar. Başka numara yok mu?

0: Çürüdü.
1: Hepsi bu mu Şivopi? Ne kadar yaparsın? Çok yazık.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın her

0: kesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türksel var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Geliyorlar. Yeni okul yılı için geliyorlar. Defterin, kalemin, suluğun tepesinde, çantanın, ayakkabının, tabletin üstünde geliyorlar. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okula dönüşte Neon bir yanında. Seçili markalarda 600 liralık alışverişe 200 liralık kupon fırsatını kaçırma. Üstelik

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüşü özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Makus taksitle. Buzdolabı Bim'de Blendax şampuan çeşitleri 149 lira. Solo tuvalet kağıdı 319 lira.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
3: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Domino's'um hoş geldin.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hepsi Pro'da premium günleri başladı. Artık yenileme zamanı gelen küçük ev aletlerini şehre dönüş özel sepette %10 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Yenileme zamanı gelen çanta, suluk ve mataraları okula dönüş özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: 3, 2, 1, 0.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası, KOP'ta 49 lira 50 kuruş.

0: gibi. Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
1: Pepsi Bro'da premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Pepsi Bro'da premium günleri başladı. Yenileme zamanı gelen kozmetik ürünlerini, ev yaşam ve moda ihtiyaçlarını şehre dönüşü özel 300 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da. Wanda, Wanda.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu Tiger! Tiger gelmiş! Tiger! Tiger! Tiger!
1: Tiger!
2: Amca, okulumuza döndük. Amcam bana okulu ikimize emanet ettiğini söylemişti.
3: Çok güzel. Peki ya ben ne yapacağım?
4: İsmini Leopar olarak değiştirmeyi hiç düşünün.
2: Turbo Leopar. Hiç fena değil.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Şu anda orada 50 bin Kuzey Vietnamlı bulunuyor.

0: Hepinizin bildiği gibi Amerikalıların Laos'a gitmesi, Hanoi, Pekin ve Sovyetler Birliği tarafından oluşturulan ve 1962'de imzalanan ulusal anlaşmalara uygun hükümet tarafından rica edilmiştir. Şu anda Laos'un komünist egemenliğin eline geçmesine engel olmak için tarafsız hükümete lojistik destek ve eğitim temin ediyoruz. Ve başarımız kesinlikle inkar edilemez. Bunun yanı sıra Amerika'nın Laos'taki insan gücüne gelince, şu anda orada savaş amaçlı olarak birlik bulunmaktadır.
1: Tanrım lanet olsun. Gel hadi.
2: Geri çekilin.
3: Yaklaşmayın.
2: Sakın yaklaşmayın.
3: Uzak durun. Kimse geri çekilin. Bir şey yaklaşmayın. Yaklaşmayın.
2: Aman kimse bir şeye dokunmasın.
3: Geri çekilin. Geri
2: uzak
3: çekilin.
2: Durun, uzak durun. Hadi hadi. Hadi. Bu taraftan.
3: Acele edin.
2: Tamam, ben sağdan giriyorum.
4: Cin, hayır.
1: Lanet olsun.
4: Şansı yok. Uzak durun. Uzak durun.
3: Hadi hadi, daha çok.
4: Uzak durun
2: hadi,
4: dedim.
2: Hadi hadi.
4: Uzak durun.
3: Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
1: Hayırlısı şeytan.
2: Uzaklaşın.
1: Cin.
4: Uzak durun.
2: Buraya giremezsiniz.
1: Ölmüş mü?
4: Dargo'nun
1: bilmiyorum canı cehenneme. Geri, eğer ölmediyse çok sakin duruyor demektir.
5: Tanrım, üzgünüm Cin.
1: Cin, dinle, dinle. Hey, hey, hey Cin. Şu anda burada değiliz.
6: Evet, Nixon'ı televizyonda izledim.
1: Evet, hadi, evet, hadi, bu yüzden biz buraya hiç gelmedik. Hadi, hadi. Ve tabii bu da yaşandı.
6: Senin için yaşanmamış olabilir. Nixon için de yaşanmamış olabilir ama sanırım Duck için yaşandı.
1: Ah, çok fazla pilot kaybediyoruz. Hey Cin! Dediklerimi unutma, tamam mı?
6: Şşş! Bak Rob, ikimiz de burada olmadığımıza göre bu konuşmayı hiç yapmadık. Bu yüzden bana ne söylediğini hatırlamıyorum.
1: Lanet olsun binbaşı, bu pilotların psikolojik sorunları var.
7: Evet. Ve en kötü yanı da daha fazlasına ihtiyacımız olması.

0: Ve şimdi de gökyüzündeki gözünüz, trafik muhabiri pilotumuz Billy Covington'a bağlanıyoruz. Billy, orada durum nasıl?
1: Sanırım şarkı duygularımı daha iyi anlatıyor Stevie. Tek istediğim şey özgür olmak ve hayatımı istediğim gibi yaşayabilmek.
2: Peki trafik nasıl Billy?
1: Aşağıdaki trafik oldukça moral bozucu, çok can sıkıcı, bayağı sıkışık ve söylememe gerek var mı bilmiyorum ama son derece kötü görünüyor Stevie.
2: Az önce 103 numaralı otobanda çok büyük bir trafik kazası olduğunu haber aldım.
1: Evet, doğru haber almışsınız. Neden biliyor musun?
2: Bu yüzden sana bağlandık Billy.
1: Evet sanırım. Neyse, nedenini söyleyeyim. Çünkü normal şoförlerin birçoğu ceset görebilmek için putperest sersemlere dönüşmüş. Tabii ki bu da...

0: yolun tıkanmasına neden oluyor. Trafiğin kilometrelerce uzadığını görebiliyorum. Tıpkı şurada duran gerizekalı gibi. Evet, Rubio taşıma ve sevkiyat tırının içindeki gerizekalıdan söz ediyorum. Affedersin Steve. Hey! Aracını çek, ilerlemeye çalışan bir ambulans var.
1: Evet, canın cehenneme.
0: Canın cehenneme mi?
1: Canın cehenneme dedim.
0: Ne dedin
1: sen? Sana canın cehenneme dedim.
0: Seni duyamadım gerizekalı.
1: Hadi gel buraya,
0: üstü açık bir araç ister misin?
1: Üçüne öyle bir tekme atacağım ki doğduğuna pişman edeceğim seni. Hadi buraya gel.
2: Pekala, burası Rock 1080. Los Angeles'ın trafik durumu bundan daha güzel bir şekilde anlatılabilir miydi?
1: Seni sıçan, bu yaptığın çok tehlikeli, tutuklanmalısın. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Sana gününü göstereceğim seni korkak.

0: Cezalı. Harika.
1: Merhaba Billy.
2: Sen de kimsin?
1: Cezalandırıldığını duydum. Macera yaşamayan bir macera perestin. Hata yapıyorsun.
2: Cezalı bir pilottan daha kötüsü yoktur. Kimsin sen?
1: Sana bir soru soracağım. O kaza mahallinde neden o kadar alçaktan uçtun?
2: Kaza yerine ulaşmaya çalışan bir ambulans vardı. Ha, pekala. Olayların binlerce metre üstünde uçmaktan bıktım artık. Aşağıda olmak istedim.
1: Tam düşündüğüm gibi şimdi. Radyodan kovulmana neden olan şey Laos'ta işe girmeni sağlayabilir.
2: Oradaki savaş yüzünden mi?
1: Vietnam'da, Laos'ta değil. Başkanı televizyonda gördün.
2: Yapma, televizyonda Heckle ve Jekyll da görüyorum ama kuşların konuşabildiğine inanmıyorum, anlarsın.
1: Evet, seni çok iyi anlıyorum ama Laos'ta savaş yok. Emin olabilirsin.
2: Ücretimi kim ödeyecek peki?
1: Birliğimizin adı Air America. Sivillerden kurulu, Amerikan pilotları. Senin gibi adamlar, cesur olduklarını söyleyebilirim. Vahşi doğuya kargo ve mültecileri taşıyorlar.
2: F.A. biletimi kesti.
1: Tayvan'dan yenisini alırsın, merak etme.
2: Peki sen kimsin ahbap?
1: Senin en büyük hayranın.

0: Koşa, ne anlama geliyor?
1: Bunlar savaşın işkence sesleriydi. Düşman sizin uçaklarınızdan gelen bu sesleri duyduğunda aklını kaçıracak. Kuzey Vietnamlılar Laos'a akın ediyor. Saigon'a gidip yeni birlikler oluşturuyor ve küçük komünist dostlarına katılıyorlar. Şimdi bununla onları korkutacağız. Paniğe kapılacaklar. Tamam, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Tehlikeli ama konuşuyor ki.
2: Gerçekten çok tehlikeli. Bu utanç verici bir şey dostum. Yani bunu bizi dinletecek ve gülmekten katılacaklar.
1: Pralin, bu bant maksimum psikolojik etki yaratması için uzmanlar tarafından geliştirildi.
0: Kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz.
1: Hayır. Belki de sen Amerikan istihbaratından daha fazlasını biliyorsundur.
0: Rob, yaptığın işi tanımlamak için Amerikan istihbaratı sözcüğünü kullanmamanı isterim.
3: Rob Deal?
1: Evet.
3: Merhaba, Billy Covington.
1: Evet, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim.
1: Evet, belgelerini görebilir miyim?
3: Tabii.
0: Güzel.
1: Billy, sizden biri çocuk.
0: Güzel.
1: Evet. Sağ ol. Konuş onlarla.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Sağ olsa, neden geldin?

0: Heyecanlı görevler olduğunu duydum.
1: Heyecanlı görevler. Bu da bir düşünce. Nereden geldiğine bağlı ahbap. Söyle bakalım. Nereden geliyorsun?
0: Los Angeles'tan geliyorum. Amerika'nın batı sahilinden. Peki ya sen nereden?
1: Ayın karanlık tarafından geliyorum. Ve yakında oraya geri döneceğim. Altın BB benim için geliyor.
0: Alabilir miyim lütfen?
2: Harikasın dostum.
1: Sınıfı BB. Altın, ortanat, personel, Nili. Toplara ne dersiniz ha? Bana da gelebilir
3: pilot mi? Pilot eğlenceleri bu şekilde stres atıyorlar.
0: Pilot eğlencesi mi?
3: Evet.
0: Bu normal bir davranış değil.
4: Eğer Amerika'da normal olmayan davranışlara şirket politikası gözüyle bakılır. Jean Ryan.
0: Merhaba.
3: Jean.
4: Merhaba.
3: Jean. Billy'i oryantasyon uçuşuna götürmeye ne dersin? Bakın.
4: Bence uygun. Ben sence de uygunsa numara. Gideriz.
3: Hacer.
0: Ha, tabii.
3: Güzel. Güzel. Evet. Tamam. Ver bakalım şu sopayı.
0: Buraya Longchain deniyor değil
3: evet.
0: mi? Aslına bakarsan ben burayı işaretlemiştim. Ama burası haritada görünmüyor.
4: Dostumuz Rab'ın dediği gibi. Burada değiliz. Yani bu gördüğün Davos'un ikinci en büyük şehri değil. Amerikan hükümeti tarafından kurulmadı. Ayrıca günde 400 uçuş yaptı. Ve ilaç, silah ve şuradaki adamlardan oluşan birlik müfrezeleri gibi tonlarca kargoda taşımıyoruz. Hayır, bunların hiçbirini yapmıyoruz. Parolarımız her şey, her zaman, her yerde. Aslında genelde C-123'leri ve helikopterleri gibi normal uçakları uçuruyoruz. Asıl eğlence şu küçük uçak gibi tuhaf uçaklar. Bunlar Amerika'da yasal bile değil.
0: Ama burası Amerika değil.
4: Evet, haklısın.
5: Hey! Bugün ne getirdin?
4: Fıstık ezmeli, mayonez. Biraz da kek. Sende ne var?
5: Uçuş programı.
4: Harika.

0: Pek de zorluk çekiyor gibi görünmüyorsun.
1: Evet. Benim için havada her şey yolunda gider. Ama aşağıda kendimi berbat hissederim.
0: Seyir defterine bakabilir miyim acaba?
1: Hayır.
0: 14 ay Kanada ormanlarında uçmuş.
2: Ormanlarda?
1: Evet, ormanlarda.
0: Fresno yakınlarında 2 ay boyunca zirai ilaçlama yapmış.
2: Fresno mu? Sen gerçek bir kahramansın. Gökyüzündeki gözünüzde trafik muhabirliği mi yaptın?
1: Affedersin, o bir Uzi mi?
0: Bu harika bir televizyon reklamı olurdu. Öyle değil mi? Affedersin, bu bir Uzi mi?
1: Lanet evet olsun, öyle. Buna inanamıyorum.
0: Hey, savunma hiç de gülünecek bir konu değil.
1: Savaş değil.
0: Bu yüzden en güvenli silah olan Uzi'yi kullanıyorum. Tabii geçici olarak.
2: Boynundakini göstereceğim.
0: Şuna bak.
1: Peki içinde ne var?
0: Aslına bakarsan sol ayağımın baş parmağının külleri. Vuruldum ve bir anda kokpite düştüm. Buradan pek de uzak sayılmaz.
1: Vurdun mu? Burada vuruldun mu?
0: Evet, olay gerçekten çok kötüydü.
1: Seni
0: ve...
1: burada vurdular
0: evet.
1: mı?
2: Parmağını götürüp yaktırdı ve boynundaki o küçük kutunun içine
1: abi
2: koydu.
1: Bir dakika. Bana hiç kimse parmak kaybından söz etmedi. Konuşmayı hatırlıyorum, parmak kaybından söz etmedi.
0: Kim?
1: Beni askere alan adam. Neden onu yerine diktirmedin ki? Burada doktorlar var.
0: Aslında diktirebilirdim ama vücudumdan bir parça koptuktan sonra artık onu geri istemediğimi fark ettim.
2: Ayrıca ruhu hala bizimle. Evet. Anlıyor musun?
0: Evet, ruhum. Taoculuk.

0: Eğer Asya Hava Yolları'na gidiyorsanız her sayı uçağı alanımıza inmiştir.
1: Günaydın. Royal gelebilmenize sevindim efendim.
0: Gidiyorsanız her sayı uçağı alanımıza inmiştir.
1: Bir Amerikan senatörü. Benim bölgemdi. Üstelik bölgeyle ilgili gerçekleri öğrenmeye geldi.
2: Hiçbir gerçeği öğrenemeyecek. Söz veriyorum. Küçük anlaşmamızı öğrenmeyeceği kesin. Ayrıca o sersemin teki seçimden önce traktör satıyordu.
1: Hey! Harry Truman Missouri'de ucuz takım elbise satıyordu ama atom bombası emrini veren kişi oydu, tamam mı?
2: Evet.

0: Vianchin'e hoş geldiniz Senatör.
1: Teşekkür ederim Büyükelçarlı.
0: Senatör Davenport, bu binbaşı LeMond, duymuş olmalısınız.
1: Elbette. Üniforma yok he? Nişanlar için hava fazla mı sıcak yoksa sivilce mi çıkarıyorsunuz?
2: Şu anda sivilim efendim ama hala hava kuvvetlerindeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Çantayı arabaya koyun.
2: Hayır senatör.
1: Biliyorum bakayım. Biliyorum üzgünüm. Üstümde Vietnam parası yok. Bahşişi sonra veririm.
2: Senatör, bu General Lu Sung. Bölgedeki birliklerimizin üst düzey komutanıdır efendim.
1: Merhaba. Kimse var mı? Şu senatörün yaptığına bakın.
3: Fransa'ya gittiğinizde bavullarınızı General de Gaulle mü taşıdı?
2: Rab, senatörün çantasını al.
4: Evet. Onu ben alayım efendim. Ceketinizi alayım mı efendim?
1: Teşekkür ederim. Rica teşekkür ederim.
3: O kolu bıraksan iyi olacak. İniş yapacağız da.
5: İniş mi?
3: İstersen sana göstereyim.
5: Neyi göstereceksin? Nereye ineceğiz? Hadi. Orası pis değil bir dağ.
3: Kapa çeneni, kanatlarını aç.
5: Lütfen bunu yapma.
6: Dostum harikaydı, çok iyiydi.

0: abi. Heh. Ormanda birileri var çocuklar.
1: Çocuklar? Hey, hey. Hayır, onları tanımıyorum. Aslına bakarsan karımın arkadaşları. Kısa boylu olan kayınbiraderim. Birlikte çalışıyoruz.
2: Bunu yapma.
1: Baylar, nasılsınız? Güzel. Kayınbiraderler her yerde aynı. Bütün paramı aldı ama
3: anlaştık.

0: Güya bu benim ilk uçuşum olacaktı ama bunu dolap çevirmek için kullandım.
1: Doğu'ya hoş geldin. Bu bir dolap değil, emeklilik planı. 15 yıldır uçuyorum ama tek bir kuruş bile kazanamadım. Ama Amerikan rüyasını gerçekleştirmek istiyorum.
0: Silah kaçırarak mı?
1: Geldik işin zor kısmına.
0: Evet, fark ettim, radar yok.
1: Doğru, tahmin edeceğiz.
0: Halledebilirim.
1: Aman ne güzel.

0: Oh. Hey. 3700 fitte neredeyse çarpacaktık. Buralarda daha yüksek dağlar var mı?
1: Şuna bak.
0: 3700 fitteyiz. Neredeyse çarpıyorduk. Daha yüksek dağlar var mı?
2: Evet.
1: Benimkini
2: ben
1: kullanma.
2: Yeşili istiyorum.
0: Evet.
2: Tamam, güzel, ver şunu.
0: Dileyin çocuklar, güvenli bir irtifa belirlemek zorundayız.
2: Bak, yükseklik ben onunla boyamak istiyorum.
0: Az önce
2: onu bilerek aldığını gayet iyi biliyorum, tamam mı?
1: Aldım. Çünkü geçen hafta gökyüzünü yeşile
0: boyadım.
1: Bana
0: cevap verir misiniz lütfen? Atlantik hangi yönde kalıyor? Güneyde mi, doğuda mı? Hey!
1: Ya, ver şunu
0: cevap
1: bana.
0: Verin.
1: Olmaz diyorum
2: doğuda
1: sana.
2: Doğuda resim yaparken
1: hayır,
2: benimle
1: olmaz.
2: Konuşma, tamam mı?
1: Lanet olsun. Kendi sayfanı boya.
2: Zaten kendi sayfamı boyuyorum. Hayır, benimkine taşıyorsun. Çek şunu.
1: Benimkine taşıyorsun. Çek eline.
2: Dedim, tamam mı?

0: Merhaba senatör. Size gerçek Laos'u gösterelim.
1: Efendim, iniyor.
2: Senatör, bir dakika.
1: Senatör. O pilotlar sarhoş efendim.
3: Sadece sarhoş değiller evlat. Sarhoş Amerikalılar. Utanmayın çocuklar. Geri kafalı gibi göründüğümü biliyorum ama inanın bana Tanrı'yı bulmadan önce şarap, kadınlar ve müziğe tapardım. Ciddi olmak gerekirse belki hiçbiriniz madalya alamayacak ya da tarih kitaplarına geçemeyeceksiniz ama Washington'dakiler huzuru korumak için neler yaptığınızı biliyor.
4: İşte bu harika. Evet. Bize de açıklar mısınız? Merhaba.
5: Colonel Andrew, Blake Covington. Dağlarda yaşayan asıllı kardeşlerimiz için insani yardım çalışmaları yürütmekle meşgul.
6: Sağ ol.
5: Şaka yapıyorum çünkü işine önem veriyorum, tamam mı? Vietnam Savaşı'ndaki asıl sorunun ne olduğunu biliyor musun Billy? Ha? Herkesin bilmesi. En etkili yöntem gizli bir savaştır. Ne muhabirler ne televizyon. Savaşı karartacaksın. Profesyonel bir futbol maçı gibi. Ve biliyor musun? Biliyor musun? Hı? Asla kaybetmeyiz.
4: Bir şey sorabilir miyim?
5: Evet tabii.
4: Kız arkadaşını yanına alıp bir gelmek seni heyecanlandırıyor mu?
2: Burası sıradan bir değil dostum. Burası erkeklerin iç konuştuğu bir yer.
4: İç mi? Tam bunun bir savaş olmasına alışıyordum.
6: İzninizle.
2: Farklı olduklarını kim söyledi? Raf, dışarı gelmeni istiyorum. Ve ayık olarak lanet olası.
5: Ha ha.
2: Aklında bir şey mi var Rab?
5: Pepsi kolacılar burada dönen dolapları bilseler ne düşünürlerdi diye merak ediyorum. Sen bunu hiç düşünmez misin?
2: Hayır Rab, düşünmem. Sadece burayı kaç pilotun bildiğini düşünürüm. Denemek ister misiniz? Kusura bakmayın general ama buraya lezzet testine gelmedim, tamam mı? Buraya sizden rica etmeye geldim. Lütfen bu laboratuvarı sadece bir haftalığına senatörün burada olduğu süre boyunca kapatalım.
7: Neden hamal bulma uzmanı senatöre evine gitmesini söylemiyorsun? Defolsun.
2: Keşke o kadar kolay olsaydı general.
7: O zaman fakirleşiriz ve savaşın masraflarını ödeyemeyiz. Eğer eroin satmazsak askerlerim için para kazanamam. Hayır binbaşı. Dost kalmamız daha iyi olur. O sersem hamal uzmanının icabına bak. Tamam mı?
2: Elbette general. Her zamanki gibi benden çok daha zekice düşünüyorsunuz.
6: Ah, harika değil mi?
7: Bir sorun mu var?
4: Sadece odadaki en tuhaf adam olmaya alışkındım ama birdenbire çaptan düşmüştü.
7: Hayır, bu doğru değil. Buradakiler kadar tuhaf olabilirsin.
0: Elbette, biraz zamana ihtiyacı var.
4: Kendimi bar kızlarıyla dolu hızlı bir trende gibi hissediyorum. Tuhaf tabelalar ve acayip arabalar var. Tarzım olmayan bir sürü kız. Benim burada ne işim var diye düşünüyorum.
7: Ben bu soruyu kendime her zaman sorarım. Neden buradayım?
8: Neden buradayım?
7: Amerika'yı hatırlatan küçük bir yer. Mutlu oldun mu?
4: Evet, her şey normale döndü. İyiyim.
7: Güzel.
9: Hadi vuruş topar, sıra sende.
4: Hadi. Iskaladı. Güzel susturucu.
10: Ben çok düşünceli biriyimdir. Gece yarısı minyatür golf sahamda kertenkele vurmak istersem komşuları uyandırmaya gerek yok. Anladın mı? Ha? Anladın mı beni serseri?
4: Evet. Uzak mesafeden.
10: Çok komik çocuksun. Lanet serseri.
11: Benim bir fikrim var. Burayı halka açıp cebini biraz doldurmaya ne dersin Jack?
10: Bunu ben öldükten sonra yapın. Vasiyetim de size bırakacağım.
9: Hadi kes şunu.
11: Hayır, Jack doğru söylüyor. Yani kabul edin, emekli olduktan sonra 5 kuruş bile alamayacaksınız. Her pilot kendi emeklilik planını geliştirmek zorunda.
8: Evet.
12: Hey Gino, baksana. Silah dükkanında işler nasıl gidiyor? Silah sayını arttırıyor musun? Hiç satmayacak mısın?
13: Hızlı hareket etmeyeceğim Nick.
12: Çok iyi bir planım var ama.
14: Sahi mi?
12: Evet.
14: Sahi mi?
12: Paramı alacağım.
10: Hayır.
12: Ve
10: Konya Adası'na gidip sahilde yatanlara güneş kremi püskürteceksin dostum. Ve barlarda savaş hikayeleri anlatacaksın.
11: Aşağılık herif.
12: Altın beben eliye geliyor. Eliye geliyor. Niye yaptın şimdi bunu? Ha? Niye yaptın şimdi
0: bunu? Hey, hey, hey, hey, hadi lan. Gel buraya. Ayrılın.
11: Tamam sen. Tamam dedim sen. Hadi buraya gel.
6: Korkunç.
12: Siz ne zamanda bir böyle bir alem yaparsınız?
5: Alem mi? Hayır, bu alem değil. Bu çok normal bir şey.

0: Olamaz. Gideceğim cehenneme.
1: Günaydın. Anne bak. Hey çılgın Amerikalı.
2: Evet.

0: Jean.
1: Günaydın Rob.
0: Günaydın. Bugün Senatör Davenport'u Vientiane Havaalanı'nın VIP bölümünden alıp Bienlük'teki mülteci kampına götüreceksin. Tabii ki ona bu hava üssü konusunda en ufak bir bilgi vermeyeceksin. Ve eğer bölgedeki olayları görmek isterse onu bu yalanlarla oyala.
1: Oyalamak için yalana ihtiyacım yok. Etrafı görmesi yeterli Rob. Sonra görüşürüz.
2: Jean, Jean. Beni dinle. Sakın senatörü kızdırma, tamam mı?
1: Anlamadım binbaşı.
2: Sadece gerekli olanları bilmeli.
1: Ha, yani ona mantar gibi davranmayayım ve karanlıkta bırakmayayım, öyle değil mi?
3: Mecin, o adam uçağına ne yapıyor?
1: Arındırıyor. Budist ritüeli.
4: Not more tatsa.
1: Teşekkür ederim.

0: Çin.
1: Senatör.
0: Gizli hava üssü buralarda mı?
1: Hangi gizli hava üssü efendim?
0: Neden bana aptal muamelesi yapıldığını hissediyorum.
2: Ben ne bileyim. Ben sadece bavulları taşıyan adamım. Ah,
0: hadi general, o konuyu açmayın. Sizden özür diledim. Gerekirse bavullarınızı bile taşırım. İşte Amerikan hükümeti desteğinize bu kadar önem veriyor.
2: Amerikalıların savaşmayı bırakıp Güneydoğu Asya'dan çıkacaklarını duyuyorum. Bavulları da götüreceklerini değil.
0: General, eğer işler siyasi açıdan güçleşir ve çekilmek zorunda kalırsak sizi Amerika'ya götürürüz. Biz dostlarımıza iyi bakarız.
2: Tabii bakarsınız.
0: Anlayamadım. Vietnam Savaşı'ndaki Marshal Key'ye çok iyi bir teklif
2: yaptım. Marshal Key mi?
0: Evet,
2: ben Marshal Key değilim. O sersemin biri. Savaş bittiğinde Amerika'da içki dükkanı açmak istiyor. Ben kumandanlıktan sonra içki dükkanı sahibi olmak istemiyorum.
1: Neden senatöre asıl isteğinizin ne olduğunu söylemiyorsunuz? Hadi çekinmeyin.
2: Holiday Inn, Güney Kaliforniya'da. Sahibi ve işletmecisi.
0: Bu biraz zor olabilir. Bunu komik buluyorsun öyle mi?
1: Ha, kesinlikle. Ama biliyor musunuz senatör? Savaşta gülemeyecekseniz uçmanın ne anlamı kalır ki?
0: İyi bir noktaya değindin.

0: Affedersin ama o aşağılık generalin kampında ne işi var?
1: Corin, Senatör Davenport'la tanıştın mı?
0: Hoş geldiniz Senatör. Adım Corin Landreau, Amerikalıyım. Sizi etrafı gezdirebilir miyim?
1: Patron seni tam yerine göndermiş. Afyon ülkesinin kalbine.
0: İlk tercihim Kansas'tı ama maalesef yer yokmuş. Burası dağlar ve Afyon ülkesi.
1: Evet. Daha ne kadar buradasın? 2-3 hafta mı?
0: En fazla o kadar. Sonra toplanıp gideceğiz.
2: Asil bir iş Bayan Landreau. Gerçekten çok asil bir iş.
0: Teşekkür ederim Senatör.
1: Sizinle uçakta buluşuruz. Görüşürüz Corin.
0: Sağ ol Jean.
2: Şu şeytanın yaptığına bakalım.
0: Bu adamları özel ordusunda görev yapmaları için zorla alıkoyuyor.
2: Alıkoymak çok çirkin bir kelime.
0: Yaptığı şeyi siz nasıl tanımlarsınız?
2: Ben çok karizmatik biri olduğunu söylerdim.
0: Karizmatik mi?
2: Unutmamalısınız ki Bayan Landreau, bu insanların değerleri bizimkilerden farklı. Ama güzel yanı şu. Aynı amaç için hep birlikte çalışıyoruz.
0: Aynı amaç mı? General Sung'un tek amacı General Sung. Anlamıyor musunuz senatör? CIA ona uyuşturucu getiriyor. Karşılığında o da bize birliklerini veriyor. Kazandığı parayı CIA'ya gönderiyor.
2: Bu yakıcı güneşin altında çok iyi bir amaç için gerçekten çok çalışıyorsunuz. Ve bunun için Tanrı sizi kutsasın. Ama saçmalamaya başladınız. Bence size klimalı bir oda gerekecek.
0: İyi günler senatör. Geldiğiniz için sağ olun.
3: Nino'nun yerine gelerek beni onurlandırdınız majesteleri.
4: Teşekkür ederim Nino.
3: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Açıkçası endişelerim var beyler. Hiçbirimiz çocuk değiliz. Biliyoruz ki General Song...
4: Song.
2: Afyon'la bazı yasa dışı işler çevirdiğini sanıyor. Müttefiklerimiz dahil kimse kusursuz değildir. Ben ciddiyim. Amerikalıların uyuşturucu parasıyla zengin olduğu söylentileri duyuyoruz. Bu da savaşı tehlikeye sokuyor beyler. Gerçeği öğrenmek istiyoruz.
4: Maalesef gerçeği sizden sakladık efendim. Uçaklarımızın Vientiane'in dağlı kesimlerine afyon taşıma amacıyla kullanıldığını düşünmek için bazı nedenlerimiz var. Ve orada eroine dönüştürülüyor.
2: Olur Tanrım. Olamaz. Neden bunu bana daha önce söylemediniz?
4: Senatör, çok büyük bir hata yaptık. Sadece pilotlarımızın saygınlığını korumaya çalışıyorduk efendim.
2: Yani pilotlarımız... Uyuşturucu kaçırma işinin içinde mi?
4: Hepsi değil efendim. Sadece birkaç çürük elma. Gelen her kargoyu inceleyemeyeceğimizi biliyorlar ve böylece güvenimizi kötüye kullanıyorlar efendim.
2: Kim olduklarını biliyor musunuz?
4: Öğreneceğiz. Size söz veriyorum efendim. O çürük elmaları bulacağız.

0: Merhaba general. Kargo nedir?
1: Seni ilgilendirmez.
2: Covington, kargon hazır. İşte bu da yardımcı pilot. İyi eğlenceler çocuklar.
0: Ne?
1: Bu sabah içimde kötü bir his var.
0: Endişelenme. Altın bebelerle karşılaşmayacağız. Tamam mı? Senin uğrun olacak.
1: Tamam.
0: Ne bebe, ne kurşun, ne bomba.

0: Önce pirinçleri bırakacağız. Sonra da domuzları. Ama son kargonun yeri belli değil.
1: O kargonun yüklenmesini General Sung denetliyordu. Nasıl bir kargo olabilir ki?
0: 12 yönünde yaklaş. Pekala, ilk kargo gidiyor. Hazır ol. Tamam, yaklaşıyoruz. İyi görünüyor. Uçuş hızı iyi. İrtifa iyi. Üç, iki, bir. Şimdi.
1: Kaan.
0: Kaan
1: aşağı düştü. Ne yapacağız? Paraşütü var mıydı?
0: Hayır.
1: Paraşütü yoktu da ne demek? Ne yapacağız? Geri dönecek miyiz?
0: Hayır, geri dönemeyiz. Dönemeyiz.
1: Ne? Geri dönemeyiz de ne demek? Adam aşağı düştü.
0: Geri dönemeyiz. Önüne bak sen.
1: Adam uçaktan aşağı düştü. Biriyle tanışıyorsun ve ölüyor. Bunlar paraşüt takmalılar. Her zaman. Hadi. Hiç komik değil. Tamam.

0: Hiç komik değil.
1: Billy, nasıl gidiyor?
0: Harika.
1: Dinle. Bu gece Nino'nun yerinde istakoz var. Ama önceden sipariş vermeniz. İster misin Jack?
2: Yine mi istakoz? Evet, hala hayatta olursam isterim tabii.
1: Güzel. Telsiz bağlantısı kurup yer arayayım. Şampanyayı soğutmasını da tembih ederim tabii. Saat 9'u uygun mu acaba?
0: Evet, harika.
2: Anlaşıldı.
0: Anlaştık. Tuhaf bir savaş olsun.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Bu salı 830 gram tarım kredi domates salçası KOP'ta 49 lira 50 kuruş.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
8: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik

her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu salı binde Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.

0: Kurumlar YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi.

0: güzel.
1: Şoka gidelim.
2: Faber-Castell, Frit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor. Yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ve bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi.

0: Kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
5: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
5: Evet, 3-4-0-12. Yaklaşıyor, hazır ol. Yaklaşıyoruz. Bırakmaya hazır ol. 3, 2, 1. Şimdi.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun ulu tanrım. Hey, durun. Tanrım. Bizi ateş edenler kim?
0: Buralarda herkes bizi ateş eder.
1: Pekala, gökyüzünden domuz atarken ölmüş. Bu olmayacak, hayır.
0: Altın bebi. Biliyor. Biliyor. Sadece an meselesi. Altın bebi benim için gelişiydi, biliyordum. Sana söylemiştim. Bu sabah sana altın bebeği göreceğimi söylemiştim, biliyordum. Bana doğru gelecek.
1: İkinci motor vuruldu. Jack, ikinci motor vuruldu. Söndürücüyü çalıştır.
0: İkinci motor vuruldu elbette.
1: Hey, uyan dostum. Basıncı azalt.
0: Basınç azalıyor.
1: Hadi sana söylediğimi yap dostum, basıncı azalt.
0: Basınç azalıyor.
1: Birinci motoru kontrol et.
0: Birinci motor sağlam.
2: 9.5 olur mu? Dino daha önce hiç yer

0: olmadığını söylüyor.
1: Vurulduk Cin. Birinci motor çok kötü durumda. Düşüyoruz.
0: Hala menzilde misiniz?
2: Evet.
3: Birkaç saniyede bir irtifa değiştirin. Jack, bana yerinizi söyle.
1: Jack, vaktin var mı? Yerimizi söyle, uyumayı bırak.
4: Tango 7'nin 2 mil güneyindeyiz.
3: Tango 7'nin yakınında bir yerde eski bir Japon pisti var. Gidebilir misin?
2: Biraz şüpheliyim.
3: Hadi dostum, yapabilirsin bunu.
1: Tanrım. Tamam, tabii ki yapacağım.
4: 10 derece sağ.
1: Hoş geldin, neredeydin?
4: Gittin mi ki?
3: Vahşi Köpek'ten merkeze, Vahşi Köpek'ten merkeze. Pilotlar Tango 7 yakınında tehlikede. Şu anda oraya gidiyor.
5: Rotandan sapma Vahşi Köpek. Bir araştırma uçağı yollayacağız. Merkezden Vahşi Köpeği duyuyor musunuz?
3: Merkezden Vahşi Köpeği. Canınız gibi.
1: Pekala, neredeyiz?
4: Bak, görüyor musun?
1: Hayır.
4: Şurada, bir yönünde.
1: Ha, tamam, gördüm. İniş takımlarını açalım, hadi.
4: Geliyor. Rahmet olsun.
1: Ne oldu?
4: Bir türlü açılmıyor.
1: Tamam, endişelenme, tamam. Elini aç. Durum nasıl?
4: Şimdilik aynı.
1: Unut gitsin, tamam, atlayacağız. Lan, paraşütünü tak. Tamam, sen de Nili. Bırak onu, paraşütünü tak dostum. Hadi.
4: Seninle birlikte geliyorum.
1: Hayır, gelmiyorsun. Dediğimi yap, paraşütünü tak. Hadi, çok ciddiyim. Van, alçaldığımda atlayacaksın, tamam mı?
4: Seninle geliyorum dedim.
1: Hayır, gelmiyorsun.
4: Gökyüzünden yalnızca kuş pisliği düşer, tamam mı?
1: Hayır dostum, sen kuş pisliği değilsin. Bu yeni yasada da var, tamam mı? Kuş pisliği ve dona kalmış pilotlar atlar. Atla! Tamam, gitti, sıra sende.
4: Paraşütle uçarken çok savunmasız olunur derler. Kıçıma bir altın BB yiyeceğim. Açılmazsa ikinci paraşütü kullanmalıyım. Ya ikincisi
1: tamam,
4: yoksa?
1: Tamam, ayağa kalk dostum. Hadi ayağa kalk, hadi lütfen. Aferin sana. Aşağıda görüşürüz. İyi şanslar.
4: Daha önce hiç ama hiçbir uçaktan atlamak zorunda kalmamıştım, anlıyor musun beni?
1: Ben lanet bir izci lideriyim. Koşar mısın dostum? Hadi.

0: Söyler mi? Niçin buraya geri döndün?
1: Fotoğraf makinemi unutmuşum.
0: Ha öyle mi? İşte burada. İstiyorum ki evet. Atlayacak mısın?
1: Başımı.
0: Atlayacak mısın?
1: Evet.
0: İyi güzel.
1: Hemen paraşütünü takmalısın.
0: Yükseklik korkum var.

Pekala. Atla. Atla. Güle güle.

lanet olsun.

0: Yaşadığınız için mutlu musun yoksa düş kırıklığına mı uğradın?
1: Hey, orman komünist askerler ve kelle avcılarıyla dolu, tamam mı? Henüz hayatta kalmadık.
0: Tamam. Meyveli ciklet ister misin?
1: Hayır, meyveli ciklet istemem.
0: Emin misin? Niye, tamam.
1: Evet eminim.
2: Eve mi gidiyoruz?
0: Yakında Kıvan.
2: Hayır, şimdi gidiyoruz, bakın. İşte orada, bakın, eve gidiyoruz.
1: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: İyi günler. Evet. Merhaba general. Bizi özlemiş olmalısınız ha. Buralarda tanıdık yüzler görmek çok güzel. İnan bana dostum. Birkaç küçük delik var, hepsi bu. Bunu da ücretimden keserler, hiç şüphem yok. Evet. Birkaç gün tamircide kalırsa hallolacaktır. Size yardım edeyim. Evet general, galiba aceliniz var. Çok vakit kaybettiniz. Ne kadar ağır. Sığmam zor olmayacak mı? Hey. Hey hadi çocuklar, hey hey. Hey. Hey. Biz ne olacağız dostum? Hey. Hey sen.
1: Boş ver Billy.
0: Hey lanet olsun. Lanet olsun. Ya.

0: Galiba artık eve gidemiyoruz.
1: Şimdi Afyon eve gidiyor.
2: Ne? İçinde Afyon mu vardı?
1: İyi bildin, Afyon.
2: Ve bizim yerimize Afyon'u mu götürdü?
1: Yüklenmesine yardım ettin.
3: Çocuklar, bölgeye vardığımızda kuzeye gidin. Ben buraya bakacağım, onları bulacağız. Acele edersek Nino'nun yerindeki rezervasyona yetişeceğiz.
4: İyi fikir Jean, orada görüşürüz.
2: Hadi, nerede bunlar? Kes şunu.

0: Yara aldık mı dostum?
1: Hayır.
0: Vahşi köpekten merkeze. Vahşi köpekten merkeze. Tango 7'de düşmanlar var.
1: Düşmanım. Burada herkes düşman. Hatta dostlar bile düşman. Neden herkes bu kadar düşman?
0: Henüz bizi tanımıyorlar.
1: Bize neden ateş ediyorlar?
0: Çünkü onlar düşman.
2: Vites takımının yağ basıncı düşüyor.
0: O bir şey değil. Pervane çalışmıyor. Kemerini tak.
1: Bugün ikinci kez düşmek istemiyorum.
0: Merak etme. Ben tanıdığım herkesten iyi düşüyorum. Aa!
1: Jean 40.
0: Evet.
1: Kırmızıya düştün.
0: Evet.
1: Jean, kumandaya bak, kırmızıya düştün.
0: Evet.
1: Jean, burnunu havaya kaldırmalısın.
0: Vahşi köpekten merkeze düşüyoruz. Bulunduğumuz yer Tango 7'nin 4000 güney batısı. Müthiş bir kurtarış ha?
1: Bu sabah helikopteri okuttuğunu sanıyordum.
0: Okuttum ama herhalde keşiş konsantre olamadı. Fazla şansımız yok. Atlamak zorundayız.
1: Hayır dostum.
0: Evet, mecburuz. Kolay hedefiz.
1: Prosedür nedir peki? İlk kim?
0: Aslına bakarsan kokpitten atlamanın özel bir kuralı yok. Önce sen atla ha? Hadi.
1: Hayır ben ilk
0: atlamayacağım. Tamam, ben atlıyorum. Tamam.
1: Hayır, ikinci
0: olmak istiyorum. Tamam, yazı tura atacağız.
1: Tamam, yazı.
0: Söyle.
1: Yazı.
0: Yazı mı tura mı? Hangisiydi
1: ha? Yazı.
0: Tura değil miydi?
1: Yazıydı.
0: Gidip bakacağım, tamam mı? Gel hadi. Çok yumuşak.
1: İkinci olmaktan nefret ediyorum.
0: Evet. Olanları düşünecek olursak bayağı iyi bir düşüştü. Yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
0: Yürüyebilir misin?
1: Yürümek mi?
0: Evet, yürümek.
1: Ormanın ortasındayız. Nereye yürüyeceğiz?

Cevap verin. Cin, Billy, cevap verin. Cin, Billy, cevap verin. Hadi çocuklar, cevap verin.

0: Çocukken bazı şeyler çalmıştım. Küçük toplar, model uçaklar, bu tip şeyler. İçmek. Hatta yasal olan şehirlerde yapmak için sahte kimlik bile kullandım ben. Ama hükümetim için çalışana kadar uyuşturucu kaçakçılığı yapmamıştım.
1: Yapma, biz kaçakçı değiliz. Sadece taşıyıcıyız. Bak, dünyanın bu kesiminde hiç kimse afyon ticareti kontrolü olmadan savaş kazanmamıştır. Biz generalin ekinini markete götürmesine yardım ediyoruz. O da savaşı kazanmamıştır.
0: Bana bu Budist kovboy saçmalığını anlatma. Hükümetimiz savaşı uyuşturucu parasıyla yürütüyor ve sınırın karşı tarafında Vietnam'daki adamlarımız eroine bağımlı oluyor. Okul bahçesine çıngıraklı yılan atmaktan ne farkı var, söyler misin? Bunu seni rahatsız etmediğini söyleme sakın.
1: Vicdanımı bu işe karıştırma. Ayrıca resmi olarak Amerikan hükümeti için çalışmıyoruz.
0: Herkes bunu bizim yaptığımızı biliyor. Bu sır niçin ha? CIA'nin adını verecek olursak gökyüzü mü yarılır?
1: Başka yöne gidelim. Sabaha kadar buradan kurtuluruz.
0: Daha kaç mil var?

0: Dinle. Yarın o satış temsilcisi helikopteriyle geldikten sonra Dol Kimya Şirketi'ndeki o sersem herife yaptığın gibi sakın ona da acele davranma, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ağırdan al. Onu buraya getir. Şarap ikram et vesaire vesaire, güzel bir yemek yedir. White Horse'daki götür ve gecenin sonunda brandy, espresso. İki bedava helikopterden daha sonra söz edersin.
1: Ben bu konuda biraz gerginim yani.
2: İyi akşamlar beyler. Pilotların düşürüldüğünü öğrendim.
0: Evet.
2: Umarım iyilerdir. Onlar için dua ediyorum.
0: Teşekkür ederim Dino. Her duanın faydası olur.
1: Devonport'ta kahve içeceğim. Peki ne yapmalıyım? Biraz daha oyalayayım mı? Sana ne yapacağımı söyleyeyim mi? Dediğini yapacağım. Onu White Rose'a götür.
0: Hayır.
1: Ne?
0: Devonport Senato'nun dua grubunun başkanı. Öyle bir adama yatmayı teklif edemezsin. Konuyu onun açmasını bekle. Tanrım.
1: Bu da ne?
0: Yine mi?
3: Restoran kapandı. Sağlık ihlali. Herkes Allah evine gitsin. Yemek bitti. Gidin hadi. Yemek bitti. Herkes
0: doğrusu
3: evine.
0: Doğrusu buna inanamıyorum.
3: Hey! Hayatım boyunca yuvarlak gözlülerle iş yaptım.
2: Ne yapıyorsun?
3: Bir Korsikalı bana oyun oynayamaz.
2: Sen delisin.
3: Düşen uçaktan eşyalarımı aldım. Tehlikedeydi. Vientiane'deki adamların yine bana para göndermedi.
2: Artık kırmak yok general. Anlaşıldı mı? Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Marcel'le konuştum. New York'la konuştum. Afyon'un iyi olmadığını söylediler. İçinde kabartma tozu olduğunu söylediler. Kim kiminle oyun oynuyor general? Hayır. Böyle yaparsan aynı fiyatı ödemeyeceğim.
0: Nino, beni dinle, tamam mı? Nino, aynı fiyatı ödeyeceksin. Yoksa bir daha uçaklarımı asla kullanamazsın.
2: Tamam. Aynı fiyat.

0: sen?
1: Modern komünizmin yüzü bu mu?
2: Yine bilemedin. Dindar bir komünist AK-47 taşır. Bunlar insanlık tarihinin en eski silahlarını taşıyor. Bunlar köylü, tıpkı kalitesiz şarap gibi. Bir şeye kızmışlar. Herhalde yabancılardan hoşlanmıyorlar.
1: Konuşma nasıl gidiyor?
2: Bizi hala öldürmediklerine şaşırdım.
1: Şaşırdın ha?
2: Evet.
1: Nasıl bu kadar rahatsın ha? Belki fark etmedin ama ölünce her şey biter, tamam mı? Hikayenin sonu. Karanlık.
2: Evet. Bir tabutun içine koyup üstüne toprak atarlar. Hafta sonlarında bile çıkarmazlar. Çok moral bozucu.
1: Evet, sıkıcı.
2: Bu da der ki...
1: Boş ver, tamam mı? Gerçek bir Budist'in silah kaçırma işinde olabileceğine inanmıyor. Sen bir kalpazansın. Dindar kimliği altına saklanmaya çalışıyorsun ama bir kalpazansın.
2: Budist olduğumu söylemedim.
1: Öldürecekler.
2: Çocuklar dinleyin. O silahlar böyle yağmurlu hava koşulları için tamamen yanlış. Her koşulda çalışacak silahlara ihtiyacınız var.
3: My child, what are you doing, la? Too close, man.
2: İnanabiliyor musun? İnekle takas etmiş. Hem de bu silah. Sence komik değil mi? Demek istediğim buydu. Ne dersiniz? Bakın baylar, elimdeki silahlar mükemmel. Merhaba. Merhaba Mayling. Kimse yok mu?
4: Jean.
2: Billy, bu Mayling. Karım. Hadi medeniyete gel ve temizlen.
1: Böyle bir yerde yaşayacak birine benzemiyorsun. Hayır.
2: Görünüşe aldanma. Seni her zaman yanıltır.
1: Burada ne yapıyorsun dostuma? Bu savaşa inanıyor musun?
2: Eskiden bütün savaşlara inanırdım. Bir teorim vardı. Cumartesi gecesi politikasına inanırdım. Hükümetlere cumartesi gecesinin iyi ya da kötü durumuna göre oy verirdim. Moskova ve Pekin'in hafta sonları gerçekten çok sıkıcı olduğuna inanırdım. Bir amaç için uçuyordum. O zamanlar sadece tavuk barbekülerini ve sosis kızartmalarını savunuyordum. Ray Charles şarkıları dinleyip barda kendimden geçene kadar viski içiyordum.

0: Cumartesi gecesi politikası. Bu teori hoşuma gitti.
1: Fena değil, değil mi? Tam olarak doğru değil, hepsi bu. Moskova'da çok eğlendiklerini duydum.
0: Doğru olmadığı için bir teoriden vazgeçmemelisin.
1: Evet.

0: Neden eve dönmüyorsun? Hı? Yani bana baksana, Nili'ye, diğerlerine. Bela'yı seviyoruz. Tehlikeyi öyle çok seviyoruz ki buradan bir türlü ayrılamıyoruz. Bu pek normal bir şey değil. Alışkanlık yapmadan önce git. Çünkü yapacak, sevmeye başlayacaksın, seveceksin. Los Angeles'a git ve yine odadaki en tuhaf adam ol.
1: Önce birkaç şey halletmem gerekiyor.
0: Ödeşecek misin? Ödeşecek misin? Kiminle? Rab'la mı? General Sung'la mı? Unut bunu, tamam mı? Burası Doğu. Sung'un sana yaptığı hiçbir şeydi. Hiçbir şey. Burada hayalini bile kuramayacağın şeyler gördüm. Üstelik hayal gücüm oldukça geniştir. Neden eve gitmiyorsun?
2: Burası Laos'un en ünlü tapınaklarından biridir, senatör.
3: Beyler, buraya 4 gün önce geldim. 19 Buda, 3 terzi dükkanı ve 1 ipek fabrikası gördüm. Ama uyuşturucu ticareti hakkında yeni bir şey söylemediniz. Yakında gideceğim ve eli boş dönmeye hiç niyetim yok. Washington'a dönmeden önce birkaç isim öğrenmem gerekiyor. Yoksa söylentiler seni mahveder, Lemont.
2: Söylentileri kimden duydunuz efendim?
4: Onu duydun, Rab. Birkaç isim istiyor.

0: Hadi acele edin. Hadi acele edin.
1: Hadi.
2: Bonya'nın benziyor.
3: Onları havadan atmamızın amacı da bu zaten. Boyu Asya halkı için çok önemli. Bu yüzden eğer onları Amerikalıların jumbo boy kullandığına ikna edebilirsek adamları bizden korkmaya başlar. Tamam mı? Pekala.
2: İnanamıyorum.
3: Şimdi çıkabilirsiniz. Çocuklar. Bir şey daha çocuklar. Jack Neely'nin cesedi dün gece devreye gezen askerler tarafından bulundu. Görünüşe bakılırsa Covington ve Rayek'i ararken Laos askerleri tarafından vurulmuş. Çok üzgün. Ne hissettiğinizi biliyorum çocuklar ama karargah güvenliğini muhafaza etmek için size bu konuda çok sessiz olmanız gerektiğini hatırlatmak zorunda.
4: Sessiz olmamızı söylemeden önce saygı duruşunda bulunabilir miyiz?

0: Renkli Yerli Köyünü Ziyaret Et programında böyle yazıyor Cin. Yaklaşık 6 saattir buradayız. Sanırım ziyaret ettiğimi söyleyebiliriz.
1: Üzgünüm, bitti sayılır.
0: Bu şey nedir Cin? Bir bot mu?
1: Sayılır. Cin, sen tuhaf bir adamsın. Fark ettiğiniz için sağ olun general. Geleneklere bağlısın. Asya geleneklerine. Ama General Sung geleceği sever. Modern dünyayı. Evet.
0: Sanırım dostumuzun uykusu geldi.
1: Evet. Amerika hayalleri kuruyor. Daha önce de gördüm. Bu viskiden de afyondan da çok daha güçlü. Dostumuz Amerika hayalleri kurarak uyuyor.
0: Jane, az önce afyondan söz ettim. Şimdi anlat bana ve omuzlarındaki yükü hafifle. Düştüğünde Nili'nin uyuşturucunun etkisinde olduğu doğru mu?

0: Oğlum Sedley'e.
1: Hema yok.
0: Hema. Yok.
2: Şunu uçağa taşıyalım baylar.
3: O kayığı da mı alacaksın?
2: Bu bir kayık değil senatör. Jack Neely'nin tabutu. Onu evine ceset torbasıyla göndermeyeceğime söz vermiştim. Ve hayır. Uyuşturucunun etkisinde değildi. General uyanın. Jack Neely için kadeh kaldıracağım. Katılmak isteyen var mı?
4: Elbette.
2: Güzel, hadi bakalım.
4: Jack'e.

0: Ben gidiyorum.
1: Hadi
0: Beylik
1: dostum,
0: ve çocuklarını ben yolladım. Onlara
2: sen neden söz ediyorsun böyle? Nereye gideceksin?
0: Silahlarımı bir alıcı buldum. Gidip onları sakladığım yerden çıkartacak ve bir seferde hepsini satacak.
2: Sonra ne yapacaksın Cin? Tayland'da lanet olası beyefendi bir çiftçi mi olacaksın yoksa?
0: Evet.
1: Peki biz ne olacağız Cin? Biz ne yapmalıyız? Crouch ya da Güney Dakota'ya gidip alüminyum mu satalım?
2: Evet.
1: Hayır, zaten bu savaşı bitirecekler.
0: Çok yakında size en yakın sinemada yeni bir savaş başlayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz.
3: Söz mü?
0: Söz veriyorum.
4: Evet.
0: Bir kadeh daha.
4: Ha? Bir saniye.
0: Baylar, günümüz senatörlüğü.
4: Ah tamam işte.
0: İstihbarattakiler suçlayacak birini arıyor. Bu yüzden dikkatli olun. Yarın görüşürüz. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Neredeydin?
5: Buralarda.
0: Sahi mi?
5: Karabasadan alışveriş yaptım. El bombaları aldım. Biraz eğleneyim dedim.
0: Eğlenmek mi?
5: Evet, çok eğleneceğim. Hem de çok. Çok fazla gürültü kopacağım.
0: İyi planlanmamış bir eğlenceye benziyor.
5: Dediğim gibi niyetim ortalığı birbirine katma.
0: Yerinde olsam bunu yapmazdım.
5: Evet, biliyorum. Ama sen hiçbir şey yapmazsın. Sonra görüşürüz. Hepsi zamanı. Bir soda lütfen.
6: Çuva, sadece kap.

0: Bunu kimin yaptığını biliyorum. O lanet olası yeni çocuk. Muhafızlar kaçtığını görmüş.
1: Bunun komünistler tarafından yapıldığı söyleniyor general.
2: Baylar, şu anda burayı kimin havaya uçurmaya çalıştığı umurumda bile değil. Konuşu ki, senatör buraya geldiği günden itibaren bu operasyonda...

0: Burun çıkmaya başladı. Devinport'a birkaç isim vermek zorundayız. Hemen. Duydunuz mu? General, eğer bana izin verirseniz şu 2 kilo afyonu kullanabilir miyim acaba?
1: Al bakalım.
0: Bu 2 kilo amacımız için.
2: Evet efendim. C-123 tam bana göre Charlie. Özel kullanım.
3: Özel kullanım için fazla büyük bu uçak.
2: Kesinlikle.
3: Silahların için satıcı bulmuş olduk.
2: Haklısın Charlie.
4: Merhaba.
3: Nasıl gidiyor?
2: Merhaba, nasılsın?
4: İyiyim.
2: Güzel. Bugün ne taşıyorsun?
4: Bienton sınırına un çuvalları götüreceğim.
3: Evet.
2: Orası Tango 7'nin yakınında. Bugün piste uçak düşürmeyi düşünüyor musun?
4: Yok, bugün düşünmüyorum.
2: Ha güzel. Bu şirkete yeterince zarar verdin. Sağ ol Charlie.
3: Bir şey değil. İşte neden bu söz senin için.
4: Bilmiyorum. Bu da ne demek?
2: Daha iyisin ya.
4: Çok daha iyi.
2: Evet biliyorum. Dün gece şehre yayılan afyon bulutu herkesi uyuşturdu. Ve o fabrikayı 3 saat boyunca kapamaları gerekti. Bu sabaha kadar üretime geçemedi. Burada hayat böyle.
4: Tamam.
5: Limon sam krank,
4: tamam.
2: Olur. Tamam.
4: Hazır mıyız?
6: Evet. Her şey hazır. Bien çok.

0: Sen götür şu kamyonu çabuk.
1: Acele edin çocuklar. Hadi çabuk olun.
0: Hadi acele edin.
1: Hey!
0: Götür şu kamyonu.
1: Biraz. Sakin ol. Afyon tarlalarına gideceksin. Gitmek için birkaç saate daha ihtiyacımız var.
0: Götürün hadi. Onları.
1: Hadi acele edin. Hadi. Hadi.
2: Merkezden Stegerli'ye. Merkezden Stegerli'ye.
3: Stegerli'den merkeze. Tamam.
2: Uçuş planınızda küçük bir değişiklik var. Kargoyu erteleyin. Rutin araştırma için uçağı 18. piste götüreceksiniz.
3: Rutin araştırma mı?
2: Evet Stegerli. Biz sadece emirleri dinliyoruz.
3: Tamam, 18. piste gidiyoruz. Baba, rutin araştırma için 18. piste gidiyorum.
4: Rutin araştırma mı?
3: Evet.
4: Hiç duymadım.
3: O halde rutin değil. Baba, kargoya bak.
4: Ne oldu?
3: Bilmiyorum ama bir şey var. Kargoya bak, olur mu?
5: Lanet olsun.
6: Aldığımız bilginin yanlış olmasını umuyorum Senator. O uçakta eroin bulmak beni gerçekten çok üzer.
7: Bu arada pilot Kaliforniya'dan gelen genç adam efendim.
0: Ama anlıyorum. O lanet gençlik kültürüyle büyümüş ha? Tanrım. Yıllarca süren rock'n'roll. Yine de tek başına bir genç. Bu adamlara neden ihtiyacımız var ki?
6: Pilotlar çok güçlü adamlardır Senatör. Bize direnebilir. Engel olmalıyız. Eğer aldığımız bilgi doğruysa çok serin kanlı ve kaba bir adam.
4: Burada hiçbir şey bulamadım Billy.
3: Bize tuzak kuruluyor, tamam mı? Bakmaya devam et.
4: Sen ciddi
3: misin? Evet çok ciddiyim. Hadi aç şunları. Ne buldun?
4: Hiçbir şey.

0: Hadi acele et.
1: Buldum.
0: Aa. Tanrım biliyor. Biliyordum. Aşağıda bizi bekleyen şu pislik heriflere bir bak.
1: Lanet olsun, yakalanmamızı istiyor gibiler.
0: Ölü olarak. Aa, olamaz.
1: Yakıt depomuzu kurcalamışlar. Benzin azalıyor.
0: Unut bunu. Tango Yedi'nin oradaki terk edilmiş pisteye ineceksin, tamam mı?
1: Dur biraz Billy. Bizi burada bekliyorlarsa Tango 7'ye kadar da gelirler.
0: Bir şeyler düşüneceğiz artık.
1: Hayır dostum, düşüneceğiz deme. Ben 42 yaşındayım ve hayatım boyunca hiçbir şey düşünmedim.

0: iş yapmıyor Rab.
1: İnmek zorun. Yeterince yakıtı yok.
0: Gidiyoruz. Peşlerine düşeceğiz.
2: Hadi gidiyoruz.
3: Hadi gidiyoruz. Hadi.

0: Hayere dostum. Hayere.
1: Ne?
0: Ayvayı yediğimizin resmidir.

0: İyi uçmuşsun Covington. Vale işini de çalıştın mı ha? İniş yapabileceğiz. Ama indikten sonra ne yapacağız ha?
1: Hala düşünüyorum.

0: Çok hızlı gidiyorsun Covington.
1: Tutun.
0: Tutun emmi.
1: Tutun.
0: Lanet
1: tutun, tutun.
0: Ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Delirdin
1: mi sen? Kapat çeneni.
0: Sen kafayı yemişsin.
1: Başını eğ baba. Hadi eğ başını.
0: Başımı mı eğeyim?
1: Hadi.

0: Bu asla aklıma gelmezdi.
1: Benimkine geldi ama.
0: Sana bir ısmarlayacağım.
1: Nasıl? Kötü bir hafta. Çok kötü bir hafta.
0: Cevap ver Cin.
2: Atıyorsun.
0: Cin!
2: Affedersin.
0: Cin benim, baba orada mısın? Cin! Ben baba, cevap ver Cin! Cevap ver Cin!
2: Evet ben Cin, ne istiyorsun? Ne dedin? Ne? Yine mi düştü? Aşağılık herif, havada asılı kalamıyor mu? Tamam, düşüneceğim. Tamam, acele edin. Hacı'ya gitmem gerek. Hacı'ya acele edin. Başka para yok, tamam mı? Başka para yok. Dilimizi konuşun.

0: Nereye gitti Rab?
1: Bilmiyorum efendim.
0: Senatör, sanırım onu kaybettik.
2: Belki de yolculuğun gerçek bir kayıp olmadı. Belki de o çürük elmaları bulmuşumdur.
0: Anlayamadım efendim.
2: Ormanda şort giyiyor olabilirim. Kahretsin ve lanet olsun diyebilirim. Ama bir düzen gördüğümde bunu anlarım. Gözlerim beni yanıltmıyorsa.
0: Muhtemelen yanıltıyorlar.
2: Bana bak ahbap. Çok yetenekli bir asker olduğunu biliyorum.
0: Senatör. Ve... O çok yetenekli öykün. İsteklerinizi yapmaya çalıştım ama sizi memnun etmek mümkün değil. Bakın ne diyeceğim. Washington'a döndükten sonra havalarından doğruca Beyaz Saray'a gidin ve başkanı burada gördüğünüzü sandığınız şeyleri teker teker anlatın. Sonra da geri çekilip siyasi kariyerinizin yavaş ve acı dolu bir biçimde yok oluşunu izleyin. Kendi gırtlağınızı kesmeden bana dokunamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü başkan benim seviyor. Kesinlikle ikinci kalitesin Rab. Eve gidiyoruz.

0: Merhaba. Gelebilmene sevindim.
1: Uçağın nerede?
0: Uzun hikaye.
1: Bir tek yer kaldı çocuklar. Bir tek yer. Sonra satacak. Kolay oldu. Tereyağından kıl çeker gibi. Durakları Mumboya ile işaretlediğim bir haritam var. Gördünüz mü? İşte burada.
0: İşte burada.
1: Ha. Beni Sky Blue'ya gönderdi.
0: Aşağıdaki şu askerlere bir bakın.
1: Evet, Sung'un birlikleri. Yol boyunca onları dinledim. Afyon tarlalarına gideceklerini öğrendim. Biliyor musunuz? Birinin onları yakalamasından ödü kopuyor.
0: Afyon tarlaları da mülteci kampının orada.
1: Evet, tarlalar işte orada.
0: Kamyon kalmadı. Helikopterde.
2: Beni bekleme. Git.
0: Hadi.
2: Hayır. Sen git. Yardım çağırmalıyım. Hadi.
0: Corinne.

0: yazık. Acil yardıma ihtiyacımız var.
1: Mayday, mayday. Burası izci kampı 1. Acil yardıma ihtiyacımız var. Mayday. Saldırıya uğradık. Beni duyuyor musunuz?
2: Ben Drelli. 15 dakikalık mesafedeyiz. Daha yakın olan var mı? Daha yakın olan yoksa biz gideceğiz. Cevap verin lütfen. Daha yakında olan var mı?
0: Mayday, mayday. Yardıma ihtiyacımız var. İzci kampı 1'de saldırıya uğradık. Duyuyor musunuz? Yardıma ihtiyacımız var.
3: Saunders ve Drelli en az bizim kadar yakınlar. Gidebilirler.
4: Evet ama biz 5 dakika daha yakınız. Sadece 5 dakika.

0: Önemli değil.
1: Kapa çeneni.
0: Ne?
1: Bak uzun zamandır bugünü planlıyordum.
0: Tamam, iyi yaptın. Tamam, ne dedim? Tamam, ne dedim ki ben? Ne dedim? Ben
1: sadece sosyal görevlileri arayacak zamanım yok benim.
0: Orada olmak onun tercihi. Hiç seni ilgilendirmez. Yeter. Tamam mı? Gitmen
1: zaten
0: gerektiğini söylemiyorum.
1: Programımı yeterince aksattım. Bir teşekkür bile etmedin bana.
0: Ha, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bak, çok teşekkür ederim.
1: Zaten oraya giderken ne yaptığını biliyordun. Lanet olsun. 5 dakika bize öldürmesin. O makineli tüfeklilerin yanına oturabiliriz.

0: Ve ellerini dümenden çek. Başımıza bir şey gelmesin.
1: Hala yanıt alamadım. Giden var mı? Lütfen cevap verin.
0: Çok üzgünüm. Telefon kulübesinde giysilerimi değiştiriyorum. Gidiyoruz.

Tanrım, bu fikir senden çıkmıştı, öyle değil mi?

0: Yardım et. Sanırım herkesi sığdırabiliriz.
1: Hayır hayır, biz senin için geldik. Uçak tamamen dolu, onları taşıyamayız.
0: O zaman atın o kargoyu.
1: Hayır, bu oldukça büyük bir sorun.
0: Beni iyi dinle. Bu insanları almadan gitmeyeceğim.
2: Kadını alıp gidelim buradan, hadi.
0: Bunu yapmam mümkün değil, hayır.
2: Hadi. Hadi. Gidelim, hadi.
0: İmkansız.
2: Yürüyün, uçağa binin, hadi.
0: Bu insanları almadan buradan gitmeyeceğim.
2: Buraya seni almaya geldik, tamam mı? Bin şu lanet uçağa.
0: Uçağındaki kargoyu bırak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Duo

0: Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Yeniden tarih yazarak Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Yolculuğa hazır mısınız?
2: Nereye gidiyoruz?
1: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada Safsu'yla dokunuyor. Burası da üç katın birleştiği yer. Yepyeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yumuşaklık gözüktü. Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Damla.
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama

0: Neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
3: Burası neresi?
2: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
3: Yum yum yumuşacık.
2: Familyadan saf su dokunuşu.
3: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
2: Tek dokunuşta farkı hissedin.
4: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Tamam. Bir dakika. Cin.
10: Ne?
9: Çılgınca bir fikrim var. Ha, kargoyu bırakalım ve onun yerine mültecileri alalım.
10: Harika,
9: hadi
10: harika.
9: Ama bana bir iyilik yap hadi.
10: Cin etsen iyi olur.
9: Yapmak zorundasın. Yoksa ağzını yayarak konuşan Lemut'tan hiçbir farkın kalmaz.
10: Şunu kes artık, tamam mı?
9: O...
10: Lanet olsun. Hey, rahibe Teresa. Yapacaktım ama vaaz dinlemekten nefret ederim. Lanet olsun. Ha, ağzını yayarak konuşan he? Ağzını yayarak konuşanmış. Heh, işte buna gülerim.

0: Acele edin hadi. Hadi gidiyoruz hadi.
1: Hadi geçin. Evet.
0: Güzel evet. çabuk. Hadi. Gidip uçağı çalıştır. Kuşun sesleri yaklaşmaya başladı.

0: Merhaba bayanlar baylar. Air America'nın bir sefer sayılı uçağına hoş geldiniz. Batış mevzinden çıkıp emniyet kemeri ışıkları sönene kadar emniyet kemerlerinizi lütfen çözmeyin. Yerdeki gecikmeden ötürü özür dileriz. Kaptan Rayek duygusal bir travma yaşıyordu. Pekala.
1: Arkanıza yaslanıp soğuk bir şeyler içinde 3. kanalda Gene Rayek ve Günahların Affı adlı filmi seyredin. Eminim çok eğleneceksiniz. Şu anda kaptanımız acil durum parasını kaybettiğini ailesine nasıl açıklayacağını düşünüyor. Bu arada yardımcı pilotu kontrolü ele almış bulunuyor. Anaheim, Azuso ve Mekong deltasından geçecek ve daha sonra da... Biz nereye gidiyoruz? Ne yapacağız?
2: Bana kargo mu attırdın? Kaybettiğin...

0: parayı kazanmama yardımcı olacaksın.
1: Ben mi attırdım?
0: Evet.
1: Sana karbonu attırdım.
0: Evet,
1: hayır,
0: attırdın.
1: Hayır, yalnızca bir öneriydi. Hayatının en dürüst hareketini yaptığın için beni suçlamaya kalkma, tamam mı? Ben o parayı nereden bulabilirim ki? Sen aklını mı kaçırdın?
0: Çılgın Cin'in kullanılmış uçak deposunda kullanılmış C-123'leri parçalayarak paraları bölüşürüz. Bu bizi zengin eder. Özel bir ordu bile kurarız.
1: Unut bunu.
0: Silah kaçakçılığı da yaparız. Hem de sıkıcı sınır görevlileri olmaz.
1: Cin, bu uçağı satamayız. Bu Amerikan hükümeti.
0: Laos'ta Amerikan hükümeti diye bir şey yok. Bu uçakta da öyle.
1: Doğru dedin.
0: Arkana yaslan, gevşe. Elimizden geleni yapacağız. Korkma, uçacağız.

0: Binbaşı Lemont, İran soruşturması sırasında yargılandı. Beraat ve terfi etti ve Manuel Noriega'nın uyuşturucuyu Amerika'dan uzak tutma çabalarına yardım etmesi için Panama'ya gönderildi. Rabdi'nin İran soruşturması sırasında ifade vermek için Senato komitesine çağrıldı. O konuyu net olarak hatırlamıyorum efendim cümlesini 115 kez tekrarladı. General Sung hayallerindeki Holiday Inn'e kavuştu ve Kaliforniya tasarruf mevduatı işinde önemli bir rolü oldu. Jin Rayek, Tayland'daki ailesine katıldı. 6 iş kurdu ve hepsinde başarısız oldu. 1975'te Tayland piyangosunu kazandı. Billy Covington, Tayland'a gitti ve bilgisayar programcısı oldu. 1976'da sahte Tayland piyangosu yapmaktan sınır dışı edildi.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Ejder Kaplan Okulu iki kung fu ustası tarafından kuruldu. Wong Yinglung ve Wong Fu Hu. İnsanları zulümden kurtarmak için kendilerini ve tekniklerini geliştirdiler. Savaş sanatlarını sokak çocuklarına bile öğrettiler. Ve bir zaman sonra bu okul adaletin sembolü haline geldi. İstekli olan her genç bu okula kabul edildi. Ancak günlerden bir gün Wong Fu'nun iki oğlundan biri olan Dragon okuldan ayrılmaya karar verdi. Böylece erkek kardeşiyle bağlantısı da koptu. Tiger'la.

0: Büyük Shibumi.
1: Evet Rosa. Makun son zamanlarda oldukça iyi iş çıkarıyor. İşbirliğimizin devam etmesi gerektiğine karar verdim. Lucia plaketini ona ver. Sadece işleri için kullanmasını söyle. Unutma. O plaket Losa çetesini temsil eder.
0: Lucia plaketini sana veriyorum. Başına bir şey gelmesine sakın izin verme.
2: Vermeyeceğim. Hayatım pahasına koruyacağım.

0: Merhaba. Ne tesadüf. Beni tanımadın mı?
1: Seo.
0: Evet, bildin. Beni hala hatırlıyorsun.
1: O zaman 5. sınıfta mıydık?
0: 5. değil, 3. sınıftı.
1: Çok farklı sayılmaz.
0: Olur mu hiç öyle şey? Hafızan çok zayıfmış. Sınıfta

0: Oradaki şişkoyu hatırlıyor musun?
1: Tabii ki. Şu devamlı bağırıp duran çocuk.
0: Hayır, o değil. Pantolonunu ısladığını diyorum.
1: Tamam işte. Pantolonunu ıslattıktan sonra bağırın. Senin saçlarını çekmeye bayılırdı.
0: Saçmalama. O zaman saçlarım kısaydı.
1: Ben uzunmuş gibi hatırlıyorum.
0: Saçlarımın kısa olduğunu unutamam, değil mi? Tıpkı adının Çan olduğunu unutmadığım gibi.
1: Kimin hafızası zayıfmış gördün mü? Ben Çan değilim, Zovai.
0: Ben de Zovai değilim.
1: Üzgünüm.
0: Üzgünüm. Peki adın nedir?
1: Tiger Wong.
0: Ben de Ma Xiuling.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Burası neden bu kadar kalabalık?
3: Makun üst katın tamamı için rezervasyon yaptırmış.
1: Makun mu?
4: Hong Kong'daki en büyük çete reisi. Şu siyah elbiseliler de onun köpekleri.
5: Şuna bakın. Beyaz elbiseli adamlar geliyor.
4: Onlar beyaz aslanlar. Kum kadar güçlüler.
1: Siyah beyaz fark etmez. Bence her ikisi de tekin değil.
6: Makul. Demek plakete tekrar sahip oldun. Kaçakçılık işlerinin tümünü de tekelsin.
7: Luşa çetesiyle çalışmak adamın posasını çıkarır. Duramazsın. Hiç durmadan çalışmalısın.
6: Posasını mı çıkarır? Senden çok daha fazlasına sahibim. İşlerin hepsi senin olsun. Ben haraçların yarısını istiyorum.
8: Sanırım dalga geçiyorsun. Plakete kim sahipse haraçlar her zaman onundur. Yarısı mı demişti? Sen aklını kaçırmışsın.
9: Yemek çok güzel ama borçlarını ödemelisin.
10: Anne!
9: Paramın üstüne yatmaya nasıl cesaret edersin? Söylesene!
8: Ödemek istemediğimden değil. Zaten defalarca ödemeyeceğim.
4: Boş ver. Onlar konum köpekleri. Hep böyle yaparlar.
5: Sakın karışma. Usta, inan bana, bunu hiç istemezsin.
7: O paketi bana Shibumi verdi. Çok istiyorsan uzan ve al.
9: Ben seni bıraksam bile patronum Scully bunu kabul etmez. Tamam mı? Lezzetli mi bari? Ye seni. Hadi.
11: Tiger.
9: Hadi ye.

0: Plaket nerede?
1: Sen de kimsin?
2: Adım Tiger Wong.
0: O plaketi bul, yoksa gidemezsin. Kaçmayı düşünme bile.

Aşağı inin.

0: Bırak gitsin.
1: Neden gidecekmiş?
2: Hayret. Scully'nin elinden kimse kurtulamazdı.
1: Seni beyinsiz hergele... Sen neye bakıyorsun öyle? Tek tek dövüşmek ister misin? Neden? Neden o çocuğun gitmesine izin verdin Kun?
2: Oradakilerin hiçbiri onu dövemezdi. Ve Beyaz Aslan çetesi de her şeyi izliyordu. Eğer Kun onu bırakmasaydı iki çete dövüşmeye başlayabilirdi.
1: Beyaz Aslanlar kimin umurunda? Sen sadece bir korumasın. Ben onunla baş edebilirdim. Ben çok iyi bir dövüşçüyüm. Hadi gel.
0: Scully. Çık dışarı.
1: Kendini kolla.
0: Dinle. Bugün dövüşürken bütün gücünü kullanmadın. Nedenini söyler misin?
2: Bana güven. Plaketi geri getireceğim.

0: Emeği bırak artık. Bak bu plaket ne kadar da ağır.
1: O plaketin sende ne işi
0: var? Ben dövüşüyordum. Ben de onu alıverdim.
2: Şunu bir de ben göreyim.
0: Tabii tabii al bak.
2: Bunu satıp paraya çevirebiliriz değil
0: evet, mi? Evet neden olmasın.
1: Ve sonra da parayı bir hayır kurumuna bağışlarız.
2: Hayır kurumu mu? Ne kötü bir fikir.
1: Sizi gidi sizi. Yine mi ben?
0: Sonuçta Tiger dürüst ve cömert bir adam. O mükemmeldir. Şimdi onun şerefine kadeh kaldıralım.
1: Şerefe.
0: Şerefe.
1: Şerefe. Teşekkür ederim. Yavaş yiyin.
0: Bana bak. Zaten bütün dişlerim takma.

0: İki tane daha getirir misin lütfen? Acele edin. Evet, bugün patron Tiger. Önce o başlayacak. Hadi al bakalım. Tiger, bu senin için ve bu da benim için. Çok lezzet. Gerçekten harika.
1: Plaketi bana ver. Plaket mi? Ne plaketi?
0: Neden bahsediyor acaba?
1: Ne diyor?
2: Anlamadım.
0: Bundan mı bahsediyor?
1: Kafanda çok iyi durdu.
0: Yoksa bunu mu istiyorsun? Söylesene, ne kadar ödeyeceksin?

0: Öncekinden daha iyiydim.
1: Dragon!
0: Burada ne işin var?
1: Sana yardım etmeye geldim. İlaç koymuştum.
0: Ben plaketi aldım bile. Kirli oyunlardan nefret ederim.
1: Plaket bizim. Onlar onunla eğleniyordu. Temiz bir daya hak ediyorlar. Demin ne söylemiştin sen? Ben kirli miyim? O halde sen... Hatırlasana, onu bırakmıştın. Pataklayın şunu. Bana dokunmaya nasıl cüret edersin sen? Bitirin işini.
0: Bir ambulans çağırsın.
1: Size pataklayın demedim mi?

dövüşçüyüm dememiş miydin?

Ölmekten, rahatsız edilmekten hoşlanmam.

0: Sen Nunchaku'yu berbat kullanıyorsun. Üzerinde biraz çalışmalısın.
1: Bir ara birlikte yapalım ha?

0: Yardımın için sağ ol.
1: Bir şey değil. Öylece oturup seyredemezdim. Benim adım Turbo.
0: Ben de Tiger.
1: Tiger mı dedin? Çok vahşi bir isim. Gitmeliyim.
0: Siz iyi misiniz?
2: İyiyiz. Yaralanmadık. Hepimiz çok iyiyiz. Hey, bu senin mi? Yerde buldum. Görmeni istedim.
1: Bir şey soracağım Tiger. Dragon Tiger okulu nerede?

0: Razlak, plaketi kaybettin. Ustaya bir açıklama yapsan iyi edersin.
1: Çok mu merak ettin? Dokun. Bu yara izi ben daha çocukken olmuştu. Ben senin yaşlarındayken bile çok iyi kung fu yapabiliyordum. Ama bir keresinde adamın teki bir kılıç salladı. Bu yara işte öyle oldu.
2: O plaket o kadar büyüktü ki tam ellerimin arasındaydı. Sonra o uzun saçlı adam geldi ve elimden almak istedi. Ama ona vermedim tabii ki. O da bizi patakladı. Yumruk attı. Ben de savuşturdum. Tıpkı bize öğrettiğin gibi. Biz elimizden geleni yaptık usta. Suç bizde değil.
0: Evet, elimizden geleni yaptık usta. Bize inanmalısın.
3: Ele geçirdiğiniz o plaketin adı Lousa plaketidir. Lousa çetesiyle Kun'un birlikte iş yapmalarını sağlayacaktı. Lousa çetesi bir suç organizasyonudur. Yaptığınız şey onlara ait bir eşyayı almaktır. Sizce masum musunuz? Dışarı! 3 saat boyunca bağdaş kuracaksınız.
0: Şey, biri bana yardım edebilir mi? Göremiyorum.
2: Gel.
0: Demek 3 saat ha.
4: Amca. Kardeşimi yine gördüm. O artık Kun için çalışıyor.
3: Demek ki çeteyle bağlantısı da var.
4: Bence o kötü adam olamaz.
3: Onu okula geri getir.
1: Usta. Ben Turbo. Denizin öbür tarafından. Çin mahallesinde görünmez olarak bilinirdim. Biliyorum ki siz savaş sanatlarında çok deneyimlisiniz. Okulun bütün hünerlerini ve Çin Kung Fu'sunun ruhunu göstermek istiyordum. Okulunuza katılmama izin verirsiniz tabii. Öğrenciniz olmak beni çok mutlu eder. Ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa yaparım dedim.
4: Sen hala burada mısın?
1: Evet. Asla pes etmeyeceğim.
4: Nunchaka da harikasın. Bana da öğretir
1: Bunu
4: misin?
1: Bunu yapamam. Ama istersen birlikte çalışabiliriz.
4: Harika. Nunchaka nerede?
1: Bu arada bana judo çocuk da derler. Kalk bakalım. Vay canına. Çok şık bir bacak hareketi.
4: Bu arada o yara izi nasıl oldu?
1: Ha?
4: Yara izini diyorum.
1: Seni duyamıyorum.
4: Yara izin dedim.
1: Antrenman yaparken oldu. Biraz sert geçti diyelim. Ama diğer çocuk şimdi biraz toparlıyor.

0: Dragon, yanıma gelsene. Bu mumu babanın güvenliği için yaktım. Şimdi dua edelim.
1: Bu da ne demek şimdi? Ben seni koruyamaz mıyım yani? Hadi, dövüş benimle.
0: Olmaz. Çünkü bir yumruğumla seni öldürebilirim.
1: Öyleyse öleceğim. Onlara hiç güvenme. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Tabii babaya da.
0: Eğer baba emekli olmuş olsaydı, bizi koruman gerekmeyecekti. Hepimiz güvende olacaktık. Peki sen emekli olduğun zaman nereye gideceksin? Bunu al. Daha çok var. Ben gider başka alırım, tamam mı?

0: Anneciğim, babayı bizden ayıran Tiger'ın annesi miydi? Onlardan nefret ediyorum.
1: Bu yanlış. Okulun hiçbir üyesinden nefret etmemelisin. Babam ve benim ayrılmamız onların yüzünden olmadı. Bu benim verdiğim bir karardı.
2: Hadi Dragon, dışarı gelsene. Benim Tiger.
0: Git buradan. Bir daha da beni görmeye gelme. Okuldan kimseyi bir daha görmek istemiyorum. Kaybol. Kaybol dedim.
2: Bana bak, neden ağlıyorsun? Susmazsan seni çok fena döverim. Hey dur, dur, nereye gidiyorsun? Dur dedim sana. Hala kaçıyor musun ukala? Ne istiyorsunuz? Hadi pataklayalım şunu. Hadi vur. Hadi. Terliklerini alın. Hadi. Bana bak, bu parka bir daha sakın geleyim deme, tamam mı?

0: Biraz çabuk ol. Tamam, geliyorum. İzin ver terliklerini vereyim, yoksa annen seni çok fena azarlayacak.
1: Peki ya, senin annen ne olacak?
0: O bir şey demez.
1: Teşekkür ederim.
0: Neden dövüştüğümü bilmek istemezsin.
2: Ben Dragon'un adalet için savaştığını biliyorum. Onlar hata yapmadıkça sen bir dövüş bile kazanamazsın.
0: Onlar zorbaydı Tiger. Bu yüzden onlarla savaştım. Biri bunu yapmalıydı.
2: Bu kolye ucunu yanından ayırma. Nereye gidersen git okulun bir üyesi olacaksın. İleride büyük işler yapacaksın. Unutma, sen Wong Fu'nun oğlusun. Ne olursa olsun suç işlemek yok. Hayatın hüsranlarla dolu olacak. Başın dik olarak okula geri geleceksin. Ve asla pes etmeyeceksin, tamam mı? Hayatın ne kadar zor olursa olsun asla pes etmeyeceksin.
0: Büyük işler ne demek?
2: Bunu büyüdüğünde öğreneceksin. Dur bir dakika.
0: Ben ne zaman büyük işler başaracağım?

0: çıkmadı.
1: Annem çıkmayı başaramadı. Bir daha hiç görünmedi. Aslında bu şanstı. Kun'la tanıştım. Minnettar değildim. Onun için gönülsüz işler yapmıştım. Buradan ayrılamayacağımı biliyordum. Okula bir daha geri dönmeye yüzüm yoktu.

0: Ben senin küçük kardeşinim.
1: Biliyorum. Ne yani? Ağlayarak sana sarılacağımı mı sanıyorsun ve sen de bana sarılıp bana kardeşim mi diyeceksin? Böyle mi olacak yani?
0: Amcam ve ben okula dönmeni istiyoruz. Artık Kun denen şu kötü adam için çalışma.
1: O zaman sen iyi adam ol, ben de kötü adam. Okula geri git ve iyi adamı oyna.

0: Can?
1: Benim adım Tiger Wong.
0: Şakadan anlamıyor musun sen?
1: Sen ve Dragon yakın mısınız?
0: Babam için çalışır. Onu kardeşim gibi sayarım. Sen onun kardeşi misin? Ona hiç benzemiyorsun. Siz kardeşsiniz. Neden böyle rol yapıyorsun?
1: Bu yüzden yardımını istiyorum.
0: Güzel. Bana telefonunu ver.

0: Dinle, acele et.
1: Alo.
0: Alo? Bu benim numaram. Sakın aramayı unutma.
1: Dur. Sen bana yardım etmeyecek misin?
0: Evet, ama şimdi bir şey söyleyemem. Onu bulunca ararım. Hoşça kal.

0: Scully ve köpeklerine göz kulak olduğun için sağ ol. Önemsizler ama fazla bela oluyorlar.
1: İstersen onu kovabilirsin.
0: O kadar basit değil.
1: Peki zor olan ne? Anlatmak ister misin?
0: Sonsuza kadar bu işte kalamam. Ancak tek endişem Zaoling.
1: Senin babamın yerine koydum. Ve Zaoling'i de kardeşim gibi sevdim. Sen de bizi hiç ayırmadın. Başınıza kötü şeyler gelmesine izin vermeyeceğim.
0: Sana inanıyorum.
1: Bu işi yarına bırak.
0: Peki ya sen? Okula dönecek misin?
1: Evet. Ama henüz doğru zaman değil. Sen emekli olana kadar bekleyeceğim. Benden kurtulmak mı istiyorsun? Pekala. Plaketi Lusha çetesine geliver.

Bu ne hal? Çalışıyor olmalıydınız. Ayağınızda terliklerle oyun mu oynuyordunuz? Peki o halde bir ay boyunca terlik yok. Hepiniz çıkarın.

0: Madem öğretmeyeceksin, en azından benimle pratik yap. Buradayım.
1: En iyi kullandığın silah nunçaka ha?
0: Evet. Fark etmez. Başka bir silah seç usta.

sen tam bir zavallısın. Çocuklardan bile daha kötüsün. Uçak hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer bir gün gelir de Muncaka'nın nasıl tutulacağını öğrenirsen yine görüşelim.

0: Benim adım Turbo. Çin mahallesinde görünmez olarak bilinirim.
1: Sen tam bir zavallısın. Çocuklardan bile daha kötüsün. Uçak hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer bir gün gelir de Uçak'ın nasıl tutulacağını öğrenirsen yine görüşelim.

Yurt dışında büyüdüğüm için her zaman kabadayılık yaptım. Bundan hiç hoşlanmadım. Bu nedenle yüzüme bir yara izi yaptım. İnsanları korkutup kaçırmak istedim. Sonradan Unchak'ı kullanmayı öğrendim. Çünkü o acımasız ve güçlüydü. Ama bugün yenildim. Çok sıkı tuttuğumu düşünüyordum ama sen onu elimden kolayca aldın. O kısa mücadeleden sonra sonunda fark ettim ki yürek olmadan ne kadar kuvvetli olduğunun bir önemi yok. Yüzümdeki bir yarayla insanları korkutamam. Bir daha yara izimin hikayesini anlatmayacağım. Ama diyeceğim ki Usta Wong yüzüme bir terlik izi bıraktı. Bunu unutmayacağım. Teşekkür ederim.

0: iyi haber, öyle değil mi? Ruşa çetesine katılman için bir şeyler yapacağım. Bu şekilde birlikte olabiliriz. Bana neden öyle bakıyorsun? Artık anlamanı istiyorum. Shibumiko'nun yerini almana izin verecek. Sonunda kendinin patronu olabileceksin.
1: O gün seni kurtarmamalıydım.

Beni dinle Dragon. Çeteye katılıp katılmaman önemli değil. Biliyorsun ki biz iyi insanlar değiliz.

0: Dragon
1: Zaoli.
0: ben...
1: Tiger'ı tanıyor musun?
0: Evet.
1: Bize bir buluşma ayarla. Lütfen.
0: Olur.

0: Nerede olduğumuzu biliyor musun? Hatırlamayabilirsin, küçük bir çocuktun. Burası bir parktı ve burada bir maymun parmaklığı vardı. Dayak yedikten sonra burayı saklanmayı severdin.
1: Çok iyi kung fu öğrenip hepsine gününü göstereceğim.
2: Kung fu insanların korunması içindir. Kavga etmesi için değil. Asla kötü adamlar olmayacağız. Ne olursa olsun. Anladın mı?
1: Anladım.
2: Bak, Dragon Tiger Okulu'nun talimatları. Ha.
0: Hiç kimseyi dövmemiş olmalısın.
3: Evet, ben bunu hiç yapmadım.
0: Ama ben yaptım. Hem de birçok defa. Senin hiç anlayamayacağın birkaç şey oldu. Yapacak başka bir şey kalmamıştı. Ben bugün sana seninle gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Çünkü sen prensiplerine bağlı kalabilirsin. Benim de prensiplerim var. Gideceğim yolu biliyorum. Gidelim.
3: Hey! Seni evde bekleyeceğim.
0: Harika. Okulda görüşürüz.
4: Roketten vazgeçmek ona yapılan bir hakarettir. Dinler oysa. Makun ve Drakon bu yüzden ölmeli.
5: Dikkatli ol.
6: Başaracaksın.
5: Zorlar göster ona.
6: Hadi.
7: Baba, söylesene nasıldım?
8: Fena sayılmaz.
7: Takımın en iyi oyuncusu benim ama sen bana fena değil diyorsun. Bu haksızlık olmuyor mu?
8: Bir zamanlar bu oyunda benden iyisi yoktu. Anlayacağın yaptığın şey benim için çocuk oyuncağı.
7: Harika. O kadar iyisen bir oyun oynayalım.
8: Tamam, bunu sen

0: Ama şimdi üstünü değiştirmelisin. Yemeğe gideceğiz. Dragon yoldadır.
1: Tamam.
2: Alo.
3: Dragon, seni şimdi görmek zorundayım.
2: Ama ben istemiyorum.
3: Ortaya çıkmazsan pişman olacaksın.

0: Ne kadar hızlısın. Beni özledin sanırım. Daha önce hiç suda yapmış mıydın?
1: Bana hemen söylemen gereken bir şey oldu sanmıştım.
0: Bana dövme yap.
1: Bunu neden istiyorsun?
0: Çünkü doğum günüm için istediğim hediye bu.
1: Doğum günün mü?
0: Yıllar önce beni kurtardın. Benim için bu yeniden doğduğum gündü. Neyse boş ver. Yapmayacağını biliyordum.
1: Arkanı dön.

0: Defol git. Şimdi düşüp öleceksin.
1: Sana ne? Gitsene sen buradan.
0: Atla aşağı, ben seni tutarım.
1: Senin adın ne?
0: Benim adım Dragon. Seninki ne?
1: Benim adım Rosa.
0: Neden öyle bakıyorsun?
1: Bakamaz mıyım? Sana sonsuza kadar aşık.

Sana hep böyle bakmak istedim. Seni öldürmüş olmalıydım. Çifte şeytanlar kunu öldürmeye gitti.

0: seni lanet ihtiyar. Ben çok iyiyim ama sen bana pislik gibi davranıyorsun. Rüşa çetesi için çalışırsan iyi edersin. Emeklilik mi? O kadar kolay değil. Seni ben emekli edeceğim.
1: Dur. Lütfen acı bana, acı. Lütfen.
0: Yapma.
2: Seni hain.
0: Yardım edin bana. Çifte şeytanlar. Bana yardım edin. Yardım etsenize.

Yeah.

Hatırla, sen Wong Fu'nun oğlusun. İleride büyük işler yapacaksın. Okula başın dik olarak döneceksin. Asla pes etme. Hayat ne kadar zor olsa da.

0: Babam cennete gidecek mi?
1: Kesinlikle gidecek. O seni çok severdi. Bence asıl soru kötülere ne olacağı. Bundan sonra okul senin evin. Ben yaşadığım sürece seni kimse incitemeyecek.

0: Çifte şeytanlar okuldakiler tarafından dövülmüş.
1: Okul gerçekten bu kadar güçlü mü?

söylememeliyiz ki.

Rakabadaya dikkat et. Hedini kolla usta.

0: Usta. Usta. Usta. Lütfen arkadaşlarımı kurtar.
1: Yaraları benim için çok derin. Bütün Bayun Dağı üzerinde onlara yardım edebilecek bir tek kişi var. O da Ki.
0: Ki'yi nerede bulabilirim?
1: Tapınağın içinde.
0: Öyleyse onu bulup buraya getireceğim.
1: Daha önce hiç kimse tapınağa giremedi.
2: Kımıldama. Önce bütün dua boncuklarını topla.

0: kurtarın.
1: Tapınağın dışında hala bir tane var. Çok büyük çaba isteyen bir yoldasın. Arkadaşların senin için çok değerli olmalı. Eğer tapınaktan aşağı atlayabilir ve boncuğu alabilirsen, o zaman arkadaşlarını kurtarırım. Evet, ancak o zaman yaparım.

0: Daha önce hiç yukarı gittin mi?
1: Dünyada her şey bir illüzyondur. Sadece senin inancın gerçektir. Kendini feda etmeye karar verdiğin an, dua boncuğu zaten avucunun içindeydi. Endişelenme, arkadaşlarını kurtaracağım.
2: Okuldaki hiç kimse çifte şeytanları dövecek kadar iyi değil. Bu arada, Dragon'la olan ilişkini biliyorum. O oldukça iyidir. Asıl onunla dövüşmek istiyorum. Onu güçlendirmek için bunu kullan. Ölecekse benim ellerimde ölmeli.

gümüş iğneler sana iyi gelecek. Hatta belki de manevi gücünü bile artırabilir. Hiç hareket etme. Tek kelime söyleme. Ben buna alıştım. Nasıl hissettiğimi kimse umursamadı. Bugün bunu senin için yaptım. Beni önemsiyesin diye. Beni sevmiyorsan bile en azından nefret etmezsin.

Tiger ve Turbo. Size iki yetenek bahşediyorum. Bunlar Shibumi ile dövüşmenize yardım edecek. Ama kazanıp kazanmayacağınız kendinize güvenmenize bağlı.

Sizin için satılırız.